0: kuvveti. Aslen sen yat. Tamam, yatmazsan ben bunun kalbini fena halde kıracağım. Sabah konuşuruz. Hadi iyi geceler.
1: Ay bugün bana taktı galiba.

0: Haydi bakalım canavarlar. Güzel uykular, tatlı rüyalar.
1: Dayı. He? Sen bir daha Melih ablayla konuşmayacaksın mı?
2: Muratcan, sen karışma ablacığım.
3: Konuşmayacağım.
1: Gitme.
3: Onasını bilmiyorum ama bir süre böyle.
2: Ama dayı, kadıncağız bir tepsi börek getirmiş.
3: Bana değil, Can Can'a yapmıştır. Öyle değil mi Can Can? Hadi bakalım, gece yatmaz sabah kalkmazlar. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Reyhan. Ay bu kız ne kadar kalacak burada?
1: Ne bileyim, ablam almış getirmiş.
0: Ağlayan çocukları falan getirirdi de koskoca kadın bir acayip oldu.
1: Yani acayip oldu, evet.
0: Ay bir de havalar. Ali ile barışacağız falan. Üf.

0: Yani senden ricam Melih abla, bir Ali ile konuşsan.
1: Konuşacağım. Sen merak etme, halledeceğim. Ben bu işi tatlıya bağlayacağım.
0: Hadi bakalım ablacığım, bu ekmeğin hepsi bitecek.
2: İyi de konuştun müdürünle?
3: İş konusunda.
2: Ha.
3: Konuştum. 20 gün çalışacağım.
2: Hadi bakalım, karneler de iyi gelsin. Zayıf istemiyorum ha. Tamam mı İdo?
3: İnşallah dayı.
2: Eda? O zaten bir numara ya. Zayıfın yok değil mi kızım?
0: Yok dayı.
2: Aslanım benim.
4: Ben baktım. Yenge.
5: Günaydın. Sen gelsene benimle.
4: Nereye?
5: Ya mızmız etme, hadi şuraya.

0: Ablam?
1: Kızlar hadi.
2: Yenge.
1: Devrilik yapma. Hadi paylaşın kozlarınızı. Hadi kızlar.
0: Tuttun kolundan getirdin çocuğu.
1: Kız zaten bir kendime faydam yok. Ali.
2: Ahsen. Bak. Mesele Melih ablanın meselesi değil. Senin meselen.
1: Sen?
2: Ben yokum. Zaten de yokmuşum. En iyi arkadaşım da yokmuş. Nişanlım da yokmuş. Ben öyle salak gibi bir hayal için çırpınıyormuşum.
1: Eskisi gibi olabiliriz Ali.
2: Olamayız. Bak, o insanlar iyi insanlar. Onları boşuna üzme. Benim için geri dönüşü yok artık. Al çantanı, çek git. Bitti bu iş.

0: Ferde. Ablam nasılsın? Seha Hanım? Ne oluyor ya? Bir Ali'yi koşarken gördüm. Kızcağız ne arıyor burada?
1: Allah, ablam çağırmış. Dün gece bizde kaldı.
0: Ne işi varmış ki?
1: Onu ablama soracaksın Halim. Bilmiyorum.
0: Tövbe tövbe. Hay canını yediğim anlamda bakalım daha neler göreceğiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Akşam gidiyor musun sinemaya?
3: Bilmiyorum ya.
2: Bence gitmesin. Hem ben de gelirim, otururum arkada güvenlik olarak.
3: Kızım saçmalama.
2: Eda, kaç zamandır yazışıyorsun her cayı aşağı, her cayı yukarı. Hala merak etmiyor musun?
3: Ediyorum.
2: O zaman.
3: Duru, bak ders başlıyor.
2: Ha, sen de bunu bahane ediyorsun.
4: Hastayı sedyeyle aldık, yürüyerek çıktı adam. Şaşırdık kaldık ona.
5: Feride.
6: Kenan, hoş geldin aşkım.
5: Hoş bulduk.
6: Hayırdır, gitmedin mi dükkana?
5: Bir saat izin aldım.
6: Ha, kapatayım şöyle, hayırdır?
5: Resa bile konuştum.
6: Ha, sözleşmeyi mi yolladı?
5: Yok. Bir aksilik çıkmış.
6: Ne aksiliği?
5: Avustralya'da bir oğlu varmış.
6: Ev sahibinin?
5: Hı hı. Acil Türkiye'ye gelmesi gerekmiş. Adam da kusura bakmayın, evi oğluma vereceğim diyor.
6: Kenan ne diyorsun, biz daha dün konuştuk, el sıkıştık bu adamla.
5: Öyle de son anda belli olmuş.
6: Son anda avcılardan mı geliyor bu adam?

0: koskoca Avustralya.
1: Geri de adam evi vermiyor. Ne yapacaksın?
0: Ya, of ya.
2: Hamza şunu arkaya götür, bana da

0: Ali ablacığım. Hayırlı günler ablam. Sağ ol ablacığım, sağ ol. Biz de çok iyiyiz Allah'a şükür. Hayırdır ablacığım, misafirleriniz varmış. Ben dedim bir eksik gelip bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Gidiyor. Mersin'e. Niye? Yok. Ali'nin nişanlısı değil miydi o kız? Ayrıldılar. Yok ablacığım, yok. Meraktan soruyorum ya, yoksa niye soracağım yani? Neyse ablacığım, hadi. Sağ olasın, sağ olasın. Tamam ablacığım, hadi. Hakkımızda hayırlısı. Sağ ol ablacığım, hadi sana da iyi günler.
1: Buyurun müdür bey, beni istemişsiniz.
2: Seyhan gel, geç otur.
1: Durum nasıl müdür bey? İptal olan rezervasyonların yerine bir şey bulabildik mi?
2: Yok, bulamadık. İnsanlar bırak seyahat etmeyi, yediğinden içtiğinden kısıyor. Durum felaket.
1: Biraz daha indirim yapsak?
2: Yapabileceğimizin maksimumunu yaptık. Ama kurtarmıyor.
1: Peki ne yapacağız?
2: Mecbur eleman çıkartacağız.
1: Nasıl?
2: Burada 10 arkadaşın ismi var. İçinden 5'ini seç, yarına kadar bana haber ver. Oldu mu?
1: Tamam müdür bey. Peki.
3: Seyhan. 2 dakika var mı?
1: Yok. Biraz işim var.
4: Her şey için çok teşekkür ederim.
5: Rica ederiz. Sen şimdi güzel güzel git. De Ahsen. Yani bu oğlan kararlı. Tamam mı? Bak Nuh diyor, peygamber demiyor.
4: Seyhanları da Allah'a ısmarladık diyemedin.
5: Ben derim.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Hadi güle güle.

0: Alo Mehmet Bey. Merhaba, Feride ben. Dün evinize bakmıştık hani. Avustralya'dan oğlumuz geliyormuş galiba. Yok mu? Başka bir yerde? Ama siz evi kiralamayacağım, oğluma vereceğim demişsiniz.
1: Ben kiralamam demedim. Nişanlınız kiralamaktan vazgeçti. Öyle karar vermişsiniz.
0: Bir yanlış anlaşma oldu herhalde. Kaporayı aldın mı peki? Tamam, ben alabilir miyim o zaman? Tamam, çok sağ olun. Teşekkürler, geleceğim ben. İyi günler.
2: Samim Altın, evet. 45. Gazetedeki bu iş ilanı için arıyorum. Hayır, tekstil alanında bir tecrübem yok ama tabii ne işi olsa yaparım efendim. 3 tane çocuk. Efendim, bu tabii ihtiyaç büyük. Evet. Efendim? Anlıyorum. Peki, iyi günler size de.

0: Cumali, ben sana dedim oğlum. Garibanlara yemek verelim dedim. Tergeler bütün dükkanı yediler. Ya neyse, bir şey değil de. Yani neyse. Ferde. Ferde. Kız dükkanın önüne geçiyor, selam vermiyor.
1: Halim.
0: Ne oldu sana böyle?
1: Yok bir şey Halim.
0: Yüzün kireç gibi olmuş, gözlerin dolmuş.
1: Yok bir şey ya, gideyim ben.
0: Gel 2 dakika gel.
1: Yok ya, gideyim ben.
0: Ya gidersin, gel 2 dakika soluklan. Gel bakayım, neyin var senin kızım? Allah Allah. Geç.
2: Yok anam babam, bir tane iş yok ya. Bu ne biçim iş ya?

0: Can Can?
1: Meli ablama gidip gelebilir miyim?
0: Nalia mı? İyi git gel ama fazla oyalanma.
1: Tamam.
0: Yavaş. Yavaş.
2: Neredesin be kuzum ya?
1: Ne yapayım, dayım yollamıyor.
2: Ah, namussuz o dayı. Mertcan, sen şunu dayına versene.
1: Bu ne?
2: Sen ver, o anlar.
1: Tamam.
2: Dur dur, bohçanı unuttun kuzum. Hadi.
1: Dayı.
0: Efendim canım. Canım ciğerim.
1: Meli abla sana şunu gönderdi.
0: Neymiş o? Bakalım.
3: Bugün 3:30'da sahildeki otobüs durağında bekleyeceğim. Lütfen gel Meliha. Lütfen gel Meliha. Özür dileyecek. Duydun değil mi Can canım? Ha?

0: Al şunu. Ya biz ev beğendirmek için akla karayı seçelim. Herif beğenilmiş evden vazgeçsin.
1: Aynen öyle vallahi.
0: Ha, niye?
1: Hep böyle Halim. Bütün işleri yokuşa sürüyor yani.
0: Ya kızım bu herif hırpo işte, hırpo.
1: Ya sen kimseye bir şey söylemeyin dedi, kurban olayım.
0: Yok be canım yani, kime laf edeceğim Allah aşkına?
1: Şimdi ablan falan duyarsan zaten laf söylemeye yer arıyor, bunu duysa.
0: Yok söylemem kızım, tamam. Seher'e bile laf etme.
1: Sağ ol.
0: Merak etme sen. Ha?
2: Buyur yenge.
1: Bu ne ya?
0: Saray sarmağın.
1: Ya yok yemeyeyim ben Ali.
0: Ya.
1: Vallahi hiç şimdi gerek.
0: Kız at bir çatal, moralmanın yerine gelsin, ye diyorum ye.

0: Ver de şuraya bak. Önde koskocaman geniş çelik bir salon. Arkada ardeye 3 oda.
1: 3.
0: Ha, bebeler için.
1: Ay ne güzel Halim ya, vallahi her şeyi düşünüyorsun.
0: Ya yeşillikler içerisinde koskoca bir mutfak, tertemiz. Ya sahile 2 adım. Bahçe desem bir gör 10 numara, biliyorsun benim bir bahçe olayım var ya.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Yani ne diyeyim, çam ormanları içindeyiz işte.
1: Ah be Seyhan ah.
0: Ya anam babam ya ne yaptıysam beğendiremedim Ferde.
1: Ama şimdi bir dakika, yani sende de hata var kardeşime, yüklenme.
0: Kim?
1: Şimdi açık konuşuyoruz diye söylüyorum.
0: Ya söyle söyle ya.
1: Bir kere bir romantik hediye, bir sürpriz, ne bileyim sinema. Hiç yaptın mı öyle bir şey?
0: Ya Ferde, evlenelim diyorum ya işte, bundan daha romantikisi olabilir mi?
1: Ya tamam o da var ama yani sonuçta insan bir jest istiyor.
0: Jest?
1: Misal şimdi iş yerine bir çiçek yollasan ha? Ne bileyim sinemaya götürsen, romantik bir hediye falan. Kızlar sever böyle şeyleri Halim.
0: Seyhan?
1: Seyhan da. Pardon, film tam vaktinde başlıyor mu acaba?
2: 10-15 dakika reklam var. Girecek misiniz?
1: Yok. Ben biraz daha bekleyeyim.

0: Can Can nerede kaldı bu ablan ya?
1: Bilmiyorum.
0: Bu saate kadar gelirdi.
1: Evet.
0: Ne yapacağım ben şimdi, seni bırakıp öyle mi çıkacağım?
1: Melih ablamı bırak.
0: Melih ablan yok, onun da işi var.
1: Ne işi?
0: He? Var bir şey ya. Sorma işte.

0: O koltuğun sahibi var.
1: Biliyorum, benim. Benim.
0: Ha?
1: Hercai.
0: Saçmalama.
1: Ne saçmalaması ya? Orhan abinin şeyleri işte. Eda Hanım, senin yüzünden bu halim. Hercai.
0: Nasıl ya? Biraz sessiz olur musunuz? Ya inanmıyorum ya.

0: gelmişsin. Bir kelime laf söylemeyecek misin bana?
1: Ne lafı ya? Ne diyeceğim sana?
0: Nette söyleyecek bir sürü şey buluyorsun.
1: Ya sen salak mısın? Kafanı hiç mi çalışmıyor senin?
0: Biraz ayıp oluyor.
1: Abimi tehdit ettin, tartakladın, bana yalan söyledin.
0: Ya ben onun senin abin olduğunu bilmiyordum.
1: Ya sen... Ama salaklık bende.
0: Eda.
1: Burnumun dibinde beni gerizekalı gibi kandıracaksın.
0: Bir dakika beni dinler misin?
1: Sinemada karşıma çıkacaksın. Ben de hiçbir şey yapmadan oturup seni dinleyeceğim, öyle mi?
0: Eda.
1: Uzak dur benden. Yanıma yanaşma, çok fena olur.

0: Hay Allah, vakit geldi çattı. Nerede kaldı bu kız ya?
1: Abimi arayalım.
0: Yok, onun işi var.
1: Ali abi?
0: Onun da işi var ya. Ya bendeki şansa bak. Ciğerim şimdi gitmesem 20 sene daha konuşacak. Eda!
2: Dayı?
0: Ya Eda, sen neredesin sen ya?
3: Ne oldu?
0: Ya ne oldusu var mı? Kaç saattir seni bekliyorum ya?
3: Bana bir şey söylemedin.
0: Tamam, çocuk sana emanet, ben gidiyorum.

0: Furkan.
1: Ayça ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: İyi. Ben mahallede dolaşamıyorum. İnternet kafe de yasak. Gideyim dedim. Sakin bir yerde oturayım.
0: Aa, niye?
1: Öyle.
0: Ay iyi öyle olsun. Bir şey içer misin?
1: Çay var mı?
0: Ya var.
1: Ne kadar veriyorsunuz şey?
0: Ya boş ver, ben ısmarlarım.
2: Ne istiyormuş?
0: Furkan mı?
2: Ha.
0: Bilmem. Bir şey canı sıkın. Kız meselesi herhalde.

0: Neredesin Memel ya?
1: Alo, efendim. Akşam iki kişilik masa geliyor saat 7'de. 7 kişi iş yemeği.
0: Tamam.

0: Neredesin sen Melia'ya?
1: Buradayım.
0: Bu ne bu şimdi? Hem pusula yazıyorsun hem gelmiyorsun.
1: Geldim.
0: Ya 2 saattir ağaç ettin beni burada. Elim yüzüm dondu, şu halime bak ya. Olmaz böyle şey.

0: her gün.
1: Hani niye böyle sinirlisin diyorsun ya. İşte özür dilemeyince avır tavır yapıyorsun.
2: Tavır değil de.
1: Bak bir saat bekleyince ne hale geldi. Yağmurda, çamurda, bayramda, seyranda, milletin düğününde. İşte ben 20 sene seni böyle bekledim.
0: Yapma, yapma.

0: Masaları yazdık.
1: Evet.
0: Sen mutfağa söyle, ben de geliyorum.
1: Tamam. Seyhan.
2: Efendim.
0: Senin bir derdin mi var?
2: Yok.
0: Ya Seyhan, ne oluyor, söylesene.
2: Yok bir şey.
3: Seyhan Hanım kim acaba?
2: Buyurun benim.
3: Buyurun efendim, bu çiçekler size.
2: Bana mı?
3: Evet efendim.
2: Teşekkür ederim.
3: İyi günler.
2: İyi günler.
4: Seyhan Hanım'a.
2: Halim? Bunlar nereden çıktı?
4: İçimden geldi.
2: İçinden mi geldi? Sen hiç.
4: Beğendin mi?
2: Beğendim. Beğenmez olur muyum? Sağ ol.
4: O zaman işim bittiyse sen hazırlan. Ben seni sinemaya götüreceğim.
2: Sinemaya.
4: Ben. O zaman kapıdayım.

0: Bak o liste...
1: Bu liste ne zamandır sende?
0: Daha bir şey belli değil.
1: Sen buna mı üzülüyorsun sabahtan beri?
0: Ali bak öyle değil.
1: Bak bak boşuna sıkılma. Müdüre söyle listeye misteye gerek yok. Ben kendim gidiyorum zaten.
0: Ali. Ali. Ali bir dinle.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

olmadığı yarış bastır küpünün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yapıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde. 3. etap, yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. 3 etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden

0: Evet, kaybedin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatıyoruz ve hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Hoş Özlem Hanım hoş geldiniz. Özlem Hanım hemen sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Adım Özlem Süleymanlıgil. İstanbul'da yaşıyorum. Banka çalışanıydım.
0: Emekli miyiz?
1: Evet.
0: Harika. Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Süper. Hakkını veriyorum.
0: Hakkını veriyorsunuz. Evet, neler yapıyorsunuz hakkını verirken?
1: İşte klasik tiyatro, konser, sinema.
0: Sinema.
1: Müzik. Süper. Ailem, arkadaşlarım falan.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz.
1: Erişi İstanbul.
0: Ve o zaman konserler, sinema bayağı da şanslısınız o konuda. Değil mi? Sürekli etkinliklerin olduğu büyük bir metropoldeyiz. Güzel. En son hangi filme gittik peki?
1: Yan Yana.
0: Yan Yana. Aha. Nasıldı film?
1: Çok güzel. Çok beğendim.
0: Harika.
1: İyi vakit geçirdik.
0: Onun dışında arkadaşlarla beraber geziyoruz. Işte. İstanbul'un keyfini çıkarıyoruz. Evet. Peki neyi yaptınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bir ili ve o ilde bulunan bir okulu temsil edeceksiniz. Yaşam. Oradaki öğrenci kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Ben hemen Hüsamettin Bey size dönüyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım efendim.
2: İsmim Hüsamettin Arıkan. 1963 Sivas doğumluyum. 2000 yılından itibaren İstanbul'da ikamet ediyorum.
0: Kaç yıldan?
2: 2000 yılından itibaren.
0: Hmm, 26.
2: Evet, bir kamu kuruluşundan güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Emekli oldum.
0: Siz de emeklisiniz.
2: Evet, şu anda herhangi bir işle de uğraşmıyorum. Bazen hanımla gezmeye çıkarız.
0: Peki.
2: İşte senede bir mutlaka bir memlekete gider geliriz. Torunlar var işte, onlarla uğraşıyoruz.
0: Torunlar derken? Kaç torunumuz var?
2: 6 torunumuz var.
0: Maalesef. 6 torun. Evet. Maşallah. Nasıl yaşlar peki? Yaş aralığı?
2: En büyüğü 16, en küçüğü 4 yaşında.
0: Ay maşallah. Bayağı güzel. Evet. Renkli bir ev hayatı.
2: Onlarla da uğraşmak bazen iyi oluyor tabii.
0: Harika. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz. Bugün bir il seçeceğiz sizin için. Bir de okul belirleyeceğiz. İnşallah. Bir il ve bir okuldaki öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Özlem Hanım size dönüyorum. Hemen Türkiye haritasını açıyoruz. Ve Türkiye haritasından butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz. Basalım lütfen butona. Türkiye haritamız dönmeye başladı. Kayseri'den başladık. Konya dedik. Artvin yukarıya çıktık. Neredeyiz? Çorum dedik. Van.
2: Van.
0: Çok güzel. Van'dayız. Tuşba Koç İlkokulu. Van Tuşba Koç İlkokulu adına yarışacaksınız. Özlem Süleymanlıgil bu bölümde oradaki genç minik kardeşlerimizi temsil edecekler. Hemen Hüsamettin Bey size dönüyoruz. Sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım size hangi il gelecek? Basalım lütfen butona. Dönmeye başlasın. Karaman'dan geçtik, Tunceli dedik, Bayburt dedik, Şırnak'a geçtik, Tunceli ve Maraş. Siz de Maraş'ı temsil edeceksiniz. Merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu. Hasan Balcı İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza da şimdiden bol şans diliyoruz. Ve hemen hazır mıyız efendim?
1: Özlem Hanım,
0: hazır mıyız? O zaman kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, okulları belirledik, illerimizi seçtik. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Hüsamettin Bey hazırsınız görüyorum ama Özlem Hanım sizinle başlıyorum. 1 ile 25 arasından bir sayı seçmenizi rica ediyoruz.
1: 7 lütfen.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hemen görüyoruz soruyu. Yarı saydam parlak ve değerli bir taş soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Akik.
0: Akik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir sayı belirleyelim. 24.
1: Evet.
0: Hemen iki harfli emniyetli bir kıyıya geçtiniz. Soruyorum. Beyaz.
1: Ak.
0: 10 saniyeniz başlatayım.
1: Ak.
0: Ak doğru yanıt. Harikasınız. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Her bildiğiniz doğru sorunun cevabı 5 puan değerinde. Onu da hatırlatayım. 5-5 toplamaya başladı Özlem Hanım. Kaçta devam edelim?
1: 21.
0: 21. Gidiyoruz 21'e. Gelsin sorumuz. Bakalım ne? İnce, nazik olan. Süremizi kibar. Başlattık.
1: Kibar. Kibar.
0: Kibar. Doğru. Bir böyle tedirgin edebildim mi acaba sizi?
1: Edemezsiniz.
0: Harikasınız. Çok güzel. 3'te 3 dedik. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 8 lütfen.
0: 8 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor. Bir tür pamuk. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Akala. Akala.
0: Akala.
1: Aka.
0: Doğru, akala. Tebrik ediyorum. Yarışmalarla, bulmacalarla aranız nasıl? Kelimelerle
1: çok
0: aranız.
1: Severim. Acayip çok severim.
0: Belli zaten çok sevdiğiniz. Direkt akalayı da yakaladınız.
1: İskambil oynamayı çok severim. Tavla oynamayı çok severim. Okey. Bayılırım. Süper.
0: Harikasınız. Peki o zaman size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ama bir dikkatinizi çekerim. Hiç şifre harf bulamadınız. Şifre bir kelimemiz var. Ve uzun bir kelime seçtik bu bölümde sizler için. Oradan hiç harf bulamadınız. Ona göre dağınık gitmenizi de öneririm. Çünkü amaç sadece bir bölgeyi açmak değil, şifre harfleri de bulmak. Buyurun sizdeyiz.
1: Şifrenin nerede olduğunu görmüyorum değil mi?
0: Görmüyorsunuz, onu biz sakladık.
1: İki.
0: Siz çünkü böyle hep emniyetli kıyılardan gidersiniz. O harfleri bulamazsınız zaten.
1: Peki.
0: Kaç?
1: İki.
0: İki ile geliyoruz. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Meşgul etmek, eğlenmek sürenizi başlattım.
1: Oyalamak.
0: Oyalamak. Tebrik ediyorum. Doğru. Ve bir de harf buldunuz. A harfini bulduk. İkinci harf olarak A'ymış. Şifre kelimemizin şifre harfi. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 lütfen. Gelsin 5. Yukarıdan aşağıya 2 harf. Kemiklerin toparlak ucu.
1: Başladı mı?
0: Başladı.
1: 10.
0: 10. Doğru. Bir doğru daha yazdık hanenize. Çok iyi gidiyor. Bayağı da fark açılmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 4.
0: 4. Geliyor 4. Buğdaygillerden bir bitki. 10 saniyeyi başlattık.
1: Arpa.
0: Arpa. Bu da doğru. Tebrik ediyorum. Hüsamettin Bey, size cevap hakkı bile gelmedi daha. Evet. Özlem Hanım olduğu gibi hiç soluksuz devam ediyor. Bütün harfleri yakaladı, bütün kelimeleri yakaladı. Sizdeyiz Özlem Hanım. Çok hızlı birinci etap çıkarıyor.
1: Ben 10 numarayı bilmek istiyorum.
0: 10 numaraya gitmek istiyorsunuz. Peki 10 numaraya gidelim. İki harfte oluşuyor ve vilayeti soruyoruz.
1: İl.
0: Tabii ki süremizi başlattık.
1: İl.
0: Böyle bir yarışmacıya çok da kolay geldi cevabımız. İl. Bu arada hatırlatmak istiyorum. 9 ve 25 birer video sorudur. Onları da seçebilirsiniz. Onlarla da ilgili birer görselimiz oluyor. Onları izledikten sonra yanıtlıyorsunuz. Yardımcı da olurlar.
1: Buraya gelecek görsel.
0: Evet, izleyeceğiz. Onu monitörümüzden izleyeceğiz görseli. Hı. Soru oradan gelecek. Ama bunun için 9 ve 25 nolu soruları seçmeniz gerekecek.
1: 9.
0: Seçelim diyorsunuz.
1: Seçin.
0: Peki bakalım, 9 numarada bir video sorumuz var. İzliyoruz nasıl bir görsel geliyor, nasıl bir soru soracağız.

0: Evet, sorumuz geliyor. Kızılderili kabilesini soruyoruz. Görüntülerini izlediğiniz Kızılderili kabilesi ne olabilir?
1: Başladı mı?
0: Evet.
1: Apache.
0: Apache. Tebrik ediyorum, Apache doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 11'i bileyim.
0: 11.
1: Bilmeye çalışayım yani.
0: 11'e bakalım. Peki, geliyor. Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm. Sürenizi başlattık.
1: Arasta.
0: Arasta doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Hüsamettin Bey? Ya yarışmacımız çok hırslı ve çok bu işlerle ilgili belli ki kendisi. Çok da hızlı yarışıyor. Sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 18 lütfen.
0: 18 dolu soruyu açalım. Geliyor 18 numaralı soru. Eski püskü yırtık giysi. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Muhtemelen palasla başlıyor.
0: Evet ama ne olabilir? Bilemedim. Peki.
1: Hocama
0: cevap hakkı Hüsamettin Bey size geçiyor. Bir harf açacağım. Bir tahmininiz olacak. 10 saniye süreniz.

0: Başlatacağım. Hazırsanız Palas'ta olabilir dedi. Ne olabilir bu?
1: Palas part.
0: Part değil.
1: Purt.
0: Değil. Purt da olmadı. Peki. Bakalım. Bu bir harf daha verelim biz. Bakalım ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyoruz Özlem Hanım. Ne olabilir? Var mı bir tahminimiz? Acaba ne olur burada? Peki. Önemli değil. Biz bir harf açıyoruz. Hüsamettin Bey ikinci kez yakalıyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum. Yarışmanın başından beri ilk kez ikinci şansı yakalıyorsunuz. İyi değerlendirin lütfen. Çünkü ara bayağı açıldı. Süre başladı. Palas.
1: Palas paça.
0: Değil. Ne olabilir? Palası bulduk. Evet, palası çıkarttık ama başka ne olabilir acaba? Bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Bir tahmininiz olacak mı?
2: Palas pala.
0: Palas pala da değil. Pala değil. Ne olabilir Hüsamettin Bey, size geliyorum. Bir harf daha açıyorum. Bir sesli harf koyacaksınız. Palas pa.
1: Palas para.
0: Pa.
1: Pa. Pare.
0: Pare. Palas pare olacaktı yanıtımız. Peki, seçme hakkı size geçti. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? 15. Arayı kapatmak için güzel bir fırsat.
1: Evet, 15.
0: Emniyetli kıyılardan gidin. Sorumuz geliyor. Resim ve fotoğrafta duruş.
1: Poz.
0: Poz, doğru. Harikasınız. Hızla Hüsamettin Bey, bir dakika koparmayalım, ben de yarışmada varım diyor. Emniyetli kıyılardan devam edin lütfen Hüsamettin Bey. Sizdeyiz. 14. 14 geliyor. Bakalım 14'te ne var? Masallarda geçen büyülü dağ.
1: Kaf.
0: Kaf dağı, doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açalım size. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 13'te ne soruyoruz? İsviçre'de bir nehir. Sürenizi başlattık.
1: Aer.
0: Aer. Aer okunuş olarak doğru, yazılış olarak da ağır şeklindeydi. Kabul ediyoruz ve Aer cevabıyla sizinle devam ediyoruz. İsviçre'de bir nehir. Buyurun.
1: 19.
0: 19 gidiyoruz hemen. 19 bakalım nerede? Güzel. 4 harf soldan sağa. Film ve fotoğraf baskıları üzerinde görüntüyü oluşturan gümüş partiküller. Böyle çok bozulduğu zaman, aa fotoğrafta çok şey oldu deriz böyle. Ne oldu deriz? Böyle küçük, çok küçük partiküller olur. Bulamadık. Biz bir harf açalım. Özlem Hanım hazırsanız size geliyoruz. Yakalarsınız diye düşünüyorum bu kelimeyi. Ne oldu bu fotoğraf? Hani böyle büyüttüğümüz zaman da olur o. Böyle o ince partiküller resmi biraz bozar.
2: Yok.
0: Biz çok fazla kullanırız. Özellikle bizim sektörde, televizyonda çok fazla kurguda ve görüntüleri tarif etmek için kullanırız ama bakalım bir harf açalım. Hüsamettin Bey bir harf koyacak. Hangi harfi koyacak? Sizdeyiz.
1: Grek.
0: Değil. K değil.
1: Grel. L.
0: Grel. L de değil. Sizdeyiz. Hangi harfi koyabiliriz?
2: Grek. Gren. Gren. Grek.
0: Gren. Doğru yanıt. Gren olacaktı. Grenlenmekten geliyor. Partiküllerle beraber resmi büyüttüğünüzde de bu resim fazla grenleniyor. Genelde kullandığımız, bizim açımızdan teknik anlamda tariflerde çok kullandığımız bir kelimeydi. Tebrik ediyorum Özlem Hanım. Zorla da olsa o harfi bulduk.
2: Sayılmaz.
0: Devam ediyoruz. Olsun. Siz yeterince arayı açtınız ve yeterince kelime biliyorsunuz zaten. Toplamaya devam edelim. Bu arada 5 sorumuz kaldı. 5 soru sonra ilk etabı bitireceğiz. Sizdeyiz.
2: Pekala. Birisi söyleyecek nasıl? 20.
0: 20. Evet. 20 nolu soruya gidelim. Bakalım. 20'de ne arıyoruz? Amerikan servisi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir Amerikan servisi?
2: La peine, so peine. La
0: peine. Çok güzel. Yine bir şifre harf bulabilecek miyiz diye soruyorum.

0: Soruyorum ama önce kelimeyi bulmamız lazım. Bir harf açıyoruz sizin için ve Hüsamettin Bey'e geçiyor cevap hakkı. Hüsamettin Bey, sizin için başlatıyorum süreyi. 10 saniyeniz başladı. Bir de harf koyduk, ne olabilir?
1: Kupse.
0: Kupse. Değil, sofralarda kullanılan bir servis. Amerikan servis çeşidi soruyoruz. Sofralarda kullanılır. İpucunu verebilirim. Tekrar süreyi Özlem Hanım için başlatıyoruz. Süreniz başladı.
2: Supla.
0: Supla doğru yanıt. 3 tane harf açtık. Birazcık da ipucu verdik. Özlem Hanım hemen bu fırsatı değerlendirdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım? Son 4 sorumuz.
2: Bir kaldı herhalde.
0: Bir kaldı. Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Bakalım ne olacak? Tatbiki.
2: Uygulamalı.
0: 10 saniyeniz başladı.
2: Uygulamalı.
0: Efendim?
2: Uygulamalı.
0: Doğru. Bildiğiniz zaman daha sürenin başlamasına izin vermeden cevap veriyorsunuz. Ben de onun için özellikle soruyorum size. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son 3 soru birinci etap için. Buyurun.
2: 3. 3.
0: 3 dedik.
2: Üç.
0: Peki gelsin. Sıradan. Sürenizi başlatayım.
2: Alelade.
0: Alelade. Çok güzel. Alelade buranın doğru yanıtı olacaktı. 2 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz.
2: 12.
0: 12 geliyor, 12 nolu soru. Bir düşünceyi, bir konuyu, bir kişi veya sebebe dayandırma, atfetme. Süreniz başlasın.
2: İsnat.
0: İsnat. Doğru kelimeyi doğru yerde bildik. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Ve son soruyu açıyoruz. Video sorumuzu açalım mı?
2: Bir 16 bir de 25 var.
0: 25 video soru.
3: 6 mı var video hocam?
2: 25'i hocama bırakayım. 16.
0: 16. Peki. 16 nolu soru geliyor hazırsa. Havadar. Süremiz başladı.
2: Ferah. Çok.
0: Ferahçe değil.
2: Refahlı.
0: Değil. Peki. Hazır mıyız? Hüsamettin Bey, yine bir şans size geldi. Sıra size geldi.
1: Yeleken.
0: Yeleken. Harikasınız.
2: Wow.
0: Tebrik ediyorum. Sizin de cevap açma hakkınız var. 25'i açmak istiyor musunuz?
3: 6 var bir de hocam herhalde.
0: Peki. 6'yı mı açalım?
3: Evet.
0: Peki 6'yı açalım. Son soruyu açıyoruz. Boğagillerden bir tür yılan soruyoruz size. Başladı süreniz.
1: Anakonda.
0: Anakonda doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Ve böylece birinci etabın tamamlamış olduk. Ve şu anda bir puan tablosuna bakacağız. Kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı Özlem Hanım? Kaç soru bilmişsinizdir tahmininizce?
2: 24 soruda herhalde 14 falan yapmışımdır.
0: Yani küçük bir değerlendirme alalım. 14 mü düşünüyorsunuz? Hüsamettin Bey?
3: Ben de 7-8 falan da herhalde.
0: 7-8 de sizindir. O zaman bir bakalım.
2: Bakalım.
0: Puan tablomuzda kaçar puan olduk? Evet. Özlem, Süleyman'la Gil. Özlem Hanım, siz 15 doğru yanıt, doğru kelime buldunuz. Hüsamettin Bey, sizin 6 yanıtınız var bu bölümde, birinci etapta. Dolayısıyla Hüsamettin Bey bu bölümü 30, Özlem Hanım da 75 puanla tamamladı. Sıra geldi 120 saniyede 10 soruya 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mısınız?
2: Tamam.
0: Hazır. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Birinci etapta Özlem Hanım 75 puanla birinci tamamladı. Hüsamettin Bey 30 puandaydı. Ama unutmuyoruz, ara çok hızlı kapanabilir. Çünkü burada kesinlikle her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Hazırsanız Özlem Hanım, sizin için 120 saniyede 10 soru etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, sorunuz geliyor. Afyonkarahisar hangi süt ürünü ile tanınır?
2: Kaymak.
0: Kaymak doğru yanıt. İç organların görüntülenmesinde kullanılan tekniğin ismini soruyoruz size. Nedir bu teknik?
2: Röntgen, MR, ultrason.
0: Ultrason doğru yanıtını aldık. Ve hemen bir sesli sorumuz

0: Evet, 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü seslerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz ses kime ait acaba?
1: Pas.
0: Pas dediniz. Genellikle davula eşlik eden çalgının adını soruyoruz.
1: Zurna.
0: Zurna, doğru yanıtını aldık. Sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan aletin adını soruyoruz. Çok da seslidir böyle.
1: Matkap.
0: Matkap, doğru yanıt. Ve hemen geliyoruz bir video soruya. Önce izliyoruz, sonra soruyoruz.
2: Ha, vallahi seni tebrik ederim ya. Yani bir erkek eşyasını soruyor ve sen de ona en klişe cevabı veriyorsun. Hara koyduysan oradadır.
3: Ay! Ay, telefon çaldı. Telefon çalıyor. Kusura bakmayın, cep telefonu aslında ya.
0: Hakan Yılmaz ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisini soruyoruz.
1: Yahşi Cazibe çok severim.
0: Harikasınız, Yahşi Cazibe doğruydu. Gerçekten unutulmaz bir diziydi. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size. Nedir acaba? Hatırlayabilecek misiniz?
1: Geçelim.
0: Peki, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz değil.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz
1: Marmara.
0: Değil. Değil.
1: Güneydoğu.
0: Değil.
1: Geçin.
0: Bir sesimiz daha var. Bir müzik dinleyeceğiz. Bakalım gelsin. Ne dinliyoruz?

0: Dinlediğiniz On The Floor şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Çok dans ettim ama bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Yakut çoğunlukla hangi renktedir?
1: Lacivert.
0: Rengini soruyoruz. Başka bir ne renk olabilir? Yakut rengi.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Peki o zaman başa döneyim. 89 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk size. Acaba kim olabilir?
1: Aa tamam anladım. Yok bunu sormayın. 7'yi sorun.
0: Peki diğerini soralım. O zaman geliyor. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size.
1: Boyoz.
0: Boyoz. Doğru yanıtı aldık. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini soruyoruz. Kıyı şeridi. Diyecektim.
1: Akdeniz.
0: Değil.
1: Sürem yetmedi.
0: Peki sürenizi bitirdik. Harika. Bakalım hangi cevaplarımızı alamadık? 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk. Bergen olacaktı dinlediğimiz şarkıcı. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini sormuştuk. Ege bölgesi olacaktı. Aa, hep yanıltıcı bir sorudur girinti çıkıntılarından dolayı. Tamam. Hatta ilkokulda da anlatırlardı çocuklar böyle gözüküyor ama açtığınız zaman bambaşka bir şerit olacak diye. Oradan aklımızda kalıyordu. Dinlediğimiz çok da sizin dans ettiğiniz On The Floor şarkısını seslendiren kişi Jennifer Lopez olacaktı.
1: Tamam.
0: Ve bu bölümü tamamladık derken son bir sorumuz vardı. Yakut çoğunlukla hangi renktir? Lacivert demiştiniz. Biz hangisini sormuştuk? Kırmızı. Tamam. Kırmızıyı soruyorduk. Peki. Güzel oldu. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık Özlem Hanım. Şimdi Hüsamettin Bey size geliyorum. Evet. 120 saniyeyi sizin için çalıştıracağız. Hüsamettin Bey hazırsak sizin 10 sorunuz geliyor. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırım.
0: Peki 120 saniyenizi başlatıyorum. Kars'ın meşhur peyniri hangisidir? Peynuru dedim ben de. Buyurun. Kars'ın meşhur peyniri.
2: Pas diyelim.
0: Peki pas diyelim. Bir organ veya organizma kesitini röntgenle filmini çekme yöntemine ne ad verilir?
2: Ultrason.
0: Biraz önce Özlem Hanım hepsini saydı. Başka ne olabilir?
2: MR, ultrason, röntgen.
0: Organ veya organizmanın. İsterseniz geçelim.
2: Geçelim.
0: Peki. Sesi koyunların beğenisine sunulan üflemeli çalgı.
2: Kaval.
0: Kaval doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz İntisar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Muazzez Abacım. Yani.
0: Değil efendim. Başka bir tahmininiz?
1: Pas diye.
0: Peki, pas dedik. Sert nesneleri kesmeye yarayan dar ve uzun çelik araç. Sert ve ağaç.
1: Testere.
0: Testere tabii ki. Genellikle kahvaltılarda tüketilen, kızartılarak pişirilen bir yiyecek. Böyle hamuru...
1: Pişi.
0: Pişi doğru yanıt olacaktı. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz size.
2: Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız değil mi?
3: Aa, güzel resimmiş. Ay, kim bilir şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse, sen zırla bana devam.
0: ATV'nin fantastik kurgu türündeki unutulmaz dizisini soruyoruz acaba. Hatırlayabilecek misiniz?
1: Selena mı?
0: Selena, tabii ki Selena'ydı. Sevimli Selena. Türkiye'de en fazla il hangi bölgede bulunur diyoruz? Acaba hangi ilimiz, bölgemizde bulunur?
1: Ege bölgesi.
0: Değil. Başka?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru yanıtı aldık. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra da sorumuzu soruyoruz.

0: Dinlediğiniz Diamonds adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas
0: dedik peki. Safir çoğunlukla hangi renktedir diyoruz?
1: Sarı.
0: Sarı değil, hangi renk olabilir başka?
1: Mavi.
0: Mavi doğru yanıttı. Hemen birinci soruya dönüyorum. Kars'ın meşhur peyniri.
1: Gravyer peyniri.
0: Değil efendim, başka ne olabilir? Kars'ın meşhur peyniri. Kars
1: kaşarı.
0: Kaşarı tabii ki. Hemen bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi diyecektim. Hatta böyle de bir makineye gireriz. Bazen değil mi? Fenalık basar o makinenin içerisinde. Neydi? Tomografi olacaktı. Tomografi makinesi. Kavalı zaten bilmiştiniz. Dinlediğiniz şarkı demiştik. Türk müziğinin duayen sesi Neşe Karaböcek olacaktı. Aradığımız yanıt. Ve dinlediğimiz Diamonds şarkısını seslendiren kişi, bu da Rihanna olacaktı. Doğru yanıtımız 2, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt aldık sizden. Bir puan tablosuna bakalım. Şu anda kaç puana geldik? Kaçar puandayız? İkinci etabı kaçar puanlarla tamamlıyoruz? Evet, burada başa baş bir mücadele geçti. 6'ya 7 bildik ama şu anda puan tablosunda Özlem Hanım hala ikinci etabın sonunda 135 puanla önde götürüyor. Hüsamettin Bey 100 puanda ve ara gittikçe kapanıyor. Yaklaşık 35 puan var. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Üçüncü etaba.
1: Hazırız.
0: Yarışma iyice çekişmeye başlayacak.
2: Evet.
0: Çünkü butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz soruları ama butonlar karar verecek. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, geldik kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına. Çok güzel başa baş bir mücadele gidiyor. Gençlerimiz, minik öğrenci kardeşlerimiz için stüdyomuzda 2 yarışmacımız çok güzel bir çekişmeyle yarışmamızı sürdürüyorlar. Bir sürü harf bulduk, bir sürü kutucuğumuzu açtık. Şifre kelimemizden de 3 tane şifre harf bulduk. Geldik butonların devreye girdiği, artık butonların karar vereceği 3. etaba. Arada yaklaşık bir 30 puan gibi bir ara var ama unutmuyoruz. Burada her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Evet. Hazırız.
0: Peki. 135 puanla tamamladığınız için Özlem Hanım, sizinle başlayacağım. Kaç da olur soruyu seçelim. Eller butona gelsin.
2: 26 lütfen.
0: 26'yı açıyoruz. Soruyu okuyorum. 10 saniyenizi başlatacağım. Hazır. Geliyor 26 nolu soru. Eğik olarak birbiriyle kesişen kim basacak? Özlem Hanım.
2: Çapraz.
0: Çapraz doğru yanıt. Tek harf koydu ve kelimeyi bildi Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 31 lütfen.
0: 31'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 31 nolu soru. Bir nota.
2: La, ma, la, fa.
0: Fa doğru yanıt. Adınızı söylememiştim. Soru kaptıracaksınız. Dikkat edin. Sizin

0: Şimdi Hüsamettin Bey.
1: Misk.
0: Misk değil. Hemen tek harf kaldığı için butonlar tekrar devreye giriyor. Eller butonda lütfen. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim bastı? Özlem Hanım bastı.
2: Miso, Mise, Misi, Miso.
0: Miso doğru yanıt. O harfi koydunuz ve Miso doğru yanıtını siz buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
2: 27 lütfen.
0: 27 geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ben de soruyu bekliyorum. Geldi 27 nolu soru. Bir soru eki. Kim basacak? Hüsamettin Bey sizde.
1: Mi.
0: Mi doğru yanıtımızı aldık. Seçme sırası sizde. Karar verme sırası yine butonlarda.
1: Sizdeyiz. 23.
0: 23. Geliyor 23 nolu soru. Bakalım ne? Tüylü hayvan derisi. 10 saniye başlattık Hüsamettin Bey.
1: Host.
0: Host doğru yanıtını aldım. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
1: 38.
0: 38. Gidiyoruz hemen 38'e. Gelsin bakalım soru. Kısaca Türk sanat müziği. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
2: TSM.
0: TSM harikasınız. M harfini koyduk. TSM Türk Sanat Müziği'nin kısaltılmış halini bulduk. Kaç nolu soruyla devam edelim?
2: 37 lütfen.
0: 37 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 37 nolu sorumuz. Teçhizat. Kim bastı?
2: Donatı.
0: Donatı. Doğru tabii ki. Donatı. İki tane harf
2: koyduk. Özlem demediniz ama ben cevap verdim.
0: Yok siz deyim dedim böyle yaptım.
2: Tamam.
0: Bir daha keskin bir şekilde de söylerim tamam. Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 51 lütfen.
0: 51. Geliyor 51 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz. Bir nota. 10 saniyeyi başlattım Özlem Hanım.
2: La.
0: La doğru yanıt. Peki. Şimdi hangi soruyla devam edelim? Şifre harf bulmaya çalışın lütfen. Birazcık daha dağınık yerlere gitmenizi öneriyorum. Çok aynı yerlerdesiniz ve dolayısıyla biraz şifre harf bulmakta geç kalıyoruz. Buyurun.
2: 42 lütfen.
0: 42'ye gidiyoruz. Bakalım 42'de ne arıyoruz? Satrançta bir taş. Özlem Hanım. Ne olabilir?
2: Fil, kale, at.
0: Üç harfli bir satranç taşı arıyoruz. Özlem Hanım süreniz doldu. 10 saniye başlatıyorum. Hüsamettin Bey bastı Şah. Butona. Şah. Özlem Hanım'dan sevgilerle size Şah'ı Hüsamettin Bey bildi. Nasıl gidiyor butonlar? Yani takılıyor musunuz? Var mı herhangi bir düşündüğünüz nokta veyahut da butonlarla ilgili aranız nasıl? Özlem Hanım sürekli önce basıyor sonra düşünüyor. Güzel bir
1: basıyorum da demek
0: hamle yapıyor orada. Efendim?
1: Ben geç kalıyorum herhalde biraz.
0: Evet süre siz bitimi, biraz geç kalıyorsunuz. Daha
1: süre bitimini beklediğim için.
0: Şöyle ben soruyu okuduğum an lütfen basın. Hakkı aldıktan sonra düşünebilirsiniz veya üretebilirsiniz. Farklı kelime koyabilir, farklı harf koyabilirsiniz. Kelimeyi türetebilirsiniz. Dolayısıyla eğer ben okuduktan sonra önce yanıtı düşünüp sonra butona basarsanız geç kalırsınız. Özlem Hanım onun için arayı kapatıyor. Evet. Şifre kelimemizden 2, 4, 5 harf bulduk ve sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 nolu soruya dönüyoruz. Geliyor 41. Yukarıdan aşağı 2 harf dedik. Olumsuzluk anlamı katan fiilden fiil yapma eki. Buyurun Hüsamettin Bey.
1: Ki.
0: Ki değil. Başka ne olabilir?
1: Mi.
0: Mi de değil.
1: Si.
0: Değil. Tek harf açacağım. Eller butonda hakkınız geçmedi. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ma.
0: Ma doğru yanıt. Özlem Hanım soruyu aldı. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf açtınız. M harfini açtınız. Siz seçiyorsunuz Özlem Hanım.
2: 45.
0: 45 nolu soruyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 45. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan deniz taşıtı. Kim basacak? Özlem Hanım bastı yine.
2: Katamaran.
0: Katamaran. Maran doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 lütfen.
0: 39 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 39'da ne arıyoruz? Kriptonun simgesi kim basacak?
1: Kare.
0: Kare doğru yanıtını aldım sizden. Valla 3. etapın ortalarındayız. Kısa bir değer.

0: değerlendirme alacağım.
1: Yani birinci etabı geçtik. İkinci etabı geçtik. Evet. Üçüncü etabın ortalarındayız. Artık finale doğru yavaş yavaş geliyoruz. Kurallarımızın üzerinden biraz geçmek istiyorum. Her verdiğiniz doğru yanıt 10 puan değerinde ve ara çok hızlı kapanabilir. Şu anda da yaklaşık 10-12 soru daha açacağız. Şimdi burada bir şifre kelimemiz var ve şifre kelimenin üzerine yoğunlaşacağız. Fakat şifre harfleri bulabilmek için tabloda dağınık kalmış diğer harfleri de toparlayacağız. Dolayısıyla oraya da göz ucuyla odaklanmanızı önemli rica ediyorum. Fakat finalde şöyle bir şey var. Tek harfi yanlış koyarsanız telaffuzda hakkımız diğer yarışmacımıza geçiyor. Bir kısa değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Özlem Hanım sizden başlayalım. İlk etabı bayağı önde götürdünüz.
2: Çok iyi vakit geçiriyorum. Ayrıca o gizli kelimeyi de buldum.
1: Buldunuz.
2: Evet.
1: O zaman sizde kalsın. Aman. Çünkü bakın. Bakın söylemedin. Yok, Oğuz sana demeyin.
2: Bana da
1: buldum
2: çok seviyorum.
1: Deyin. Bakın buldum dedikten sonra son dakikada son harfle kaptıran çok yarışmacımız oldu başka bölümlerde. Bu uyarımı lütfen kulak arkası etmeyin.
2: Yok etme.
1: Dikkat edin. İnanın bir harfle burada sona gelmiş yarışmacılarımız, 3. etabın sonuna gelmiş yarışmacılarımız maalesef yanlış cevabı verdiler. Bunu yaşadık. Onun için lütfen dikkatli ve harf açmaya çalışın. Onun dışında genel anlamda eğleniyor musunuz?
2: Keyifli çok vakit iyi vakit geçiriyoruz.
1: Kelimelerle aranız çok iyi.
2: Çok severim. Bilgiyi çok severim, öğrenmeyi çok severim. Öğretmeyi de gayet iyi yaparım, severim.
1: Harikasınız. Sizin için nasıl geçiyor Hüsamettin Bey ilk etap?
3: Ben biraz butona batmakta geç mi kalıyorum?
1: Bu etapta
3: yoksa biraz hanımefendi biraz daha mı hızlı benden?
1: Hanımefendi Özlem Hanım sağ olsun konsantrasyonu müthiş. Yani inanılmaz odaklanıyor. Çok hızlı karar veriyor ve çok hızlı hareket ediyor. Kelimelerle de arası çok iyi belli.
3: Evet.
1: Dolayısıyla yarışmacımız bir zorlu rakibiniz var.
3: Var.
1: Sami Bey. Peki siz ikinci etapta bir iki soru da biraz arada kaldık ama.
3: Ya şimdi aslında bildiğimiz sorular ama işte bir anlık şey
1: evet,
3: geliyor.
1: Bir de ara açıldıkça gidiyor. Evet. Peki butonu şu anda bir 10 saniyeyi iyi değerlendirmeniz gerekecek. İnşallah. Yaklaşık 10 sorumuz
3: İnşallah
1: var.
3: İnşallah bakalım.
1: 10 saniye var. Çok yakın gidiyoruz. Bunların bilgisini verdim. Hazırsak devam edelim mi?
3: Evet.
1: Peki. Sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: 34 olsun. Yani.
1: 34 gelsin bakalım. 34 bir video soru izleyelim. Nasıl bir görsel, nasıl bir video hazırladık? Daniel, Borussia Dortmund'un forma giyen futbolcusunu soracağız size. Acaba nedir? Buyurun.
3: Matto.
1: Matto değil.
3: Marco.
1: Ne olabilir?
3: Marco.
1: Marco da değil. Bir harf açalım. Acaba ne olabilir? Mal. Özlem Hanım.
2: Malen.
1: Malen. Doğru. Wow. Borussia Dortmund'da forma giyen futbolcumuzu sormuştuk. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Ne açalım? Bakalım nereye gideceksiniz? Biraz kararsız mı kaldınız oralar, buralar
2: 52
1: derken?
2: 52 yapmak isterim. 52.
1: 52 açmak evet, istiyorsunuz. 52. Peki. Bir süre ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma kim basacak? Hüsamettin Bey bastı.
3: Sıla.
1: Sıla doğru yanıtıydı. Harikasınız Hüsamettin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
3: 46.
1: 46'ya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği kim basacak? 10 saniye başlattı Hüsamettin Bey.
3: Oma.
1: Oma doğru yanıtını aldım. 3 harfliydi. Oma'ydı yanıtımız. Kaç tane soruyu açalım?
3: 53.
1: 53'e gidiyoruz. Bakalım 53'te ne bulacağız? Belirtiler, alametler 10 saniyeniz başladı. Özlem Hanım bastı bu sefer. Ne olabilir belirtiler, alametler?
2: Alametler. Almel. Almel.
1: Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Belki ipucu olur size. Kim basacak? 10 saniye dedik. Hüsamettin Bey bastı. Ne olabilir? Belirtiler, alametler.
3: Alaim.
1: Alaim doğru yanıt olacaktı. Alaim yanıtıyla siz de bir 10 puan daha kazandınız Hüsamettin Bey. Devam ediyoruz.
3: 33.
1: 33 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Sorumuzu görüyoruz. Dinlence. Süreyi başlattı Hüsamettin Bey.
3: Tatil.
1: Tatil tabii ki. Yapmayı da çok severiz.
3: Evet.
1: En çok hangi tatilleri seversiniz? Deniz kenarı tatili.
3: Evet maalesef.
1: Deniz tatilleri seviyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Evet. Tebrik ediyorum. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Yaklaşık 3 tane harf koyarak çözeceğiz. Finale geleceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 25.
1: 25 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 25. Orta Afrika'da bir ülke. Kimse basmadı. Evet.
3: Angola.
1: Tabii. Tebrik ediyorum. Angola doğru yanıtıydı. Biliyor musunuz Angola'yı?
3: Duymuştuk.
1: Yani
3: Afrika ülkesi tabii ki.
1: Afrika ülkesi evet, bayağı da bilinen bir bölge Angola. Angola'nın da son yıllarda özellikle bayağı çıkış yapmış bir ülkeydi. Sizle devam ediyoruz.
3: 44.
1: Gelsin 44 nolu soru. Mecazen soy. 10 saniye başlattık. Özlem Hanım.
2: Kan.
1: Kan doğru. Kan çekti deriz. Kana çekti deriz. Evet.
2: 54 lütfen.
1: 54. 54 geliyor. 54 nolu sorumuz. İdrarla dışarı atılan azotlu madde dedik. Hüsamettin Bey. Üre doğru yanıtını Hüsamettin Bey'den aldık. Seçme sırası Hüsamettin Bey sizdeyiz.
3: 56 olsun.
1: 56 nolu soruyu dinliyoruz. Bir video soru, bir sesli soru geliyor. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, bir Sinan Akçıl şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Kim basacak butona önce? Kimse basmıyor, eller gitmiyor. Acaba nedir bu şarkının adı? Bir harf açalım. Harfimizi açıyoruz. 10 saniyeyi başlattık. Kim basacak acaba? Hala yanıt gelmedi. Kim bastı?
1: Anlamsın.
0: Ya, pardon, Hüsamettin Bey bastı. Buyurun.
2: Anlamsın.
0: An?
2: Lansın. Anlam. Anlamsın.
0: Değil. Sürenizi başlatıyorum. Kim basacak? Bir harf açtık. 10 saniyeniz başlatıyorum. Kim
1: anlamsın,
0: basıyor?
1: Anlarsın.
0: Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Anlamsın. Anlarsın.
0: Anlarsın. Anlamsın'dan sonra anlarsın. Doğru yanıtımız olacaktı. Sinan Akçil'in değerli parçasının adı. Özlem Hanım, sizinle devam ediyoruz. Son iki soruyu açıyoruz bu arada. Sizdeyiz. Buyurun. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40 lütfen.
0: 40'ı açıyoruz. Gelsin 40 nolu sorumuz. Yaban ördeği kim basacak? Süremiz başladıktan sonra Özlem Hanım bastı tabii.
1: Kene, kebe, örke, örbe, arke.
0: Çok güzel kelimeler ürettiniz ama maalesef bizim seçtiğimiz kelimeyi bulamadınız. Yaban ördeği Hüsamettin Bey.
2: Keme.
0: Değil keme.
2: Kene. Kete.
0: Değil.
2: Kere.
0: Değil.
2: Keve.
0: Değil.
2: Keye.
0: Değil.
2: Neden gittik ama?
0: Peki, harika. Bir harf daha açıyoruz, eller butonda. Bakalım doğru yanıtı kim verecek? Özlem Hanım sizin.
1: Seke. Seke. Teke. Seke. Keke. Beke. Deke. Yeke.
0: Meke. Doğru yanıtını aldık sizden. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk. Özlem Hanım, sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 lütfen.
0: 49 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 49. Duvarları taş ve tuğladan mezar kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Lahit.
0: Lahit. Doğru yanıtı da aldım. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz?
1: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29. Çok az bir yerimiz kaldı. Çabucak. 10 saniye baş... Samettin Bey, ne olabilir? Çabucak. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Peki, bir harf daha açalım. Arkasından 10 saniye.

0: Neyi başlatalım? Harfi açtık, kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Serial.
0: Serial değil. Bakın, serial değil. Çok yakın ama.
1: Seriat.
0: Değil.
1: Seriaf.
0: Süreniz doldu. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Harfi biz koyduk. Kim basacak butona? Evet. Özlem Hanım. Zahmet Bey. Kapıyoruz. Buyurun.
1: Serial.
0: Serial. Doğru yanıtımız olacaktı. Tebrik ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. 25. sorudayız. Kaç tane soruyu açıyoruz?
1: 17.
0: 17. Geliyor 17 nolu soru. Hastanelerde, acele etmeyin, beni bekleyin. Hastanelerde hastaya yardımcı olan kişi Hüsamettin Bey.
2: Refakatçi.
0: Refakatçi yanıtını da sizden aldık. Tebrik ediyorum. 25 soruyu bu etapta tamamladık. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Bitti.
0: Bitti. 3. etapın sonuna geldik. 25 sorumuzu tamamladık. Şifre harfleri de, şifre kelimenin hemen hemen
2: o çıktı.
0: 10'da evet. 9'u çıktı. Hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım. Bakalım kaçar puanla tamamladık. 3. etabın sonuna nasıl geldik? Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Evet. Ara birazcık ilk bölümde açılmıştı. 2. etap baş başa bitmişti. Ama 3. etapta Özlem Hanım, Özlem Süleymanlıgil butonların da desteğini alarak 275 puanla önde tamamladı. Hüsamettin Bey 210 puanla bu etabı tamamladı ve geldik son noktaya. Ne yapıyoruz? O zamanın tabii ki yarışmayı önde tamamladığınız için birinci tahmin hakkını sizden alacağız. Doğru kelimeyi, doğru harfi doğru yere koyarak bir kere de telaffuz etmenizi, söylemenizi net bir şekilde rica edeceğim. Sizdeyiz. Bir tahminde bulunacaksınız evet. Tabii ki. Buyurun.
1: Çanlı hemşin.
0: Çanlı hemşin.
1: Evet.
0: Çanlı hemşin. Ş harfi koydum.
1: Ş.
0: Peki. Ş harfini koydu yarışmacımız. Çanlı hemşini biliyor muyuz?
1: Evet. Galiba Rize'nin ilçesi.
0: Rize'nin ilçesi evet. Çanlı hemşin. O zaman ne yapalım? Zaten bu kadar da bilen bir yarışmacıyla karşılaştığımız için tabii ki Rize'nin ilçesi Çamlı Hemşin bu bölümün doğru yanıtıydı. Gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve hemen hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza gidiyoruz. Evet, Çamlı Hemşin şifre kelimesini bulduk. Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza bakalım. Hangi okulumuza gitti bu bölümün hediyeleri? Nereye gitti? Tuşba, Van'a gitti. Tuşba'da Koç İlkokulu'nu temsil ettiniz Özlem Hanım. Bu akşam onlar için, oradaki genç kardeşlerimiz, minik öğrenci dostlarımız için birer hediye kazandınız. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hüsamettin Bey, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldınız, bizlere destek verdiniz, genç miniklerimiz için yarıştınız. Sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. A Para Kütüphanesi'nden
1: çok
0: birer kitap hediye ediyoruz. Ve çok iyi günlerde okuyun, okudukça da bizi hatırlayın istiyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Efendim geldik bir bölümün daha kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde. Siz de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. Sizleri de misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin katkısına bir taşı da beraber koyalım. Bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor.

0: saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

tarihi öğren yerinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi. Denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu. Geleceği miras vizyonuyla hayata geçirilen uygulamalarla tarihi doku korunurken alanın sürdürülebilir kullanımı güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık açıklamasını yaptı.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Funda Arar, sözleri Levent Gürsel, müziği Yusuf Gürsel imzalı Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Antalya'nın Kaş ile Kalkan ilçeleri arasında sarp kayalıkların ve dar bir kanyonun ağzına gizlenmiş doğa harikası bir plaj var, Kaputaş. Doğal güzelliği, altın rengi kumsalı ve de turkuaz rengi suyuyla ünlü Kaputaş plajı bu yıl Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesinde ilk 10'a adını yazdırdı. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede yer alan Kaputaş böylece Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Doğası, kanyonu ve deniziyle özel koruma sahip olan plajda denizi turkuaz mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarıyla görmek mümkün. Kaputaş'ı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de çok sayıda merdivene sahip olması ve kayaların arasında yer alması. Kaputaş daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yerini ayırmıştı.

Usta dans sanatçısı Michael Flatley'nin koreografisini üstlendiği Lord of the Dance, İrlanda step dansını yüksek enerjili müzikler, mitolojik hikaye ve etkileyici sahne efektleriyle birleştiren dünyaca ünlü bir dans gösterisi.

Lord of the Dance 1996 yılında kuruldu. Yani tam 30 yıllık bir maziye sahip. Bugüne dek 67'den fazla ülkede 100 milyondan fazla seyirciye ulaşan dünyanın en yüksek hasılatlı dans gösterilerinden biri.

kurucusu flütenin de yeteneğini sergilediği gösterinin en ikonik açılış solo performansı Strings of Fire. Gösteride canlı keman performansları ve nefes kesen step koreografilerinin birleştiği sahneler izleyicilerden bol bol alkış alıyor.

Dünyanın en etkili rock gruplarından Grammy ödüllü The Black Keys 15 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Modern blues rock sound'unu yeniden tanımlayan The Black Keys, Peaches and Cream turnesi kapsamında Epiphony ve Uru ortak organizasyonuyla Küçük Çiftlik Park'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. The Black Keys öncesi ise günümüzün önde gelen blues sözcülerinden biri olarak kendini kanıtlayan Robert Finley sahnede olacak.

Rock tarihinin en özgün gruplarından yarım asırlık kariyerlerini geride bırakan Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. Tull, dünya turu kapsamında 14 Kasım akşamı Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Grubun müziği

Brit ve Grammy ödüllü İngiliz kökenli efsanevi grup Gorillaz 14 ve 16 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Bonus Park Ormanı'nda sahne alacak. Gorillaz konserlerinde Feel Good Inc., Clint Eastwood, On Melancholy Hill gibi unutulmaz parçalarının yanı sıra 2026'da yayımlanacak ve Idols, Johnny Marr, Anushka Shankar gibi isimlerle işbirlikleri olan yeni albümü The Mountain'dan şarkılarını da seslendirecek. We got the power.

Grammy ödüllü caz vokali Gregory Porter pozitif müzik organizasyonuyla 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'na geliyor. Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini unutulmaz bir deneyime dönüştüren sanatçı bu kez İstanbullulara müzik dolu, keyifli bir akşam yaşatacak. Porter, zamansız parçalar ve sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuarla sahnede olacak.

0: Lütfen Rocco, ben almam.
1: Boş yapma, söyle.
2: Seslendirme kadrosunda Mark Ruffalo ve Lawrence Fishburne'ın yer aldığı merakla beklenen animasyon filmi Gatto 5 Mart 2027'de gösterime girecek. İzleyicileri kedilerin hüküm sürdüğü Venedik'in yeraltı dünyasına götüren filmin ilk fragmanı sinema severlerle buluştu. Filmin konusuna gelince, İtalya'nın kanallarla çevrili şehri Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Kurtulabilmek için beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir.
1: Nero, odaklan.
3: Affedersin.
1: Ooo, benim olsun.
3: Ben de yapmak istiyorum.
4: Hayır, affedersin.
1: Ooo, nefret ettim.
3: Dur şunu. Benim, o benim.
2: Ridley Scott'ın 2005 yapımı kült filmi Cennetin Krallığı'nda yüzü tamamen gümüş bir maskeyle kaplı olan ve ismi filmin jeneriğinde dahi geçmeyen Gizemli Kral'ın arkasından 4 kez Oscar aday gösterilmiş bir aktör çıktı. Filmin jeneriğinde adı yer almayan ve de yüzü bir kez görünmeyen o aktör Edward Norton. Kudüs'ün Cüzdanlı Kralı 4. Baldwin karakterine hayat vererek filmin en bilge ve kilit figürünü canlandıran Norton, başta yoğun çekim takvimi nedeniyle rolü reddetti. Ancak Ridley Scott'ın tüm sahnelerini 2 hafta içine sıkıştırma sözü vermesiyle kabul etmişti. Kendisini hiçbir zaman ana oyuncu kadrosunun bir parçası olarak görmediğini söyleyen aktörün kendi isteğiyle adının jenerikten çıkarılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

0: Vizyoner yönetmen Ridley Scott'ın 28 Ağustos'ta gösterimde olacak Köpek ve Yıldızlar filminden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce gibi oyuncuların paylaştığı film, hayatta kalmanın bir içgüdü, insanlığınsa bir seçim olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya izleyicileri davet ediyor. Film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada verimli ama izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin'in hikayesine odaklanıyor.
1: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. The world that was doesn't exist. It's just us trying to hold on to what was. But out there, kill or be killed.

0: Drive. There's a new bunch in town. They're going after everything that's left. What do you expect to find? Something better than this.
1: The dream.
2: Shoot the roof! Marvel Sinematik Evreni'nin tarihindeki en büyük kalabalık kadrolardan birini bir araya getirecek olan Avengers Doomsday, şimdiden 32 oyuncunun katılımıyla hayranların dikkatini çekti. Kadrodaki karakter çokluğu sinema severlerde heyecan oluştursa da, bazı kahramanların hikayedeki ağırlığının diğerlerinden farklı olacağı düşünülüyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'in son açıklamaları, evrenin en küçük kahramanı Ant-Man'in yeni Avengers filminde oldukça kritik ama bir o kadar da hüzünlü bir dönüşüm geçireceğini gösteriyor.
3: Smart choice. He actually listened for once. Under the door.
4: Okay, where to now?
3: Hang tight.
4: Oh, God.

Aydın Söke de popülerlikten uzakta kalmış, İtalya köylerini anımsatan tarihi bir köy var. Eski Doğan Bey Köyü. Didim ve Söke arasında yer alan köy, tarihi ambiyansıyla, aslına uygun restore edilmiş evleriyle, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kısa zamanda etkisi altına alıyor. Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan eski Doğan Bey Köyü, Kurtuluş

Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy aslında. Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıtıyor. Taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer bir açık hava müzesi gibi. Rengarenk çiçekleri ve yemyeşil ağaçların doğal dekorasyonuyla sokaklarında yürürken adeta eski zamanların nostaljisini yapıyorsunuz. Köy, yürüyüş parkurları, trekking alanları, kuş çeşitliliği, gelişmiş florası ve endemik bitki türleriyle de ekoturizmin geliştiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin." der.
1: Yok dizlerinde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerinde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

0: thing. I mean, I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation.
1: Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, pek çok kitaba imzasını attı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri, sinema veya televizyonda kendine yer buldu. Bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri. Cinnet sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Yazar Jack Torrance'ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

0: Önemli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
1: Yürüyün!
2: Bir şey soracağım. Onu yiyecek misin?
3: Yok, hayır, yemeyeceğim.
2: Alabilir mi? Bu güzel ve oldu.
4: Hey, bu kadar çıkma.
5: Hey, çok acıktım.
4: Hey, bana bir baksana ha. Bence bunlarla doyabilecek gibi görünüyorum.
2: Jack teşekkür ediyor.
4: Bana iki kere fazla vermen lazım.
2: Kaporta dükkanındaki yuvasında yere düşmüştü.
4: Hey, Fred!
2: Uçabileceği zamana kadar ona ben bakacağım.
6: John Coffey. Eyalet yasaları uyarınca ölene dek vücudundan elektrik geçirilecek. Tanrı ruhuna merhamet etsin.
0: Yeşil Yol. Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper ve David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, idam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekte görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla, iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
2: Söylemelisin.

0: 18 küçük adım.
1: Aa.
0: Dört. Aşağı bakma. Beş.
2: 1408 adlı filmde metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Ensler'in Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini birebir olarak tecrübe eder.
0: Tamam. 9 adım. 8. 6. 7. Evet. Nerede?

öldürensiz. David Drayton oğluyla birlikte alışveriş yapmaya kasaba merkezindeki süpermarkete gider. Tam da bu sırada kasabayı içerisinde onlarca farklı türde yaratığın yer aldığı esrarengiz bir sis ele geçirir. Yaratıklardan korunmaya çalışan insanları bölense inançları olur.

Benimle Kal. Film, kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri arayışlarını anlatıyor.

Kadim medeniyetlerin beşik telinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karski'ye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Léger droite. Allez, on glide. On glide. Non, c'est plus clair. Le virage à gauche. Stop à gauche. Stop à gauche. Et on tourne à droite. Et ça pique. Et puis on va à droite.

İnce Minare Müzesi Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1264 yılında inşa ettirildi. Aslında kapalı avlulu, tek eyvanlı ve tek katlı bir medrese. Konya'daki İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi günümüzde kente gelenlerin uğramadan geçmediği bir müze.

Medresenin hat sanatının değerli örnekleri olarak kabul edilen yazıları büyük önem taşıyor. Özellikle taç kapısı, yazının yoğun kullanıldığı ender tasarımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Yapının iç mekanında kullanılan tuğlalar hem dekoratif görüntü sağlıyor hem de statik açıdan fayda sağlıyor. Medreseye adını veren minare bitişiğindeki mescide ait. Bu bölümde hadis sohbetleri gerçekleştiriliyor.

Günümüzde ise medresenin kuzey tarafında bulunan mescitten geriye sadece tuğla örgülü mihrap kalmış. Medreseye ismini veren minarenin kaide kısmı muntazam kesilmiş taşlarla çevrili. Medresenin gövdesi ise tamamen tuğlalarla örülü.

Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniğiyle yapılmış, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesiyle sandukalar sergileniyor.

Yeppie Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

Serisinin her filmi heyecanla beklenen Görevimiz Tehlike, özellikle filmle özdeşleşen başrol oyuncusu Tom Cruise'un aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekmesiyle hafızalarda yer edindi.

0: Tehlikeli sahnelerde boy göstermeyi seven oyuncu helikopter kullanmak için özellikle ehliyet aldı. Rol yaparken helikopteri kullanan ve yerleştirilen kameraları da kontrol eden Cruise, sonuç olarak soluksuz izleyeceğimiz sahneleri ortaya çıkardı. Şimdi minyatürlerle aksiyon filmi seti nasıl yapılıyor, o soluksuz izlenen demiryolu köprüsünden kaynaklanan tren kazası nasıl oldu, efektlerle izleyelim.
1: Come on.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesi'nde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayın Evi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnızlıkla başlar, yalnızlıkla biter. Önemli olan ikisinin arasını doldurabilmektir. TK Yayınları'ndan raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, Dijital Çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Cemal Evander'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Öykü Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde

Gül'de, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandığımda Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Zaman, Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Zamanla aynı dalmışım, aynada yüzüm şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023'te

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

0: günaydın. Bugün 10 Temmuz Cuma saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe, jeopolitik risklerle merkez bankalarının enflasyon mücadelesi arasında hassas denge kurmaya çalışarak başlıyor. Orta Doğu'da Amerika ile İran arasında yeniden yükselen gerilim enerji piyasalarını yakından etkilerken gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Avrupa Birliği ise arz güvenliğinin korunduğunu söylese de enerji fiyatlarındaki volatilitenin en büyük risk olduğuna dikkat çekiyor. Diğer tarafta FED cephesinde hem şahin tutanaklar hem de Başkan Kevin Warsh'un para politikasını yeniden şekillendirecek yeni görev güçleri faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini de güçlendiriyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul küresel dalgalanmaya rağmen kritik seviyesini korurken ekonomi yönetiminin ters dolarizasyon mesajları piyasalar açısından oldukça önemli. Piyasalar bugün hangi başlıklara odaklanacak? Jeopolitik riskler mi ağır basacak yoksa makro veriler ve merkez bankalarının mesajları mı fiyatlamalara yön verecek? Hepsini konuşacağız ve tabii ki siz bu sabah da ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz. Temmuz Cuma gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Türk lirası mevduatın payı son 11 yılın zirvesinde dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılında en yüksek seviyesine ulaştı dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Devam edelim. Merkez Bankası rezervlerinde güçlü bir artış var. Resmi rezerv varlıkları bir önceki ay sonuna göre %8,3 artarak 159,7 milyar Amerikan doları düzeyinde gerçekleşti. Döviz varlıkları bir önceki ay sonuna göre %19,2 artarak 54,3 milyar doları, altın cinsinden rezerv varlıkları da %3,7 artarak 97,7 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler 40 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcı 4 haftadır tahvil, 3 haftadır da hisse alıyor. Yabancı yatırımcı geçen hafta 11,5 milyon dolar hisse, 572 milyon dolar da tahvil aldı. Ve Amerika ile İran'dan karşılıklı saldırılar var. Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılar tabii ki piyasaları endişelendiriyor. Amerikan ordusu aylar sonra ilk kez İran topraklarındaki altyapıyı vururken Tahran Amerika üslerine füze yağdırdı. Beyaz Saray petrol piyasasını korumak için haftalarca sürecek bir savaşa hazır olduklarını bildirdi. Ve Avrupa Birliği'nden enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı bir uyarı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Amerika ile İran arasında artan askeri gerilimin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını ama mevcut durumda Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı. Komisyon en büyük endişenin enerji fiyatlarındaki dalgalanma olduğuna dikkat çekti. Rus enerji şirketi Gazprom'da değerlendirmesinde Avrupa'daki yeraltı doğal gaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının gelecek kış tüketiciler açısından önemli riskler oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle konuşacağız. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor bakalım. Brent petrol 75,9 dolardan fiyatlanıyor. 0,21'lik geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Devam edelim altın onsla. Kıymetli metaller tablosunda altın ons aşağı yönlü hareket etti. 4.119 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Birazdan canlı yayın konuklarımla ve HSBC'nin altın onsla ilgili bir revizesi var. Onu da ekrana getireceğiz. Detaylıca da konuşacağız. Gümüş tarafında 0.82'lik kazanç var. 60,4 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin tarafında 1.33'lük yükseliş takip ediyoruz. 1.639 dolardan fiyatlanıyor ve Palladium'da da 1272 dolar seviyesini izliyoruz. %1,5'luk da yukarı yönlü hareket var. Devam edelim. Asya piyasalarıyla Çin Şangay 0.76 oranında yükseldi ve 4067 puandan geçiyor. Hindistan'da da yukarı yönlü hareket var. 0.90'lık bir yükseliş takip ediyoruz. 77.436 puandan işlem görüyor. 5'in üzerinde yükseldi. %5'in üzerinde yükseldi Güney Kore. 7.674 puandan geçiyor. 1.80'lik kazanç var. Hong Kong'da 24.462 puandan işlem görüyor. Amerikan borsaları diyelim. Amerikan borsalarında son durum ne? Bakalım. Dow Jones aşağı yönlü hareket etti. 52.465 puandan işlem gördü. Nasdaq 29.714 puanda, bu seviyeyi takip ediyoruz. S&P 500'de de geri çekilme var. 7.537 puandan geçiyor S&P 500'de. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması oldukça önemliydi. Ters dolarizasyonda önemli bir mesafe kaydettik dedi. Artan öngörülebilirlik güveni destekledi ifadesini kullandı. Dolarizasyondan Türk lirasına geçişte hız kazanıyor. Gözler tabii ki enflasyon ve faiz politikasında. Ekonomi yönetiminden Türk lirasına ilişkin yapılan bu dikkat çekici değerlendirme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin ters dolarizasyon sürecinde oldukça önemli yol kat ettiğini söylüyor. Bunun en somut göstergesi de Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşması. Bu veri yalnızca vatandaşın dövizden Türk lirasına yönelmesini değil, aynı zamanda para politikasına olan güvenin ve finansal istikrar algısının güçlenmesini de yansıtıyor. Elbette bu sürecin kalıcılığı açısından en kritik başlıklar enflasyondaki seyir, reel faiz ve Türk lirasının satın alma gücünü koruyup koruyamayacağı olacak. Dolayısıyla da bugün artık soru ters dolarizasyon başladı mı değil, bu eğilim kalıcı hale gelecek mi? Devam edelim. Amerika-İran tarafında tansiyon yükseldi iki gündür. Gözler tabii ki Hürmüz hattında ve İran'ın da İran basını da Sistan, Belucistan, bu şehir ve Hürmüzgan'da çok sayıda patlama sesinin duyulduğunu belirtiyor. Tabii Orta Doğu'daki tansiyonun yeniden yükselmesi enerji fiyatlarına da yansıyor. Sistan, Belucistan, Buşehir ve Hürmüzgan eyaletlerinde de patlama seslerinin duyulduğunu İran basına aktarıyor. Buşehir İran'ın önemli enerji altyapısına ev sahipliği yapıyor. Nükleer santral çevresi de uluslararası açıdan hassas bir bölge. Hürmüzgan ve Bender Abbas'la Hürmüz Boğazı'na açılan ana lojistik ve deniz üsleri arasında yer alıyor. Şu ana kadar patlamaların nedeni konusunda İran makamlarından resmi bir açıklama gelmedi. Amerikalı bir yetkili ise son saatlerde yeni bir Amerikan saldırısı düzenlenmediğini ifade etti. Bu da sahadaki tabloya ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Piyasalar açısından kritik nokta şu: bu haberlerin etkisi sadece askeri gelişmelerle sınırlı değil. Çünkü patlamaların yaşandığı bölgeler İran'ın deniz ticareti, enerji altyapısı ve Hürmüz Boğazı'na erişimi açısından stratejik öneme sahip. Dolayısıyla da yatırımcılar artık yalnızca ne oldu sorusunu değil, bu gelişme enerji arzını ve petrol fiyatlarını etkiler mi sorusuna odaklanmış durumda. Devam edelim aynı noktadan, çünkü Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin Amerika-İran geriliminin piyasalara yansımasını değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Belli ki işler zaten yavaş ilerliyordu. Yani Trump'ın rahatsızlığı biraz da yavaş ilerlemesinden bence. O sürecin yavaş ilerlemesiyle birlikte

0: önemli olan işte faiz hatlarının sürekli yukarıda kalması. Aslında piyasaların canını daha çok sıkan onlar. Bence yani çok yukarı gitmek istemedi petrol. Gitmek isteseydi 80 dolarların üstünde oturmuş petrol görebilirdik şu anda. Ben daha önce de hani Fed'in üzerindeki yani Fed baskısı emtiaların üzerinde olduğu sürece altının çok gidebileceği yer olmadığını düşünüyordum. Onu dile getiriyordum. Hani 4000-4200 gibi banttayız şu anda. Geçen haftaki tarım dışı istihdam verisi 4100 dolarların üzerine attı orayı. 4100-4200 bandını aldı. Pek 4000'in altına gelmek istemiyor gibi. Daha doğrusu orada alıcıyla karşılaşıyor. 3900-4000 bandında. Şimdilik yumuşamadan veya işte Fed'den daha güvenli sinyaller almadan Amerikan dataları daha Fed'i yumuşatacak şekilde gelmeden önce bence çok hızlı bir hareket beklememek gerekiyor orada.
1: Amerika ile İran arasında yeniden yükselen askeri gerilim enerji piyasalarının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ama Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gelen son değerlendirme dikkat çekici. Brüksel'e göre mevcut aşamada Avrupa'nın petrol ve doğalgaz arz güvenliği açısından bir kriz bulunmuyor. Asıl endişe fiziki arzdan çok enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmalar. Aslında bu açıklama bize önemli bir ayrımı gösteriyor. Piyasalar bugün petrol bulamamaktan değil, petrolün hangi fiyattan işlem göreceğini öngörememekten endişe duyuyor. Ham petrol fiyatları zaman zaman gerilese de özellikle dizel ve jet yakıtı piyasalarında arz sıkışıklığı devam ediyor. Avrupa'da rafineri marjları tarihi yüksek seviyelere yaklaşırken düşük stoklar ve lojistik riskler enerji maliyetlerinin yeniden yükselme ihtimalini de canlı tutuyor. Diğer tarafta Avrupa Komisyonu İran krizinin enerji maliyetlerini artırmasının ardından fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak yeni bir elektrifikasyon planı üzerinde çalışıyor. Şimdi piyasalarda jeopolitik risk endişesi tekrar arttı diyoruz. Beklentileri BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş Apara ekranında değerlendirdi. Bakalım.
2: Trump'ın İran'a müdahale ettiği ve yapmış olduğu açıklamalar, bununla birlikte Hürmüz'deki trafiğin tamamen durması, küresel piyasalarda endişeleri beraberinde getirdiği yeniden ve 60 günlük sürecin rafa kalktığı görüşüyle birlikte petrol fiyatlarında 79 dolar sınırına doğru sert bir yükselişi hisse senetleri tarafında karışık ve satıcılı seyri gördük. Yine majör merkez bankaları dahil olmak üzere birçok merkez bankası altındaki her düşüşü alım fırsatı olarak rezerv güçlendirme amaçlı yoluna devam edecekler ama nakde ihtiyaç duyduğunda da ilk altını satacaklar. Bu durumda hem ons tarafında hem de içeride gram altın tarafında yüksek seyrini ya da özellikle 6000 lira üzerinde mesela gram altında seyrini korumasını sağlayabilir. Ancak nakde ihtiyaç olduğunda da ilk başvurulacak yine altın olacaktır. Şimdi yaklaşık olarak 5-6 tane yabancı kurumun yıl sonu itibariyle ons fiyatlamasında peki seviye olarak baktığımızda hala hazırda yüksek seyirleri koruduğunu görüyoruz. Ama ortalamalarda 4600 ile 4800 dolar onslar seviyesinde. Bu durum hangi noktada değişiklik gösterebilir? Eylül'ü takvimler gösterdiğinde FED'den herhangi bir faizde adım beklenmemekle birlikte değişim. Bu durum terse dönerse bu altının seyrini aşağı veya yukarı yönlü yeniden revizeleri beraberinde getirecektir. Ancak şu an için böyle bir ihtimal, bir değişim ihtimali söz konusu olmadığı için ons tarafında özellikle bugünün üzerinde baktığımızda pivot bölgesinin 4070-4100 dolar aralığında olduğunu görüyoruz. Bu seviye korunduğu takdirde yeniden bir toparlanma görebiliriz. Ancak burada Trump'ın yapacağı açıklamalar ve İran'ın karşı misilleme ataklarının olmaması ve biraz da petrolün geri çekilmesi gerekiyor. 79 dolar sınırına dayanan petrolde özellikle baktığımızda bir geri çekilme hareketi, yani 75 dolara doğru bir geri çekilme hareketi görmezsek altın tarafında ciddi baskılanma devam eder.
1: FED cephesiyle devam edelim. Çünkü FED Başkanı Kevin Warsh kurumun çalışma biçimini de değiştirecek önemli bir adım attı. FED iletişim, bilanço yönetimi, veri kullanımı, istihdam ve enflasyon başlıklarında 5 ayrı görev gücü oluşturdu. Dikkat çeken

0: Nokta ise bu ekiplerin sadece merkez bankacılarından değil, Harvard ve Stanford gibi üniversitelerden akademisyenler, eski merkez bankası başkanları ve teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden oluşması. Bu tablo bize Fed'in para politikasını artık daha disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almak istediğini gösteriyor. Özellikle de teknoloji şirketlerinden isimlerin istihdam ve verimlilik başlıklarında görev alması, yapay zeka ve dijital dönüşümün para politikası analizlerinde daha fazla yer bulacağı sinyalini de veriyor. Yani Fed'de artık sadece faiz ne olacak sorusu değil, verinin nasıl üretildiği, ekonominin nasıl ölçüldüğü ve teknolojinin enflasyonla istihdam üzerindeki etkisi de karar alma sürecinin merkezine yerleşiyor. Fed'in iletişim stratejisinde de değişiklik sinyali veriliyor. Bu da piyasaların yönlendirilme biçimini tabii ki etkileyecek ve uzun vadede bu çalışma gruplarının önerileri Fed'in bilanço politikası ve enflasyon hedeflemesi üzerinde de etkili olacaktır. Fed'e dair beklentileri konuşalım. Çünkü Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Aslında toplantı ve bu tutanakların açıklanması arasında Fed Başkanı ESB'nin bir etkinliğinde aslında bir yorum yapmıştı. Yani orada geleceğe dair bir yönlendirme yapmayacağını sormuştu işte sunucu. O da enflasyona dair risklerin bir miktar düştüğüne dair bir şey söylemişti. Aslında şöyle gitti süreç. Şahin bir merkez faiz toplantısından sonra başkanın bu söylemiyle piyasalar bir tık rahatlamıştı. Bir de tabii tarım dışı istihdam verisi de biraz zayıf gelmişti. Bu ikisi birleşince piyasalardaki tansiyon düşmüştü. Yüksek bir enerji fiyatları ya da yüksek bir enflasyona karşı Şahin tutum yani faiz arttırımına yakın olması piyasaları bir tur daha rahatsız etti. Ama ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Temmuz'da bir toplantı olacak. Gelişmiş ülke merkez bankalarına baktığımızda aslında iki tanesi faiz arttırıyor. Yani ECB ve Japon Merkez Bankası faiz arttırıyor. Burada Fed'in bir faiz arttırım olasılığı bazen fiyatlanıyor, bazen bu düşüyor. Şimdi biz burada toplantıdan önce, yani Temmuz toplantısından önce Amerika tarafında bir enflasyon verisi göreceğiz. Bu çok kritik. Genelde hani buna çok önem atfediliyor. Özellikle piyasalar bu hani geleceğe dair yönlendirme yapmayacağım dediğinden beri mesela bu veriyi böyle şeyle bekliyorlar yani hani çok önemli, belki daha geçmişten daha önemli bir hale geldi bu verinin nasıl geleceği. Dolayısıyla bu veriyi gördükten sonra piyasada Fed'e dair beklentiler bir miktar daha şekillenecektir. Ama şu anda faiz arttırım beklentileri gündemde, bazısı sonbahar, bazısı yıl sonu, ama Temmuz ayında bence bir şey yapmayacaktır. Ancak Eylül ayında bazı merkez bankalarından hamle olabilir. Ama Temmuz toplantılarına, yani genel anlamda Temmuz toplantılarına ben bir adım göreceğimizi zannetmiyorum. Bir de dediğim gibi toplantıdan önceki bu enflasyon verisi çok önemli olacak. Şimdi bir enflasyonun ve büyümenin nerede olduğu çok önemli. Bir de aslında diğer merkez bankalarının ne yaptığı da çok önemli. Yani şimdi diğer merkez bankaları faiz arttırırken enflasyon zorlayıcı bir noktaya gelirse Fed de faiz arttırmayı tercih edebilir. Ama bu birazcık petrol fiyatlarının nerede dengelendiğiyle de çok ilgili. Yani biraz böyle bir domino etkisi aslında görüyoruz. Yani petrol fiyatları eğer geçtiğimiz haftalardaki gibi sert bir geri çekilme gösterirse mesela Eylül'e doğru, o zaman biraz çekimser kalabilir bence Fed.
0: Altın piyasasında da dikkat çeken bir görüş ayrılığı oluşmaya başladı. Londra merkezli HSBC, Fed'in daha şahin bir para politikası izleyeceği ve doların da güçlü kalacağı beklentisiyle 2026 ve 2027 altın fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. 2026 altın tahminini $4,864'dan $4,560 indirdi HSBC. Bankaya göre yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Ama resmin tamamına baktığımızda farklı bir tablo da var. Çünkü Bank of America'da kısa vadeli tahminini aşağı çekti ama Fed'in sıkılaşma döngüsü tamamlandığında altının yeniden $5,000 seviyesine ulaşabileceği görüşünü de koruyor. JP Morgan ve UBS'de jeopolitik riskler kamu borçları ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme ihtiyacının altına orta ve uzun vadede

0: de desteklemeye devam edeceğini savunuyor. Yani bugün piyasadaki tartışma altının hikayesinin bitip bitmediği değil. Asıl soru Fed'in yüksek faiz politikası nedeniyle yaşanan bu baskının geçici bir düzeltme mi olduğu, yoksa yeni bir fiyatlama döneminin başlangıcına mı işaret ettiği. Kısaca kısa vadede faiz ve dolar altını baskılıyor. Uzun vadede ise jeopolitik riskler, kamu borçları ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altının temel destek unsurları olmaya devam ediyor. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı da altın fiyatlarındaki beklentileri anlattı. Buyurun.
1: Hani birkaç faktör var herkesin bildiği artık. Hani jeopolitik gelişmelerden tabii ki altın besleniyor ama diğer taraftan dolara olan sert yönelimde bazen işte bir faiz ödemeyen değerli metallere satış getirebiliyor ya da dolar ile kote edilmesi altın gibi, gümüş gibi, platin gibi değerli metal fiyatları üzerinde aşağı baskı yaratabiliyor. Dolar endeksinin 100'ün üzerinde kalmaya devam ettiği noktada biz hani her zaman bu satış baskısını görmeyi sürdüreceğiz. Hani son yaptığımız yayınlardan bu yana merkez bankalarının yaptıkları dönemsel alımın açıklanması oldu. Burada başta Çin olmak üzere yani yüklü miktarda altın rezervi çeşitlendirme kadını biriktiren ülkelerden kuvvetli bir alım ilgisinin devam ettiğini gördük. Yani bu altında geçtiğimiz haftalarda hatırlanacağı üzere 4000 dolar ons seviyesinin altına doğru salınımlar olmuştu. Acaba altında hani orta uzun vadeli yükseliş trendinin sonuna mı geldik vesaire diye bizleri düşündürten hareketin bence biraz hani 4000 doların pek altı yok diye düşündüren noktaya doğru evrildi. Çin'den gelen talebi görmemizle beraber. Burada tabii ki hani faiz çok önemli. Yani altın gibi değerli metaller bir faiz akışı yaratmadığından nakit tarafta. Dolayısıyla faizlerin yüksek kaldığı dönem hani altın değerli metallerini sevmediği dönemdir. Faizler de olabildiğince yukarıda kalacak. Yani bu altının kısa mini rallilerinin önünde bir engel teşkil edecektir. Yani altının bir kez daha çok kısa sürede 4400-4500'e vesaire gitmesi gibi bir beklenti bana göre zor. Ama Çin gibi büyük merkez bankalarının yaptığı alımlarda hani 4000 doların altına geldikçe buraların fırsat olarak değerlendirildiğini bu büyük merkez bankaları tarafından bizlere göstermekte. O yüzden nispeten sıkışık bir seyir, konsolidasyon 4000-4200-250 dolar arasında bir bant önümüzdeki günlerde, haftalarda geçerli olabilir. Bu %5 altılık bant dahilinde altının fiyatı salınır diye düşünüyorum. İçeride gram TL bazında tabii dolar kuru işte her ay %1,5-2 civarı yukarı gittiğinden gram TL yansımasını da oradan izleyenlerimiz hesaplayabilir.
0: Küresel piyasalardaki görünümle devam edersek Asya ile başlayalım. Japonya piyasaları faiz beklentilerini izliyor Asya tarafında. Çin'de büyüme görünümü takip ediliyor. Petrol fiyatları enerji hisselerini destekliyor ve teknoloji hisselerinde de seçici alımlar sürüyor. Az önce Asya piyasalarının görünümünü ve fiyatlamaları ekrana getirmiştik. Yeşil bir tablo var bugün Asya tarafında. Güne tabii Fed'in şahin mesajları ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskleri fiyatlayarak başladı Asya tarafı. Yatırımcılar bir yandan Amerikan faiz patikasını değerlendirirken diğer yandan da enerji fiyatlarındaki yükseliş bölge ekonomilerine etkisini hesaplıyor. Devam edelim Avrupa'ya bakalım. Avrupa tarafında, Avrupa'nın piyasalarında durum ne? Enerji fiyatlarındaki volatiliteye odaklanmış durumda Avrupa piyasaları. Savunma sanayi hisseleri güçlü seyrini koruyor. Enflasyon beklentileri yeniden yükseliyor. Bir önceki toplantıda Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımına gitmişti ve ECB'nin faiz patikası yeniden tartışılıyor. Avrupa piyasalarında enerji fiyatları ve savunma harcamaları öne çıkıyor diyebiliriz. NATO zirvesi sonrasında da savunma sektörüne yönelik beklentiler güçlenirken yatırımcılar enerji maliyetlerinin enflasyon etkisine yakından takip ediyor. Ve Amerika diyelim. Amerikan borsalarında, piyasalarında durum ne? Teknoloji hisseleri endeksleri destekliyor. Fed tutanakları faiz indirimi beklentilerini şu anda ötelemiş durumda. Yapay zeka yatırımları teknoloji sektörünü desteklemeye devam ediyor ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini de canlı tutuyor. Wall Street'te dikkat çeken bir ayrışma takip ediyoruz. Aslında bir tarafta yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerinin yükselişi sürerken diğer tarafta Fed'in yüksek faiz mesajları ve Orta Doğu'daki

0: ki gelişmeler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor. Şimdi merkez bankaları demişken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı. 3 Temmuz haftasında resmi rezerv varlıkları önceki döneme göre %8,3 oranında artarak 159,7 milyar dolara çıktı. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi de devam etti ve kur korumalı mevduattaki çözülme de sürüyor. Biraz daha detaylandıralım son durumu.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri arttı. Resmi rezerv varlıkları 3 Temmuz haftasında %8,3 artarak 159,7 milyar dolara ulaştı. Döviz rezervleri %19,2 artışla 54,3 milyar dolara çıkarken altın rezervleri %3,7 artışla 97,7 milyar dolara yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Rezervlerdeki güçlenmeye swap hariç net rezervler de eşlik etti. Swap hariç net rezervler 30,9 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi de sürdü. Geçen hafta yabancı yatırımcılar 11,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 572 milyon dolarlık tahvil aldı. Böylece yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında üst üste dördüncü, hisse senedi piyasasında ise üçüncü haftada da net alıcı oldu. Kur korumalı mevduattaki gerileme de devam etti. KKM bakiyesi geçen hafta 8 milyar lira azalarak 236.2 milyar liraya indi.
0: Merkez Bankası rezervlerindeki artışı BVeri Danışmanlık Kurucusu Banu Kıvcı Tokalı değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Şimdi rezervlerdeki artış trendi devam ediyor aslında. Bu haftanın da böyle günlük bilançoya baktığımız zaman işte 160 milyar doların üzerine 165 milyar dolara yaklaşan bir rezerv görüyoruz ama bu seviyelerde daha ileriye taşıma anlamında da biraz zorlandığını görüyoruz. Şimdiye kadarki aşama itibariyle yani 160 dolarlar seviyesinde bir brüt döviz rezervimiz var. Yabancı girişi evet yani sıcak yani portfolyo girişimi anlamında bakıyorsak, portföy yatırımları anlamında bakıyorsak yabancı girişleri ara ara devam ediyor ama maalesef hani sürdürülebilir bir platforma getiremiyoruz. Muhtemelen işte hani bu geçen haftanın verileri, evet. İşte bu haftaya ait verilere baktığımız zaman da hani orada bir miktar belki terse dönme, yavaşlama görüyor olacağız. Orada da işte hepimiz biliyoruz. Yani piyasanın o şeffaflığının, erişim kolaylığının sağlanması anlamında uluslararası kuruluşlardan gelen işte eleştiriler var. O konuda önlem beklentileri var. Bunlar yapılmadan da hani o kalıcı bir sıcak para girişinin de o aşamaya geçmek çok kolay olmayacak. Özünde yani enflasyon tarafındaki gelişmelere bakarsak, Merkez Bankası'ndan beklenen hamlelere bakarsak, rezervlerin gelişimine evet çok hızlı bir rezerv artışımız yok ama belli seviyelerde de bir istikrar kazanma. İşte o savaş döneminde piyasaya döviz satmak zorunda olan Merkez Bankası'nın artık döviz alır pozisyonuna geldiğini görüyoruz. İşte TL fonlama olarak baktığımızda gecelikte likitte çeken tekrar pozisyona geldiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla o dışarıdaki türbülans bir miktar sakinleştiğinde tekrar bizim içerideki o dezenflasyona dönüş, Merkez Bankası'ndan en azından yılın son çeyreğinde tekrar faiz indirimlerinin beklenme görünümünün tekrar piyasa oyuncularının karşısına gelebileceğini düşünüyorum ben.
0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Furkan Duranoğlu, MT Portföy Araştırma Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aslında o ters dolarizasyonda önemli mesafe kat ettik açıklamasıyla başlamak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz? Türk lirasına duyulan tabii güven artıyor ve devam edebilmesi için hangi şartlar gerekir?
3: Evet, Sayın Mehmet Şimşek'in de dediği gibi artık telsiz organizasyona piyasa olarak ve hane halkı olarak inanmış durumdayız. Geçmiş dönemde, geçmiş yıllarda özellikle hane halkının TL tutmaması ve sürekli dolara yatırım yapması, son zamanlarda artık TL'deki olan güvenle beraber dolardan ziyade daha çok TL varlıklara yatırım yapmasıyla beraber o telsiz organizasyonu tam anlamıyla piyasalarda görmüş bulunmaktayız.

0: Burada en büyük etken aslında mevduat faizlerinin ciddi seviyelerde yüksek olması ve dolar tarafındaki yukarı yönlü ivmenin de yatay hareket etmesi en büyük etkenlerin başında geliyor diyebiliriz. Hane halkı bile artık dolar yatırımından ziyade TL'ye güvenip TL veya altın yatırımına yönlendiğini görmek bizleri aslında mutlu ediyor diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda da bence güçlü TL politikasının devam etmesiyle beraber bence artık o dolara olan güvenin hane halkı tarafında özellikle tamamen kaybolmasıyla beraber bence TL varlıkta olan ilginin her geçen gün artacağını düşünüyorum ben.
1: Yabancı yatırımcı açısından baktığımızda tabii Türk lirasına olan güvenin ve dolarizasyonun azalmasıyla bu nasıl okunur yabancı yatırımcı gözüyle, o sermaye girişlerini arttırır mı? Ne dersiniz?
0: Evet, o yabancı tarafının da bu konudan fazlasıyla memnun olduğunu görüyoruz. Burada carry trade girişlerinin hala canlı bir şekilde, sıcak bir şekilde devam ettiğini de fazlasıyla şahit oluyoruz. Kur tarafına baktığımızda ayda ortalama %1,5 %2 civarında bir yukarı yönlü, hafif yukarı yönlü bir eğilim devam ediyor. Diğer taraftan mevduat tarafına baktığımızda veya para piyasası fonlarının getirilerine baktığımız zaman hala aylık bazda %3,5 civarında getiriler mevcut. Yani dolayısıyla bu da yabancı yatırımcı bir carry trade fırsatı veriyor. Risksiz bir şekilde hem TL tarafına güvenen yatırımcı risksiz bir şekilde burada yatırımını değerlendirerek ülkeye bir sermaye girişinde bulunuyor. Muhtemelen hani bu süreç bir süre daha devam edecek gibi, kur tarafında ciddi bir atak beklemiyoruz. Hem biz hem piyasa katılımcıları genel anlamda kur tarafında ciddi bir atak beklemiyor. Dolayısıyla bu da tekrardan TL güven her geçen gün artmasıyla beraber burada kilit fırsatının devam edeceğini bizlere gösteriyor. Yabancı yatırımcı da bu durumdan memnun. Haftalık istatistiklere baktığımız zaman hem borsa tarafında hem de tahvil tarafında yabancı yatırımcının uzun zamandır borsa tarafında son 3 haftaları alış tarafında, ancak tahvil tarafında geçtiğimiz yıldan bu yana hep alış tarafında pozisyonlanıyor. Dolayısıyla bu da yabancı yatırımcının TL'ye güvendiğini ve TL varlıklara yatırım yaptığını bizlere teyit ediyor.
1: Orta Doğu'yla devam edelim. Tansiyon yeniden yüksek. Her ne kadar patlamaların nedeni henüz netleşmemiş olsa da patlama seslerinin geldiği noktalar açısından bakarsak, o enerji altyapısının hedef alınma ihtimali sebebiyle Brent petrolde yukarı yönlü bir atak bekler misiniz?
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi hani hafta başından bu yana Orta Doğu'da gerilim tekrardan gündeme geldi. Tarafların karşılıklı olarak saldırıları tekrardan enerji fiyatlarında bir yükselişe neden oldu. Brent petrol tarafına baktığımızda 3 günde %10'a yakın bir değer artışı görmüştük. 80 dolar seviyelerini test etti. Bugün ise 76 dolar seviyelerinin biraz altında işlem görüyor. Taraflarda geçtiğimiz haftalarda da piyasalar tarafında oldukça Orta Doğu'dan gelen haber akışlarına fazlasıyla tepki veren piyasa görmüştük. Ateşkes anlaşmasıyla beraber piyasalarda barış fiyatlamalarına şahit olmuştuk 2 haftadır. Ancak bu hafta ateşkesin bozulması, tarafların birbirlerine saldırması ve birbirlerine sert söylemleri tekrardan krizin gündeme gelmesine neden oldu. Ancak hafta ortasından itibaren ABD Başkanı Trump tekrardan hani İran tarafı masaya oturmak istiyor gibi söylemleri savaşın bir miktar yumuşayabileceğine ve önümüzdeki süreçte tekrardan tarafların masaya oturabileceğine yönelik sinyaller vermeye devam etti bizlere. Bugün ise yine Brent petrol tarafında 176 dolar civarlarında yatay bir seyir söz konusu. Ya 80 dolarların üzerine çıkmadığı sürece hem teknik olarak hem de piyasadaki ilk tepki olarak 80 dolarların üzerine çıkmadığımız sürece en azından bence barış sinyallerinin hala masada olduğunu bizlere gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 70 dolar seviyesi biraz kritik destek seviyesi. Savaş öncesi seviyeler 70 doların altında kapanış görebilirsek biraz daha piyasalarda barış sinyallerinin daha fazla konuşulacağını ve biraz daha Brent petrol tarafında satış baskısının biraz daha hissedilebileceğini düşünüyorum. Genel anlamda Orta Doğu'dan gelen haber akışları biraz daha Brent petrol tarafında özellikle fiyatlamaları etkili olacak diyebiliriz. Bir süre daha bence 70 dolarla 80 dolar arasında dalgalı bir seyir göreceğiz gibi duruyor petrol tarafında.
1: Bu noktada Avrupa Birliği'nden enerji piyasalarına verilmiş o

0: mesajı da aslında altını çizmek istiyorum. Arz güvenliği sağlam. Asıl risk enerji fiyatlarındaki volatilite açıklaması geldi o taraftan. Nasıl okumalıyız bu açıklamayı? Sizce de piyasalar için asıl tehdit fiziksel arz değil de enerji maliyetleri mi?
1: Aslında evet, ikisi de bir piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. Avrupa tarafı hani arz konusunda bir sıkıntı yok dedi, ancak geçtiğimiz bu hafta özellikle tarafların birbirlerine saldırmasıyla beraber Hürmüz tarafındaki gemi trafiği durma noktasına geldi ve bu da petrol fiyatlarında tekrardan yükselmesine neden oldu. Yani arz tarafında hani petrol çıkartma tarafında bir problem yok ama sevkiyat tarafında ciddi problemler bu haftada yine gündeme geldi. Dolayısıyla bu da enerji fiyatlarındaki tekrardan yükselişe neden oluyor. Diğer taraftan da volatilite oldukça yüksek ve bu volatilite de fiyatlamaları fazlasıyla etkiliyor. Sadece Brent petrol tarafında değil de diğer fiyatlamaları da fazlasıyla etki ediyor. İlk başta enflasyon beklentilerinde çok ciddi sapmalar var artık. Yani her yeni güne farklı bir enflasyon beklentisiyle, acaba fiyatlar ne olacak beklentisiyle beklentiler revize edilmeye başladı. Bu da artık insanların biraz daha psikolojisini bozmaya ve beklentilerdeki sapmaya daha fazla tepki vermesine neden oluyor. Yani toparlayacak olursak hem arz yönlü endişeler devam ediyor, sevkiyat yönlü endişeler devam ediyor, hem de volatiliteden kaynaklı fiyatlama mekanizması ciddi anlamda bozulmuş durumda. Yani burada artık hem Avrupa tarafı hem de dünya tarafı da hani taraflardan gelen söylemlere çok da fazla artık inanmamaya başladı. Geçtiğimiz hafta barış konuşurken bu hafta tekrardan saldırı konuşmaya başladık. Yani dolayısıyla biraz daha o tarafta dalgalı seyir devam edecek gibi duruyor. Yani bu dalgalı seyir devam ettiği sürece de artık beklentiler sürekli değişeniyor, sürekli çıpalanıyor. Ve artık yani önü alınamaz bir hal almaya da devam ediyor.
0: Altın fiyatlamasını konuşalım şimdi de. Bu seviye fiyatlama altın onsla ilgili bize nasıl bir mesaj veriyor dersiniz? Birazdan HSBC'nin tahminini düşürme haberi var. Onunla devam ederiz.
1: Evet, altın tarafında özellikle savaşın başlamasından bu yana ciddi bir sert satışlarla karşılaştı altın tarafı. Yani 4600 seviyelerinden 4000 seviyelerinin altına doğru sarkmalarda gördük. Ancak teknik olarak bakacak olursak 4000 seviyesinin altında çok fazla kalıcılık göstermedi. Bu seviyelerden tepki aldığını görüyoruz altın tarafının. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4200 seviyelerine yaklaştıkça orada da bir satış baskısına olduğunu görüyoruz. Yani artık bence altın tarafı bir süre daha 4000-4200 dolar arasında yatay bant hareketi gerçekleştirdikten sonra kırılımını yapacaktır diye düşünüyorum. Enflasyon beklentilerinde ciddi bir bozulma var. ABD'de enflasyon %4'ün üzerinde, faiz artış beklentileri var. Bütün FED üyeleri bu şekilde datalar aldıkça artık el birliğiyle faiz artışı artacağına yönelik beklentileri ve söylemleri mevcut. Dolayısıyla bu da altın tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin zayıf kalmasına ve kar realizasyonuyla karşılaşmasına neden oluyor. Yani önümüzdeki süreçte biraz daha Orta Doğu'daki savaştan ziyade hani savaş fiyatlamalarını fazlasıyla görürüz altın tarafında, ancak daha çok enflasyon ve tahvil faizlerindeki o yüksek seviye altın fiyatlarındaki baskılayıcı en büyük unsur olarak önümüze çıkıyor. Yani önümüzdeki süreçte ne zaman faiz indirim beklentileri tekrar gündeme gelir, o zaman altın tarafında biraz daha yukarı yönlü momentumun arttığını görebiliriz. Ancak şu an için bence teknik olarak 4000 ve 4200 dolar seviyesi arasında bir süre daha yatay bant hareketi yapacak gibi duruyor. Az önce siz de bahsettiğiniz HSBC'den de bir rapor var. Altın fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Son zamanlarda artık çok fazlasıyla yabancı kurumlardan altın fiyatını aşağı doğru revizeler görüyoruz. Yılbaşında 4500, 5000 hatta 5500, 6000 dolar seviyelerine kadar hedef fiyatlar veriliyordu. Raporlar yazılıyordu. Ancak şu an mevcut konjonktüre baktığımız zaman küresel taraftaki Orta Doğu'daki savaş ve ABD tarafındaki enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve FED'den faiz artış beklentileri artık raporların aşağı yönlü revizelerin yavaş yavaş geldiğini de bizlere gösteriyor. Genel anlamda artık 5000 dolar ve 5000 doların altında hedef fiyatlar görüyoruz yıl sonu için. Toparlayacak olursak enflasyon beklentilerinden kaynaklı altın tarafında baskılar devam ediyor diyebiliriz.
0: HSBC ve Bank of America kısa vadede altın tahminlerini aşağı çekiyor. JP Morgan ve

0: UBS de uzun vadede aslında iyimser kalmayı sürdürüyor. Piyasalar hangi öngörüyü fiyatlayacak dersiniz?
1: Evet, yani kısa vadede satış baskısı devam ediyor. Uzun vadede evet, birçok kurumun beklentisi hala pozitif, ancak hani o yılbaşında gördüğümüz 6000 dolarlı hedef fiyatlarda çok fazla kimse bahsetmiyor. O 5500-6000 dolarlı hedef fiyatlarda artık 5000 ve 4800 dolar civarlarına birçok kurum revize etti. Kısa vadede baskı, enflasyon beklentileri ve tahvil faizleri, ABD tahvil faizlerindeki yüksek getiriden kaynaklı baskılanmaya devam edecek gibi duruyor. Ne zaman ABD tarafından artık biraz daha enflasyon beklentilerinde bir gerileme görürüz, bunu da datalarda görürüz. Ardından da FED tarafından bir ihtimal faiz indirim beklentileri gündeme gelirse, masaya gelebilirse, işte o zaman biraz daha yukarı yönlü potansiyeli konuşabiliriz. Ancak şu an için yukarı yönlü hareketlerin biraz daha zayıf kaldığını, tepki hareketi olarak kaldığını ve teknik bir düzeltme sonrası yatay bant hareketi yaptığını söyleyebiliriz. Yine az önce de belirttiğim gibi 4000 dolar seviyesi hem psikolojik olarak hem de teknik olarak destek seviyesi. Bu seviyenin altında sarkmalarda çok fazla kalıcı olmadığını görüyoruz altın tarafının. Bu seviyelerden destek alıyor. Ben biraz daha 4000 seviyesinin dip oluşumu yapmaya çalışıyor gibi bir görünüm olduğunu düşünüyorum. Yani bir süre daha 4000-4200 dolar arasında bir yatay bant hareketi ve ardından da gelebilecek makro haber akışlarıyla beraber artık yönünü belirleyeceğini düşünüyorum. Genel anlamda enflasyon beklentilerine bir iyileşme olmadığı sürece yukarı yönlü hareketler tepki hareketi oluyor ve zayıf kalıyor diyebiliriz altın tarafından.
0: Bugün altın yatırımcısı için en önemli, en kritik gösterge hangisi?
1: Bence şu an en önemli gösterge ABD tarafındaki enflasyon dataları ve tahvil getirileri. ABD tarafında hedeflenen enflasyon %2, ancak geçtiğimiz ay aldığımız Mayıs ayındaki enflasyon verisini baktığımızda yıllık bazda %4.2'lik bir veri bizleri karşılıyor ve ABD tarafında ciddi anlamda yüksek bir veri. FED başkanı değişti. Görev sırası da dolan Powell yerine Kevin Moş'a bıraktı. Kevin Moş da enflasyon konusunda hassas bir FED başkanı ve geçtiğimiz haftaki toplantıda Şahin söylemleri önümüzdeki süreçte faiz artışı olabileceğine yönelik beklentileri tekrardan arttırdı. Hatta FED tutanaklarına baktığımız zaman bütün FED üyeleri, datalar bu şekilde gelirse bu yıl en az bir faiz artışı bekliyor. En az bir faiz artışı bekliyor ve 2 veya 3 faiz artışı bekleyen üyeler de mevcut. Yani dolayısıyla burada enflasyon datasında bir geri çekilme görmediğimiz sürece veya istihdam tarafında ciddi bir bozulma olduğunu görmediğimiz sürece FED tarafı Şahin duruşunu koruyacak diyebiliriz. FED tarafı Şahin duruşunu koruduğu sürece ABD'deki tahvil faizleri de yüksek kalmaya devam edecektir ve bu da altın tarafındaki baskılanmayı beraberinde getirecektir diyebiliriz. Yani FED tarafından ABD tarafında enflasyon datasında bir geri çekilme görebilirsek, işte o zaman altın fiyatlarında biraz daha yukarı yönlü potansiyelin olduğunu konuşabiliriz. Ancak şu an için datalara baktığımızda enerji fiyatları hala yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu da enflasyon tarafında ciddi bir yukarı yönlü harekete sebep oluyor. Yılın ilk aylarına baktığımızda hedeflenen enflasyona yaklaşmıştı ABD tarafı. %2.4'lük veriler almıştık. Ancak şu an için geldiğimiz duruma baktığımızda Orta Doğu'daki savaş sonrası artan enerji fiyatlarıyla beraber %4.2'lik bir veri bizleri karşıladı. Ve hedeflenen enflasyona çok uzağız. Yani dolayısıyla bence altın tarafında takip edilecek en güçlü makro data ABD enflasyon verisi diyebiliriz.
0: Ve tabii dolayısıyla da Fed'in adımları. Şimdi bu noktadan Kevin Warsh para politikasını şekillendirecek yeni görev gücünü de açıkladı ve Harvard, Stanford, eski Merkez Bankası başkanları, teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de var. O süreçte yer alacaklar. Ayrıca yapay zeka, veri analitiği, iletişim stratejisi gibi para politikasının yeni odağında olan alanlar var. Siz nasıl yorumladınız? Ne dersiniz? Bu yeni yapı Fed'in para politikası açısından yolunu nasıl şekillendirecek?
1: Yani önümüzdeki süreçte daha güçlü bir FED görmek için ciddi anlamda adımlar attılar ve 5 görev gücü kuruldu. Yani dolayısıyla bu 5 görev gücü farklı datalarda farklı araştırmalar yaparak önümüzdeki süreçte FED tarafının nasıl bir yol izlemesi gerektiğini araştıracak ve daha güçlü adımlar atmasını sağlayacaktır. Yani bence atılan adımlar doğru adımlar ve önümüzdeki süreçte enflasyon tarafında da hani araştırmalar yapıldıktan sonra enflasyon tarafı da baskı altına alınabilirse istihdam tarafında da ufak ufak bozulma sinyalleri alabiliyoruz artık. Yani dolayısıyla makro datalar araştırıldıkça ve o tarafta adımlar atıldıkça bence FED biraz daha ayakları yere sağlam basan adımlar atacak diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte.
0: Teknoloji dünyasından ve yapay zeka ekosisteminden isimlerin o FED çalışma gruplarında yer alması faiz kararlarında nasıl bir etkiye sebep olur dersiniz?
1: Yani faiz kararları tarafında değil de bence istihdam tarafında daha çok etkili olacak gibi gözüküyor. Çünkü son yıllarda özellikle yapay zeka ve teknoloji tarafında yatırımlar her geçen gün artıyor ve artmaya devam edecek gibi duruyor. Yani dolayısıyla şu an ABD ekonomisine baktığımız zaman da yapay zeka ve teknoloji kaynaklı büyümenin devam ettiğini ve ABD ekonomisini şu zor zamanlarda ayakta tutan en büyük güç olarak güç olduğunda birçok makalede okuyoruz. Yani dolayısıyla teknoloji ve yapay zeka tarafında böyle bir adım atılması o tarafta daha fazla büyüyebileceğini ve o tarafta büyümenin daha da önümüzdeki süreçte daha da artacağını bizlere gösteriyor açıkçası bence.
0: Buradan Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul yarım puanın biraz üzerinde düşüşle kapattı. Dün günü 14.105 puanda kapattı. Tabii kritik desteğin üzerinde kalması da oldukça önemli. Nasıl buluyorsunuz bu bandı? Borsa İstanbul'un genel görünümü açısından yorumlarınız neler?
1: Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü yatay hareket devam ediyor diyebiliriz. Yani aslında geçtiğimiz hafta aldığımız enflasyon verisi sonrası çok fazla Borsa İstanbul tarafında risk iştahının yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Manşet enflasyona baktığımız zaman bizleri mutlu etti. Ancak alt kırılımlara baktığımız zaman enflasyonun hala risk unsuru olduğunu görüyoruz. Ve önümüzdeki süreçle ilişkin beklentilerde de bir miktar bozulma olduğunu sinyallerini alıyoruz enflasyon datasında. Aslında içerideki tek hikayemiz enflasyon süreci ve akabinde gelebilecek faiz indirim beklentileriydi. Artık o tarafta da yavaş yavaş beklentiler bozuluyor diyebiliriz. Bir hikayemiz vardı. Hikaye tarafında ufak ufak yaralar almaya başladık ve yeni bir hikaye arayışında Borsa İstanbul diyebiliriz. Teknik olarak çok fazla düşmek istemiyor. Bir tarafta Orta Doğu'daki gerilim artarken diğer tarafta da enflasyon beklentilerindeki bozulmaya rağmen hala 14.000 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan bir BIST yüz endeksi görüyoruz. 14.000 seviyesi hem teknik olarak hem de psikolojik olarak güçlü destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yeni bir hikaye yazabilirsek bence bu taraftan ciddi bir tepki alarak tekrardan zirve hareketi yapabiliriz. Ancak şu an için çok fazla bir elimizde done yok diyebiliriz. Temmuz ayı enflasyon beklentilerinde de hem yönlendirilen fiyatlar hem de sağlık tarafındaki o zamlarla beraber bir miktar Temmuz enflasyon beklentisi de yükselmiş durumda. Yani dolayısıyla Merkez Bankası'ndan atılabilecek faiz indirim beklentileri de yılın artık son aylarına doğru ötelenmiş durumda. Bir miktar Eylül ayında faiz indirim bekleyen ekonomistler mevcut. Ancak elimizde çok fazla done yok. Dolayısıyla bu da hikayesi olmayan Borsa İstanbul tarafında hikaye eksikliği yaşayan Borsa İstanbul tarafında kar realizasyonuna ve yukarı yönlü hareketlerin zayıf kalmasına neden oluyor. Hala olumlu tarafından bakmak gerekiyor. 14.000 bu kadar olumsuzluğa rağmen hala 14.000 seviyesinin üzerinde güçlü kalmaya devam ediyor bence Borsa İstanbul tarafı. Burada enflasyon tarafında bizi mutlu edecek datalar alabilirsek tekrardan faizlerin beklentileri gündeme gelebilir. İşte o zaman biraz daha yukarı yönlü hareketlerin daha güçlü olduğunu görebiliriz. Genel anlamda 14.000 seviyesi güçlü destek seviyesi olarak takip edilebilir. Daha altında da 13.600 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece ben orta uzun vadede Borsa İstanbul tarafında hala pozitif taraftayım diyebilirim.
0: Peki bugün bir portföy oluştursanız ilk 3 varlık hangisi olur? Son sürende sonuna geliyoruz.
1: İlk 3 varlık yine para piyasası fonları cazibesini korumaya devam edebiliyor. Belki %50 para piyasası fonlarında yatırımları değerlendirmek doğru olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Borsa İstanbul tarafında haber akışı kaynaklı hem küresel tarafta hem iç taraftaki haber akışı kaynaklı Borsa İstanbul tarafında hala iskontolu olduğunu düşünüyorum. Bir miktarda bence yatırımcıların kıyıda köşede altın tutması bence cazip seviyelerdir. 4.100 dolar seviyelerinde 4.000 dolar seviyelerine yaklaşık

0: Bence
1: Evet.
0: altın tarafı da alım yönüne bakılabilir.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. İsveya Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nin halka arz sonuçları da açıklandı. Şirketin 67 milyon adet payı 20 lira 90 kuruş fiyattan satışa sunulurken halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 400 milyon lirayı da aştı. Şirketin hisseleri yarın Borsa İstanbul'da düzenlenecek törenle bugün işlem görmeye başlayacak.
2: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. İsveya Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ'nin halka arzına yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Şirketin 67 milyon adet payı 20 lira 90 kuruş fiyattan yatırımcılara sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1 milyar 400 milyon lirayı aştı. Halka arza 901.425 bireysel yatırımcı katıldı. Pay alan toplam yatırımcı sayısı 901.609 olarak gerçekleşti. Halka arzda bireysel yatırımcılara %60 oranında yani 40 milyon 200 bin lot tahsis edildi. Bu kapsamda bireysel yatırımcı başına ortalama 47 ila 48 lot dağıtıldı. Kurumsal yatırımcılara ise toplam 26 milyon 800 bin lot ayrıldı. Talep kurumsal yatırımcı grubunda ayrılan payların 5.86 katına, bireysel yatırımcı grubunda ise 2.33 katına ulaştı. İsveya payları bugün Borsa İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından İsveya koduyla işlem görmeye başlayacak.
1: Bir virgül koyalım seans öncesine, saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: olan tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari

0: harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türksel'e çekin.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

8 seans öncesi devam ediyor ve altın piyasasında yine iki farklı hikaye aynı anda fiyatlanıyor. Bir tarafta dolar endeksindeki zayıflama ons altına destek veriyor. Çünkü doların değer kaybetmesi altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor. Diğer tarafta da Amerika ile İran arasında yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken enflasyon endişelerini de yeniden gündeme getiriyor. Bu da Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor. İşte altın tam da bu iki güç arasında sıkışmış durumda. Güvenli liman talebi de fiyatları desteklerken yüksek faiz beklentisi yukarı hareketi sınırlıyor. Hepsini konuşacağız. Brent petrol fiyatlamasına da bakacağız. Son haber akışlarını konuşacağız. Canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Ama ondan önce gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Türk lirası mevduatın payı son 11 yılın zirvesinde dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Devam edelim. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek açıklaması geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Bağdat'ta Irak ve Petrol Bakanı Irak Başbakanı ile görüştü. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Ve Irak-Türkiye boru hattının akışının devam etmesinin sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşuyoruz diyen Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol akışına da değindi. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek dedi. Orta Doğu'da da gerilim tırmanıyor. İran basını Sistan, Belucistan, Buşehir ile Hürmüzgan eyaletlerinde çok sayıda patlama sesinin meydana geldiğini aktardı ve olayın nedeni hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı geriledi. Amerika-İran ateşkesinin Orta Doğu genelindeki yeni saldırılarla zayıfladığı ortamda son 24 saatte de Hürmüz Boğazı'ndan en az 13 ticari gemi geçti. Amerika ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü ateşkes döneminde boğaz trafiği artmaya başlamıştı ama bu hafta bazı ticari gemilere yönelik saldırıların ardından geçişler yeniden belirgin şekilde azaldı. Savaş öncesinde küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 110 gemi geçiyordu. Euro bölgesinde mali duruş 2026'da genişleyici olacak. Eurogroup enerji fiyatı şokuna rağmen Euro bölgesi ekonomisinin dirençli kaldığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'daki çatışma başlamadan önce enflasyonun hedefi çerçevesinde istikrar kazanması, elverişli finansman koşulları ve güçlü iş gücü piyasalarıyla ekonomik genişleme için koşulların oluştuğu belirtildi. Komisyonun bahar tahmini yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle 2026'da büyümenin daha önce öngörülenden yavaş süreceğini, ardından 2027'de ılımlı biçimde toparlanacağını öngördü ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle 2026'da %3'e ulaşması beklenen enflasyonun 2027'de hedef olan %2'ye yaklaşarak gerilemesi bekleniyor. Japonya'da üretici enflasyonu 3 yılın zirvesinde. Japonya'da toptan enflasyon Haziran'da 3 yılı aşkın sürenin en hızlı artışını kaydetti. Veriler şirketlerin Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan maliyet artışlarını fiyatlara daha agresif yansıttığını gösterdi. Japonya Merkez Bankası verilerine göre üretici fiyat endeksi Haziran'da yıllık bazda %7,1 yükseldi. Artış piyasa beklentisi olan %6,8'in üzerinde gerçekleşmiş oldu. Gündeme baktık. Küreye gidelim. Son fiyatlamalara bakalım ve Asya'yla

başlayalım. Fiyatlamalar nasıl? Hindistan %1'in üzerinde kazançla devam ediyor güne. 4061 puanda Çin, yarım puanın üzerinde yükseliş var. Güney Kore'de %4,5'luk kazanç takip ediyoruz. Hong Kong'da da %1,7 oranında yukarı yönlü hareket izleniyor. Avrupa tarafı nasıl? Avrupa'dan enerji piyasalarını etkileyecek önemli bir açıklama var. Arz meselesinde sorun yok. Orası sağlam ama fiyatlardaki dalgalanmalar aslında risk oluşturuyor açıklaması geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oldukça önemli bir açıklama. Birazdan hem Brent petrol tarafına hem altın tarafına hepsine bakacağız ama önce dün Avrupa nasıl kapandı? Madrid %1'in üzerinde yükseldi. Londra 0,16'lık kayıp yaşadı. Frankfurt'ta 0,89'luk kazanç var ve Paris'te %1'e yakın yükseliş kaydetti. Avrupa piyasaları dün böyleydi. Bakalım yeni güne nasıl başlayacaklar. Amerika'ya bakalım. Amerika tarafında son durum ne? 0,13'lük geri çekilme takip ettik. S&P 500'de 7533 puandan geçiyor. Nasdaq'ta 0,12'lik kayıp var. 29690 puandan işlem gördü ve bakalım Dow Jones'ta da bir miktar aşağı yönlü hareket var. 52.443 puandan geçti. Borsa İstanbul'da durum neydi? Yarım puanın üzerinde geri çekilme kaydetti. 14.105 seviyesinde kapandı Borsa İstanbul. Bugün haftanın son işlem günü. Bakalım o 14.000 kritik seviyenin üzerinde kalacak mı Borsa İstanbul? Altın ons 4.114 dolardan fiyatlanıyor şu anda. 0,21'lik bir kaybı var. Gümüş ons 0,57 oranında kayıpla 60,3 dolardan geçiyor şu anda. Platin tarafında %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Paladyumda da %1,35'lik yükseliş var. 1270 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim enerji emtiayla. Petrol 0,25'lik yükselişle 72,2 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrolde 75,9 dolar seviyesini takip ediyoruz. 0,21'lik bir geri çekilme var. Doğalgazda da yarım puanın üzerinde düşüş izleniyor. Devam edelim. Şirket haberleri var şimdi sırada. Bakalım hangi haberler öne çıkıyor şirket haberlerinde. Kalekim, Kenya'daki Kalekim East Afrika şirketinin 250 bin adet payını satın aldı. Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin ürünleri Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı. SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin bağlı ortaklığı yurt içi bir müşterisinden 1,2 milyon dolarlık sipariş aldı. Gazetelere bakacağız, ekonomi sayfalarına, başlıklara, haberlerin detaylarına bakalım neler var. Sabahla başlayalım. NATO'nun uzay kalkanına Türkiye imzası başlığı taşıyor. NATO zirvesinde imzalanan 50 milyar dolara aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları şekilleniyor. 5 sözleşmede Türk şirketleri de yer alacak. 8 ülkenin yer aldığı askeri uydu projesinde TÜBİTAK Uzay ve Aselsan'ın imzası olacak. Değeri 300 milyon dolar olan iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirilecek. NATO'nun HALO girişimi kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 müttefik ülke askeri uydularını ortak bir takım uydu mimarisinde buluşturacak. Yaklaşık 4 milyar dolarlık proje füze takibi, uzay tabanlı istihbarat ve güvenli haberleşme alanlarında ittifakın kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilecek İMECE 2 ve İMECE 3 uyduları mevcut İMECE ile birlikte ittifakın yeni nesil uzay gözetleme mimarisinin parçası olacak. Aselsan'sa Leo yörüngesinde güvenli askeri haberleşme uydularının geliştirilmesinde kritik sorumluluk üstlenecek. Uydular Ankara'da TÜBİTAK Uzay tarafından üretilecek ve sözleşme değeri 300 milyon doların üzerinde olacak. 3 uydunun birlikte görev yapmasıyla aynı bölgenin yeniden görüntülenme süresi önemli ölçüde kısalacak. Sınır güvenliği, askeri hareketlilik, deniz sahalarının izlenmesi, afet yönetimi ve kriz bölgelerinin takibinde çok daha hızlı veri sağlanabilecek. Ve 40 milyar dolarlık projeden de bahsediyor Sabah gazetesi. Atmacalarla katkı sağlanacak iç başlığı da var haberde. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da bakalım hızlıca. Türkiye enerjide yönünü değiştirdi. Yenilenebilirin payı %60'ı aştı. Türkiye'nin enerji portföyünde

20 ile doğalgaz, %12 ile rüzgar, %9,2 ile de yerli kömür, %8,3 ile ithal kömür, %1,9 ile biyokütle ve %1,4 ile jeotermal takip etti. Kurulu güç sıralamasında da 32.344 megawattla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjiden altyapıya ve nükleere birçok alanda 2035'e kadar büyük çaplı yatırım hedefleri bulunduğunu belirtti. Takvim gazetesiyle devam edelim. Yapay zeka geliştirilerine 5 milyon lira diyor gazetenin başlığı. Son başvuruda 31 Aralık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik yeni bir finansman desteğini devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GO dijital cüzdanla sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında teknogirişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunulacağını açıkladı. Kacır programın yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimlerin ihtiyaç duyduğu teknoloji yatırımlarını destekleyeceğini belirtti. Ve programa başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Yeni kredi programı yapay zeka eylem planı çerçevesinde Türkiye'nin yapay zeka alanında attığı adımlardan biri. Devam edelim. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Besim Muhammed Hüdeyr ile bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Bakan Bayraktar, Irak Başbakanı'nın ay sonuna doğru Türkiye'yi ziyaret edeceğini de belirtti. Bütün hedefimiz hattın kapasitesini tümüyle kullanmak, hatta kapasite artışı yapabilmek, hatta hattı Basra'ya kadar uzatabilmek. Basra'da üretim petrolü bu hat üzerinden Ceyhan'a ve oradan da dünya piyasalarına sunmak da önemli bir alternatif dedi. Ve Irak'ın elektrik ihtiyacıyla ilgili iki temel çözümlerinin olduğunu da ifade eden Bakan Bayraktar, bir tanesinin mevcut üretim hattının kapasitesinin artırılması olduğuna işaret etti. Devam edelim Milliyet'le. Milliyet gazetesine bakalım. Turizme NATO morali başlığını taşıyor. Ankara'nın misafirperverliği dünyaya güçlü mesaj verdi. Türkiye'nin NATO zirvesi ev sahipliğinin yankıları sürerken küresel seyahat arenasında da güçlü mesajlar verildi. Turizm adına Türkiye'nin misafirperverliği, organizasyon gücü ve hizmet sektöründeki yerinin kongre turizminde yeni bir büyümeye işaret ettiğine dikkat çekiyor gazete. Tabii Türkiye Otelciler Birliği Başkanı'ndan açıklama var gazetede. En üst düzeydeydi diyor ev sahipliği. Gücü tescillendi. Arka arkaya zirvelerden bahsediyor ayrıca gazete. Ve yemek kültürünün de konuşulduğu ifade ediliyor.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Özgür Çandır. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ben öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önemli açıklamasını ve sizin yorumunuzu merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Ters dolarizasyonda önemli mesafe kat ettik dedi. Toplam mevduatta Türk lirası mevduatın payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın zirvesinde. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Tabii baktığımız zaman süreçte gelen enflasyon verileri de dolar getirisine baktığımız zaman dolar getirisinin son dönemde enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Bu etki de ters dolarizasyon ifadesini beraberinde getiriyor. Bu dönemde çünkü herkes yüksek enflasyon ortamında dolarizasyon endişeleri içerisindeydi ama TL'nin daha bu anlamda değerli kılınması, uygulanan ortodoks politikalar bu anlamda TL'nin tercih edilmesine sebep oldu. Bu da dolara doğru bir eğilimin azalmasına

0: doların getiri anlamında enflasyonun da altında kalmasını beraberinde getirdi. Yani burada Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı vurgu, özellikle dolarizasyon endişesi olan kişiler için uyguladığı politikanın kendi adına karşılığının TL'nin daha değerli hale gelmesi şeklinde olduğu vurgusu. Şimdilik zaten uygulanan politikalar devam ediyor, sıkı para politikası. Bu anlamda dolara karşı net bir eğilimin olmadığını görüyoruz dövize karşı. Bu etki de işte Sayın Mehmet Şimşek tarafından ters dolarizasyon vurgusunu beraberinde getirmiş diyebilirim.
1: Tabii dolarizasyondan çıkıp sadece işte dövizden Türk lirasına geçiş değil, o para politikasına olan güvenin de en önemli göstergesi. Tabii bunun kalıcı olması için de enflasyonda sürdürülebilir düşüş de gerekiyor. Aynı zamanda fiyat istikrarının sağlanması da gerekiyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle, yani bu çaba içerisinde olduğunu görüyoruz zaten son 3 senedir sürecin etkisinin. Dezenflasyon sürecinin devamı, sekteye uğramaması, kararlı şekilde sıkı para politikası ile birlikte bir şekilde enflasyonla olan mücadele. Ama hep şunu vurguladık, sadece işte bu Merkez Bankası'nın uygulayacağı sıkı para politikası değil, oluşacak özellikle belli başlı sektörlerdeki yapısal reformlarla birlikte tabii ki pekişmede. Süreç içerisinde bunların zaman zaman gecikmesi ve oluşan tabii ki küresel taraftaki jeopolitik riskler bu sürecin uzamasına sebep oluyor. Bu yüzden de uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte tabii ki yapısal reformlar bu anlamda önem arz ediyor. İşte tarım alanında olabilir, enerji alanında olabilir tabii ki bunlar. Bu açıdan da önümüzdeki dönemde bu tabii ki takip edilmeye devam edecek. O yüzden de önümüzdeki dönem için yani sadece işte uygulanan sıkı para politikası veya işte şu anki mevcut faizlerin yukarıda kalıyor olması, enflasyonla birlikte yukarıda kalıyor olması da baktığımız zaman çok sürdürülebilir görünmüyor. Bu açıdan da mutlaka yeni etkiler, yani sadece Merkez Bankası özelinde değil, yapısal reformlar özelinde de yeni etkiler görmemiz gerekiyor. Şunu görüyoruz tüm dünyada, jeopolitik riskler her ne kadar dönem dönem azalsa bile önümüzdeki süreçte de devam edecek. Yani bu Orta Doğu'da olabilir, Avrupa'da olabilir, Asya tarafında olabilir. O açıdan da hep şu vurguyu yaptık, enflasyonla ilgili süreç 2030'a kadar tüm dünyada konuşulabilir. O açıdan da bize düşen pay tabii ki sadece işte sıkı para politikasına devam ettirip yüksek faiz ortamında kalıp TL'yi değerli kılmaktan ziyade mutlaka bunu az önce söylediğim sektör ve alanlarda yapısal reformlarla desteklemek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mutlaka önümüzdeki dönemde yeni kaotik süreçler oluşacaktır. Bu açıdan da sadece tabii ki sıkı para politikası bunun için yeterli görünmüyor.
1: Yabancı yatırımcı açısından baktığınızda nasıl okunur bu? Sermaye girişini destekler mi?
0: Uzunca bir süredir tabii böyle bir ortam olduğunu görüyoruz. Tahvile karşı olan eğilim olduğunu da gördük dönem dönem. Bu anlamda işte carry trade amaçlı özellikle gelen bir yabancı yatırımcı oluştuğunu da gördük. Süreç içerisinde tabii ki tüm dünyanın baktığı nokta enflasyonun genel anlamda tüm dünyada daha az konuşuluyor olduğu bir ortam. Bununla birlikte tabii Fed'in faiz indirim süreci, ama son dönemdeki petrol fiyatlarındaki artış yine orada da bunu sekteye uğratmış durumda. Her ne kadar tekrardan geri çekildi jeopolitik tansiyonun biraz daha düşmesiyle birlikte, ama baktığımız zaman hala Fed bu anlamda kararsız yapısını sürdürüyor. Yani biraz daha genel anlamda yabancı yatırımcının akım içerisinde olması için dünyada daha rasyoneliteye yakın bir ortamın oluşması, daha belirli bir ortamın oluşması gerekiyor. Bu da tabii beraberinde Fed'in faiz indirim sürecini getirecektir. Bu da işte piyasanın likiditeye kavuşmasına biraz daha biraz daha bu durumu destekleyecektir. O açıdan da öncelikle tabii FED tarafında faiz indirimleri başlasın ki biraz da bu genele yayılan bir dikiste bolluğu oluşmasına sebep olsun, ama şimdilik bu durum biraz uzak görünüyor. O açıdan da uzunca bir süredir bunu konuşuyoruz, işte sermaye akımı oluşur mu şeklinde. Bu biraz daha tabii dikiste musluklarının açılmasıyla ilişkili, biraz daha belirsizlik ortamının azalmasıyla ilişkili. Bir de tabii bizim tarafımızda en önemli noktalardan bir tanesi enflasyon, dezenflasyon sürecinin devamı ile alakalı. Yani biraz daha her şey normalleştikten sonra, bunu hep uzunca bir süredir konuşuyoruz, söylüyoruz, ama her şey normalleştikten sonra böyle bir akımı beklemek tabii daha makul olur. Ama bu süreçte yine tabii ki belli başlı alanlarda yabancı yatırımcının ilgisini çeken farklı sektörler oluşabilir mi? Oluşabilir ki bunu görüyoruz işte savunma sanayi alanında. Ama bunun tabii ki sektörel anlamda sayısının daha fazla olması gerekiyor. Ama şu anki genel anlamdaki tüm dünyadaki belirsizlik bir ortam ister istemez bunu sınırlıyor şeklinde özetleyebilirim.
1: Orta Doğu'ya geçelim. Tansiyon yeniden yükseldi. Tam ateşkes devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor. Müzakereler sürüyor derken zaten NATO'nun ikinci gününde de Trump ateşkes benim için bitmiştir demişti ve patlama seslerinin geldiği noktalar önemli. Bu şehir var. İran'ın önemli enerji altyapısına ev sahipliği yapıyor. Nükleer santral çevresi uluslararası açıdan oldukça hassas bir bölge. Hürmüzgan ve Bender Abbas var. O Hürmüz Boğazı'na açılan ana lojistik ve deniz üsleri arasında. Ne dersiniz? Brent petrol yukarı yönlü hareket etmişti. Şimdi biraz 0,21'lik bir kaybı var. 75,9 dolardan fiyatlanıyor. Ne dersiniz? Nasıl fiyatlanır? Yukarı atak bekler misiniz?
0: Geçtiğimiz haftalarda da şu vurguyu yapmıştı. Petrol fiyatı geri çekildiğinde tansiyon evet düştü, jeopolitik riskler azaldı. Fakat petrol fiyatlamasında 73 dolarla 85 dolar arasında bir stabilizasyon bekliyorum demiştim. Nitekim 70 dolara Brent petrol gelmesine rağmen tekrardan tepki hareketi yaptı ve şu an bizim konuştuğumuz bant aralığında bir fiyatlama içerisinde. Aynı görüşüm devam ediyor. Aşağıda 73 dolar, yukarıda işte 80-85 dolar bandı aralığında hareket eden bir Brent petrol fiyatlaması görebiliriz. Burada çeşitli etkiler oluşabilir. Jeopolitik tansiyonun tekrar artmasının yanında Trump'tan şöyle bir açıklama da geldi. Petrol fiyatlarını işte Orta Doğu ülkeleri de konuştuk, biraz daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz şeklindeki açıklaması da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü atakları oluşturdu. Hep şunu konuşmuştuk, 73-85 dolar arasındaki stabilizasyonun sebebi olarak ihracatçı ülkelerin de tabii ki petrol fiyatlarındaki geri çekilme onları da üzmemeli. Aynı zamanda enflasyonu da körüklememeli. Belli bir denge içerisinde fiyatlama kalabilmeli şeklinde bir vurgu yapmıştık. Nitekim bu beklentim 73-85 dolar arasındaki Brent petrol fiyatlaması beklentim devam ediyor diyebilirim. Yani ilk etapta tansiyon yükselip ekstra bir şok oluşmadığı ölçüde, jeopolitik riskten bahsediyorum, oluşmadığı ölçüde de petrol fiyatlarında 80-85 doların üstü fiyatlamayı kısa vadede görmemiz mümkün görünmüyor. Aşağıda da 70 doları, 73 doları hatta çok kırmak istemeyen bir yapı oluşabilir. Bu durum dediğim gibi her iki taraf açısından da, yani ihracatçı ülkeler açısından da aynı zamanda enflasyonu körüklememesi açısından da önemli bir etki olarak göze çarpıyor. Burada tabii baktığımız zaman aslında 115 dolarları konuşurken sert bir geri çekilme gördük. 40 dolarlık bir geri çekilme, hatta 45 dolar gördük, ama şu an 40 dolarlık bir seviyede bunu fiyatlıyoruz. Bu da aslında tatminkar bir yapı. Yani 115 dolarlardayken enflasyon endişelerini konuşuyorduk. Şimdi tekrardan neredeyse eski fiyatlamasına geri döndü. O açıdan da bu stabilizasyon, yani fiyat aralığındaki 73-85 dolar arasındaki stabilizasyon anlattığım sebeplerden dolayı bir süre daha bence devam edebilir. Jeopolitik riskle ilgili duruma baktığımız zaman Trump'ın tabii yaptığı açıklamalar var İran'la ilgili. İşte sözlerinde durmadığıyla alakalı özellikle vurgusu var, ama bence buradan ziyade orada bakılabilecek en önemli konu. Daha önce de hep bu vurguyu

0: İşte Hürmüz konusu. Hürmüz'ün açık olması, Hürmüz'de akışın devam ediyor olması çok çok önemli. Ara ara tabii gelen haberlerde son günlerde işte dün biraz daha yine Hürmüz'de trafik durdu gibi ifadeler de kullanıldı ama buraya biraz daha odaklanmak gerekiyor. Burada akış devam ettiği ölçüde süreç içerisinde Trump'ın bu tür yaklaşımlarını gördük. Ara ara agresif ama ara ara barışçıl ifadelerini gördük. Tekrardan yine bir yumuşama görebiliriz. Yani Trump'la baktığımız zaman özellikle NATO zirvesindeki yaptığı açıklamalarda da daha ziyade kendi adına özellikle seçim sürecine kadar olan süreçte daha barışçıl bir ortam, daha piyasaların negatif şeyleri konuşmadığı bir yapı istiyor. İşte Rusya-Ukrayna konusunda Zelenski ile konuşuyor gibi ya da Putin'le görüşüyor. Yani daha böyle süreçte hani tansiyonu çok yükselten değil, barışçıl tarafta olmaya çalışan bir yapıda olacaktır. O açıdan da ben petrol fiyatlamasında bir süre daha 73-80-73-85 dolar arasında bir dengelenme bekliyorum diyebilirim.
1: Peki Avrupa Birliği'nin de bir açıklaması var. Enerji piyasalarına yönelik arz güvenliği sağlam dedi. Aslında asıl risk enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar. Piyasa nasıl okur Avrupa tarafından gelen bu açıklamayı?
0: Evet, ya arz konusunda bir sıkıntı olmadığını zaten genel anlamda biliyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi tabii ki kolay ulaşılabilirlik. Oluşan jeopolitik risklerde zaman zaman süreci bu anlamda uzatıp petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor. Ama işte az önce de aslında bunu biraz konuştuk içerik olarak. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, kalıcı hareketler bu sefer enflasyon endişeleri yaratıyor. Yani bir kısır döngü oluşuyor, bir sarmal oluşuyor. Bu etki de tabii ki dünyanın çok fazla isteyebileceği bir etki değil. Ülkelerin çoğunun borçlu olduğunu biliyoruz. Bu süreçte faizlerin yüksek kalıyor olması ister istemez borç yükünü bir kat daha arttırıyor. Petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının yukarıya gitmesi bu anlamda merkez bankalarının da elini kolunu bağlıyor. O yüzden az önce de bu vurguyu yaptım. Yani petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket baktığımız zaman aslında birçok ülkenin çok fazla işine gelmeyen bir durum. Bu açıdan da burada arz konusunda bir sıkıntının olmaması tabii ki önemli. Kolay ulaşılabilirlik açısından da jeopolitik risklerin biraz daha azalıyor olması, daha normalleşen bir piyasa görmemiz bu anlamda tabii ki önümüzdeki dönem içinde önem arz ediyor. O açıdan da işte Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan bu açıklamanın da bu şekilde bir karşılığı olabilir düşüncesindeyim. Dalgalanma olur mu? Yani daha önceki dönemdeki gibi sert yukarıya da sert aşağı fiyat hareketleri şeklinde. Az önce de söyledim. Geçen haftalarda da bunu konuştuk. Az önce vurguladığım gibi. Ben biraz daha belli bant aralığında artık dengelenmeye çalışan bir yapı oluşur düşüncesindeyim. En azından bir süre daha bunu görebiliriz. 2027'de tabii tekrardan bunu eminim masaya yatıracağız. Çünkü kaotik ortam farklı etkilerle önümüzdeki dönemde de devam edecektir düşüncesindeyim.
1: Buradan altın ons fiyatlamasına geçelim. Çünkü HSBC'de altın ons tahminini aşağı yönlü revize etti. Bank of America uzun vadede o 5000 dolarlık hedefini koruyor. Tabii o da kısa vadede tahmini aşağı çekti. UBS ve JP Morgan'a bakıyorum. O da kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadede yapıcı görünümünü sürdürüyor fiyatlama açısından. Ne dersiniz? Sizin senaryonuz ne altın onsta?
0: Benim senaryom Brent petrolle anlattığım gibi burada da şu vurguyu yapmıştım. 3900-4500 dolar aralığında bant aralığında gidip gelen bir yapı oluşabilir şeklinde. Şu an için baktığımızda geri çekilmelerde ons altın 3900 doları destek yapmaya çalışıyor. Yukarıda da 4400 doları kıramayan bir yapı var. Bir süre bu yapı devam edebilir demiştik. Nitekim fiyatlamalara bunun yansıdığını görüyoruz. İşte jeopolitik riskler azaldığında ons altında yukarı yönlü bir kıpırdanma ama arttığında tekrardan baskılı bir yapı oluştuğu fiyatlamaya yansıyor. Buradaki en önemli etki şuydu, vurgumuz şuydu. Fed'in faiz indirimi ihtimallerini

0: azalmış olması, tekrar acaba faiz arttırma endişeleri ons altın fiyatlaması üzerinde baskı yaratabilir demiştik. O yüzden de 3900 dolarlara kadar geriledik. Şimdi ons altınla ilgili tekrardan yeni beklentilerin oluşması için 4400 dolar üstünde kapanışların oluşması gerekiyor. Bu da bu süreçte konjonktüre baktığımız zaman çok destekleyici değil. O yüzden bir süre burada da yine 3900 ile 4400 dolar aralığında gelip giden bir yapı görülebilir. Yani burada şundan bahsetmiştik. İşte Çin bu süreçte rezervlerini güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönem için bu altın yatırımcısı açısından olumlu bir etki demiştik. Aynı görüşüm bu anlamda devam ediyor. Ama kısa vadeli yapıya baktığımız zaman burada da o dar bant aralığındaki hareketi görmemiz mümkün görünüyor. Tabii altındaki yukarı yönlü fiyatlamayla tüketim alışkanlıkları da değişmişti. Bu da biraz bu süreçte törpülenmeye başladı diyebiliriz. Yani tabii insanlar sürekli bir enstrüman yukarıya gittiğinde hep gidecek gibi bir düşünce içerisine giriyor. Keza kurumlar da böyle işte siz de az önce vurguladınız. Şimdi bu kurumlar öncesinde de altınla ilgili işte yıl sonunda minimum 6000 dolar hedef veriyorlardı. Şimdi hepsi revize etmek durumunda kaldı. O yüzden o dönemde söylüyorduk yani 5500 dolar doyum noktası, buradan mutlaka bir düzeltme hareketi olabilir diye. Yani kurumlar baktığımız zaman biraz fiyatlamaya göre, sürece göre hemen kendi hedef fiyatlarını revize ediyorlar. Yani çok bir geçerlilikleri açık konuşayım. Yok diyebilirim. O açıdan da burada şu an için baktığımız zaman 3900 dolarla 4400 dolar bant aralığındaki hareket burada da bence bir süre daha devam edebilir. Yani kısa vadede altınla alakalı fiyat hareketlerinde ekstra bir hareket beklemiyorum. Ama önümüzdeki dönemle ilgili 3900 dolar korunduğu ölçüde tabii ki özellikle 4400 dolar üzerinde yukarı yönlü hareketler, pozisyonlanmalar devam ettiği ölçüde görülebilir. İşte az önce söyledik Çin'deki rezerv artışı devam ediyor şeklinde bu pozisyonlanmalar genel anlamda devam ettiği ölçüde tabii ki yukarı yönlü hareketler tekrar görülebilir ama bir süre bu bant aralığında 3900-4400 bant aralığında gelip giden bir yapı görünmesi mümkün görünüyor.
1: Buradan Fed'in yeni dönem mimarlarına geçelim. Çünkü yeni Fed Başkanı iletişim, bilanço, veri, istihdam ve enflasyon için 5 yeni görev gücü açıkladı. Harvard, Stanford akademisyenleri de var. O süreçte yer alacak. Eski Merkez Bankası başkanları da var. Teknoloji dünyasından isimler de var. Siz nasıl yorumladınız? Fed'in faiz patikası açısından bu görev güçleri nasıl etkili olur?
0: Tabii sürekli merkez bankaları kendi adına sektörel farklı etkiler oluştuğu zaman piyasalarda yeni oluşumlara, yeni kendi adına revizelere gidebiliyorlar. Bu etkilerden bir tanesi. Yani Fed ile ilgili faiz indirim sürecinin tabii ki oluşması için buradaki yapısal güçlenmeden ziyade özellikle verilerin bu anlamda destekleyici olması çok çok önemli. Bu açıdan da yani bu etki tabii ki işlerin işte ciddiye aldıklarını bu anlamda daha kapsamlı bir sürece girdiklerini gösteriyor bize ama veriler nasıl ve ne ölçüde gelecek bunu da takip edeceklerdir. Biraz Kevin Warsh bir Trump onu önümüzdeki dönem için faiz indirsin diye de getirdi. Böyle bir görünüm oluştu en azından o dönemde. Ama sonuçta o da son toplantıda veriye bağlı olacağını net bir şekilde dile getirdi. Hatta piyasa bunu biraz şahin görünümle karşıladı. O yüzden önümüzdeki dönemle ilgili yine tabii piyasalar verilere bakacaktır. Trump da geçmiş dönem bir kadar çok ısrarcı değil faiz indirimi konusunda. Çünkü o da işte gözlemledi. Jeopolitik risklerle birlikte enflasyon endişeleri tekrar arttı. O yüzden önümüzdeki dönemle ilgili biraz verilerle ilgili iyileşme görülebilirse tabii tekrardan bu faiz indirim süreci özellikle gündeme gelebilir ama biraz da piyasalar genel anlamda küresel tarafta da izle ve görü tercih edecektir. Biraz daha herkes hep şu vurguyu yapmıştık. Yani diğer merkez bankalarının bu eğilimde olması için önce Fed'in konuda adım atması lazım. Ama şimdiki veriler de bunu sınırlı destekliyor nitelikte. Önümüzdeki dönemle ilgili Böyle bir durum oluşabilir mi? Tabii yani eğer

0: petrol fiyatlarıyla az önce de söylediğimiz o konuştuğumuz stabilizasyon oluşursa biraz daha berrak bir piyasa görmeye başlarsak burada tabii ki bu etki oluşabilir. O açıdan da burada tabii merkez bankaları kendi adına farklı alanlarla ilgili kapsamlı incelemeler için değişik etkiler kullanabiliyorlar. Fed'inkini de biraz bu şekilde görmek gerekiyor.
1: Borsa İstanbul'a bakalım mı? Dünkü kapanışı nasıl yorumladınız? Yine kritik seviyenin üzerinde kaldı ama görünüm ne söylüyor Borsa İstanbul açısından?
0: 14.300 altında satış baskılı bir yapı olduğunu görüyoruz. 14.300 seviyesi önemli. Ortalamaların geçtiği seviye, 5, 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların geçtiği seviye. Aşağıda 14.000 seviyesi, ay başında gördüğümüz 14.030 seviyesi destek. Dün de bu seviyeye çok yaklaştık, sınırlı tepki verdik. Genel anlamda Borsa İstanbul'da tabi belirsiz ortamın etkisiyle birlikte hisse bazlı hareketlerin ya da sektörel bazlı hareketlerin olduğunu görüyoruz. Yani Borsa İstanbul'un puantajından ziyade işte önümüzdeki dönemle ilgili kısa vadede hangi sektör öne çıkabilir konuşmak biraz da yatırımcı açısından önemli. Yani endeksin 14.000'de olması, 15.000'de olması, 13.000'de olması açıkçası yatırımcının dikkat ettiği, odaklandığı bir nokta değil ki hisse hareketlerinde de bunu görüyoruz. Yani 14.000 endekste işte 3 sene önceki 5.000 endekste olan ise benzer fiyatlamaları görüyoruz. Sanayi sektöründe işte 5.000 endekste X bir fiyatmış, 14.000 endekste yine X bir fiyat, aynı fiyatta. O açıdan da hani hangi sektör öne çıkar biraz Borsa İstanbul'a buna bakmak gerekiyor. Buradaki tabii en önemli etki likidite darlığı. Yüksek faiz ortamında tabii burada hareketler de ya da hisse bazlı hareketler de öyle söyleyelim sınırlı oluyor. Bu açıdan da özellikle geçen ayda da biraz daha sınırlı da olsa hisse değişimlerine odaklı bu yaklaşımda bir yapıda gördük. Bu ayki hisse fiyatlamalı hareketlerine baktığımız zaman tabii BIST 30 üzerinde konuşuyorum. Daha farklı hisselerin yine öne çıkma çabası içerisinde olduğunu gördük. Volatilitenin yüksek olduğu bir ortam ki keza bu sadece bizde değil tüm dünyada böyle. Yani bir anda işte momentum piyasası diyoruz biz buna. Hisselerde hareket başlıyor, hızlı hızlı yukarıya gidiyor. Sonrasında işte yukarıda da hızlı bir şekilde realize olup tekrardan geri çekilen bir yapı görüyoruz. O yüzden de biraz daha bu dönemde çok uzun vadeci kavramından ziyade momentum piyasasında kısa vadede oluşan hareketleri yatırımcılar takip ediyor. Ama Borsa İstanbul özelinde puantaj anlamında baktığımız zaman 14.300 seviyesi altında biraz daha baskılı bir yapı görebiliriz. Ki ben bugün tekrardan 14.300 tepkisi yapabileceğimizi de düşünüyorum. Gün içerisinde eğer 14.300 seviyesi üzerinde haftayı kapatabilirsek tekrar nefes alan bir Borsa İstanbul görebiliriz ama altında kapanışlarda tabii satış baskısı devam eder. 14.000 psikolojik desteği bu sefer taşır mı? Taşımayabilir. 13.650'ye kadar sarkmalar olabilir. Ama dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi ben biraz daha iyimser taraftayım. Tekrardan 14.300 tepkisi olup 14.300 üzerine atan bir yapı görülebilir düşüncesindeyim. Ama sektörel değişim etkisini de görüyoruz. İşte mesela bu ay ulaştırma sektörüne eğilimin bir tık daha fazla olduğunu, işte petrol rafineri şirketlerinin daha ön planda olduğunu, yine altın madencilik şirketlerinin daha bu anlamda Borsa İstanbul tarafına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu değişimlerde hızlı değişimler oluyor. Tabii farklı etkiler de oluyor. İşte bilanço beklentisiyle olabilir, hisse geri alımı ile olabilir. İşte hani piyasa tabiriyle, piyasa jargonuyla konuşuyorum. Patronların hisselerine, şirketlerine sahip çıkması değişikliği olabilir gibi etmenler. Burada fiyatlama üzerinde artı bir etki yaratıyor. O yüzden de özellikle önümüzdeki dönemki bilanço beklentileri tabii ki takip edilip bu anlamda portföylerde revizeler yapılabilir düşüncesindeyim. 14.300 üstüne de tekrar atarsak yukarıda özellikle 14.600 seviyesini yatırımcılar direnç seviyesi olarak takip edebilir. Ama tekrar vurguluyorum, endeksin puantajından ziyade yatırımcının odağı

0: biraz da az önce işte kısaca özetlediğim
1: Evet.
0: sektörel bazı ya da hisse bazı hareketlerde olmalı.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum ve tabii iyi hafta sonları Özgür Bey.
0: Çok teşekkür ederim Sema Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, teşekkür ederim Sema Hanım. Hoş buldum.
1: Fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Brent petrolü hem de altın onsu konuşalım mı?
2: Tabii. Yani fiyatlamalara bakıldığında jeopolitik risklerin son haftada biraz daha öne çıktığı, tam da bizim NATO zirvesinin olduğu bir dönemde oldu. Trump sordular, yani 60 günlük ateşkes bitti mi? Bana göre bitti dedi. Bununla birlikte de bazı saldırılar oldu karşılıklı olarak. Bu da petrolün tekrar 70 dolarlardan 78-80 dolar bandına doğru hızlı bir atak yapmasına neden oldu. Tamamen riskin yükselmesiyle, tansiyonun yükselmesiyle oluşan, bana kalırsa kalıcı olmayan bir hamleydi. Bu tabii yukarıya doğru her hareket piyasaları korkutuyor. Bu enflasyona yapmış olduğu baskının etkisiyle birlikte dolar pozisyonları güçleniyor, dolar endeksi güçleniyor. Buna bağlı olarak emtialarda bir satış baskısı, borsalarda riskli varlıklarda satış baskısı, güvenli liman olan faizler kanadında da bir eğilim, bir yönelime neden oluyor. Bu aynı zamanda altında, gümüşte de benzer niteliklerde ters korelasyonlu hareketlerin olmasını izliyoruz. Bu yapının da çok kalıcı olmadığı bir atmosferdeyiz. Özellikle de yine Trump tarafından gelen açıklamalarda biz bunları görüyoruz. Yani İran tarafının görüşmelere açık olduğunu, çatışma zemininden uzak olmaya çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama İran tarafına da baktığımızda da o üç ticari gemiyi kendisinin vurmadığını söylüyor. ABD siz yaptınız diyor. Bir taraf kabul etmiyor bunu. Sanki orada da bir manipülasyon varmış gibi ortalığı karıştırmaya çalışan bir yapının da hala devam ettiği, barışı bozmaya çalıştığını izliyoruz. Hani bunun da ne taraf olduğunu açıkça biliyoruz. Bu yapı ne kadar devam edebilir etmez onu kestiremiyorum ama dünya borçluluğunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hiçbir ülke enflasyonu ve yüksek faizi kaldırabilir bir durumda değil. Bu önünde sonunda bir şekilde çözümlenebilecek bir durum. Önümüzdeki süreçte tansiyonun daha düştüğünü, petrol fiyatlarının geri çekildiğini, enflasyon baskısının azaldığı, doların biraz daha zayıfladığı ve altının da bu seviyelerden biraz daha yukarıya doğru döndüğü bir atmosferi, bir gündemi izleyecek olacağız.
1: HSBC altın ons bandını aşağı yönlü, öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Evet, yani bir ara 6.000 dolarlardan falan bahsediliyordu hedeflemeler. Biz bunu öngörmüyorduk tabii ki. Yani çok daha kısa vadeli ve kısa vadede oluşan haber akışlarıyla birlikte beklentilerin de fiyatlanıyor olmuş olması çok da kabul ettiğimiz bir durum değil. Çok hızlı bir momentumun çok sert olduğu bir dönemdeyken bu kadar yüksek fiyatlamalarla hedefler belirlemek, özellikle de böyle ağır kurumların bunları yapıyor olmuş olması beni birazcık şaşırtıyor. Böyle bir beklentimiz şu an için yok. Bana kalırsa dip seviyelerin oluşturmuş olduğu bir atmosfere geliyoruz altında. Bundan sonraki süreç içerisinde enflasyon baskısının küresel anlamda da azaldığını izliyor olacağız. Özellikle de bu enerji fiyatlarının geriye çekildiği bir dönemi izliyor olacağız. Ekonomilerde yapay zekanın da üretim katkısıyla birlikte, istihdam alanındaki zayıflamayla birlikte Fed'in de faiz artırma konusunda çok iştahlı olamayacağını, bunun dolar endeksini düşüreceğini, doları zayıflatacağını, faizlerin aşağı geldiği bir atmosferi izliyor olacağız. Bu da altın fiyatının buralardan toparlanıp yukarıya doğru bir eğilim göstereceğini ben de bu fikri oluşturuyor. Önümüzdeki süreç içerisinde altının biraz daha yukarı yönlü bir hareket sergileme olasılığı oldukça güçlü duruyor. Yatırımcılar tabii buralardan çok aslında Sema Hanım. Yani gram olarak bugün bakıyorum 6.200 civarlarında ama yatırımcı bunu nereden alıyor? 8.000'den 8.100 TL'den herkes altını konuşuyordu. Herkes altın ne olacak? Altın 10.000 olacak mı diyorken şu an 6.200 civarlarında ve hiç kimse buradan altın alalım mı demiyor. Yatırımcıların
1: Evet.
2: genel olarak davranışı da böyledir. popüler olduğu bir dönemdeyken gelirler. Ama şu andaki geldiğimiz atmosfer, buralar maliyet yapmak için alım seviyeleri oldukça önemli bölgeler. Buralardan alınabilir.
1: Algoritmik stratejiler altın ons için ne diyor?
2: Yavaş yavaş toplama zamanının olduğunu söylüyor. 4200 ons üzerinde ve alım sinyallerinin biraz daha güçlendiği bir atmosfer göreceğiz. 4200 doların üzerine atabilirse biz de yavaş yavaş altını portföylerimize ekliyor olacağız ons bazın.
1: Risk iştahı açısından bakış açınızı biliyorum, siz de zaten altını çiziyorsunuz. Güçlü bir risk iştahınız da var. Bu dönemde, bu tabloda, bu fiyatlamalarda bir portföy oluştursanız siz hangi varlıkları ne oranlarda o portföye sokarsınız?
2: Tabii vade yönünden bu değişkenlik gösterir. Evet. Şu an hızlı haber akışlarıyla beraber momentum çok yüksek oluyor ama orta uzun vadeli baktığımız zaman minimum %60 riskli varlıklarda bulunmalı. %30 tahvil ve borçlanma araçları sabit getirili olunabilir. %10 da kıymetli metallerde pozisyon alınması yatırımcıların orta uzun vadede oldukça getiri elde edebilecekleri bir portföy dağılımı olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki algoritmik sistemler hangi sektörlerde alım, hangi sektörlerde satım sinyali üretiyor?
2: Haber akışlarıyla birlikte biraz daha petrokimya tarafında enerji fiyatlarının yukarıya doğru hamlelenmesiyle birlikte oralara bir alım sinyali üretirken, tansiyonun yükselmesiyle birlikte savunma alanındaki hisselerin alım sinyali ürettiğini ve buna karşılık olarak da bankacılık sektöründe net olarak bir satış sinyali ürettiğini gözlemliyoruz. Şu andaki fiyatlamalar da bu anlamda oluyor. Özellikle de bankacılık sektörünün ne kadar iskontolu olduğunu, ne kadar ucuz olduğunu ve bir potansiyelinin olduğunu düşünüyor olmuş olsak da kısa vadeli ki bu haber akışlarıyla birlikte enerji fiyatı yukarıya gittiğinde bu doğal olarak bize enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir atmosferde siz faiz indiremezsiniz. Faiz indiremezsiniz. Paraya erişimin maliyeti yükselir. Doğal olarak kredi alanında bankacılık parayı satamaz. Bu da mali yapısını bozar. Bankacılık sektörünün de yukarıya doğru hareketlenmesini sınırlıyor. Şu anda da izlemiş olduğumuz yapı tamamen bununla ilgili. Umuyorum önümüzdeki süreç içerisinde enflasyon üzerindeki baskıların azaldığı, faiz hatlarının geriye çekildiği, daha öngörülebilir, daha şeffaf yapıların oluştuğu bir döneme gireriz. Burada önemli fırsatlar var ama bunun için de koşulların da oluşuyor olması gerekir.
1: Borsa İstanbul'da kısa vadeli teknik görünümde hangi seviyeler öne çıkıyor Serkan Bey?
2: Şu an maalesef 14.200 seviyesinin altındaki kapanışlar bize bir satış sinyali oluşturmaya başlıyor. Biraz daha net olarak satış sinyali olmasa da alım yönünde bir sinyal vermiyor. Bekle gör durumundayız şu an için. Özellikle eğer 14.000'in altına doğru bir sarkma olursa ki çok beklemiyorum. Bugün bir tepkiyle birlikte haftalık kapanışın 14.200'ün üzerinde olabilme olasılığını yüksek görüyorum. Fakat bu gerçekleşmez de 14.000 seviyesinin altına doğru bir sarkma olursa orada bizim sistemlerimiz otomatik olarak sat vereceklerdir. Evet. Ve 13.600-13.800 bandına doğru bir geri çekilme olabilir. Söylediğim gibi şu an için bunu beklemiyorum. Yukarıya doğru bir hamlelenmenin gelme olasılığı aşağıya doğru düşme olasılığımızdan daha güçlü. Diyorum 14.200 seviyesinin üzerinde kalıcı olabiliriz.
1: Teşekkürler yayına katkı için, kıymetli analizleriniz için. İyi hafta sonları, keyifli ve kazançlı da bir gün olsun ayrıca Serkan Bey.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Hafta başında aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım efendim. Hafta başı görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Son Tüm Dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde.

0: 41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım hadi.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
5: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A Para'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

efendim, günaydın. O önemli haftanın artık son işlem gününe geldik ve dün borsada geri çekilmeler karşılandı. Küreselden negatif ayrıştık. Rezervlerimizde artış var. Yabancı hisse ve tahvilde alımda kritik bir haftayı geride bırakıyoruz. Tarihi NATO zirvesi haftası. Ankara'da bizim ev sahipliğimizde gerçekleşen zirveden önemli, olumlu mesajlar çıkmıştı ama borsalarda ise özellikle içeride negatif bir hafta performansı takip ediyoruz. Önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim. Dün Mehmet Şimşek konuştu ve dün Perşembe'ydi günlerden. Dolayısıyla haftalık rakamları alıyoruz her Perşembe. Ve TL mevduatın payı artıyor. Mehmet Şimşek 11 yılın zirvesinde dedi liralaşma oranı. Yani dolardan kaçış var. Hatta geçtiğimiz hafta 3.7 milyar dolarlık DTI satışı gerçekleşti. Ağırlıklı bu rakamın neredeyse çok büyük çoğunluğu kurumlar tarafındaki satıştan geliyor ve sene başından bu yana doların getirisi %9, enflasyon %18, yarı yarıya bir rakam karşımızda ki yıllık bazda da baksak, sene başından bu yana da baksak dolardaki artış enflasyonun çok gerisinde kalırken Türk lirası üzerindeki cazibe ile birlikte bu tarafa geçişler de hızlanıyor. Mehmet Şimşek de bunun önemine dikkat çekti. Geliyorum Merkez Bankası rezervlerine, çünkü son bir ayda Merkez rezervlerinde 26 milyar dolarlık bir artış var. Tabii altın fiyatlarının negatif etkisi, yani altının düşmesi bizim rezervlerimizde de böyle 6-7 milyar dolarlık bir kayıp yarattı. Ama toplamda bir ayda 20 milyar dolara yakın bir artış var. 160 milyar dolara da dayandık. Yabancının TL varlıkları ilgisi devam ediyor. Hissede çok çok küçük bir alım gerçekleştirdi. 11 milyon dolar sadece. Ama tahvilde 572 milyon dolarlık alım. Son 3-4 haftadır Türk tahvillerine önemli bir giriş olduğunu da görüyoruz. Ve geliyorum dışarıya. İran'ın saldırı iddiası ve bir yandan Amerika'dan da yalanlama. Bu hafta jeopolitik gerilim ve tansiyon yükseldi. Çünkü bir yandan Trump ateşkesin bittiğini söyledi ve İran'dan da özellikle tansiyonu yükselten açıklamalar gelince bu saldırı iddiasıyla birlikte petrolde de yükseliş gördük ve Hürmüz'deki gemi trafiği yeniden felç olmuş vaziyette. Yani o barış 2 hafta bile sürmedi tam anlamıyla. Hatta Amerika İran'ın petrol lisansına, yani petrolü satmasına, ihracatına izin vermişti. Bu da 2 hafta bile sürmedi ve yeniden iptal ediyorum dedi. Ve bakalım Fed'e Walsh'un görev güçlerindeki isimler paylaşıldı. İletişim, bilanço, politikası, istihdam ve enflasyon alanlarındaki oluşturulan 5 görev gücünde yer alacak önemli akademisyenler. Eski Merkez Bankası başkanları, iş dünyasından isimler geldi ve Bernanke'de yine Anthropic'te yeni bir döneme başlıyor, onu da söyleyelim. Ve Avrupa Birliği Komisyonu açıklamalar yapıyor. En büyük endişemiz enerji fiyatları dedi ve tüm dünyada enerji fiyatları yine merkez bankalarının sorunu olmaya devam ediyor. Komisyonda dedi ki arz güvenliği açısından herhangi bir risk yok ama enerji fiyatları üzerindeki artış bizi sıkıntıya sokuyor, dünyayı sıkıntıya sokuyor diyorlar. Bakalım peki enerji fiyatları nasıl? Petrolde bu hafta 78'i gördük. 70'ten 78'e fırladı. Hem Amerika'nın lisansını, İran'ın lisansını iptal etmesi, hem artan tansiyon, hem Hürmüz'deki trafiğin yeniden felç olması 78'i görmüştü. Bugün 76 doların hemen altında ama 75'in de üstünde. Ve tabii altın bu durumu yine sevmedi. Bu hafta düşüşler vardı. 4118 dolar seviyesinde ve tabii 5600 dolar seviyesinden yaklaşık %25 aşağıda olan bir fiyatlama görüyoruz. Dolar endeksinin yine yükseldiği bir haftaydı ama petrolün biraz geri çekilmesi 4100'ün yeniden arttırdığı üzerine altına 100'ün üzerinde 100.5'e de XY. Ve bakalım hemen küresel haritaya. Dün Amerikan borsaları yükseldi. Tansiyona rağmen yükselişi vardı. Bugün vadelilerde kısmi negatif bir seyir var. Nasdaq 1000'de 2 eksi de, S&P 1000'de 1 değer kaybediyor. Dün Frankfurt 1000'de 9 yükseldi ve Kakaran da 1000'de 9 yükseldi. Madrid'de %1'den fazla yükseldi. Biz negatif ayrıştık dün. 0.6'lık kaybımız vardı. 14.105 puandan kapattık. Bugün Asya'da yükselişler, Güney Kore'de belirginleşiyor. %3.5'luk bir değer artış. Orada da 2 hisse endeksin %60'ını oluşturuyor neredeyse. Hong Kong %1'den fazla artıda. Şangay böyle kısmi geri çekiliyor gibi. Şimdi bakalım içeriye, borsaya 14.105'e doğru geriledik ve işlem hacimleri son dönemin en düşük seviyesinde. Bankalardaki değer kayıpları da etkili oluyor. Borsada yüksek frekans algoritmik işlemler tarafında gerçekleşen satışlar da önemli. 14.105'ten kapanışımızı konuşurken bu hafta
MSCI tarafından gelen değerlendirme ve S&P Dow Jones'un özellikle Borsa İstanbul üzerine yaptığı vurgular ve değerlendirme

değerlendirmeler, dolaşım oranına ilişkin, halka açıklık oranına ilişkin yaptığı değerlendirmeler, fiyatlamalar üzerinde de takip edildi. Peki bankalar nasıl kapattılar bu haftayı? Daha bugünü bu haftayı kapatmadık ama bakalım dün nasıl kapattılar? 16.689'dan %1'in üzerinde bir kayıpla kapattılar. Ve son dönemdeki negatif ayrışması 20 binlerden yeniden geldiler 16.600'lere. Oradaki baskı da borsayı aşağıya çekmeye devam ediyor. Bir yandan BDDK rakamları da faiz marjları üzerine son ayda daralmaların olduğunu karşımıza çıkarmıştı. Peki ne bekliyoruz? Hem dışarıda hem içeride liralaşma devam edecek mi? Ters dolarizasyon eğilimi devam edecek mi? Borsa mı bundan sonra ön planda olur? TL faiz mi? Bu başlıkları konuşacağız.

0: Efendim piyasalar diyeceğiz ve tabii borsadaki seyri de, bir yandan petroldeki bu hafta biraz böyle yükselişte konuşacağız ama önemli bir haftayı geride bırakıyoruz NATO zirvesinin olduğu hafta. Yabancı endeks sağlayıcılardan bize açıklamaların geldiği, önemli açıklamaların geldiği bir haftayı geride bırakıyoruz. Peki ne bekleriz piyasalarda? Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Esra.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bir yandan özellikle dün gelen rakamlarla başlamak istiyorum. Çünkü rezervlerimizde bir artış var. Liralaşma eğilim devam ediyor. Mehmet Şimşek dedi ki 11 yılın en yüksek seviyesinde liralaşma TL mevduatın toplam mevduattaki payı. Dolardan bir çıkış olmuş, 3.7 milyar dolar. Yani benim gördüğüm bu yılın en yüksek çıkışıydı şöyle rakamlara baktığımda. Önemli bir kaçış da orada var. Ve hani tabii ters dolarizasyon eğilimine bir vurgu gerçekleştirdi dün. Dolayısıyla biraz buradan gidelim. Yani bu politik politikalar, ne bekliyoruz? 23 Temmuz'da da merkezin yine faiz kararı. Bu liralaşma eğilimi üzerinde ne bekliyoruz? Şimdi şeyin açıklamalarını nasıl okuyacağız?
1: Aslında beklenen senaryolar gerçekleşiyor. Tabii bizde uzun yıllara sahip bir dolarizasyon ve dolar sevgisi yatırım enstrümanı olarak görülmesi çok yapışmıştı. Ama tabii artık 3 sene oldu. 3 senedir devam eden bir konjonktür içinde de artık biraz daha küçük yatırımcılar, hane halklarının daha fazla TL tarafına inancının arttığını gördük. Rakamlara da yansımaya başladı iyiden iyiye. Çünkü biz yüksek faiz ortamını uzun zamandır sürdürüyoruz. Buradaki getiriler çok yüksek. Dolar tutmanın artık çok anlamsızlaştığını çok daha fazla sayıda insan gördükçe geldiğimiz nokta bu taraf ve aynı şeyi biz kurumsal yatırımcılarda da görüyoruz. Yani hem bireysellerde hem kurumsal yatırımcılarda bunun birazcık daha devam etmesini, bir süre daha devam etmesini bekliyoruz zaten. Çünkü neticede merkezin duruşu da, yani sıkı duruşu da korunacak, bu beklenti içindeyiz. İşte söylemler aynı şekilde. Zaten dikkat ediyorsanız biz hala fonlamayı çekmedik politika faizine. Yani o tarafta hep böyle temkinli gidiyoruz. Çünkü asıl hedefimiz enflasyon tarafını aşağıya daha hızlı çekebilmek. Dolayısıyla faiz tarafında çok hızlı adımlar atılmıyor. Hemen buna şeyi bağlayabiliriz. 23 Temmuz'u çok çok kuvvetle muhtemel yine bir adım atılmadan geçirip belki bir ihtimal Eylül'de işte global tarafta da jeopolitik tarafta da olumsuz bir gelişme yaşanmazsa, işte bu savaş mevzularının alevlenmemesi durumunda belki Eylül'de ancak bir küçük adımlarla başlanması söz konusu olabilir. Ama yıl sonuna kadar da öyle çok yüksek montanlı indirimler yine de beklemiyoruz.

0: gelmesi, işte zaten Trump her defasında Erdoğan benim dostum diyor, dostum olan bir ülkeye yaptırım uygulamak istemiyorum dedi. Kasayı kaldırabileceğini söyledi. İşte F-35 satışını gerçekleştirebileceğini söyledi. Böyle güzel mesajlar geldi. Böyle bu haftanın öne çıkan başlıklarını da sormak istiyorum. Çünkü Türkiye hani bu hem işte İran savaşından sonra hem öncesinde Rusya-Ukrayna'dan sonra önemli bir müttefik olduğunu da acaba kanıtladı mı? Yani çok daha stratejik bir öneme sahip hale geldim. Çünkü bu hafta başında yine New York Times'ın bir yazısı da vardı. Bu krizlerden hep Türkiye güçlenerek çıktı buradaki dengeli tutumuyla birlikte diye bir değerlendirme yaptılar. Dolayısıyla oradaki hani konumumuzu nasıl okuyorsunuz siz?
1: Tabii ki çok olumlu gelişmeler bizim adımıza. Ancak biz bu tarafta dönüp de yatırım enstrümanları yansıması noktasına baktığımız zaman tabii hemen bugünden yarın olabilecek gibi bir durum söz konusu değil. İşte kasa yaptırımının kaldırılması mesela bizim piyasamızı çok çok olumlu etkileyecektir. Ama bir süreç var. İşte F-35'ler, yani bizim tabii ki bu dostluk mesajları en azından negatif algılarımızın, yani bizim beklentilerimizdeki işte borsamızın değerinde, işte tahvil faizlerimizde, diğer enstrümanlarımızda ve tabii ki en başta da bizi en çok zorlayan işte cari açık, enflasyon, büyüme, bu taraflarda tabii ki olumsuz tarafı törpüleyip daha olumlu tarafa geçmemize sebep oluyor. Ancak çok olumlu ya gelmemiz için birazcık daha süre, çünkü biliyorsunuz işte gerek katsa için gerek F-35 için bir takım onay mekanizmalarının ve bir takım süreçlerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Artık birazcık daha yukarı tarafta, yani pozitif tarafta olumlu olmanın zamanı geldi.
0: Evet, peki biz bu yabancı endeks sağlayıcılardan gelen düzenlemeleri nasıl okuyacağız, açıklamaları? Çünkü MSCI'ın bir ayda işte 3 kez uyarısı değerlendirmesi vardı. Hemen ardından bu hafta S&P Dow Jones bir değerlendirme yaptı. İnceleyeceğiz, tek tek hesaplarız diyorlar gerekirse. MSCI'nin özellikle böyle bir değerlendirmesini görmüştük. Orada da hani gelişen o ülke olma statüsü noktasında bir değişiklik ihtimali olabilir mi? Ya da hani hem fonlar üzerine gelen düzenlemeyi gördük. Teminatlar güçlendiriliyor ve yeni sıkı kurallar var, daha sıkı kurallar var. Hem de fiili dolaşım düzenlemesi. Orada da fonlar üzerinden bir hamle gelmişti. Borsa patronlarının işte elinde tuttuğu hisselere dair bu kapsam dışına çıkarılmıştı, halka açıklık oranı dışına. Buradaki endeks sağlayıcılarının da bu haftaki değerlendirmelerinin var mıdır? Hani bu kadar güzel haberler varken Borsa İstanbul'daki negatif ayrışmaya etkisi.
1: Mutlaka vardır, olduğunu düşünüyoruz biz de. Ancak çok çok fazla da enseyi karartmıyoruz o konuda. Neden? Çünkü bizim regülatörümüz, HPK'mız aslına bakarsanız bu uyarılardan önce adım atmaya başladı. Ama şu teyitlendi tabii. Bu adım atmaya başlamasının yeri ve zamanı gelmiş ve artık yabancılarda da bu beklenti oluşmaya başlamış. O noktaya geldiğimizi de göstergesi oldu bu uyarılar. Ben açıkçası Kasım'a kadar SPK'nın gereken diğer adımları da atacağını ve bizim bu işte Frontier Market konumuna gelmeden bu düzenlemeleri yapıp kendimizi o kategoriye sokmayacağımızı düşünen taraftayım. Dolayısıyla evet, bir negatif ayrışmamız söz konusu ve büyük ihtimalle de sebepler dediğiniz gibi, ama bundan sonrası için aslına bakarsanız buraların birazcık daha diplere yakın seviyeler olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, peki yani yabancıyı acaba nasıl etkiler ve bizim burada yapabileceğimiz bir değişiklik, endeks kriter değişikliği ya da bir var mıdır böyle bir öneri sektörden ya da bir beklenti belki de?
1: Evet, var. Çalışmalar yapılıyor zaten. Umarım çok kısa zaman içinde bu çalışmanın sonuçlarını da göreceğiz. Çünkü yabancıların bizim özellikle borsa tarafına ilgi göstermeye, işte sene başındaki ilgisini devam ettirmeye diyelim noktasında zaten bunların sonuçlanması gerekiyor. Bu beklentiler sonuçlandıktan sonra borsa tarafımızın daha fazla önünün açılabileceğini, oldukça uzun süredir geri kaldık. Sene başında birazcık iyi gittik. Ondan sonra malum sebeplerle yine 14 bin rakamlarda takıldık kaldık diyebiliriz.
0: Bu arada birçok hani hissenin de böyle endeks 8500 seviyesinde olduğunu da görüyoruz. Yani hani böyle genel anlamıyla bir para girişi değil de daha dar seçici, daha selektif şekilde bir para girişi de var.
1: Çok çok selektif hatta diyebiliriz. Çok çok selektif geliyor o tarafa. Çünkü bir yandan da şeyi, yani biz carry devam ediyor. Şimdi carry devam ederken bu tarafta bir anda tahvil tarafında yabancının ilgisi olmaya başlamışken bu taraf için biraz daha

0: Normal karşılıyoruz.
1: Aslına bakarsanız genel anlamda da doğrudan yatırımlar anlamında da çok çok geride kaldık. Yani biz birazcık daha tahvil tarafında girişin devamını kuvvetle muhtemel görürüz. Çünkü ekstra bir kötü senaryoyla karşılaşmadığımız sürece yabancı tahvil tarafına iyi göstermeye devam edecektir. Arttırabilir hatta önümüzdeki dönemde daha da fazla. Çünkü yavaş yavaş enflasyon tarafında da iyileşmeleri görüyoruz. Yavaş da olsa. Hı hı. Ki işte belki biraz sıkıntıya belki bir ihtimal turizm sezonunun ne kadar iyi geçip geçmediği ilgili datalar geldikten sonra o tarafta birazcık daha zaman uzayabilir ama ancak son çeyrek beklentimiz borsa için özellikle daha da pozitif olup belki son çeyrekte işte diğer enstrümanlara göre ayrışabileceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz.
2: Evet, şimdi bir yandan tabii hani bu endeks sağlayıcılarının açıklaması pasif fonlar üzerinde bir etki yaratıyor mu? Yani şöyle burada işte bahsettiğimiz gelişen ülke olma statüsüne ilişkin olası bir değişiklik. Birçok fonun da MSCI'yi takip ettiğini düşünecek olursak ki 100 milyarlarca dolar. Burada bir etki yaratır mı? Belki hani bu kanal üzerinden biraz konuşabiliriz. Hali hazırda gelmemiş ama potansiyeli olan aktif yatırımcı açısından. Orada bir ucuzluk hikayesini de konuşuyoruz. Yani bir iskonto para gidecek yer arıyorsa geçtiğimiz senelerde biz dolar ve enflasyon bazlı kaybettirdiysek ve diğer borsalar çok yukarı gittiyse para artık böyle biraz bu tarafa hani gelmek de isteyecekse burada etkili olacak mıdır? Oraya nasıl bakarsınız?
1: Evet, bu çok önemli bir husus. Biz bu kadar geride kalmışken artık yeni potansiyel yatırımcıları içeri almak için dört gözle beklerken biraz kötü bir senaryo olur dediğiniz senaryo gerçekleşirse pasif fonların büyüklüğü hakikaten çok fazla. O bizi çok ciddi yaralayabilir borsa tarafında özellikle. Oralara yani gelmemeyi ümit ediyoruz. Geleceğimizi de çok çok düşünmüyoruz aslında bakarsanız.
2: Yani öyle bir kötü bir senaryo olmaz. Düşürmeyi
1: diye düşünüyoruz. Çünkü evet, çünkü çok kötü bir senaryoya gidebilir o tarafı. Montanlar çok çok büyük. Aksine bizim birazcık daha o tarafı hemen regülatörün alacağı kararlarla toparlayıp potansiyel yatırımcılara yönelmemiz yönünde beklentimiz ve düşüncemiz var.
2: Evet, şimdi bir yandan dedik ki Borsa İstanbul'da tam işte 14.100 puandayız ama hani böyle işte mesela Aselsan'ın bu yıl %62 yükselişi vardı. Endekste %10'dan fazla ağırlığı var. İşte destek finans faktöringinin %10'a yakın bir ağırlığı var. Oradaki hareketlilik de Borsa İstanbul'u etkiliyor. Belki katılım evimi yine bunun içerisine koyabiliriz. Belki Astor, yani hani böyle işte hisselerdeki yükseliş hareketi ve borsada 14.000 lira ama hani bazen yatırımcı diyor ki hani ben portföyüme bakıyorum 14.000 değil benim endeksim 8.000. Yani havacılıkta mesela kaldıysa, gerçi Türk Hava Yolları'nın yine böyle zirve test etmeye çalıştı ama Pegasus mesela çok geride kaldı ya da havacılıkta 2-3 yıldır aynı seviyeler. Demir çelik bu yıl hareketlendi ama yine sanayi tarafında da hani 2-3 yıl önceki seviyelerde görebiliyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğimiz çok dar seçici hisse grubu, yani belli hisselerle yukarı gittiğimiz bir tablo. Dolayısıyla o yatırımcıya ne tavsiye edersiniz? Yani beklemeli mi, sakin mi kalmalı? Nasıl bir yolu izlemeli?
1: Evet, sakin kalmak çok önemli bu dönemde. Zaten biz herhalde bir senedir sizinle portföy dağılımını konuşuyoruz, varlık dağılımları konuşuyoruz. İşte bir süre altını konuştuk, yüzdesel dağılımlar nasıl olmalı diye. Hep sabit getiri enstrümanların daha fazla taşınması konuları konuştuk. Bu tarafta da hisse tarafında da işte gerek direkt hisseleri seçilmesi anlamında ya da hisse fonlarının seçilmesi anlamında evet, bazı yatırımcılar özellikle sektörel olarak geride kalan taraftalarsa zarara uğradılar. Daha aşağılarda kaldılar. Toparlayacaktır elbette. Çünkü biz burada asıl toparlama yabancı yatırımcının gerçekten borsamıza daha fazla iyi gösterdiği noktada göreceğiz diye düşünüyoruz. Ama sektör seçimi ve bu portföy varlık dağılımının önemini zaten vurguluyorduk. Tekrar vurguluyoruz. Çok çok önemli zamanlar. Çünkü çeşitli sektörlerde hala volatilite ve dalgalanmayı göreceğiz. Bir tek şunu vurgulayabiliriz. Özellikle NATO toplantısından da çıkan herhalde en somut konu ki savunma harcamaları, savunma sanayi ve bu sektörlerin daha hızlı hareket edeceği, teknoloji tarafı hakeza aynı şekilde hızlanmaya devam ediyor. Çünkü bizde de yatırımlar yapılıyor bu konuda. Daha hızlı gidebileceği konusunda hemfikir gibiyiz tüm piyasa olarak. Bir de işte yabancı yatırımcıyla beraber bizim nedir? İşte öncelikli lider sektörümüz bankacılık tarafına o zaman ancak birazcık daha ağırlık artırılarak dikkat edilebilir.
2: Şimdi bu sene başında hem böyle aracı kurum raporlarına hem de konuklarından böyle değerlisin gibi uzmanlardan gelen açıklamalara baktığımda borsa için işte 17 bin 18 bin hedeflerinin koyulduğunu görüyorduk ama tabii

0: Yani bugünkü noktada faizin çok daha aşağıda olması, belki enflasyonun daha aşağıda olması dışsal bir faktör konuşmuyorduk. Yani hani o işte siyah kuğu muydu? Biz onları konuşmuyorduk sene başında ama tabii dışsal faktörler tüm dünyayı, merkez bankalarının adımlarını yeniden şekillendirdi. Şimdi dolayısıyla hani bugünden sene sonuna kadar, yani yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul'a nasıl bir geçiş olur veya yıl sonuna dair var mı böyle bir tahmininiz? Şimdi aracı kurumlar da böyle zaman zaman güncellemeleri de gittiler. İşte alternatifte daha yüksek getiriler de var çünkü bir yandan. Sizin tahmininiz nedir?
1: Kabaca aslına bakarsanız bu yıl sonu getiri beklentileri %15-20 ile %35-40 aralığında bir değişkenlik gösteriyor. Biz de aslına bakarsanız özellikle son çeyrekte daha fazla olmak üzere yine ortalamalarda bir yerde bir beklentimiz var. Ancak tabii ki birazcık daha genele yayılmalı bu işin gerçekleşmesi için. Genele yayılması için de bizim faiz oranlarında birazcık daha törpülenme, en azından önümüzdeki dönem için daha düşük faizleri görebiliyor olmamızın ancak bu konuyu netleştireceğini düşünüyoruz. Çünkü şimdi sabit getiri olarak zaten bu noktalarda biz şu andaki işte seviyeyi %17 bin, 18 bin seviyelerine zaten yakalayacaksak o zaman yatırımcıyı bu tarafa getirmek çok daha zorlaşıyor, zor oluyor. Aynı şekilde hisse fonlarında da biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Yine hani daha selektif olarak bazen işte farklı sektörler seçen hisse fonlarında belki görebiliyoruz daha fazla yatırımcı ilgisi. Ama işte BIST 30, BIST 100 ağırlıklarda bunu göremiyoruz fon tarafında da. Dolayısıyla yavaş yavaş faizlerin düştüğü ortamda, düşmeye başladığını tekrar gördüğümüz ortamda ancak birazcık daha hem yatırımcının bu tarafa gelmesini hem de zaten daha da avantajlı tarafta olacağını düşünüyoruz.
0: Şimdi geçen yıl yatırımcının eline kazandıran bir altın vardı. Bu yıl o da yok. Yani geçen yıl en azından işte borsada %10-%15 yukarı gitmişti yine borsa. Enflasyonun belirgin şekilde altındaydı. İşte ama altın kazandırmıştı. Çok iyi kazandırmıştı. TL mevduat yine enflasyonu yenmişti. Bu yıl tam böyle başa baş noktada işte para piyasası, TL mevduat, enflasyon denklem, hani vergisini çıkartıp arındırdığımızda borsada belli başlı birkaç hisse de değilseniz belirgin şekilde altındasınız. Altındaysanız zaten değer kaybetmişsiniz ki hani Ocak sonu 5600 dolarlardan aldıysanız %30 daha aşağıdasınız. Dolayısıyla altın yatırımcısını ne bekler? Çok da soru alıyoruz, etraftan duyuyoruz. Muhakkak size de ne danışıyorlardır. Nedir altın
1: geliyor.
0: yatırımcısına
1: Ya orada biz biliyorsunuz bir yaklaşık işte 1,5-2 sene önce %20'lerde taşıyalım, işte yavaş yavaş arttırdık gibi bir noktadaydık. Şimdi mevcut altın portföyünü eğer çok çok fazla o taraf ağırlığını vermediyse taşınması aslına bakarsanız çok üzmeyebilir. Çünkü altın tarafında birazcık daha yabancı bankaların özellikle raporlarında hep aşağı geldiğini beklentilerini görüyoruz ama
0: tam da öyle. HSBC 4560 dolar demiş, 4800 dolarmış. Onlar da momentuma göre mi böyle?
1: Evet, tabii. O zaten çok klasiktir. Momentuma göre çok hızlı şeyleri, hedefleri revize ederler. Bu hedefler çok geri geldi. Genel ortalamada da çok geri geldi. Ancak en azından şu andaki seviyelerden çok çok aşağı gitmesi için çok fazla bir sebep yok. Neden? Çünkü merkez bankalarındaki hala bir varlık çeşitlendirmesi süreci devam ediyor. Onu görüyoruz. Yani Çin özellikle hala ağırlığını arttırmaya devam ediyor. Azaltsa da devam ediyor. Dolayısıyla o tarafta aşağı yönde de aslına bakarsanız bu taraf destek veriyor. Bir yandan global tarafta altın tarafında ağırlığını arttıran işte gerek ETF'ler gerek işte bireysel yatırımcılar biraz satış olduğunu gördük. Onu da Merkez Bankası alımlarının karşılaması bu seviyelerden daha fazla aşağı gelmesini engelledi, durdurdu bu seviyelerde. Tabii ama şu anda almak için soruyorsak, konuşuyorsak da o zaman da işte hedefler bu kadar aşağı gelmişken biz yıl sonuna kadar ya da gelecekteki önümüzdeki bir sene için getiri hedefini işte %15, %20'lerde tutuyorsak o zaman zaten bizim elimizde sabit getirileri çok daha yüksek getiren bir işte TL enstrümanımız var mesela. İşte ister mevduat yapın, ister yatırım fonları tarafından gidin, para piyasası fonlarından. Dolayısıyla bu taraftaki cazibe o anlamda, yeni alım anlamında birazcık da azaldı elbette. Dolayısıyla o dağılımın içine çok girmeyecektir zannetmiyorum yani. Bundan sonra altın alımı konusunda daha aşağıları görmezsek, işte bir 3800 seviyelerini görmezsek ancak taşıması anlamında tabii kuvvetle muhtemel daha düşük oranda tutanlar taşıyacaklardır.
0: Evet, mesela BOFA'da 5000 dolar demiş. Yani şu an 4000 dolar dese %25 yükseliş beklentisi çok güzel geliyor. Ama 5600'den alan varsa o zaman 5000 dolar onu da mutlu etmeyecektir. İşte, böyle farklı yerler.

0: Nereden bakılan
1: yeni alım yapacak için de önümüzdeki dönem diğer enstrümanlara göre kıyaslandığında, ki bizim şu anda elimizde mesela bizim içerideki yerli yatırımcı için konuşursak mesela belki işte borçlanma araçları fonları vasıtasıyla tahvillere girmeleri, yani elindeki mevcut varlığı koruyarak o tarafa da ilave ek yapması çok daha avantajlı olabilecek noktada şu anda.
0: Evet, şimdi bir yandan Fed'e sormak istiyorum çünkü onların gerekçeleri klasik Şahin Fed, güçlü dolar, yüksek faiz, hep konuştuğumuz altın, işte yüksek faiz artışını sevmiyor, orada yüksek getiri varken daha risksiz, niye para altına gitsin gibi bir başlık konuşuyoruz. Şimdi Fed'de yeni bir dönem başlıyor, böyle eski Merkez Bankası başkanları var, çok ünlü ekonomist var. Yapay zeka veri analitiği, böyle bilanço, veri, istihdam ve enflasyon için 5 yeni görev gücü oluşturulmuş. Böyle yeni değişiklikler de var. Yani Warsh'un başkanlığında böyle hani metinler bile değişti. Mesela kendisi artık nokta grafiklerde kendi görüşünü beyan etmiyor. Ne bekliyoruz Fed'deki bu dönüşüm sürecine dair?
1: Çok karışık sinyaller geliyor elbette. Ve beklentilerde de çok fazla Amerikalı ekonomistin çok farklı yorumları var bu noktada. Ancak herhalde yavaş yavaş konsensüs şeye doğru geldi. Artık indirimler olmaz. Bundan sonra arttırım söz konusu olabilir. Çünkü enflasyonu çok önem veriyor FED. Düşürmek istiyor. Eğer petrol fiyatları da müsaade ederse diyelim kabaca, önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar, bu önümüzdeki dönemden kasıtta, muhtemel bir faiz artımı belki yapabilir. Ancak ama işte yeni datalara çok fazla önem veriyor. Bunları takip edecek. Biz de herhalde ancak yapsa bir faiz artırımı yapabileceği noktasındayız. Ama Kevin Warsh'un da bütün açıklamalarından görüyoruz zaten. Öncelikle en hoşlanmadığı şey Amerika'daki enflasyon. Dolayısıyla bu noktada en fazla adım atacaktır. Beklentimiz o yönde. Evet, çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Hem FED hem global piyasalarda da aynı şekilde tüm merkez bankaları da benzeri şekilde biraz daha farklı hareketlerde bulunuyor artık. Yakından takip ediyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Mert Bey.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Kıymetli yorumlarınızı paylaştınız. Tamam. FM Kareportör Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı aktardı bizler için. Reklama gelin, ardından buradayız. Yatırım fonları diyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış, cipsi sağlıklı alternatif yapmış. Yayla. Böyle üçgen şeklinde de var, yuvarlak büyükleri de var. Ay, at çantana.

Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
0: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Amerikan borsamız 14.100'e doğru geri çekildi. Bu havada düşüşlerin olduğu bir haftaydı. Vadeli işlemler bugüne kısmi yükselişle başladı. Biopotus kontratları an itibariyle 17.029 puandan işlem görüyor. 0.14'lük bir değer artışıyla birlikte. Şimdi bir yandan görüyoruz ki bu yıl fonlar tarafında kazandıran yine para piyasası fonları. Hisse fonlarında da böyle enflasyona yakın getiriler takip ediyoruz. Ama orada da tabii hisse fonlarında da ciddi ayrışmaların olduğu bir süreç. Altın fonlarında kayıp var, altın düşüyor malum. Ama bundan sonraki süreçte biz ne bekliyoruz? Yatırım fonları üzerinde iş portföye gideceğiz. Baş stratejisti İrem Talaslı ile birlikte konuşacağız. Buradaki tercihleri, eğilimi, nasıl davranılması gerektiğine. Hoş geldiniz İrem Hanım, günaydın.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu yıl yine geçen yıl olduğu gibi para piyasası fonları önde. Altın bu kez geçen yılki performansından çok çok daha farklı davranıyor. Borsa tarafına baktığımızda da hani böyle yılın ilk ayısı çok iyiydi ilk ayı, ama sonra tabii savaş, işte dışsal faktörler derken orada da kayıplar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biraz böyle fonlar üzerinden gidelim istiyorum. Nerede nasıl pozisyonlanmalı yatırımcı, neler önerirsiniz?
1: Evet, sizin de aslında genel çerçeveyi çizdiğiniz gibi biz bu yıla biraz daha işte tahvillerin ön plana çıkacağı, arkasından da hisse senetlerini takip edeceği daha olumlu bir yol olarak kurgulamıştık. Ama bu savaş gündemi tabii ki beklentilerin ötelenmesine neden oldu. Şimdi gelinen aşamada hala aslında Merkez Bankası'nın efektif fonlama maliyetinin %40'ta seviyesinde olduğu bir durumdayız. Dolayısıyla para piyasası getirileri tabii ki cazip seviyelerde, ama yılın devamına, ikinci yarısına baktığımızda burada biraz daha, yani petrol fiyatlarında yeni bir şok görmeyeceğimiz varsayımı altında, dezenflasyonist etkilerin ön plana çıkmasıyla politika faizinde bir miktar gevşeme olacağını düşünüyoruz. Yine de yılın ikinci yarısında yaptığımız hesaplamalar hala para piyasasında, yani sınırlı bir gevşeme alanı olduğunu gördüğümüz için %40'tan %35'e gidecek bir politika faizi var bizim projeksiyonlarımızda. Bu durumda para piyasası fonlarının tabii ki getirileri yılın ikinci yarısında da cazip seviyelerde kalacak. Ama bu sefer diğer segmentlerde de aslında fırsatlar doğabileceğini düşünüyoruz. Burada tabii ki işte geçtiğimiz haftalarda da aslında iyi performans gördüğümüz tahvil piyasası fonları biraz daha ön plana çıkıyor. Zaten özel sektör tarafında hani ilgi olduğunu görüyoruz. Onlar biraz daha kısa vadeli olduğu için. Ama tahvil tarafında da biz biraz daha beklentilerimizi oluşturduğumuzda 2 yıl, 5 yıl segmentinde potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. 5 yıl, 10 yıl vadeli segmente biraz yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığı, belirsizliklerin yüksek olduğu algısıyla birlikte durasyonun çok fazla uzun olmadığı fonlarda yatırımcıların pozisyonlarını artırabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Hisse senedi tarafına baktığımızda biz hem yurt içi hem de yurt dışı tarafta da yatırımcılara fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz. Bizim BIST 100 endeks beklentimiz yıl sonu için 17.000. Aslında bunu sene başından beri değiştirmedik. Burada demin de konuştuğumuz faiz indirim görünümü çerçevesinde küresel risk iştahının da desteğiyle birlikte yatırımcı ilgisinin burayı destekleyebileceğini düşünüyoruz. Yurt dışında da hala potansiyelin devam ettiğini, seçici ve aktif yönetilen fonlarla bu alanda kazançlar sağlanabileceğini düşünüyoruz.
0: Evet, peki fonlar tarafında hangi hisse fonlarında böyle bir yükseliş beklentisi oluşur? Yani örneğin bankalar çok geride kaldı. Banka fonlarında kayıpların artış gösterdiğini, ama işte savunma odaklıysa ya da enerji odaklıysa burada güzel yükselişlerinde yakalandığını görüyoruz. Dolayısıyla tema bazlı hisse fonları için var mıdır bir öneriniz?
1: Bizim tabii ilk yarıda gördüğümüz şey aslında temalardan ziyade endeks fonlarının daha iyi performans gösterdiğiydi. Ancak şimdi sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten faiz indirimlerinin gündeme geleceği bir konjonktürde bankacılık hisseleri, gayrimenkul sektörü ya da bu barış durumunun kalıcı olması halinde havacılık sektörü hisselerinde tabii ki biraz daha ön plana çıkabilir. Burada yabancı yatırımcı ilgisinin borsayı destekleyeceği varsayımıyla birlikte tabii yabancı yatırımcının biraz daha hızlı konumlandığı, bankacılık ve holdingler tarafında yatırımcı bence bakabilir. Ama tabii ki burada biraz daha faiz indirimlerinin gündemimize gelmesi lazım.
0: Evet, peki altın için de görüşünüzü sorayım.
1: Bizim altına ilişkin görüşümüz aslında volatilite çok yüksek olduğu için portföylerde bulundurulması gerektiği, yani bir varlık çeşitlendirme aracı olarak bulundurulması gerektiği, ama tabii ki yatırımcının risk iştahını bunun çok belirleyici olduğunu değerlendiriyoruz. Yüksek risk iştahı olan bir yatırımcının %20'lerde altın bulundurabileceğini düşünüyoruz portföyünde. Mevcut yılın ikinci yarısı için yaptığımız modellerde altın fiyatının 4600 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Sizin de demin belirttiğiniz gibi, yani bu seviyelerden girdiğinizde evet bir potansiyel var. Hala TL, hatta TL bazında baktığımızda yıl sonu dolar TL kur beklentimizin de 51.8 seviyelerinde olduğunu dikkate aldığımızda %20'lerde bir getiri potansiyeli sunuyor. Ancak oynaklık çok yüksek. Dolayısıyla sırf buna dayanarak bir pozisyon alınmasından ziyade portföylerde de varlık çeşitlendirmesi için tutulabileceğini değerlendiriyoruz biz.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii dolar endeksinin güçlenmesi, FED'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin kuvvetlenmesi elbette burada altın fonları üzerinde de altında da yine etkili oldu, ama hani geçen yıla işte bu yıla baktığımızda para piyasası fonları ve aylık %3'ün üzerine %3.5'a yakın getiriler ve tabii Merkez Bankası'nın politikası para piyasası fonları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Orada ne bekliyoruz?
1: O tarafta şimdi tabii Haziran ayı enflasyonu %1'in altındaydı. Dolayısıyla dezenflasyon devam ettiği bir konjonktürle karşılaştık. Bizim makro araştırmalar tarafındaki arkadaşlarımız Temmuz ve Ağustos'ta da %30,7 seviyelerine gerileyebilecek bir enflasyon görünümü bekliyorlar. Eylül ayı biraz daha mevsimsel etkiler barındırdığı için burada bir yavaşlama olabilir. Ama yılın 3. çeyreğini biz %37 seviyelerinde politika faizinde bitirmeyi bekliyoruz. Burada eğer konjonktür izin verirse biraz daha hızlı bir düzeltme olabilir. Yani Temmuz ayında bile bir miktar ayarlama görebiliriz. Yılın sonunda da, yani yılın son çeyreğinde de 200 bas puanlık faiz indirimiyle %35'e gelinecek. Dolayısıyla hani para piyasası fonlarında evet getiriler biraz yavaşlayabilir, ama hala yani yılın sonuna geldiğimizde dahi %35'lik bir fonlama maliyetinden bahsediyor olacağız. Bu da ister istemez cazip seviyelerde kalacağını düşündürüyor bize.
0: Evet. Şimdi bir yandan Borsa İstanbul'da halka arz takvimi de hızlandı. Kısa bir müsaade isteyeyim ben sizden. Çünkü bugün de önemli bir gong töreni gerçekleşecek. Birazdan seramik ve banyo ürünleri üreticilerinde İsveya halka arz sürecini tamamladı ve yatırımcılarıyla buluşacak bugün. Yoğun bir talep görme süreci vardı. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak şirketin payları. Bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. 20 lira 90 kuruş fiyattan da yatırımcılara sunulmuştu. 67 milyon adet pay yatırımcılarla buluşmuştu. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 400 milyon liranın üzerindeydi. Halka arza da 900 binin üzerinde katılımcı başvuru gerçekleştirmiş, yatırımcı katılımı gerçekleşti. 901 bin kişilik ve toplam pay alan yatırımcı sayısı da yine 901.609 olarak gerçekleşti. Son dönemde tabii SPK'nın da onay sürecinin hızlandığını görüyoruz. Halka arzlar yoğun bir şekilde gerçekleşmeye devam ediyor. Yüksek montanlı katılımlar da bir yandan önemli ve takip ediliyor. Bireysel yatırımcılara da %60 oranında, yani 40 milyon 200 bin lot tahsis edilmiş bu gerçekleşen halka arz sürecinde. Ve birazdan getireceğiz sanıyorum, arkadaşlarım hazırlıyorlar oradaki görüntüleri Borsa İstanbul'a gitmek için. Bakalım, evet, gong töreni gerçekleşiyor. Efendim, borsada gong İsveç için çalıyor bugün.
2: Ondan geriye birlikte sayacağız. Bu tarihi anda, bu kilometre taşı olan anda şirketimize eşlik edeceğiz. Güçlü desteklerinizle. Başlıyoruz. On, dokuz, sekiz,

0: Evet, evet. Borsada Gong.
1: Türkiye'mize, ekonomimize, sermaye piyasalarına, borsamıza ve şirketimize.
0: Şirketin hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Borsa İstanbul'da sermaye piyasalarına. Şimdi İrem Hanım, kaldığımız yerden devam edelim. Ve tabii bir yandan görüyoruz ki döviz fonlarındaki kaçış eğilim de devam ediyor. Yani DTH tarafından da bir çıkış var ama orada acaba hem Eurobond fonlarının hem döviz fonları üzerindeki eğilim nasıl şekillendi?
2: O tarafta baktığımızda tabii sermaye kazancı potansiyeli biraz daha sınırlı kalıyor. Bunun iki nedeni var. CDS 220 bas puanlar civarında şekilleniyor. 220-230 bas puanlar ve biz sene sonuna kadar hani değerlendirdiğimizde bu seviye etrafında hareket etmesini daha makul görüyoruz. Diğer taraftan yurt dışında ABD tarafındaki tahvil faizler açısından baktığımızda orta uzun vadeli faizlerde gerileme alanını da sınırlı görüyoruz mevcut konjonktür nedeniyle. O açıdan sermaye kazancı alanı sınırlı. Tabii ki getiriler aslında cazip seviyelerde, yani Türkiye tahvillerinin, Eurobondlarındaki getiriler bu yatırımcı ilgisini can tutuyor. Hala yabancı yatırımcı tarafına baktığımızda %38-39'larda bir sahiplik payı var. Ve bu makul seviyelerde. Ama tabii diğer taraftan dolar TL'nin de hani daha öngörülebilir bir çerçevede yıl sonuna kadar ilerleyeceğini de üstüne koyduğumuzda getirilerle birlikte TL cinsi yatırımların biraz daha gerisinde kalacak bir potansiyel söz konusu. O açıdan da yatırımcı ilgisinin biraz oradan diğer alanlara doğru kaydığını gözlemliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Kolaylıklar dileriz İş Portföy'e sizlere.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Efendim, borsada açılışı yapacağız ama öncesine bakalım ne bekleniyor. Vadeli işlemlerde böyle kısmi bir yükseliş hareketi bugün gördük ama bu haftayı tabii zayıf geçirdik. 14.105 puandan bir kapanışımız vardı ama işlem hacimlerindeki düşük seviyeler bir yandan karşımızda olmaya devam ediyor. Peki hem nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz hem bugünden ne bekliyoruz? TL yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya hemen yanımda, haftanın son işlem gününe başlarken hoş geldin.
3: Merhaba Gözde, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta böyle bir geri çekilme beklentisi var mıydı? Aslında güzel haber başlıkları da vardı ama negatif ayrıştık sanki, ne dersin?
3: Evet Gözde, aslında oldukça gündem yoğundu bu hafta. İşte NATO zirvesi bitti. NATO zirvesi sırasında ABD, İran tekrar sıcak bir temas sağladı. Petrol fiyatları yukarı doğru gitti. Bir anda tekrar risk iştahı düştü. Bunların çerçevesinde piyasalarda volatil hareket devam ediyor. Baktığımızda şu anda hala düşüş trendi içindeyiz Gözde. 14.500 seviyesinin altını çizmiştik seninle beraber son yayınımızda. Bu seviye geçilmediği

Süreci aşağıda 13.900 ve 14.000 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Şu anda da 14.100 seviyelerindeyiz ve vadeli de 0.16'lık hafif bir eksi bir açılış var. Bugün Cuma, tabii hafta sonu belirsizliği de piyasada bir miktar risk iştahını törpülüyor diyebiliriz. Ancak şunun altını çizmek istiyorum Gözde, yayına çıkmadan önce şöyle biraz A Para izleyicilerine nasıl farklı bir şekilde bilgi verebiliriz diye düşündüm. Baktım dolar endeksi. Bugün dolar endeksini çok konuşacağız Gözde. 100.80'in altına geldi. Bu şu demek, bir süredir dolar endeksi yukarı doğru gidiyordu ve 100.80'in altına gelirse ben 99.5 seviyesine doğru bir geri çekilme bekliyorum. Bu ne demek? Bu euro dolar paritesinin 1.1450'nin üzerine zorlayacağı anlamına geliyor. Eğer 1.1450'nin üzerine geçerse euro dolar paritesi, tekrar 1.16'ları konuşmaya başlayacağız. Biz ilk senle konuşalım istedim bunları. Tabii ki altın fiyatlarında da 4.060 doların üzerinde kaldığımız sürece, eğer bu dolar endeksi 100.80'in altında kalırsa ve geri çekilmeye devam ederse, ki bugün öyle görünüyor, dolar altında da yukarı yönlü hareketi 4.350-4.400 dolar aralığına kadar ben beklerim. Bu gram altında da 6.100 doların üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketin devam edeceği anlamına geliyor. Tabii gözümüz petrol fiyatlarında. Ancak şu anda piyasalar çok net şuna hala inanmak istiyorlar Gözde. Bu savaş devam etmeyecek. Evet, şu anda sıcak bir temas var ama taraflar tekrar masaya oturacaklar şeklinde. O yüzden evet, 73,5 doların altını çizmiştik bu seviyenin üzerinde. Brent petrol yukarı yönlü bir hareket yapar diye bir beklentimiz vardı. O gerçekleşti. Şu anda 75 doların üzerinde kalması hala petrolü gündemdeki yerini en üste koyuyor. 75 doların altına gelmediğimiz sürece piyasalar rahatlamayacak. Ancak baktığımızda sıcak temas sağlanmasına rağmen petrol fiyatlarının artık eskisi gibi çok ciddi volatiliteyle yukarı yönlü gitmediğini görüyoruz. Bizim tarafta da 14.300 seviyesi bugün için önemli olacak. Bu seviye geçilirse o zaman 14.500 seviyesini takip edeceğiz. Ama biraz önce vermiş olduğum rakamlar, yani dolar endeksi geri gelirse ve euro dolar paritesi yukarı doğru 1.16'ya doğru hareket ederse, bu bizi biraz daha bardağın dolu tarafının artmasına neden olacak. Bankalar çok zayıf Gözde. Bankalarda hala şu anda düşüş trendi devam ediyor. Ama ancak orada da 16.400 seviyelerinde ben artık 16.400, 16.500 aralığında bankalarında bir dip yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Burada da 16.900'ü direnç olarak takip edeceğiz. Ancak 17.200 geçilmediği sürece, yani endekse nasıl 14.500 geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki olarak değerlendirilecekse, bankacılıkta da 17.200 seviyesi önemli. Tabii bizi ayakta tutan sanayi endeksi ve sanayi endeksi de burada 17.900'ün üzerinde tutunmayı başardı. Bu seviye oldukça önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece sanayi tarafında yukarı yönlü 18.000 bugün ara direncimiz ve 18.250 seviyesini yukarı yönlü takip edeceğiz. Tabii aslında ayın 20'sinde bilançolar başlayacak Gözde, ama maalesef bilançolarla ilgili ciddi bir heyecan, ciddi bir beklenti hala yok. İlk çeyrek öncesi bilançolardı. Şimdi ikinci çeyrek önemli, çünkü savaşın olduğu bir dönemde bakalım bilançolar nasıl gelecek, ama baktığımızda çok net bir beklenti yok bilançolar tarafında. Tabii ki Fed'in faiz artış beklentileri şu anda 2'den 1'e düşmüş görünüyor baktığımızda. Yine Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemdeki petrol fiyatları çok önemli belirleyici olacak. Faiz artırıp arttırmayacağı çok çok önemli. Ve Asya'da da bugün teknoloji önderliğinde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Bizim de bugün yine düşük işlem hacimli ama 13.900, 14.000'i ben destek alarak bir süre önümüzdeki haftada bu 13.900 ile 14.500 arasında dalgalanmasını bekliyorum. Bilançolar gelmeye başladıktan sonra artık 3. çeyrek bilançoları yavaş yavaş gündeme gelecek. Daha sonra tabii ki şimdi ilk etapta 2. çeyreği bekliyoruz. Buradan gelecek olan bilançolar sonrası 3. çeyrekle ilgili biraz daha net bir tablo olabilir, bir beklenti olabilir. Ama baktığımızda bizim için en önemli şey bankaların tekrar lokomotif olarak ön plana çıkması.
Bu da şu anda henüz bunun için erken gibi görünüyor gözde. Baktığımızda Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirim beklentisi

0: beklentilerinin oluşması için zamana ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Çünkü Haziran ayında gelen 0,99'luk enflasyon birin altında geldi. Ama ne olursa olsun biraz daha aşağıda bekliyordu bankalar ve petrol fiyatları da biraz yukarı doğru hareket edince tekrar bu dezenflasyon sürecinin öteleneceği ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşuna devam edeceği beklentisi yine bankaları aşağı yönlü baskıladı. O yüzden Temmuz ve Ağustos ayındaki enflasyon rakamları çok çok önemli olacak. Ancak şu anda baktığımızda hacim düşük, risk iştahı çok fazla yok. Ne var bizi pozitif etkileyebilecek? İşte dolar endeksi 100,80'in altında kalırsa bir miktar bizi de pozitif etkileyebilir euro dolar tarafıyla.
1: Evet, peki ayrıştırdığın sektör var mıdır? Yani döneme uygun böyle sektörleri konuşmaya çalışıyoruz. Ya dışsal faktörler dedik. Önce tabii belki biraz yabancının da hani gerçekleştirdiği işlemler üzerinden de gidebiliriz. Yabancı savunma hisselerinde satış yapmış Haziran'da ama havacılık ve banka da almış. Yani klasik savaş bitti fiyatlaması orada da işlemlere yansımış. Dün açıklandı rakamlar. Akbank ve Türk Hava Yolları en fazla aldığı hisse sattıklarında da Aselsan, Türk Telekom ve Astor olmuş. Mesela buradan bir şey çıkarabilir miyiz sektörlere dair belki?
0: Şimdi Gözde, aslında baktığımızda savunma sanayi ile ilgili önümüzdeki döneme ait hala beklentimiz devam ediyor. Orada herhangi bir sıkıntı yok ama bu kısa vadeden biraz daha orta uzun vadeye yayılmış durumda ve fiyatlamalar çok hızlı oluyor. Yani hisse senetlerinde değil, sadece altın, petrol, gümüş, bu tarafta da çok ciddi ciddi aşağı yönlü ve yukarı yönlü fiyatlama oluyor. Şimdi Orta Doğu'daki bu sıkıntıdan dolayı savunma sanayindeki hisselerimiz de çok hızlı, başta Aselsan'ın liderliğinde çok hızlı sert hareketler yaptı yukarıya. Ve tabii ki savaşın biteceği ve sönümleneceği, işte Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte bu savunma sanayindeki karlar realize edildi. Bu çok normal. Şimdi baktığımızda evet, orta ve uzun vadede buradaki trendler devam edecek ama kısa vadede burada kar realizasyonu çok normal karşılanmalı. Çünkü yukarıya doğru çok sert bir hareket olmuştu. Şimdi baktığımızda bankalar gerçekten çok iskontolu hale geldi Gözde. Fakat hikaye önümüzdeki döneme ait kısa vadede yok. Orta uzun vadede seninle bir hikaye kurabiliriz bankalar tarafında ama işte bankalar ve holdingler, işte havacılık savaşın bitmesine bağlı olarak hala oldukça iskontolu. Ben holdinglerde de çok ciddi iskontolar görüyorum, çok net bir şekilde. Bankalarda da iskonto var ama şu anda en azından bir hikaye bulmamız gerekiyorsa bu ikinci çeyrek bilançolarıyla olmayacak. Üçüncü çeyrek bilançolarıyla belki olacak. İşte dezenflasyon sürecinin başlama beklentisiyle olacak. Bunu da ilk etapta enflasyon datalarında göreceğiz. İşte Temmuz ve Ağustos ayında da eğer enflasyon düşük gelirse bankalar tarafı yine ön plana çıkabilir. Gerçekten güzel bir düzeltme yaptı bankalar, geri çekildi. Ancak şu anda baktığımızda çok ciddi bir hikaye kısa vadede yok. Bu da piyasaların bir süre yatayda dinlenebileceğini, evet düşüşü belki sonlandırabiliriz ama yatayda dinlenebileceğini gösteriyor. Ve savaştaki tabii ki belirsizlik ne yöne evrilecek? Benim kendi beklentim tekrar masaya oturacakları yönünde ama oradaki belirsizliği yönetmek çok zor. Trump etkisi hala devam ediyor ki İran şu anda yapmış olduğu açıklamalarla cevap vereceğini söylüyor. Bakalım hafta sonu mesela ciddi bir belirsizlik. Bugün risk iştahı bir miktar yine kapalı olabilir. Ama benim burada ilk etapta takip edeceğim, hani bir hikaye yakalamak istiyorsak, dolar endeksi olacak. O bizi belki bir miktar pozitif etkileyebilir. Orada da bariyerimiz, şartımız 100,80'in altında kalsın.
1: Evet, 100,8 diyorsun, önemli bir seviye olarak takip ediliyor. Ve borsada dün böyle biraz düşüşler karşımıza geldi. Yani 14.105'lere doğru geri çekildik. İşte geçtiğimiz haftalarda 14.800'lere böyle tutunmaya çalışan bir borsada bu hafta küreselden böyle biraz negatif ayrıştığımız bir süreçte karşımıza geliyor. Tabii bu S400'lerle ilgili bugün farklı iddialar var. O da elbette önemli olacak ama önce açalım borsayı, ardından konuşalım detayları.

0: Cem Kaya, geleyim sorayım sana. Yani bu özellikle Amerikan-Türkiye görüşmeleri sonrası F-35 teslimlerini hani böyle hızlandırabilecek bir süreç beklentisi ve hemen bunun yanında bir iddia. Yani mesela Trump da şunu söylemişti, S-400'lerle ilgili Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok demişti. İşte dost ülkemize yaptırım uygulamak istemiyoruz, yakında gerçekleşebilir demişti. Şimdi buradaki S-400'lerin de acaba hani Körfez ülkelerine satılıp satılmadığı iddiaları ve beklentileri oluşuyor elbette bu şekilde, ama orada hani bir haber bekler miyiz ya da piyasaya bunun yansıması ne olur böyle bir haber de gelirse?
1: Şimdi Gözde, aslında oraya iki taraflı bakmak lazım. Bir, Trump Türkiye'deyken yapmış olduğu açıklamalar, bir de Türkiye'den gittikten sonra yapmış olduğu açıklamalar şeklinde. Ama şundan eminim, muhakkak o setup kuruldu. Yani bu S-400'lerle ilgili başlayan süreçte hem F-35'lerle ilgili biz ortaklıktan çıkarıldık, hem katsa yaptırımları geldi. Bunu da bazıları çok ciddi anlamda kullandı, bazı lobiler. Şimdi S-400'le ilgili bu problemin ortadan kalkmasını ben de bekliyorum ve büyük bir ihtimalle hükümetimiz bununla ilgili gerekli planlamayı, programlamayı yaptı diye düşünüyorum. Ben oradan haberler alabiliriz. Fakat bu F-35 olayında çok ciddi bir arka tarafta kulis var ve bunun Türkiye'ye verilmemesi yönünde. Tabii ki 5 tane uçak aslında bu kadar çok fazla sıkıntı nasıl yaratıyor, ben de onu anlamıyorum, ama ben burada kassa yaptırımlarının kaldırılmasının daha bizim için pozitif olacağını düşünüyorum bu S-400'lerden dolayı. F-35'lerde pastanın çileği olur. Ama tabii ki bizim Kaan'ımızın motoru bir şekilde biz de yaptıktan sonra o zaman nasıl bir ne diyecekler onu çok merak ediyorum, ama ben kesinlikle hükümetimizin S-400'lerle ilgili o sıkıntıyı önümüzdeki günlerde çözeceğini ve bu taraftan da artık yapılan kulislere karşı bizim taraftan da ciddi bir baskının olacağını, çünkü F-35'in biz ortağıydık. Orada bayrağımız var F-35'in üzerinde. Bunlar çok önemli, ama savunma sanayindeki parlayan yıldız Türkiye'nin katsa yaptırımlarının kaldırılmasından sonra ben F-35'lerden daha da pozitif etkilenmesini bekliyorum işin açıkçası.
0: Evet, peki böyle bir durum, yani F-35 teslimlerimizin hızlanması banka ve savunma sektörü üzerinde de bir etki yaratabilir mi? Yani böyle bir güç, en azından bir katalizör olasılığı var mıdır?
1: Tabii şimdi burada baktığımızda önce göstergelere bakacağız Gözde. Mesela CDS'lerimiz bir miktar geri gelmeye başlayabilir. Buna bağlı olarak yabancı ilgisi iskontolu senetlerimizde olmaya başlayabilir. Çünkü bu tip yaptırımların kaldırılması, işte F-35'leri tekrar geri almamız burada piyasada bir güven ortamı oluşturabilir. Bu da şu anda en çok ihtiyacımız olan yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakış açısını biraz daha pozitif hale getirecektir. Bu da çok normal. Çünkü gerçekten gözle baktığımızda çok, yani değerli şirketlerimiz oldukça iskontolu hale geldi. Günlük pozisyonlar, günlük hareketlerden uzak durarak bence buralarda yavaş yavaş artık işte bankalar tarafında, güçlü holdingler tarafında birikimler, biriktir mantığıyla pozisyon alınmaya başlanmalı diye düşünüyorum. Ama günlük hareketler ve bilhassa sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durarak doğru sektördeki doğru hisse senetlerinde artık yavaş yavaş pozisyon alabiliriz diye düşünüyorum. Ve senin de söylediğin gibi ABD tarafından gelecek bu tip haberler her zaman piyasa üzerinde pozitif etki yaratacaktır.
0: Evet, teşekkür ediyorum Cem Kaya, kıymetli yorumları bizlerle paylaştığın için. Kolaylıklar Tere Yatırım'a ve sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gözde.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim birazdan sanayi üretim endeksinin ilişkin rakamları alacağız, ama önce bakalım bugünün hareketliliklerini. CV Enerji, İzdemir, CVK Madencilik, DEP Gayrimenkul, Galatasaray, Medikal Park, Miatek, Işıklar Enerji bugünün yükselenlerinde. Düşenlerinde Fenerbahçe, Grenç, Çanıkkale Termik, Batı Söke, Tekfen, Reder, Odin, Alarko, Kogranit gibi hisselerde yer alıyor. Ve BİM'de bugün yükseliş var. 0.7'lik bir değer artışı okuyoruz. Borusan, Pasifik Yayo, Efor, Vestel, Pasifik Euro Asya, Gürsel gibi hisseler üzerinde böyle hareketlilikler de karşımıza gelmiş. Şimdi rakamları takip edeceğiz. Sanayi üretim üzerinde özellikle son dönemde iyileşmelerin gerçekleştiğini takip etmiştik. Şimdi rakam yıllık bazda bir değişiklik göstermedi. Aynı kaldı. TÜİK'in sayfasını açtım şöyle, hemen geliyorum grafiğe bakıyorum. 0. Düzelteyim. Önceki ay rakam 6.1'lik artıştı. Şimdi 0.7 %0, yani bir değişim yok geçen yılın aynı dönemine göre. Ama aylık bazda bakarsak %2.9'luk bir azalış gösterdi. Sanayi üretiminde aylık %2.9'luk bir düşüş var. Şöyle aşağıya geldim o mavi sütunlu tabloya Kadir. Orada da şöyle değişim oranlarına hemen aylık bakıyorum ki sermaye malında %12.7'lik bir düşüş var. Orta yüksek teknolojide %11.5'luk daralma var. İmalat %3.3 daralmış. Toplam sanayi %2.9 daraldı dedik. Aylık bazda ne yükselmiş? Madencilik ve taş ocakçılığı %1.5. Dayanıksız tüketim malı 0.8'lik artış yaşamış ve orta düşük teknoloji 0.2 artarken orta yüksek teknoloji %11.5 daralmış ve yüksek teknolojili ürün grubunda da %2.5'luk bir daralma yaşanmış. Ve dış ticaret endeksleri de geldi. Mayıs 2026 rakamları ihracat birim endeksi %14.2 arttı. İhracat miktar endeksinde de %20.8'lik bir daralma olduğunu gösteriyor rakamlar. Sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri rakamları, endeksler rakamları ve ihracat birim endeksinde %14.2'lik artış takip ederken ithalat birim endeksinde %14.2 artmış. Her ikisi de %14 artmış yani ve ithalat miktar endeksi %21.8'lik bir daralma yaşamış. Yine gelen rakamlarda ihracat miktar endeksinde mevsim takvim etkilerinden arındırdığımızda rakam %1.2'lik artış yönünde. İthalat miktar endeksi de yine arındırılmış verilerde %6'lık da bir azalışa işaret ediyor ve dış ticaret haddi Mayıs'ta 89.6 olarak da gerçekleşiyor paylaşılan bu rakamlarda. Evet, önemli veri setlerini takip ediyoruz dedik. Hem gelen sanayi üretim rakamları hem bu dış ticaret endeksine ilişkin rakamlar. Para notasına veda edelim. Birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hisseler diyoruz. Bakalım neler var.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: fırsatını kaçırma.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam.com bank kartım hadi.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Çavuşoğlu zirvesi kasa yaptırımların kalkabileceği haberleri F-35 teslimatına ilişkin önemli güzel gelişmeler bir yandan takip edilirken bir yandan da yabancı endeks sağlayıcılardan gelen açıklamalar takip edildi. MSCI'den sonra S&P Dow Jones'un açıklaması karşımızdaydı. Borsada böyle biraz düşüşlerin olduğu bir hafta takip edildi. Rezervler artıyor. Yabancı hisse ve tahvilde yeniden alımda ve tabii böyle petrolün de 78'leri gördü ama 75'in üzerinde dengelendiği bir

0: gündeyiz. Peki nasıl kapatıyoruz bu haftayı? Ne bekliyoruz borsada, hisse bazlı hareketliliklerde? Info yatırım stratejisti Çağlar Toros'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin Çağlar.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. NATO zirvesinden çok güzel haberler geldi ama piyasaya bunun yansımasına baktığımızda olumlu bir fiyatlama görmedik. Ama önemli böyle kasa yaptırımlarının kalkabileceği, işte F-35 konusu, S-400 ile ilgili bir endişem yok dedi. İşte acaba Körfez ülkesine satışı mı gerçekleşecek o S-400'lerin, böyle çünkü beklentiler ve iddialar da konuşuluyor. Dolayısıyla biraz NATO zirvesi ve bunun çıktıları diyelim.
1: NATO liderler zirvesi dediğin gibi gerçekleşti ama piyasanın istediği gibi oldu mu olmadı mı bence bir soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yapılan açıklamalar biraz daha havada kalmış gibi gözüküyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump F-35'ler konusunda Türkiye ile anlaşma sağlayabiliriz demişti Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken. Fakat Türkiye'ye geldiğinde bunun için daha karar vermedim minvalinde açıklamalar yaptı. Katsa yaptırımlarını kaldırabilirim diyor ama tabii ki bunlar bir süreç. Yani şu an Borsa İstanbul BIST endeksinde biz beklentinin fiyatlama mekanizmasının çalıştığını görüyoruz. NATO Liderler Zirvesi'ndeki beklentiler bence oldukça yüksekti. Özellikle savunma tarafında çokça fazla haber akışı bekleniyordu. Bakıldığı zaman inanılmaz derecede haber akışlarının geldiğini söyleyemeyeceğim. Ama ileriye dönük projeksiyonlar adına olumlu bir seyrin olacağı bence aşikar. Fakat yine tekrar edeceğim, beklentinin fiyatlanma mekanizması çalışıyor. Yani daha yüksek beklentiler vardı NATO Liderler Zirvesi'nde. İlk gün biliyorsun anlaşmalar imzalandı, ticaret anlaşmalarının imzalandığı, 50 milyar dolarlık ticaret anlaşmalarının imzalandığı söylendi. Fakat bu orada kaldı. İkinci gün ya da bir ortak açıklamaya ilişkin çok da fazla
0: yani
1: bir şey olmadı.
0: Yani kim ne kadar yaptı onu bilmiyorsa bu tabii, toplam tabii. NATO müttefiklerinin aynen yaptığı öyle. Anlaşma 50 milyar dolar.
1: Şimdi öyle bir haber akışıyla başlayınca ister istemez piyasa herhalde bu iki gün içerisinde çok fazla haber akışı gelecek beklentilerine girdi. Bizim de beklentimiz o yöndeydi. Çünkü geçtiğimiz haftadan NATO zirvesine kadar bakıldığı zaman Borsa İstanbul tarafında güçlü de bir seyir vardı. Savunma sanayi ve enerji altyapı şirketleri önderliğinde. Fakat NATO Liderler Zirvesi'nin bitişinin yaklaşıldığı dönemler içerisinde geçtiğimiz hafta alım bölgesinde olan hisse senetleri ya da sektörler bu hafta tam tersi bir konjonktürle hareket ediyor. Tam tersi fiyatlama mekanizmasıyla hareket ediyor. Bu da aslında bana biraz da beklentinin fiyatlandığı algısını beraberinde getirdiğini gösterdi. O yüzden iyi bir toplantı geçmiş olabilir. Yapılan açıklamaların biraz daha havada kaldığını düşünüyorum. Önemli derecede açıklamalardı bunlar ama tam anlamıyla gerçekleşmediği için piyasada bunu biraz daha kar realizasyonlarıyla fiyatladı diyebilirim.
0: Evet. Şimdi bir yandan tabii borsadaki hareketliliklerde yüksek frekanslı algoritmik işlemler tarafında bir ayda 30 milyar lira yakın bir satış görüyoruz. Hem orayı sorayım hem de şunu sorayım. Bu özellikle endeks sağlayıcılar tarafındaki değerlendirmeler nasıl bakıyorsun oraya?
1: Ya endeks sağlayıcıların tabii ki değerlendirmeleri önemli. Yurt dışı yatırımcılar açısından bence daha da önemli. Şimdi seninle birkaç hafta önce MSCI'ın yayınladığı rapor hakkında da değerlendirmelerde bulunmuştuk. Hatta ben şunu söylemiştim. Evet, MSCI fiili dolaşımla alakalı bizden bir değişiklik talebi vardı ve biz bu talebi gerçekleştirmiştik. Bu talep gerçekleştikten sonra yaptıkları olumsuz yönde açıklamalar hani biraz da neden sorusunu gündeme getirmişti. Çünkü MSCI'nin bu istediği gibi bazı adımlar atılıyordu. Fakat MSCI o taraflarda riskleri söylemiş. Riskler de şu: regülatörlerin çokça karar değiştirdiği ve çok fazla karar aldıkları, yani piyasa fiyatlamaları üzerinde tabiri caizse etkili olduklarına ilişkin bir o başlıklı bir rapor vardı. Daha sonrasında ise S&P tarafından, S&P endeksi ve Dow Jones endeksi tarafından gelen açıklamalar var. Fakat buradaki açıklamalara bakıldığı zaman onlar da tabii ki Türkiye ile alakalı bazı riskleri söylemişler. Özellikle bu savaştan itibarenki makroekonomik risklere bence dikkat çekmişler. Birkaç hafta önce de Fitch tarafından Türkiye ile alakalı mali sektörle ilgili görünümün aşağı yönlü revize edildiğine ilişkin haber akışları vardı. Bunlar yabancı yatırımcılar açısından oldukça önemli. Bizim açımızdan da önemli ama genel anlamda biz kendi dinamiklerimize göre hareket ediyoruz. Yurt içi yatırımcılar birazdan makroekonomik perspektifte enflasyonun üzerindeki getiriye odaklanmış durumda oldukları için bu konular biraz daha yabancı yatırımcıyı ilgilendiriyor. MSCI tarafının gelişmekte olan ülkeler piyasasının bizim piyasamızdaki oranı oldukça düşük. Yani çok fazla etkileyebilir.

0: enflasyon kontrol edilemez bir hale geliyor. Ortalama petrol fiyatları yükseldiği için. Şimdi şöyle de bir hikaye var. Geçtiğimiz günlerde Rusya bir açıklama yaptı. Yani artık dizel ihracatını yapmayacağım dedi. Benim ülkeme anca yetiyor dedi. Biz Rusya'dan oldukça fazla dizel ihraç ediyoruz. Şimdi bu da ister istemez cari işlemler dengesinde de bir bozulmayı beraberinde getirebilir. O yüzden tüm bu makroekonomik gelişmelere bağlı olarak MSCI tarafı da makroekonomik gelişmeleri eğer bizim gözümüzün önüne sererse notu düşürebilir. Ama ben bu ihtimali biraz daha düşük görüyorum. Çünkü piyasa dinamiklerine bakıldığı zaman regülatörler doğru zamanda doğru adımlar atmaya yelteniyorlar. İşte bu açığa satış hikayesi vardı biliyorsun. Öz kaynakla alakalı bir esneme durumu vardı. Bunlara bakıldığı zaman belki bunlar olmasaydı biz Borsa İstanbul tarafında daha da aşağı yönlü seyirler görebilirdik. Neden? Panik satışları Borsa İstanbul tarafında daha hızlı hareketleri beraberinde getirebilirdi. Yatırımcının öz kaynağı tarafındaki bozulmanın olması kredi ve temerrüt riskini beraberinde getiriyor. Kredi ve temerrüt riski olmasından kaynaklı olarak öz kaynağınızı %35'in üstünde tutmak zorundasınız. Piyasa tarafında hızlı sert geri çekilme olduğu zaman bu yatırımcı mecburen öz kaynağını düzeltmek için satış yapacak. Bu satışlar da panik satışlarını beraberinde getiriyor. Yani regülatörlerin attığı adımların o dönemde de doğru olduğu kanaatindeyim ama MSCI tarafının şart düştüğü konu şu. Sürekli bir değişiklik. Belki sürekli bir değişiklik dedikleri hikaye de işte 2 haftada bir, 3 haftada bir açığa satışın uzatılması durumundan da bahsediyor olabilirler. Yoksa bakıldığı zaman çok da fazla bir değişiklik olmadı.
1: Yani aslında düzenlemelerin değişmesine hani sürekli olarak buradaki değişikliklere de bir vurgu yapmış olabilirler diyorsun. Şimdi biz yükselenlerini açalım mı yeniden? Bakalım tabloda neler var. Bugün en çok yükselenlerinde Sasa'yı gördüm. Orada da biliyorsun paya dönüştürülebilir safi ihracına çıkmıştı önceki dönemde. Orada da hani acaba hisse sulandırılması anlamına gelir mi diye konuşmuştuk. Yani çünkü paya dönüştürülebilir tahvil hani biliyorsun borsa camiasında böyle de bir etki ihtimal barındırıyor. Şimdi orada ödünç verilen 5.46 milyar adet payın Erdemoğlu Holding'i iade süreci bugün %3'ün üzerinde artıda. Bu arada az önce yanında hemen Hektaş'ı da görmüştüm. Bazen tabii Koreli hareketlilikler de artabiliyor. Aslında çok farklı iki alandan bahsediyoruz ama ne dersin Sasa ile ilgili var mıdır bir değerlendirme?
0: Dün zaten şirket bununla alakalı kamuyu aydınlatma platformuna uzun uzadıya bir açıklama geçti. Tüm süreçleri zaten söylediler. İşte paya dönüştürülebilen tahvilin Erdemoğlu Holding tarafından alacağı, alınacağı ve bununla birlikte fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin de birçok açıklama gerçekleştirdiler. Daha öncesinde bu hikayenin olmasındaki hani bu hikaye varken hisse senedi özelindeki baskının sebeplerinden bir tanesi fiili dolaşımdaki pay oranının değişecek olmasıydı ve fiili dolaşımdaki pay oranının yüksek olacak olmasıyla birlikte yatırımcı algısı hani biraz daha satış pozisyonunu arttırma yönündeydi. Ama dünkü kamuyu aydınlatma platformu açıklamasına baktığınız zaman hani şirket tabiri caizse bunun çok da fazla korkulacak bir şey olmadığını ve bu süreçlerin tamamlanarak Erdemoğlu Holding tarafından bu paya dönüştürülebilir tahvil sürecinin genel alınarak sonlandırılacağını açıkladı. O yüzden fiili dolaşımdaki pay oranı ile alakalı bazı endişeler varken şirkette dün kamuya aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla hani bunu bertaraf etti diyebilirim.
1: Evet. Orada dün gelen açıklama önemliydi. Şimdi bir yandan şöyle hisselere bakıyorum. Hisse bazı hareketlilikler. Mesela Astor dikkatimi çekti. Dün yabancının rakamları geldi Çağlar. Evet. Biliyorsun. Takip ediyoruz. Ne almışlar? Ne satmışlar? Ne yapmışlar? Astor'da satış yapmış Haziran'da ama bu yıl en fazla aldığı hisse yabancının sene başından bu yana Astor olmuş. 27 milyar liranın üzerinde bir alım var. En fazla sattığı ne olmuş? Sasa olmuş. Bugün tabii %3,5'luk yükseliş var gözün işte bu paya dönüştürülebilir tahvil ile ilgili yaptığı açıklama. Haziran'da Türk Hava Yolları almış. Akbank almış. Margün Enerji almış. Banka hisseleri ne de 3.7 milyar liralık giriş yapmış. Yani banka ve havacılık almış, savunma satmış, enerji satmış. Klasik bir savaş bitti fiyatlaması yabancı hareketlerini görüyor muyuz?
0: Ya Haziran ayı itibariyle görmüşüz. Yani evet rakamlar dün öğlen saatlerinde geldi ve bakıldığı zaman senin de söylediğin gibi enerji ve savunma sanayi tarafında bir satış hikayesi var. Diğer taraftan banka ve havacılık tarafında da bir alış hikayesi var. Bu aslında savaşın azalabileceğine ilişkin bir fiyatlama mekanizmasını beraberinde getirmiş ki zaten Haziran dönemi içerisinde Trump'ın İran'la anlaştıklarını açıklaması, İran'ın da bunu teyit etmesiyle birlikte petrol fiyatlamaları tarafında geri çekilmeleri gördük. Hatta sert geri çekilmelerdi diyebilirim buna. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a

0: petrolle alakalı yaptığı yaptırımları kaldırıyor olması haberiyle birlikte burada arz tarafında biraz daha artışın olması ve fiyatlar genel düzeyinin azalabileceğine ilişkin beklenti petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesine sebebiyet verdi. Bu da ortalama petrol fiyat tahminlerinin revize olmasına neden oldu. Kurumlar tarafından da gelen açıkçası revizyonları gördük. Aşağı yönlü revizyonlar vardı. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman evet savaş bitiyor. Fiyatlaması Haziran ayında görülmüş gibi gözüküyor. Nasıl bir önceki ay tam tersi savaş daha fazla artacak fiyatlaması varsa bu sefer de tam tersi bir fiyatlama mekanizması çalışmış. Yabancıların Haziran ayındaki pay alım satım işlemlerinde genele baktığımız zaman nette de 80 milyon dolarlık bir satış vardı yabancıların Haziran ayında. Ama tabii ki bunlar biraz daha kısa dönemli fiyatlamalar oluyor. Aylık bazda bakıldığı zaman sen biraz önce çok güzel söyledin. Yıllık bazda fiyatlamalara bakıldığı zaman her dönemin ayrı bir hikayesinin olduğunu, fiyatlamasının olduğunu gördük ki özellikle Astor üzerinde yabancı yatırımcı ilgisi hani oldukça fazla. Zaten bunu şirket tarafından yapılan TAS'taki satışlarda ki kamuya aydınlatma platformunda da alıcılar açıklanıyor. Buradaki alıcıların yoğunluğunun da yabancı olduğunu gördük. O yüzden yabancıların aylık bazda gelen hisse alım satım pozisyonlanmaları biraz daha nasıl bizim yayınlarda anlattığımız hikayeler işte savaş başladı mı, savaş bitti mi, MSCI'de değişiklik olacak mı fiyatlamalarını beraberinde getirmiş.
1: Şimdi bir yandan bugünün tabii iddiasını da sona sorayım. Yani öyle bir iddia var piyasada en azından. İşte bu S-400'lerin bir Körfez ülkesine satıldığına dair ve tabii bizim F-35 teslimimiz konusunda süreci hızlandırabilir mi? Bugün bankacılık %1'in üzerinde artı da borsada BIST 100'de yükseliş %1'i geçti. Böyle ağırlıklı zaten yeşillerin olduğu bir tablo. Yani eğer resmileşirse ve böyle bir durum gerçekten varsa bekliyor musun daha da hani böyle etkisini piyasaya bir yansıması olabilir mi?
0: Piyasaya yansıması olacaktır. Zaten bir F-35 konusuyla alakalı çıkan bir cümle bile, olumlu yönde açıklanan bir cümle bile bizim piyasamızın geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü gitmesine sebebiyet vermişti. Ama şimdi bence piyasa gerçekleşme bekliyor. Yani evet iddialar ortaya atılıyor ama piyasamız artık gerçekleşme bekliyor. Çünkü hani Borsa İstanbul dediğimiz mekanizma geleceği fiyatlar. Evet gelecek fiyatlanırken de biraz daha beklentiler oluşturulur ama artık bu hikayelerden ziyade piyasa bu dinamiklerin gerçekleşmesini fiyatlamak istiyor bana soracak olursan. Hatta dün bir haber merkezinde okumuştum. NATO liderler zirvesinden sonra Trump biliyorsun ki Amerika'ya gitti. Hatta Amerika Dışişleri Bakanı İsrail'le görüşecek diye bir haber vardı ama bu görüşmesini iptal etmiş ve F-35'ler konusunda Türkiye ile bir toplantı yapılacağına ilişkin de bir haber akışı vardı. Aslında tüm bunları birleştirdiğimiz zaman F-35'lerle alakalı olumlu yönde haber akışlarının gelebileceğine ilişkin beklentiler
1: şimdi
0: oluşuyor.
1: Şimdi şöyle F-35'leri vereceğim deyince İsrail'den bir tepki oluşmuştu Amerika ama artık hani Trump ve hani İsrail arasındaki o diyaloğun da artık uzaklaştığını görüyoruz. Sert söylemleri de vardı biliyorsun Trump'ın.
0: Dün Netanyahu tarafından da bir söylem vardı. Yani söylemin özeti şu, bu işin olmasını istemiyor. Yani ama Trump bunu ne kadar kale alır onu bilmiyorum. Şu an için kale almadığını söylüyor ama İran'a saldırırken de Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail İran'a beraber saldırmıştı. Hani tek bir saftaydılar ama şu an hani birbirlerine karşı bir saf almış durumdalar. O yüzden hani bekleyip görmek bence en doğrusu olacaktır. Çünkü genel anlamda bu ülkelerin yaptığı açıklamaların doğruluğu ya da samimiyeti bence çok fazla sorgulanıyor. Şimdi Trump'ın bugün A dediği şey yarın Z demeyeceği ne malum. O yüzden biraz daha hani netleşen haber akışlarının üstünde gitmek daha sağlıklı olacaktır.
1: Şimdi gelelim bizim 11 kadromuza, bir numara kale hattıyla başlayalım.
0: Kale hattında Aselsan var. Yani bu kadar NATO liderler zirvesi vardı. NATO liderler zirvesinde savunma sanayinin ön plana çıkması bekleniyordu ama hala momentum savunma sanayi paylarını gösteriyor. Neden bunu söylüyorum? İşte Amerika ile İran arasında savaş bitti fiyatlaması başlamıştı. Anlaştılar denmişti. Ama daha sonrasında İran dedi ki siz benim çizdiğim rotayı geçmiyorsunuz. Ben gemileri bombalıyorum. Birkaç gün önce bu gemilerin bombalandığı haberi geldi. Amerika dedi ki İran sen ateşkesi bozdun. Ben sana saldırmaya devam edeceğim dedi ve saldırılar başladı. Bununla birlikte tekrardan bir petrol fiyatlamalarında hafif oynaklık ve

0: savunma sanayi paylarında bir etki vardı. Yani bu kadar belirsizlik ortamının olması, savaşla alakalı belirsizlik ortamının olması savunma sanayi tarafının ön plana çıkmasına sebebiyet verdi. Bir diğer taraftan da NATO Liderler Zirvesi'nde, geçtiğimiz NATO Liderler Zirvesi'nde savunma sanayi harcamalarının gayri safi yurt içi hasıladaki payının %2,5'tan %5'e çıkarılmasının onaylandı. Vardı 2030'lara kadar. Şimdi bu da Aselsan'ı etkileyecek önemli bir kısım. Yani buraya bir not düştüm. Burada %2,5'tan %5'e kadar çıkarken bu da iki kısma ayrıldı. %3,5 ve %1,5 olmak üzere. %3,5'luk kısım çekirdek savunma harcamalarına ayrılacak. %1,5'luk kısım ise savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlara ayrılacak. Aselsan'ı ilgilendiren, daha çok ilgilendiren kısım aslında bu kısım. O yüzden bunun yukarı yönlü gitmesi, savunma sanayi harcamalarının artıyor olması, bizdeki en büyük sanayi şirketinin de savunma sanayi şirketinin de Aselsan olmasıyla birlikte bu durumun bir katalist etkisi daha da fazla fiyatlanabilir. Tabii ki ucuzluk, pahalılık apayrı bir hikaye ama şu an momentum savunma sanayi tarafındaki o etkiyi gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerin savunma sanayi paylarına da baktığımız zaman fiyatlama bizim yurt içindeki fiyatlamalara benzer. Yukarı yönlü hareketler devam etmiş durumda. Zaten envanterini artıran bir şirketten bahsediyoruz. Sürekli ihracat sözleşmeleri yapan bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden bu dinamiklerde backloglarının da fazla olması, garanti sözleşmesinin fazla olması Aselsan tarafının finansallar bakımından yukarı yönlü gidebileceğine dair sinyalleri verirken, bunu momentumla da birleştirdiğimiz zaman Aselsan tarafının takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Aselsan'da toplam backlog miktar zaten 21 milyar doların üzerinde bir rakam. Haziran'da da yine 1 milyar doların üzerinde bir işi almıştı. Ve savunma ihracatımız da önemli. Evet. 11 milyar dolar geçen sene savunma ihracatı gerçekleşmişiz. Ama diyorsun ki işte ortak karar var. %2,5'tan %5'e çıkarken Aselsan'ı ilgilendirecek o %1,5'luk kısım işte çekirdek savunma dışında çok çok daha kritik ve önemli olacak. Ki NATO müttefikleri de 50 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Merak ediyoruz. Hani
0: detay yok.
1: Şirkette evet, kapa biri gelecek mi diye böyle gözümüz gidiyor bir anda.
0: Trump da bizim savunma sanayiyle alakalı hani güzel şeyler söylüyor. Yani biraz da orada kendi egosunu bence şey yapıyor. Hani kasıyor diyebilirim. Çünkü hani Türkiye NATO'daki en iyi ikinci savunma sanayi.
1: Evet, en büyük tabii askeri kapasiteye sahip zaten
0: vesaire, vesaire diyor.
1: Ve bir yandan New York Times yazmıştı yine bu hafta şunu demişler Çağlar. Türk savunma sanayi alternatiflerine göre çok ciddi pozitif ayrışıyor. Çünkü Türkiye savunma sanayi üretiminde bu üretim sürecinde çok daha hızlı diğerlerine göre. Yani bu süreçler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bir yandan da şunu söylemişler. Bu ürünlerin denemesini yani test aşamasını gerçekleştiriyor Türk şirketleri. O yüzden biz Türk savunma sanayini öne çıkarıyoruz diye Avrupalı analistlerin yine New York Times'in yazdığı bir yazıda değerlendirmesi vardı. Yabancı basın da özellikle bunu vurguluyor. Ve şöyle bir dedikodu çıkmıştı. Yabancı işte bir fon, Amerikalı bir şirket Aselsan'ı satın mı alacak diye. Geçtiğimiz hafta Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yalanladı. Hani bu iddialar asılsızdır dedi.
0: Evet, evet. Ya şunu söyleyeyim. Şimdi eskiden biz dışa bağımlıydık savunma sanayi ile alakalı. Şimdi biraz da ülkeler bize bağımlı.
1: Özellikle Avrupa dışa bağımlı.
0: Tabii. Şimdi savunma sanayi dediğimiz olay zaten hani ülkelerdeki en kritik mekanizmalardan bir tanesi. Siz bunu teknolojik olarak belki savunma sanayi dediğimiz zaman aklımıza sadece silahlar geliyor ama bu bir teknoloji savaşlarını da beraberinde getiriyor. Eskiden en ufak parçayı bile başka bir ülkeden alırken ki o ülkeden alırken de aldığınız ülke o parçanın her şeyini biliyordu. Yani size verdiği bir ürünün en ufak detayına kadar her şeyi biliyordu. Savunma sanayi dediğimiz şey böyle bir şey değil. Aslında kimsenin hani tabiri caizse hiçbir şeyi bilmemesi gerektiği. Çünkü bir ülkeyi nasıl yıkabileceğinize ilişkin bütün detayları öğrenebiliyorsunuz. Şimdi biz son yıllarda o kadar bu konuda geliştik ki her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. En ufak şeyi bile üreten bir ülke konumuna geldik. O yüzden yapılan yatırımlara, Ar-Ge'lere de baktığımız zaman, Ür-Ge'lere de baktığımız zaman savunma sanayi tarafı daha da yoğunlaşmış durumda. O yüzden dediğim gibi biz eskiden bu konuda dışa bağımlı bir ülkeyken şu an ülkeler bize bağımlı hale geldi ve bunun yapı taşlarını da Aselsan oluşturdu diyebilirim.
1: Evet. Şimdi geleceğim 3 numaraya. Özellikle dikkat çekiyorsun kira geliri ve ticari portföyü sağlam olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına.
0: Evet. 2 numara
1: Aa, çok özür diliyorum. İki numarayı atlamayalım. O önemli. Evet. Yabancının en fazla aldığı hisse.
0: Evet. Haziran'da. Türk Hava Yolları.
1: Evet, Türk Hava Yolları olmuş.
0: Şimdi geçtiğimiz dönemlerde kadrodan çıkartmıştık ama takip etmemiz gerektiğini söylemiştik Türk Hava Yolları'na. Çünkü bu savaş esnası sırasında ortalama petrol fiyatlarının yukarı yönlü gitmesi jet yakıt maliyetlerini arttırıyordu. Bu da marjları aşağı yönlü çekebilecek düzeydeydi. Ama son zamanlarda her ne kadar belirsizlik olmasına rağmen savaşla alakalı olumlu gelebilecek haber akışları petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesine sebebiyet verdi. Bu da Türk Hava Yolları'na son haftalarda yukarı yönlü fiyatlama mekanizmasının çalışmasını sağladı. Fakat bizim baktığımız şeyler aslında hikayeler değil, temel yapı taşları. Burada yolcu trafik sayılarının hala yukarı yönlü gitmesi oldukça önemli. Diğer taraftan kargo gelirlerindeki artış beklentileri de olumlu yöndeki seyri koruyor. Tüm bunlar birleştiği zaman bir de savaş hikayesini hayatımızdan çıkartırsak Türk Hava Yolları tarafında katalist bir etki görebiliriz. Yabancıların da ilgi gösterdiği bir şirket ve bakıldığı zaman biz dahil birçok kurumun coverage listesinde olan şirketlerden bir tanesi Türk Hava Yolları. Hem yabancı ilgisi hem yerli ilgisi Türk Hava Yolları'nı ön plana çıkartıyor. Belki son 2 senedir fiyatlama mekanizması yatırımcının istediği gibi değildi. Hı hı. Bu sene daha fazla beklenti vardı.
1: Evet.
0: Hatta bu beklenti de fiyatlanmaya başlamıştı ki savaş çıkmasaydı biz daha yukarı yönlü hareketlerde görebilirdik.
1: Evet, o zaman hızlıca geleyim 3 numaraya.
0: 3 numara Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Burada senin de biraz önce söylediğin gibi kira gelirlerinin yüksek olması oldukça önemli. Çünkü konut tarafında talep biraz daha azaldı. Yani belki makroekonomik koşullardan kaynaklı olabilir.
1: Ya da kredi erişimin
0: zor olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü yüksek bir faiz ortamı var. O yüzden kredi erişimin güçleşmesiyle birlikte lüks tüketim diye tabir edebileceğimiz bu gayrimenkule olan talep azalıyor. O yüzden kira gelirleri daha fazla olan şirketlere odaklandık. Kira gelirlerinin yüksek olması, getiri garantili bir iş modeli olmasından kaynaklı olarak gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisinde bugünkü kadroya Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı sokmayı tercih ettik.
1: Evet, özellikle holdinglerde de böyle çeşitlendirilmiş portföy yapısı olan şirketlere değiniyorsun her yayında. Geleyim 4 numaraya.
0: 4 numara Doğan Holding. Evet, çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla ön plana çıkıyor. Ama benim Doğan Holding'de beğendiğim ilk özellik portföyünü artık sadeleştiriyor olması. Hı-hı. Bu ne demek? Üzerindeki yükleri yavaş yavaş atan bir şirketten bahsediyoruz.
1: Birçok holding artık bunu yapmaya başladı. Yani özellikle para kazandırmayan alandan çıkıp ne para kazandırıyor, ne verimli, o kaynakları çok daha verimli noktalarda kullanmaya başladılar.
0: Ya bir yatırım yapıyorsunuz, bu yatırım için bekliyorsunuz ama sabrettiğiniz şey olmayınca ister istemez bazı dönemlerde karar almak zorundasınız. Hani körü körüne bir sevdaya gitmenin de çok bir mantığı
1: kesinlikle
0: yok. Bu hisse için de geçerli.
1: Olmuyordur. Aynen. Ve zorlamaya da gerek yok.
0: Aynen öyle. Doğan Holding de bu yapıyı başlattı. Üzerindeki yükleri yavaş yavaş atarak sadeleşme adımlarına geçti. İkincisi, sigortacılık faaliyetleri oldukça iyi gidiyor şirketin. Otomotiv sektörü tarafı her ne kadar bu konjonktüre uygun değil desek de şirketin otomotiv sektöründe yatırım yaptığı şirketin de işleri iyi gidiyor. İkincisi, Karel'de yeniden dönüşüm var. Karel'deki yeniden dönüşümün etkisini de burada baz almak gerekiyor. Tüm bunlar birleştiği zaman piyasa değerinin net aktif değerini çok fazla yansıttığını düşünmediğimizden Doğan Holding'i kadromuza koyduk.
1: Evet. Şimdi geliyorum 5 numaraya. Hep konuştuğumuz bu yıl gıda perakendeliğine geçen yıl olduğu gibi üzmedi. Bazı hisseler üzmedi. Tabii üzenleri de var. Yani çok geri çekilenleri de var. Ama nakit gücü iyi olan, maliyetlerini iyi yönetebilen, bir de Katılım Bankası ile son planda önde olan.
0: BİM var burada. Şimdi dediğin gibi bu sene gerçekten yatırımcısını üzmedi. Hatta Borsa İstanbul tarafında yılbaşından itibaren puansal bazda baktığımız zaman ilk 5 içerisinde borsayı yukarı çeken şirketlerden de bir tanesi.
1: Özellikle temel dinamikleriyle ön plana çıkan.
0: Aynen öyle. BİM tarafı. O yüzden burada savunma sanayi şirketlerini çok fazla konuşuyoruz ama benim için savunma sanayi sektörü bu yılın konjonktüründe aslında gıda perakende tarafı. Talep esnekliğinden çok fazla etkilenmiyorlar. Enflasyon aşağı gittiğinde sürümden kazanabiliyorlar. Yukarı gittiğinde bunu ciroya yansıtabiliyor. Zaten bu şirket Hani dediğin gibi banka gibi çalışıyor ve bunu bankayla da artık şekillendiriyor. Biraz daha finansal yapısı daha da fazla güçlenecek. Olur da bir finansal ihtiyaç olduğu zaman zaten kendi bankasından da bunu temin edebilecek. O yüzden ben BİM tarafının takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hani biraz önce lüks tüketimi kesildiğini söyledik ya, ama zorunlu tüketimleri kesemez.

0: edersiniz. Bu da bir motto olabilir. Bir ikincisi BİM indirim marketi gibi gözüküyor ama içerisinde file diye de bir değer var. Yani birisi indirim marketçiliği gibi gözüküyor, ötekisi biraz da üst segment bir marketçilik yapısı gibi gözüküyor. O yüzden iki yapıyı da birleştirmesinden kaynaklı olarak ve kendine hala yatırım yapan bir şirket olmasından kaynaklı olarak BİM'in yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki hem private label ürünler üzerinde hem de şirketin kendi ürünleri üzerindeki zaten yaptıkları işler ortada.
1: Evet, şimdi bir yandan yabancı ne satmış şualar? Telekom hisselerinde satışa geçmiş Haziran'da. Altı numara.
0: Burada altı numaramız Turkcell. Yani yabancının gerçekten ne için sattığına ilişkin çok da fazla bir beklentim yok. Neden beklentim yok? Çünkü telekomünikasyonla alakalı çok fazla bir haber akışı yoktu. Ya, Haziran ayında en az konuştuğumuz sektörlerden bir tanesiydi bence telekomünikasyon. Yani
1: anlamlı bulmuyorsun yani.
0: Şu an için anlamlı bulmuyorum ama bir hikaye yok. Fiyatlamalara baktığımız zaman Mayıs ayında işte 101'li seviyelerdeyken daha sonrasında 120 seviyelere kadar çıkmış. Sonrasında tekrardan bir kar realizasyonu ama o kar realizasyonu döneminde de endeks tarafında zaten bir kar realizasyonu vardı. Ben Turkcell'de işte ARPU büyümesi ya da tarifelerin enflasyona yansıtılması hikayesini geçtim. Bu noktada Google Cloud'la olan anlaşmayı önemli buluyorum. Google Cloud'la yapılan bu anlaşmada şirket 3 tane veri merkezi kuracak Ankara'da. Ve Google Cloud tarafından, Google tarafından ilk defa bir şirkete hani birden daha fazla bir veri merkezinin kurulması görev verildi. Yani buna görev diyorum ama bir anlaşma sağlandı. O yüzden Turkcell'in de burada marka bilinirliğinin ne kadar ve güvenilir bir yapısı olduğu ortada. Google Cloud tarafındaki veri merkezi bittikten sonra Google Cloud tarafından satılan ürünlerden de pay alacağını unutmamak lazım. Bu ileriye dönük projeksiyonlar adına güzel bir hikaye. Bir hikaye de 5G. Yani 5G'de belki şu an çok fazla nakit çıkışı var ama faz başına maliyetlerde en düşük şirket Turkcell. Bu da aslında maliyet yönetimini de hem iyi yaptı hem de kar marjını arttırabileceğine ilişkin beklentiyi oluşturuyor. 6 numarayı o yüzden Turkcell'i koyduk.
1: Evet, şimdi bir yandan az önce dedin ki konut satışlarında yavaşlama gördük. Krediye erişim, sıkı para politikası, tedbirler, bunu konuşuyoruz. Aynısının bir benzerini otomotivde de konuşuyoruz. Evet. Orada da böyle son ayki veriler daha zayıf bir görünme işaret ediyor. İhracatçı önemli şirketlerimiz de var. Bir yandan Avrupa'nın talep durumu elbette bizim için artık çok çok kritik. Özellikle beyaz eşya ve otomotiv tarafında. Çünkü ihracat kasımızın güçlü olduğu iki alan bunlar. Dolayısıyla geleyim 7 numaraya.
0: Burada 7 numara Ford Otosan. Evet, otomotiv sektörü için şu an konjonktür doğru bir konjonktür mü? Öyle gözükmüyor. ODD verilerinde de aslında bunu görüyoruz. Ama OSD verilerine baktığımız zaman hafif araç segmentindeki üretim artarak devam ediyor. Hafif araç segmentinde de önde gelen şirketlerden bir tanesi Ford Otosan. Avrupa'ya oldukça fazla ihracat yapan bir şirket. Avrupa'nın hatta en büyük şirketlerinden bir tanesi. O yüzden bu kadroda yerini alıyor. Yani bu kadar işte otomotivle alakalı biraz daha baskılı yorumlar yapıyoruz ama Ford Otosan'ın oradaki hikayesi farklı. Biraz önce söylediğim hikaye. Hafif ticari araçlar segmentindeki Avrupa tarafındaki talep artışı bence Ford Otosan'ın takip edilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor ki bir diğer taraftan da elektrikli araçların toplam satışları içerisindeki payı %18,5'lara kadar yükseldi. Geçtiğimiz dönemlerde şirket tarafından bir açıklama yapılmıştı. Üretilen markalarda üretilen işte araçların hemen hemen hepsinde de elektrikli araçlara geçişlerin olacağına ilişkin bir beklenti vardı. Tüm bunları da birleştirdiğimiz zaman bu 11'deki 7 numarada Ford Otosan yerini aldı. Yani biraz da hikayeye bakmak lazım burada. İşte bir günden bir güne değişebilecek sektörlerden ziyade biraz daha orta vadede ve paniklerin yaşanmayacağı bir 11 kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bugünden yarına ne olacağı belli değil. Yani özellikle yurt dışı taraftan gelecek haber akışlarıyla belli değil. İşte bu sene itibariyle neredeyse her cuma yurt dışından gelen haberlerle pazartesi günlerine oldukça olumsuz başladık.
1: Evet,
0: o yüzden maalesef biraz daha hikayeye ve temele odaklanmamız lazım. Bu 11'i de ona göre kuruyoruz.
1: Evet, dolayısıyla hikayesi olan şirketler ön plana çıkar diyorsun. Özellikle bu dönüşüm sürecine adapte olabilenler. Yani işte bir yeşil dönüşüm, bir elektrikli araçlanma, gitgide bunun ivmenin artması ve Proton'un da hafif ticari tarafta özellikle Avrupa pazarında gitgide büyüyen bir konuma gelmesi. Geleyim 8 numaraya.
0: 8 numarada Migros var. Dediğim gibi BİM'de ne söylediysem aslında sektörel bazda Migros için de aynı şeyi söyleyeceğim. Migros'ta da çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve yüksek mağaza ağı oldukça fazla. Fakat Migros tarafı teknolojik yatırımlara, altyapı yatırımlarına çok da fazla önem veriyor ve buna da daha fazla önem verecek gibi gözüküyor. Online satışların toplam satışlar içerisindeki payı neredeyse %25'lere kadar yükseldi. Bu durum oldukça önemli çünkü teknoloji çağındayız ve teknoloji çağında olmamızdan kaynaklı teknolojik yapılara, teknolojik altyapılara yatırımların yapılması ve bu yatırımların meyvesinin yenmesi oldukça önemli. Çünkü bu yapılara yatırım yaptığınız zaman aslında siz kendinizde gözüken o beşeri yükümlülüklerden de bir miktar daha azaltabileceğiniz anlamını taşıyor. İş yükünü azaltabileceğiniz, insan yükünü azaltabileceğiniz anlamını taşıyor. Ve burada da Migros'u o noktada önemli buluyorum. Tabii ki geçtiğimiz dönemlerde sendikayla alakalı bir haber akışları vardı. Bünyesine oldukça fazla işçi kattı. Bu bir işte maliyet yükünü arttırabilecek cinsten ama şirket bunları karşılayabilecek bir finansal yapıya sahip. O yüzden oldukça önemli. O yüzden ben gıda perakende tarafı dediğim gibi yakından takip edilmeli. Bizim de model portföyümüzde olan şirketlerden bir tanesi Migros. İçerisinde birçok değer var. Çeşitlendirilmiş portföy yapısı derken gerçekten birçok segmentten şirket var içerisinde. İşte dediğim gibi teknolojiyle alakalı şirket var, application'lar var ya da kozmetikle alakalı şirket var. O yüzden tüm bunlar birleştiği zaman aslında Migros tarafının tek bir kalemden alacağı bir gelir olmuyor. Birçok kalemden alabileceği bir gelir oluyor. Bu da çeşitlendirilmiş portföy yapısını Migros özelinde ön plana çıkartıyor. Ki yabancı yatırımcılar da özellikle gıda perakende şirketlerine bence ilgi duyuyor ki yani yabancı kurumlardan gelen raporlar da bizim gıda perakende sektörüne biraz daha olumlu yönde atıfta bulunuyor.
1: Şimdi havacılıkta uçanlara yer verdiysen muhakkak uçmayanları da kadroya almışsındır. Çünkü hep bahsettiğin en azından jet yakıtı maliyetlerine olumsuz etkilenmedi diye. O yüzden 9 numara.
0: 9 numarada Tavava Limanları var. Yani konjonktür havacılık sektörünü son zamanlarda göstermiyordu jet yakıt maliyetlerinden kaynaklı ama Tavava Limanları burada havalimanı işletmeciliği yapmasından kaynaklı olarak yer hizmetlerini, ana faaliyet konusunun yer hizmetleri olmasından kaynaklı olarak bu olumsuz konjonktürden nispeten diğerlerine göre çok daha az etkilendi. Ve şirketin her ay gönderdiği yolcu istatistiklerine baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yukarı yönlü hareketler var.
1: Bu geçen yılı geçmiş havalimanlarının yolcu sayısı.
0: Geçen yılın üstünde hareketler var. O yüzden bu olumsuz konjonktürden, petrol tarafındaki olumsuz konjonktürden çok fazla etkilenmediğini düşündüğümüz için yer hizmetleri gelirleri de artarak devam ettiği için tam havalimanlarını 9 numaraya koymayı tercih ettik. Evet. Model portföyümüzde de olan şirketlerden bir tanesi.
1: Evet, info yatırım model portföyünde de var. Tabii sitenizden de erişim sağlanabiliyor değil mi bunlara?
0: Tabii ki, tabii. Yani bizim internet sitemizde araştırmalar analizler bölümünde hisse önerileri kısmı var. Evet. Bu zamana kadar yazılan bütün raporların detayları da mevcut.
1: Evet, siteden yani neden eklemiş info yatırım bunu, tabii, model portföye sebepleri ne bekliyor, nerede işte hedef fiyat noktasını belirlemiş. Yani hani bir yerde de kâr cebe yakışır dediğimiz noktada işte orada hedef fiyat da zaman
0: aynen
1: zaman
0: öyle.
1: Önemli
0: yani bütün
1: olabiliyor.
0: Bütün nedenleri, niçinleri, riskleri, modelleme yapısı hepsi tek rapor içerisinde görebiliyorsunuz. Zaten bunları yapma hani yükümlülüğümüz var. O yüzden biraz da uzun olabilir yatırımcıların hani
1: ben
0: sabırlı
1: buradan
0: okumasını
1: şeyini
0: tavsiye
1: hazırlıyorum
0: ederim.
1: Biliyorsun. Siz strateji raporunuzu yazdığınızda evet, kalem biz, kalem böyle.
0: Evet. Onlar daha uzun oluyor bu arada. Bir seneye projekte etmeye çalışıyorsunuz ama hani o strateji raporunun da zaten şöyle bir şey vardı. Biz yazarken hani gerçekten herkes uğraşmıştır eminim ama gerçekten çok uğraştık, çok inceleyip sık dokuduk ama 28 Şubat'tan sonra gelen o haber akışlarıyla makroekonomik tahminlerimiz ve bazı hisse senetlerini mecburen revize etmek zorunda kaldık. Çünkü modellemeler tarafında sapmalar gerçekleşti. Hatta ikinci çeyrek bilançoları başlayacak yakın zamanda. Belki bu süreçler içerisinde de portföylerde değişiklikler
1: belki
0: olabilir.
1: Evet, bilanço dönemi sonrası aracı kurumlarda böyle revizyonlara gidebiliyor bu gelen sonuçlarla aynen birlikte. Şimdi geleyim 10 numaraya.
0: 10 numara bir bankayı koyduk. Garanti
1: şey
0: Bankası'nı
1: şaşırmamıştır
0: koyduk.
1: Bence. Aynen,
0: Garanti Bankası'nı koyduk. Yani şöyle söyleyeyim, bu endeks eğer yukarı yönlü gidecekse bankalar başı çekecektir diye düşünüyorum. Yabancı yatırımcı geldiği zamanda da bankalarla gelecektir. Hı hı. Zaten dünkü yabancı işlemlerine baktığımız zaman kısa vadeli olarak banka tarafındaki pozisyonlanmalarının arttığını gördük. Burada makroekonomik konjonktürde enflasyon tarafının geri gelmesi ihtimali faiz indirimlerini tekrardan ön plana çıkartabilir. Faiz indirimlerinin ön plana çıkması mali sektör tarafını ön plana çıkartabilir ki gayri safi yurt içi hasılada mali sektörün payı oldukça yüksek. Hmm. Mali sektör içerisinde de bankacılığın payı oldukça
1: ve yüksek. Ve iyi de gidiyor yani evet. Mali sektör hep büyüyen taraf yani gayri safi yurt içi hasılada da hep baktığımızda finansal hizmetler büyük katkı gösteriyor. Ya,
0: bankacılık tarafımızın bizim özellikle risk yönetimi oldukça iyi. Hatta gelişmiş ülkelerden daha iyi bile olduğumuzu söyleyeyim.
1: Evet, sermaye yeterlilik oranlarımız, rasyolarımız
0: aynen
1: çok
0: öyle.
1: Kuvvetli.
0: O yüzden hani burada forvete koymamızdaki sebep de hani bir anda Borsa İstanbul tarafında hızlı yükseliş olursa buradaki yükselişte bankacılık tarafının olabileceği kanaatindeyiz. Dediğim gibi yani bir anda bir makroekonomik tarafındaki olumlu haber akışları ilk olarak zaten bankacılık sektörüne
1: önce
0: etkiliyor.
1: Bankalar yükseltmiş.
0: Bir de faiz indirim beklentileri zaten daha da fazla arttı. Hani belki Temmuz ayı içerisinde beklenmiyor. Biz de beklemiyoruz ama burada daha öncesinde dolaylı da olsa bir faiz arttırımı gerçekleşmişti. %37'den %40'a
1: örtülü
0: çıkmıştı.
1: Faiz
0: örtülü
1: artırımı.
0: Faiz. Şimdi örtülü faiz indirimi belki Temmuz ayı itibariyle.
1: Yani gecelik sonlamaya bakarım diyorsun.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu %40'dan %37'ye düşebilir. En azından şu an için beklentimiz bu. Bununla birlikte de eğer bu konjonktür aynı bu şekilde kalmaya devam eder, olumlu haber akışları gelirse de Eylül ayında bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu faiz indirimleriyle birlikte de bankaların fonlama maliyeti tarafında bir azalma beklentisi ve tabiri caizse yatırımcıların krediye erişimi kolaylaştırabileceğini düşündüğüne ilişkin beklentiler bankacılık sektörünü ön plana çıkartabilir. Ama tüm bunlar enflasyonun da geri gelmesine tabii sebebiyet verecek. Enflasyon geri gelirse de TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelir portföyü Garanti Bankası'nın daha az olduğu için olumlu konjonktürde Garanti Bankası'nı bir adım daha ön plana çıkarttık.
1: Bir yandan tabii kredi politikaları oradaki büyüme sınırları da bankalar ne kadar kredi verebilecekler. Sonuçta tedbirler var. Ek maliyetlerle de karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla makro konjonktür özellikle yaz enflasyonundan sonra Eylül'de diyorsun belki orada bir adım olabilir. İşte o da bankalar için önemli. Şimdi geleyim 11 numaraya. Yani hani bugün nasıl biz gıdayı zorunlu ihtiyaç olarak konuşuyorsak ki artık savunma da yani milli bir mesele zaten. Bu da zorunlu bizim için böyle temel ihtiyacımız 11
0: yani,
1: numara.
0: İnsanların kendine yapacağı en önemli yatırım herhalde sağlık yatırımıdır. Yani kendinize iyi bakarsanız burada en mutlu olacağınız şey herhalde sağlıktır diye düşünüyorum. Çünkü sağlığınız olmazsa yapacağınız hiçbir şeyin anlamı yok. Ama Medikal Park'taki hikaye bu değil. Yani bu benim kendi hikayem.
1: Sektör olarak söyledim.
0: Evet, sektör olarak söylüyorum. Medikal Park'taki hikayelerden bir tanesi tamamlayıcı sağlık sigortacılığının artması. Hmm. Yani sigortacılık şirketlerinde nasıl sağlık sigortası artıyor? Sağlık sigortası arttığı zaman da aslında özel hastanelere olan ilgi artıyor. Sigortalar içerisinde de, özel sağlık sigortaları içerisinde de tamamlayıcı sağlık sigortalarının arttığını görüyoruz. Medikal Park özelinde de tamamlayıcı sağlık sigortasının geçmesi zaten şirkete yani daha fazla bir gelir yaratıyor diyebilirim. Hasta sayısı bakımından da oldukça yüksek. Hem yerli hem yabancı. Bir de devlet hastanelerindeki sıraların oldukça uzuyor olması. Biraz önce söylediğim sağlık sigortacılığının artmasından kaynaklı olarak özel hastanelere olan ilgiyi de arttırıyor. Zaten geçtiğimiz hafta TUS tarafından da TUS'a gelen de bir zam vardı. Hani bunların hepsinin etkisini Medikal Park'ın içerisinde görebileceğimizi düşünüyoruz.
1: Muayene ücretlerinde değil mi bir artış vardı? Bizim de anlayabileceğimiz dilden.
0: Bunların hepsi Medikal Park'ı olumlu yönde etkileyebilecek bir durum. Hani finansal anlamda ikinci çeyrek finansallarını merakla bekliyoruz. Çünkü şirket tarafından bir Ataşehir arsasında bir satış hikayesi vardı. Hani bu satıştan ne kadar kar elde etti, ne kadar zarar elde etti bunu da bu bilanço döneminde göreceğiz.
1: Çok hızlı gerçekleşmişti herhalde değil mi o süreç?
0: Bunu göreceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Bünyesine sürekli hastaneler ekliyor. Yatırımlar yapıyor. Bu da hani sadece tek düzede giden bir durum değil. Sürekli artarak kendi portföyüne portföy eklemesi de geliri daha fazla arttırabilir. Tabii ki bazı dönemlerde biliyorsun hani sektörel bazda değil de yer bazında hareketler alıyor. İşte yaz aylarında genel anlamda Ege tarafı daha yoğun oluyor ya da Akdeniz tarafı daha yoğun oluyor. Kışın biraz da doğu tarafına olan hani kaymalar hızlanıyor. O yüzden de bazı yerlerde bir gelir azalışı olsa da bazı bölgelerde yukarı yönlü gelir artışının olması da dengeleyebilecek bir unsur mevsimsel etkiden bahsediyorum ama hani hastaneler anlamında çok fazla bir mevsimsel etki olabileceği kanaatinde değilim ama olası zaten bir olumsuz hastaneyi şirket hemen hızlı bir şekilde bünyesinden çıkartıyor.
1: Evet şimdi bir yandan şöyle bugün borsada ne hareketli yeniden gelelim ilk 11 kadrosunu kurduk ama şöyle yüz hissedeki hareketliği de geçirelim, ekranlarınıza paylaşalım oradaki detayları da. Bugün bankalarda %1'in üzerinde artı var, borsa %1 artıyı gördü.

0: Şimdi bugün yükselenlerinde ne var? Vestel var, %6'ya yakın yükselişte. Şimdi Çağlar, burası önemli. Dün çok fazla haber oldu, konu oldu. Bu %7'ye aştı bu arada yükseliş. Yurt dışı tarafta tahvil noktasındaki finansman. Ne bekliyoruz biz Vestel'de?
1: Ya şöyle, temel anlamda beyaz eşya satışlarına bakıyoruz ama şu an beyaz eşya satışları iyi gitmiyor. Çünkü Euro-Dolar paritesi de hani o istenilen düzeyde bence değil. Ama ihracat kalemlerinin özellikle Avrupa tarafında biraz daha baskılı olması beyaz eşya segmentinin azalmasına sebebiyet verdi.
0: Bir de borçluluk durumunu tabii çok konuşuyoruz.
1: Tabii
0: orada.
1: Şimdi oraya geleceğim. Bu çıkan haber akışlarında yeniden yapılanma hikayesinin olabileceğine ilişkin bir, yapılandırma hikayesinin olabileceğine ilişkin bir beklenti var. Bakıldığı zamanlara son birkaç günde aslında Vestel tarafında ve beyaz eşya tarafında bir yukarı yönlü hareketi görebiliyoruz. Tabii ki burada temel perspektif beyaz eşya satışları ama şirketlerin kendi dinamiklerine baktığımız zaman önemli kısımlardan bir tanesi de borçluluk düzeyi. Bu borcun ne kadarı kısa vadeli borç, ne kadar uzun vadeli borç, öz kaynağının ne kadar üstünde ya da ne kadar altında borcu var. O yüzden burada yeniden yapılandırma hikayesinin çıkması hani Vestel tarafının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet vermiş.
0: Zaten bugün Zorlu da yükseliyor. Zorlu Enerji'de %2.7
1: artıdı. Evet, bağlı şirketler biraz daha gidiyor.
0: Orada da yurt dışı tahvillerine ilişkin stratejik değerlendirmeler yapıldığı açıklandı. O da önemli yani. İşte sürdürülebilir bilanço
1: yapısının.
0: Sonuçta
1: bu da bir kaynak sağlama.
0: Evet. Bu kaynak arayışı için de orada bir finansal danışman ataması gerçekleşti. Evet. O da önemli. Yani orada çalışmalar anladığımız kadarıyla devam ediyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda sanıyorum hani içeride de Ziraat Bankası ile olur mu olmaz mı acaba ne olur diye böyle bir beklenti de oluşmuştu yapılandırma sürecinde. Şimdi şöyle hareketliklere baktığımda Anadolu Efes'i gördüm %2.69. Bugün HSBC'nin bir değerlendirmesi vardı. Hatta şöyle açayım telefonumdan ne söyledi HSBC. Al tavsiyesini paylaştığı iki şirket Kola ve Mavi Anadolu Efes için de tut demiş 23 lira hedef fiyatla birlikte. Ne dersin burada böyle dikkatini çeken var zaten 20 lirada onlar da 23 lira demiş.
1: Ya evet zaten 2 lira gibi bir yukarı yönlü revizyon yaptılar yanlış okumadıysam. Ya şöyle bence hani Anadolu Efes tarafında hala bir Rusya belirsizliği var. O Rusya haber akışı tam anlamıyla sonuçlanana kadar biraz daha soru işaretleri beraberinde gelebilir. Ama holding bünyesine bakalım. Anadolu Grubu Holding'e. Anadolu Grubu Holding'de işler iyi gidiyor. Gerek Coca-Cola özelinde, gerekse de Migros özelinde. Tüm bunlar birleştiği zaman Anadolu Efes tarafındaki o Rusya belirsizliği açıkçası raporlarda da biraz daha tutumlu olmayı ya da nasıl söyleyeyim temkinli olmayı beraberinde getirmiş gibi gözüküyor.
0: Evet, Rusya belirsizliği hala devam ediyor. Tabii Anadolu Efes için de önemli olacak. Pek çok şirketimiz Enkaya için de önemli olacak. Çok teşekkür ediyorum Çağlar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli yorumlarını paylaştın bizlerle. Efendim Çağlar Toros'la birlikteydik. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Haftayı da noktalıyoruz. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Apara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel.
1: 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Teray.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Yayla yayla.
3: Hi Toss. Yani selam Toss'larım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayla'dan Hi Toss. Ay, bunun şekli şaka mı?

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda. Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Yatırımın geleceği, geleceğin yatırımı.

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin 1 yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, 1 yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them. Twingo. Yardım sana. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
1: Bilbiri can singer. Nang tong fu nang
0: tong gam. Golden Job yarın 20'de A Parada.

0: Efendim, piyasa saatinden herkese merhaba. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasaların gündemini size aktarıyor olacağız konuklarımızla birlikte. Önce gidelim küresel taraftaki görünüme bir bakalım. Bakalım bugün fiyatlamalar bize neyi söylüyor? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kırılgan ateşkes son iki günde yaşanan çatışmalarla yeniden test edildi. Ve taraflar arasındaki teknik görüşmelerinde sürdüğü bilgisi var. Bunu da altını çizmiş olalım. İçeride BIST endeksinde 14.295'teyiz şu anda. 1.35'lik yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa'da da görünüm pozitif. Frankfurt 0.21, Paris 0.19, Madrid 0.48. Yukarıda Londra'da da pozitif yatay bir görünüm hakim. S&P 0.19 geride vadelilerde, Nasdaq'ta 0.48 geride, Dow Jones'ta ise 0.12 yukarıdayız. Asya'da da karışık bir seyirle günü tamamlamıştık. Güney Kore 2.52 yukarıdayken Çin Şangay %1 geride. Hong Kong 0.58 ve Hindistan'da %1 yukarıdaydı. Şimdi bakalım tahvil tarafına. Amerikan tahvillerinde 10 yıllıklarda şu an 4.53 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık 4.26, 2 yıllık 4.16. Bu hafta içerisinde 4.60'lar seviyesini de görmüştük. Şu ansa alıcılı bir seyir olduğunu takip ediyoruz Amerikan tahvillerinde. Ve Brent petrol 75.79, petrol 71.41'de, doğalgaz 2.98, 0.90'lık bir geri çekilmeyle. Ons altınlara 0.42'lik bir geri çekilme, 4.105 şu an fiyatlama, 4.131 en yüksek gördüğümüz bugün, 4.105'te günün en düşüğü ki şu an fiyatlamanın geçtiği nokta. Ve gümüş 0.18 geride, orada da 59.85'i görüyoruz, 60.68'e kadar geldi bugün. Ve dolar TL 46.98, euro TL 53.78, euro dolar 1.14, dolar endeksi 159'da ve sepet kurda da 50.38.93 seviyesini takip ediyoruz. Ve buradan dönelim, Cüneyt Paksoy bizimle birlikte, stratejist. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Melis, iyi yayınlar.
0: Kolay Teşekkür gelsin. Ederiz. Tabii hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Malum içeride bizim NATO zirvesi 22 yıl sonra gerçekleşen önemli gündem maddeleri vardı. Ben sizden genel bir değerlendirme alayım. O tarafta, özellikle NATO tarafında sizin dikkatinizi çeken unsurlar neler oldu çıkan mesajlarda?
1: Yani bir zor haftada bitiyor diyeyim. Öncelikle global piyasalardan çok kısa notlarla başlamak lazım aslında, sonra bize ve NATO'ya geçmek adına. Yani globalde yeniden barışın, müzakere sürecinin savaşa dönme ihtimalleri global tarafı baskılıyor. Orada özellikle petrol tarafındaki yukarı yönlü tepki hareketini takip etmek gerekecek. Kritik bir eşiğe gelindi. Fed'e bağlı beklentiler masada kalmaya devam ediyor. Bu arada Fed çok önemli isimlerden komiteler oluşturduğunu açıkladı. Bu da Fed'in bağımsızlık vurgusunu herhalde ciddi bir şekilde masadan kaldıracak haberlerden biri olacak. Sadece Fed'in politika tarafındaki şahinliği değil, bu adımlar da Fed'in kararlarını alırken ve karar mekanizmalarını kurgularken önemli isimleri de referans alacağı söylemi piyasada aslında bir güvence ve politikaları adına, ama Fed şahin kaldıkça da tabii orada bir yandan ABD tahvillerini bir yandan dolar endeksini takip etmek zorunda kalacak piyasalar. Ama yine de ılımlı tonda bir global piyasa gözlemliyoruz. Bize gelince, dediğin gibi NATO bizim için önemli bir başlıktı ve Ankara'da gerçekleşen toplantının önemli detayları vardı. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamalarında Ankara stratejisi olarak açıkladığı süreci iyi anlamak gerekiyor bundan sonra. Yani NATO sürecini sadece Katsa ya da F-35 olarak okumamak lazım. Onlar tabii ki beklentiler, Türkiye'nin haklı beklentileri, ama neticede Türkiye'nin bu süreçte, yeni dönemde özellikle daha fazla stratejik olarak NATO'nun içinde görev alacağı, NATO'nun önemli bir ülkesi olarak alınacak kararlarda söz sahibi olacağı masada ve bundan sonraki düzende özellikle jeostratejik önemiyle Türkiye'nin çok farklı bir eksene doğru ilerlediğini de gözlemlemek lazım. Savunma sanayi ile NATO arasındaki süreç çok konuşuldu. Özellikle de Trump'ın bazı talepleri vardı NATO ülkelerinden. Ciddi bir şekilde bütçe üzerinden hep ABD'nin üzerine yüklenilmesin. Diğer ülkelerde elini özellikle Avrupa ülkelerine seslenerek ve bazı diğer ülkelere diğer ülkeler de elini cebine koysun meğerindeki söylemleri önemliydi ama bence dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamaları bu sürece de önemli bir takım kriterlerle yaklaşım içeriyordu. Bu tabii bizim piyasa adına beklentimiz Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kazanacağı önem dışında Katsa ve F-35 üzerinden de takip ettiğimizde Trump'ın orada söylemleri öne çıktı. Yani Türkiye vazgeçilecek ve bundan sonra ilişkiler noktasında geri bırakılacak bir ülke değildir asla söylemleri ve Katsa'da mesafe alınacak, F-35'te mesafe alınacak, yani Katsa kaldırılacak, F-35 sürecine Türkiye dahil edilecek söylemleri önemliydi. Şimdi piyasa tabii artık gerçekleşmelere konsantre olacak. Gerçekleşmelerden kastım yani

0: artık kasyonun kaldırılması. Burada Trump aslında iki tane söylem belirtti. Bir, tamamıyla kaldırılması, ikincisi de oluşabilecek siyaset tarafından baskılara karşı ara bir dönem. Yani Türkiye'yi kasanın dışında bırakacak, tamamıyla kaldırılmasa da zaman kazanacak, ondan sonra kaldırılma sürecine evrilecek. Bu da olumlu olur. Ama F-35 tarafına tabii İsrail'in ciddi bir şekilde baskıları var.
1: Evet.
0: Hem direkt hem lobi olarak o sürecin de netleşmesini bekleyeceğiz ama piyasalar dediğim gibi daha olumlu fiyatlama için gerçekleşmeyi bekleyecek. Bir de bizim artık gözümüz önümüzdeki hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısı. Onun öncesi de FED var, sonra da Merkez Bankası toplantısı. Orada politika faizine geri dönüş oluşacak mı Merkez Bankası'nda? Şu an piyasanın birinci beklentisi bence bu. 40 üzerinden, gecelik borçlanma üzerinden fonlama gerçekleşiyor. En azından bir 37'ye geri dönüş olabilecek mi? Önümüzdeki hafta en çok bence piyasanın konsantre olacak konu bu.
1: Evet. Bu arada Cüneyt Bey, siz de başlangıçta vurguladınız, bu iletişim pardon, Walsh'un bu görev güçlerindeki isimlerin içerisinde aslında enteresan isimler var. Onu bir vurgulayalım ve yorumunuzu üzerine alayım. Mesela iletişim görev gücünde Brezilya Merkez Bankası'nın eski başkanı, İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı, bilanço tarafında Hindistan Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulunmuş olan Rajan yer alıyor. Diğer taraf taraftan istihdam görev gücünde Microsoft'ta başkan yardımcılığı yapmış ve Xbox'ta da CEO olarak görev yapan Asha Sharma var. Tabi enflasyon görev gücü de önemli. Orada da Harvard'dan ekonomi profesörleri ve New York'tan ekonomi profesörleri yer alıyor. Ama kadroda hani İngiltere, Hindistan ve Brezilya'nın Merkez Bankası başkanlarının yer almasından biz ne anlamalıyız sizce?
0: Valla FED global bir merkez bankası, major merkez bankası ya da büyük merkez bankası olması dışında global ölçekte etkileşimi güçlü, etki kabiliyeti yüksek ve rezerv paraya, yani dolara sahip bir merkez bankası profilini güçlendirme adına böyle bir adımı da gerçekleştirmiş oldu. Az önce belirttiğim gibi bir yandan bağımsızlık vurgusu kuvvetlendi. Yani FED, Trump'ın söylemlerinden veya ona karşı olan ifadelerinden etkilenmeden gerçek rasyonelite ne gösteriyorsa enflasyon noktasında, ekonomi noktasında kararlarını ona göre alacak. Ama bir yandan da tüm global ölçekteki merkez bankalarının karar alma mekanizmalarında da etkileşim içinde olacağı bir dönemi de başlatıyor. Yani FED'e hep bakıyordu tabii ki merkez bankalar, hatta iletişim vardı. Ama böyle isimlerin dediğin gibi gelmiş olması FED'in bundan sonra hani baş aktör konumunu, konumunu güçlendirme amacı taşıdığını da gösteriyor. Hem rezerv para sürecini kontrol altında tutmak ve garantiye almak, hem de önümüzdeki dönem tüm merkez bankalarıyla iletişimi güçlendirmek adına bir adım olarak da okumak lazım. Yani referans oluşacaksa bunu FED yapacaktır söylemi de önemli.
1: Evet.
0: Yani FED'in bundan sonra çok daha yakından takip edilmesi gereken, hep ediliyordu Melis. FED konuşuyoruz ama bundan sonra FED'i biraz daha herhalde farklı yönleriyle de ele alacağız. Bir de dediğin gibi reel sektörün özellikle teknoloji tarafından alınan isimleri de eklediğimizde yeni dönem üretim, yeni dönem sanayileşme, yeni dönem teknolojinin kullanıldığı alana da etki edebilecek FED kararları kapsamında da takip edeceğiz bence.
1: Evet, peki. Şimdi buradan dönelim sizin grafiklere. Amerikan 10 yıllıklarla başlayalım. Malum piyasaların barometresi olan bir ölçüt ve de bu hafta 4.60'lara kadar geldik. Tabii kritik seviyeler, sizce bundan sonra nereleri olacak, değerlendirmenizi alalım.
0: Valla 2008 krizi öncesi seviyelerde kalmaya devam ediyor. Yani ondan sonrası olanlar belli. Bunu nasıl normalleştirecekler bu grafiği? Herkesin tabii kafasındaki ana soru bu. Normalleştirmekten kastımız da 4.50'ler altına, önce bir 4.34 bandına kalıcı gelmek, sonra da uzun vadede dörtlerin altında kalıcı bir tren sürecine evrilmesi, yani aşağı yönlü bir ABD 10 yıllık takvim faizi. Bu bir gereksinim, bu bir şart. Yani ABD piyasa

0: zannettiği için biz bakıyor oluyoruz. Fed'in toplantısı haftaya, önümüzdeki haftadan öncesinde yani toplantıya kadar ve toplantıdan sonra bu faiz 4,5 civarında kalmaya devam eder. Hatta 4,5 üzerinde kuvvetlenirse bunun piyasa etkisi şu ana kadarkinden biraz farklı olur. Yani zaten petrolde bir tepki var. Bir de takvim faizleri de yukarı yönlü hareket içinde olursa bu çift baskı anlamına gelir. Takipte kalacağız. Normalleşme istiyor piyasalar ama normalleşme için bakalım Fed sinyal verecek mi?
1: Evet. Evet, Fed sinyal verecek mi derken tabii buradan da bağlayalım konuyu dolar endeksine. Yine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinde zayıf dolar temasını öne çıkaracağını beklerdik ama güçlü dolar teması devam ediyor şu anda. Kasım'da da seçim var.
0: Yani ara seçim var. Evet, o döneme kadar faizleri indirmesi de petrolü indirdi. Petrolün yükselmemesini sağlaması gerekiyor. Ama bu tabii bu grafik dolar endeksi grafiği değil bu arada sevgili Melis. Bunu bir değiştirirsek. Dolar endeksinde 102'ler civarındaki süreç devam ediyor. Yani 102'lere yakınlık çok kritik bir eşik. Ve son 3-4 senenin yükseği 102'ler. 102'ler üzerine Fed öncesi ve Fed sonrası kalıcılık başlarsa 102'ler üzerinde dolar endeksi üzerinden bu dominant bir dolar global ölçekte dolar baskısının artması anlamına gelir. Bu hem borsaları hem emtiaları başta altın olmak üzere ilk etapta tabii negatif etkiler ve tüm pariteleri başta euro, dolar, yen ve tüm yani yen ve yuan ve tüm major para birimleri dışında gelişen para birimlerini de etkiler. O yüzden dolar endeksini ciddi bir şekilde takip ediyoruz. 100 altında kalması en azından ehvenişer. Ama 101-102 el öncesi ve el sonrası aşılacak olursa çok daha fazla dolar endeksini konuşmak zorunda kalacağız. Bundan not olarak eklemek isterim.
1: Evet ve buradan petrol diyelim malum bu 120 doları kadar çıkmıştık bu Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmaları sırasında bu hafta da 80 dolara kadar geldik. Ne dersiniz bundan sonrası için? Genelde öngörüler 70 dolar civarında yıl sonuna doğru.
0: Yani işte barış görüşmelerinin sekteye uğraması, Hürmüz üzerinden yaşanan stres tekrar petrol fiyatlarını yukarı götürdü ama en azından şimdilik kritik eşik olarak gördüğümüz 78-82'ler kırılmadan bu hareket devam ediyor, tepki hareketi. Herhangi bir sebeple yani barışın tamamen bunu beklemiyoruz ve dilemiyoruz tabii. Bitmesi durumunda 78-82'nin aşılmasıyla 85 üzerindeki kalıcılık petrolü tekrar o daha önce söylenen 90 ortalamalara yani 90 dolar ve üzeri civarı taşırsa yani çok şeyi yeni baştan kuvvetli bir şekilde konuşmak zorunda kalacağız risk anlamında. Umuyorum bu senaryo gerçekleşmez Melis. Yani şu an ehvenişer bir noktadayız. Yani 80-70 dolar bandı içinde kalıcılık herkes için kıymetli. Enflasyonla uğraşırken Fed için kıymetli, Avrupa Merkez Bankası için kıymetli. Gelişen ülkeler ve Türkiye için özellikle bizim Merkez Bankamızın da bakışında petrol 70-80 dolar en azından civarında kalması önemli. Şimdilik o eşikteyiz. Mevcut süreçte o eşikte geçirebilirse petrol 78-82 en azından geçmeden bu kıymetli olacaktır. Yani aşağıda nereyi görürden daha ziyade yukarı ne kadar çıkabilir konuştuğumuz bir dönemdeyiz hala. Bunun da altını çizmek isterim ama en azından şimdilik bu haber akışlarına rağmen denge fiyatına kalmaya devam eden bir petrol herkes için kıymetli.
1: Evet, buradan altına geçeceğiz. Tabii hafta ortası kaydettiği sert düşüşün ardından dün %1'lik bir değer kazancı vardı altın tarafında. Bir taraftan da yine merkez bankalarının altın almaya devam edeceğini en azından Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında görüyoruz. Nedir beklentiniz?
0: Hatta en son gelen haberde Çin'in en yüksek alımı yaptığı söylemi vardı. Önemliydi. Yani direniyor. 5600 gördükten sonra geldiği düzeltme kalıbı içinde 4006 fiyatlar görsek de ve yukarı yönlü tepkiler şimdilik güçlenemese de yüksek petrol fiyatına yani yüksekten kastım yükselme tepkisi içinde olan bir petrol fiyatı varken güçlü bir dolar

0: endeksi varken 102 bandında 4.5'lar civarında bir ABD 10 yıllık tahvili varken hala 4.000-4.300 bandı içinde direniş göstermesini de iyi okumak lazım. Yani ekstra Fed Şahinliği görmez ve bunun dolar endeksi ve tahvil faizlerine yansımasını görmezse ya da yeniden petrol fiyatlarının yüksekliği, ama orada da şu detay var. Savaş yeniden alevlenirse, Allah korusun diyelim, altın da bu sefer aşağı yönlü baskılanmayacaktır. Yukarı yönlü tepki verme ihtimalini de düşünmek lazım. Yani 5600'e giderken evet birçok şeyi fiyatladı şu ana kadarki mevcut riskleri, ama bundan sonraki risklerin potansiyel gücüne bağlı olarak güvenli liman özelliğini kullanacaktır altın şu ana kadar kullanmadığı noktada. Bir yandan artan borcun tahvil faizi yüksek, ama tahvil faizlerini baskıladığı bir ortamda ana senaryosunda korumaya devam ediyor. Özetle en uzun vadede tahvil dolar veya diğer tüm baskılara rağmen altın trendini koruyor, koruyacaktır bana göre, ama kısa vadede ve orta vadede bir dinlenme, bir güç toplama sekansı içinde. Orada da 3850-4300 bandı içindeki hareketliliğin devam etme ihtimali. 3850 altına geri çekilme oluşursa biraz daha düzeltme 4000 altına kaldıkça devam edebilir. Ama burada bu sürecin destek olarak ve alım yönünde kullanıldığı bir perspektifte 4300, devamında 4400-4500 grafiğin gösterdiği gibi aşılıyorsa altın tekrar momentum kazanabilir. Ama ben düzeltme sürecinin ve sindirme soluklanma sekansının biraz daha devam edeceğini, bunun alım yönünde kullanılacağını fiziksel tarafta özellikle, ama hareket için, yukarı yön hareket için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu gözlemliyorum. Ama Fed'i iyi bir görmek lazım. Fed sonrası tüm fiyatlamalar altın için de önemli olacak tabii.
1: Evet. Peki buradan o zaman geçelim içeriye. Türkiye gösterge tahvil faizine dair yorumlarınızı alalım.
0: Yani niye önemli? Çünkü tahvil tarafına giriş demek borsa tarafında da bankacılık endeksi üzerinde yukarı yönlü hareketin güçlenmesi anlamına geliyor. Grafiğinde gösterdiği o 40'lara yakınlık kıymetli. Ama bizim için en kıymetlisi 40'ların altına gelmek, onu anlamak adına da, onu gözlemlemek adına. Çünkü rezervlerimiz artıyor. Yani para girişi var. Ama para girişinin bir yandan da döviz tevdiatlarda TL lehine geri çekilme var. Ama bunun tahvil tarafındaki ağırlığının artması, tahvil tarafından ilginin artması, bankacılık sektörü, mali sektör başta olmak üzere borsayı da önemli ölçüde olumlu etkileyeceği için biz bu tarafa konsantreyiz, ama bunu anlamak adına da önümüzdeki hafta Merkez Bankamızın alacak karar da çok önemli olacak. Yani bekle göre devam edecektir muhtemelen, ama o bekle göre devam ederken politika faizine geri dönecek mi? Çok önemli bir soru işareti. Piyasaların olumlu senaryosu en kısa vade adına. Çünkü para girişi gerekiyor. Para girişiyle beraber, güçlü para girişle beraber hikaye de gerekiyor. Güçlü para girişini sağlayacak. İşte şimdi NATO yolu bunu beklerken en azından, İşte NATO'dan kastım yani kassa veya F-35 sürecine konsantre olmuşken, en kısa vadede alınacak en olumlu süreç Merkez Bankamızın haftalık repo dediğimiz politika faizine geri dönüşü. Yani orada 37'ler var çünkü şu an 40'lar üzerinde bir fonlamadan politika faizine geri dönüş bile çok olumlu olur. Faiz indirimine Eylül'den sonra en erken geçebileceği beklentisi zaten masada, ama en azından oradaki normalleşme piyasa tarafından satın alınır diye düşünüyorum. Onda tahvil tarafında 40'ların altını göstermesi mümkün olabilir önümüzdeki Perşembe'ye kadar ve sonrasında, bizim Merkez Bankamız sonrasına kadar ki süreçte önümüzdeki haftayı biraz daha pozitif bitirebiliriz. Onun için takipte kalacağız. Merkez Bankası tabii gene gecelik borçlanmada devam ederse o zaman gösterge tahvilin hareketleri de tabii önemli olacaktır buna tepkisi.
1: Evet, buradan Borsa İstanbul'a geçeceğiz. Bu arada bir not hemen iletelim. Sanayi endeksindeki yükseliş bugün %2'yi aşmış. Bir taraftan da ama Borsa İstanbul'da endeksin yaklaşık %3 gerilediğini takip ettik biz son 2 günde. Ve Lokomotif Bankacılık Endeksindeki düşüşünde %4,5 olduğunu takip ettik. Burada özellikle MSCI'ın ardından S&P ve Dow Jones gibi küresel endeks sağlayıcılarının uyarıları etkili olmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz BIST 100 endeksi için?
0: Şimdi hikaye ihtiyaç var dedik. Hikaye önemli, evet. Henüz kasfadan ve F-35'ten

0: net bir süreç oluşmadı. O zaman alacak belli ki. Ona niye bakıyoruz? Yabancı girişimde önemli bir perspektif değişimi olacak çünkü. Yani biz yaptırımlar üzerinden uzun süre yabancı girişimde etkilendiğini gördük. 2018'den bu yana 8 senelik perspektifte biz kendi yolumuza devam etsek de o baskıyı hep hissettik yabancı tarafında. Onun netleşmesi, rahatlaması adına Halk Bankası kararından hemen sonra kasanın da en azından kısa vadede ara bir çözümle dahi esnetilmesi ya da tamamıyla kaldırılması olumlu olacak bu yabancı beklentilerinde. Onu net olarak bekliyoruz ama kısa vadede hikaye ihtiyaç varsa işte onu Merkez Bankası tarafına bakarak piyasa arayacak. Merkez Bankası tarafında da az önce belirttiğim en azından politika faizde geri dönüş. Ama bu olana kadar işte farklı dinamikler de var. Senin dediğin gibi yani bir yandan MSCI Endeks'in yani endeks belirleme noktasında endeksi belirleyen hisselerin seçimi ve bunların hisse dağılımları konusundaki uyarılarını da dikkate almak lazım. Yani dediğin gibi S&P ve Dow da katıldı buna ama endeks belirleyiciler olarak önümüzdeki dönem eğer bu uyarılar şiddetini arttırır, hakikaten bir takım farklı noktalara iş giderse şunu unutmamak gerekiyor, teknik satışlar var masada. Yani teknik satıştan kastım oradaki yabancı paylarının daha da azalması ve bir yabancı satışının mecburen teknik olarak ve teorik olarak masaya gelmesi. Bundan kaçınmak için alınan önlemlerin yanına ek önlemler de gerekiyor ve bizim burada sadece yabancı yatırımcı getirmek adına değil kendi yerli yatırımcımızı korumak, piyasayı güçlendirmek çünkü çok ciddi bir halka süreci de devam ediyor. Yani hikaye ararken mevcut para havuzundan yeni halka ağızları da kattığımızda çok daha fazla faydalanmak isteyen bir süreç var. Bu borsayı zaten başlı başına baskılayan bir unsur. O havuzu genişletmek, para girişini genişletmek, hem yabancı hem yerli yatırımcı noktasında borsayı kuvvetlendirmek için tüm gerekli adımların atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Teknik satışa maruz kalmamak adına. Yani o mecburi satışlara maruz kalmamak adına. Ama tekniğe döndüğümüzde BIST 30, BIST 50, BIST 100 içerisindeki hisseleri de tamamını kapsayarak endeks yönden konuşuyorsak şu eleştiri hep yapılıyor. Yani endeksin tamamını BIST 30, BIST 50, BIST 100 içerisinden değil farklı bir takım hisseler üzerinden okuduğumuz bir dönem içindeyiz eleştirisine rağmen. Bizim baktığımız sektörel endekslerle beraber Borsa İstanbul performansında önemli olan 14.500-14.600 üzerine geçebilmek. O sağlanırsa önümüzdeki bu hafta kapanışa beraber, önümüzdeki haftaki kapanışa kadarki süreçte 14.500-14.600 üzerinde bir günlük kapanış, iki günlük kapanış, haftalık kapanış olarak ilerlerse biz zaten kendimizi 15.000 üzerinde yeni bir rekora doğru giderken görürüz sevgili meclis. O önemli olacaktır ama 14.000 altını görmedik. Şu an zaten 14.300'ler civarındayız. Bankacılık endeksinin bu sürece desteği sınırlı senin dediği gibi lokomotif sektör ama sınayi, holding, ulaştırma vesaire farklı endekslerin destekleri de var. Endekste. Burada 14.600 ola ki geçersek önümüzdeki dönem için konuşuyorum. Bu hafta veya devamdaki haftada takip edeceğiz tabii bunu ama 13.500-13.800'ünde kırılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. O bölge kıymetli, önemli. Ama ben hala yukarı yönlü ihtimalin korunduğunu, bunun için bir hikaye arandığını, hikaye bulunduğu andan itibaren biraz daha para girişiyle yukarı yönlü 15.000'den üzerine gitme potansiyelini koruyacağını düşünüyorum endeksin. Ama dediğim gibi 14.600, 13.500, 13.800 kırılmadan bunu yapmalı teknik olarak.
1: Evet. Peki katsa yaptırımları kalkarsa nasıl bir etki beklersiniz siz borsada?
0: Yani ilk etapta çok olumlu bir refleks görürüz piyasada yukarı yönlü. Bankacılık endeksinden başlayarak yani yabancı yatırımcının konsantre olduğu o derinliği olan hisselerin oluşturduğu sektörlere giriş başlar. Yani bankacılık, holding gibi ana o sınayı da ekleyebiliriz ki bugün olumlu bir hareket gözlemliyoruz. İşte sizin şu an ekranda verdiğiniz içinde teknolojinin ve diğer endekslerinde olacağı bir süreç olumlu olacaktır. ve kademe kademe artan yabancı iştahıyla

0: takvi tarafında 40'ın altına geliyorsak 34-38'lere, Borsa İstanbul'da da 15.500-16.000'lere bir hareket gözlemleriz bence. Hatta yıl sonuna kadarki süreçte 17.000-17.500 performansı da güçlenir senaryo olarak olumlu etkisi olur özetle.
1: Evet. Evet, peki o zaman buradan bankacılık endeksiyle devam edelim. Dediğimiz gibi son iki günde endekse %4,5'luk bir düşüş var. Siz bunu neye bağladınız ve bundan sonrası için nasıl bir görünüm var sizce önümüzde?
0: Yani bankacılık endeksi birçok şey fiyatlar çünkü yabancı yatırımcının etkin olduğu bir sektör. Orada bir gap vardı tekniğinde gösterdiği. O gap'i kapattık, 16.500'ler civarında, 16.000-16.500'ler, 17.000'ler civarında bir o bölge içinde oluşmuş gap'i kapattık. Bu kısa vade adına yukarı yönlü hareketlerin gücünü koruması adına önemli bir sinyaldi. Ama yukarı yönlü hareketin oluşması adına da 17.500-18.000'e doğru bir hareket bekleriz ilk etapta. O hareketin oluşması, o gap'in kapandığı ve momentumun tekrar güçleneceği anlamına gelecektir. Ama 17.500-18.000 aşılmadan da orası tepki olarak kalırsa biraz problem yaşanır. Orası geçilmeli ki bankacılık endeksi tekrar 20.000'ler ve üzerine doğru bir hareket potansiyelini masaya getirsin. O oluşmadıkça endeks de böyle belirli bir aralıkta trade dengesinin korunduğu bir süreçte kalmaya devam edecek. Çünkü özetle bankacılık endeksi lokomotiftir. Bankacılık endeksi yabancı girişini netleştirir ve gösterir. Bankacılık endeksi Halk Bankası'nın kararını tam olarak fiyatlamadı bana göre. Yani onun yanına bir katsa gelir, F-35'lerle ilgili bir yumuşama gelirse bankacılık endeksi yabancı alımlarıyla güçlenir ve 18.000 üzerinde 20.000'lere gider ve bu endeksin yeni rekorlar kırması anlamına gelir. Ama bu olmuyor. Özellikle Merkez Bankamızın beklentisine katarsak, Merkez Bankamızda en azından politika faizine geri dönmesi, gösterge tahvilde 40'ların altına gelmesi de bankacılık indeksini destekler. Bütün bu olumlu beklentiler gerçekleşmiyor kısa vadede. Uzuyorsa bu sefer de aşağıda 16.000-15.000 bandının asla kırılmaması gerektiğini teknik gösteriyor. Oranın konsolidasyon, destek bulma ve alım yönünde kullanılması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak isterim. Bankacılık endeksinin gittiği bir endeks her zaman kuvvetli gidiyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Bankacılık endeksinin rahatladığı, yukarı yönlü potansiyelini arttırması diğer sektörlere de olumlu yansıyor. Çünkü kredi marjlarının faiz beklentilerinin normalleştiği bir sürecin de karşılığı bankacılık endeksinin yükselişi anlamına gelebiliyor. O yüzden diğer sektörlerin de bir gözü sadece endekste değil, bankacılık endeksinde de olmaya devam ediyor ve edecektir kendi hikayeleri dışında. Melis.
1: Cüneyt Bey, bugün sanayi üretimi verisini de aldık. Mayıs'ta aylık bazda bir gerileme var. Sanayi üretimi aylık %2,9 azaldı ama yıllık bazda bir değişim yok. Bu arada Nisan ayında sanayi üretiminin de Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyeye çıktığını da hatırlatalım. Ne dersiniz? Bu veriyi nasıl yorumladınız, son gelen bu sanayi üretimi verisini? Dediğimiz gibi Mayıs'ta aylık %2,9'luk bir azalış.
0: Valla normal, çünkü hep söylüyoruz yani üretim korunması gereken, üretim motivasyonu, üretim gücü mutlaka desteklenmesi gereken bir alan. Özellikle enflasyonla mücadele ederken uyguladığımız programın etkilerini üretim tarafında görmeye başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Bunu zaten birçok kurum da ifade ediyor. Türkiye'de sanayi üretiminin baskılanması beklenen ama böyle devam etmemesi gereken bir süreç. Yani sanayi üretimi belli bir oranda baskılanıyorsa belki problem olmayabilir ama bir noktadan sonra büyüme tarafına, istihdam tarafına olan etkileri de düşünüldüğünde buraya olacak desteğin, ek desteğin, yani özellikle Merkez Bankası politikaları normalleşene kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde uygulanan bu paketin içine diğer bakanlıkları da katarak yapısal reformlarla beraber üretimi destekleyecek yeni kaynakların da güçlü bir şekilde masaya getirilmesi sanayi üretiminin de korunması adına önemli olacaktır. Yani dediğim gibi kısa vadede normal bir sonuç ama orta ve uzun vadede takip edilmesi ve düzeltilmesi gereken bir süreç. Türkiye büyümede kalmalı. Büyümede kalmalı, üretimde kalmalı ki istihdam tarafını koruyabilsin ve kalkınma ve büyüme

0: noktasındaki dengeyi sağlam bir şekilde koruyabilsin ve enflasyonu kalıcı şekilde düşürecek motivasyona ulaşabilsin sevgilimiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Paksoy. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları yayınlar. Kolaylıklar.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim ve buradan geçiyoruz emtia gündemine. Bakalım emtia tarafında gün öne çıkan başlıklarında neler var? Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %60'ı aştı. Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi bir eşik aşıldı ve yeni bir rekora imza atıldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62.6'ya çıktı ve toplam kurulu gücün 3'te 1'inden fazlası sadece rüzgar ve güneşten oluştu. Bu arada Fed beklentisi sonrası altında beklentiler yön değiştirdi. Fed'in faiz artırım beklentisi %64'e taşındı ve gelişmelerin gölgesinde altın haftalık kayba yönelirken HSBC 2026 ve 2027 altın fiyat tahminlerini aşağı çekti. Orta Doğu gerilimiyle bakırda da haftalık bir kazanç var. Bakır fiyatları Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilime rağmen yatırımcıların risk iştahını korumasıyla üst üste ikinci haftalık yükselişe hazırlanıyor diyelim. Betül Gedi'ye dönelim yorumlamak için özellikle emtia gündemini. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi altın tarafıyla başlayalım. Altında da malum hafta ortası sert bir düşüş gördük. Fakat dün %1'lik bir değer kazancı. Ne dersiniz şimdi? Haftalık tabii kapanış önemli olacak. Ne beklersiniz bu haftalık kapanış için?
2: Tabii aslında bu tarafta biz jeopolitik gelişmeler ve buna bağlı haber akışlarıyla birlikte genel beklentilerin fiyatlamaları olan yansımasını takip ediyoruz. Aslında buradaki detayda bu sabah itibariyle özellikle haftanın son işlemlerinde Amerika ile İran arasında son günlerde bu artan karşılıklı bir saldırı haberleri alıyorduk. Ancak burada görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Yani burada tarafların birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlu olmasının haricinde bu süreç oldukça kırılgan kalmaya devam ederken hali hazırda aslında Trump'ın çatışmanın büyümeyeceğine yönelik açıklamaları piyasalarda kademeli normalleşme beklentilerini yeniden gündeme getirdi aslında diyebiliriz. Bunun yanında dolar endeksinde sınırlı da olsa bir gerileme söz konusu. Yani burada jeopolitik risklerin enflasyon ve faiz beklentilerinin yukarı yönlü çekmesiyle birlikte biraz öncesinde detaylarda bahsettiğiniz gibi ons altın cephesinde baskının yaşandığını takip ediyoruz. Bununla birlikte de aslında hem genel itibariyle aslında dolar endeksindeki fiyat akışı ve aynı zamanda buradaki genel beklentiler buradaki ons altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının yaşanmasında etkisini gösteriyor. Ki hali hazırda da biraz önce beklentilerden bahsettiniz. Aşağı yönlü revizyonlarda son dönemde aldığımız raporlar arasında değil.
1: Evet. Peki gümüş için ne dersiniz? Gümüş cephesinde de tabii baktığımız zaman dün %3'e yakın bir yükseliş vardı. İyimser bir performans vardı ama çok dalgalı gidiyor. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle gümüş aslında altına oranla daha volatilitesi yüksek olan bir enstrüman diyebiliriz. Neden bahsediyoruz aslında? Burada yine beklentiler ve dolar endeksindeki fiyatlamalarla birlikte ons altın cephesinde bir hareketlilikten bahsederken gümüş tarafında endüstri tarafındaki kullanımını da baz aldığımız zaman aslında önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerle birlikte daha volatilitesinin yüksek kaldığını takip ediyoruz. Buradaki evet beklentiler oldukça önemli ve yol gidişat anlamında oldukça belirleyici olabilir. Ancak burada endüstri tarafında da kullanılmasından kaynaklı gümüş tarafındaki bu yaşanan geri çekimin aslında daha kısa sürede yeniden telafi edilebildiği bir ortamda söz konusu olabilir. Ancak burada resesyon ihtimali ve büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonlar söz konusuyken gümüş tarafında da aslında burada yukarı yönlü beklentilerin aslında burada da aşağı yönlü beklentiler ve revizyonlar kısmına aslında kendini bir gönderdiğini söyleyebiliriz. Burada neden bahsediyorum aslında büyüme tarafındaki ve enflasyon cephesindeki baskı önümüzdeki sürece ilişkin gümüş cephesinde de aslında takip ettiğimiz önemli gelişmelerden bir tanesi. Dediğimiz gibi aslında 2025 yılında hatırlayacak olursak burada %140'lık bir kazançtan bahsediyorduk gümüş tarafında. Volatilitenin oldukça yüksek olduğunu zaten bir tane oldukça deneyimledik diyebiliriz.
1: Evet. Peki bu emtia tarafında bu senenin yıldızı hangi emtia olabilir? Nedir sizin fikriniz?
2: petrol aslında burada şundan bahsedebiliriz. Bu tarafta oldukça Brent petrolde %58'leri, %60'ları bulan kazançlarını kuvvetlen takip ettik. Emtia tarafında özellikle kıymetli madenler tarafında takip ettiğimiz önemli göstergeler vardı. Buradaki genel beklentiler önemli. Özellikle 2025 yılında yaşanan bu sert yükselişlerin ardından değerli kıymetli metaller

0: tabii ki de. Ancak burada biraz daha biz yıl içerisinde biraz daha yatay ve bu tarafta aslında evet portföyde olmayan yatırımcılarımız için %10'luk %15'lik bir kısmı eklenmesi için bu seviyelerin biraz daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orta uzun vadeli taşımak isteyen yatırımcılarımız için. Neden? Çünkü burada küresel tarafta jeopolitik risklere ilişkin hala bir uzlaşı sağlanmamışken ve burada merkez bankalarından gelecek olan adımlar ve buradaki beklentiler daha oluşmamışken yani biraz daha aslında Eylül mi Aralık mı hala faiz artırımında biz konuşurken buradaki kıymetli metaller özellikle emtialar cephesinde de bu tarafın baskısını görüyoruz diyebiliriz. Güvenli liman enstrümanı olarak hali hazırda dolar endeksi 101 direncini kıramasa da halen 100 seviyesinin üzerinde kalmasıyla birlikte emtia cephesinde aslında bu tarafta biraz daha baskının ön plana çıktığı bir performans söz konusu olabilir. Burada hali hazırda platin tarafında da evet zaman zaman yükselişler söz konusu oluyor falan. Dün tarafında da zaman zaman yükselişler söz konusu olabiliyor. Ancak buradaki yükselişlerin kalıcılık sağlamakta zorlandığı bir piyasası şu an için söz konusu diyebilirim.
1: Evet peki. Petrol demişken petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerinizi de alalım. Tabii malum haber akışına çok bağlı ama durumlarda $70 beklentisi var yıl sonu için genel olarak. Sizde nasıl beklenti?
0: Tabii aslında burada biraz daha beklentilerde çelişkilik söz konusu diyebiliriz. Çünkü burada hem Amerika ve İran'ın görüşmelerini sürdüreceğine yönelik haberleri bile $76 yeniden üzerinde dengelenmesine etkisini gösterdiğini görüyoruz ama biz biraz daha bu tarafta $80-85 seviyesine altını çizmekte fayda olduğu görüşündeyiz. Çünkü burada dediğimiz gibi özellikle 6 aylık dönemde zaten hali hazırda %58'lik %60'a varan kazançlar söz konusuyken buradaki dengelenmeyi biraz daha $75-80 bandında sağlanmasıyla birlikte aslında küresel tarafta da bir nefes alma durumu söz konusu olabileceği düşüncesinde.
1: Evet. Peki ben sizden bir de Borsa İstanbul yorumu alayım. Ne dersiniz? Şimdi bu haftalık kapanışı nasıl olacağını bekliyorsunuz? Çünkü iki günde endekste %3'lük bir gerileme gördük. Bankacılık tarafında %4,5'luk bir gerileme. Bugün artıdayız. Ne dersiniz haftalık kapanış için?
0: Haftanın son işlem günü biraz daha alım iştahının genele yayıldığı bir performans söz konusu olsa da bankacılık sektörünün oldukça geri planda kalmaya devam etti. Yani burada desteğin oldukça zayıf olduğunu görmeye, takip etmeye devam ediyoruz aslında. Yani Aselsan, Dimash, Sasa ve Asko öncülüğünde biraz daha bir toparlanma söz konusu. Evet 14.300 bölgesindeyiz ancak bu bugünkü kapanışın özellikle 14.300 bölgesi üzerinde kapanış sağlanamayacağı bizim önümüzdeki süreç için maalesef ki çok fazla bir pozitif anlamda bir gösterge oluşturmuyor diyebiliriz. Çünkü biz biraz daha artık bundan sonrası için orta uzun vadede diyebiliriz. Burada bankacılık yükselişlerde özellikle bankacılık sektörünün desteğinin oldukça önemli olduğunu zaten altını çiziyorduk. Burada da alım iştahının genele yayılması oldukça kritik. Çünkü burada belli hisseler öncülüğünde yaşanan bir yükseliş söz konusuydu. Alım iştahının genele yayılmasıyla birlikte 14.500 seviyesinin artık destek bulunmadığı sürece buradaki yükselişler biraz daha baktığımız zaman tepki yükselişi olarak kalabiliyor ve biraz daha aslında buradaki iştah zayıf kaldığını takip ediyoruz. Ancak önümüzdeki sürece ilişkin bilanço sezonumuz var ve bilançolarla birlikte genel itibariyle beklentilerin fiyatlamaları olan önden aslında satın almaların söz konusu olabileceği de bir döneme giriyoruz diyebilirim.
1: Evet peki faiz için ne beklersiniz? Toplantı malum haftaya alacağız kararı.
0: Tabii ki aslında bu tarafta baktığımız zaman biz bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz diyebilirim. Hali hazırda aslında sene sonu enflasyon cephesindeki beklentimiz %29,5'ten politika faizi beklentimizi de biz %35 seviyesinde tutuyoruz. Genel itibariyle aslında sene sonu beklentimizi de altını çizmiş olduk. Ancak burada Temmuz ayında bir değişikliğe gitmesini yani önümüzdeki hafta bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak daha sonrasında Eylül ayındaki toplantıda bu tarafta bir enerji fiyatlarının desteklemesiyle birlikte el verdiği sürece aslında burada bir faiz indirim döngüsü yeniden söz konusu olabilir.
1: Evet. Peki yıl sonu için ne beklersiniz?
0: Tabii bu tarafta aslında enflasyon cephesinde her ne kadar biz burada yukarı yönlü revizyonların söz konusu olduğunu gördüğümüz zamanlar da vardı. Ancak burada en son için tüp enflasyonunda özellikle yıllık tarafta %29,5'luk bir beklentimiz söz konusu. Ancak dediğim gibi biraz önce de altını çizdiğimiz gibi aslında burada emtia cephesi oldukça önemli tabii ki. Politika faizi beklentimizi biz %35 seviyesi olarak aslında koruyoruz diyebilirim. Ancak bununla birlikte de emtia fiyatlarında yeniden yükseliş görülmediği takdirde tabii ki buradaki biraz daha koşullu bir aslında yönlendirme. Burada 2027 yılında da ilk yarısında potansiyel enflasyon düşüşüyle birlikte faiz indirim

0: adımlarını daha sonrasında hızlanabileceği görüşmeyi genel perspektife baktığımızda.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Getik'se de. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, burada kapatıyoruz piyasa saatini. 12'de birlikteyiz Enerji Hattı'nda, nükleer enerji konuşacağız.

penne, fusuli isimleri afiledi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici.

0: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
1: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Yarra'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnası.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve ise performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk haber başlığıyla başlayalım. SDT Uzay Teknolojileri tarafından iki farklı haber başlığı geldi. %1000 bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvurusunu iletirken bir diğer yandan da 1,3 milyon dolarlık yeni bir sipariş haberi de önemliydi. Tabii bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların kafasını karıştığını biliyoruz. Aslında her bu tarz haberlerde altın çizmeye dikkat ediyoruz ki özellikle şirketin kasasına yeni bir para girişi olacağı anlamına gelmiyor ama yine yatırımcı tarafından baktığımızda ilgi gören de bir başlık. Çünkü hisse fiyatını bölüyor, dolaşımdaki pay sayısını artırıyor. İşlem hacmi de genelde hareketlenmesine sebebiyet verebiliyor bu haber başlığı diyeyim ki son dönemde zaten savunma sanayi sektörü güçlü yükselişleri takip ediyorduk. SDT Uzay'da bu ortamda bedelsiz haberleri de yeniden gündeme de gelmiş oldu demiş olalım ve ise performansına göz atalım. Yine hafta içinde yükselişler vardı ama gün özeline baktığımızda %4'e yakın bir primli seyrettiğini görüyoruz. 254 lira civarından hisseler işlemden geçerken yine şöyle bir trendine bakıyoruz. 288 liraları kadar görmüş. 211 liraya kadar bir geri çekilme olmuş. Aslında 210 ile 80 arasında, 280 arasında bir bantta da hareketini takip ederken yılın başından itibaren %40'lık da bir getirisi var SDT Uzay'ın diyelim ama son bir haftalık performansı gün içinde artı taraf fiyatlamalı olsa da genel tablo itibariyle hafta eksi tarafta kapatma yolunda olduğunu da belirtelim. Tabii şimdi gözler bu SPK'dan gelecek onay tarafına çevrildi demiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Destek Finans Faktörlük'ten bir haber var. Bu kez şirketten değil ortaklık yapısından bir haber geldi. Teraportöy'ün payını %5'in altına kadar gerilediğini açıkladı. Tabii bu tarz haberlerde de genelde ilk reflekse baktığımızda satış geldi acaba olumsuz mu şeklinde oluyor. Tabii büyük fonlar zaman zaman yükselişlerin ardından, güçlü yükselişlerin ardından portföylerinde zaten yeniden dengelenmeler çok sağlıklı bir piyasa tarafından bakılıyor ama yine Destek Finans'ın zaten birazdan performansa bakacağız. Son aylarda aslında güçlü performans ama son bir yılda neredeyse olağanüstü bir performansa görmüştük. Yine böyle dönemlerde de aslında yatırımcıların kar realizasyona gitmesi de piyasada zaten sık da gördüğümüz bir tablo diyelim. Gün özeline baktığımızda sınırlı bir geri çekilme olsa da yılın başından itibaren %600'lük güçlü bir agresif de bir yükselişi var Destek Finans'ın. Son bir ayda sadece %50'likte zaten bir prim yaptı. Dolayısıyla da bu tarz güç yükselişlerin ardından hissedeki hareketliliğin devam etmesi de aslında sürpriz olarak da bakılmıyor demiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Petkim tarafından dikkat çeken bir haber başlığı geldi. Yatırım cephesinden geldi. Tesis modernizasyonu için yeni mühendislik sürecinin başlatıldığını açıkladı. Tabii petrokimya sektörüne baktığımızda son dönemde marjların baskı altına kaldığını takip etmiştik ki bu dönemde de zaten şirketler yeni bir fabrika açmaktan ziyade elinde bulundukları mevcut tesisleri daha verimli hale getirmeye de çalışabiliyor. Dolayısıyla da bugün bu açıklanan haber kısa vade değil ama önümüzdeki döneme baktığımızda daha fazla üretim kapasitesi ve maliyet yapısıyla ilgilendiren de bir hazırlık olarak da okuyabiliriz diyelim ve ise performansına bakalım. %2'lik gün içi bir yükseliş takip ederken yine yıllık baktığımızda %20'lik bir yükselişi vardı. Bugün de alıcılı tabloyla haftanın son işlem gününe devam ediyor payları demiş olalım ve son şirket gelişmesine de geçelim. BİM tarafından geçtiğimiz gün aktarmıştık 1 milyar liraya kadar pay geri alım programını başlatmıştı. Hemen ardından da 300 bin adet hissenin geri alındığını açıkladı. Yine son dönemde zaten bu tarz geri alım haberlerini çok yakından takip ediyoruz ki özellikle BİM tarafındaki farka baktığımızda da şirket zaten operasyonel anlamda güçlü bir performansı var. Bu tabloyla beraber de zaten geri alım programı da desteklendiğini takip ediyoruz. Yine geri alım programlarında da tekrar altını çizmiş olalım. Bu tarz haberlerde şirket kendi hissesine güveniyor mesajı yatırımcılar tarafından da olumlu algılanıyor. Hisse performansında da zaten %1,5'a yakın alıcılı bir seyirde takip ediyoruz diyelim. Özellikle yine BİM gibi düzenli büyüyen şirketlerde de bu tür adımlarda yatırımcı tarafından da zaten olumlu karşılık da buluyor demiş olalım. Ve yıl genelindeki bir de performansına bakmış olalım. %40'lık bir yükselişi vardı. Gün içinde alıcılı seyrediyor dedik. Geri alım programının devam etmesiyle beraber önümüzdeki günlerde tabii haber başlıkları da yakından da izlenecektir diyelim. Ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketler konuşuyor olacağız? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remli. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır.

0: Diyarbakır 39 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Yayla yayla. Tenne, fusuli, isimleri afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Buona notte, buona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Enerji Hattı'ndan herkese merhaba. Bugün nükleer enerjiyi konuşacağız. Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kağan Çiftçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz sizin Nükleer Sanayi Derneği'nin faaliyetleriyle başlayalım. 2026 yılının ilk yarısını tamamladık. Özellikle sizin hani projeler tarafında neler gerçekleştirdiniz, ikinci yarıda da neler göreceğiz dernekte?
1: Tabii bizim Nükleer Sanayi Derneğimiz 2020 yılında sanayiciler tarafından kurulmuş bir STK'dır. 30 üyemiz itibariyle bugün 20 binden fazla çalışanı temsil etmekteyiz. Toplamda temsil ettiğimiz ciro 2 milyar doların üzerindedir. Derneğimiz üyeleri arasında Akkuyu Nükleer Santrali'nde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız bulunuyor. Bunun içerisinde imalat firmaları, inşaat firmaları, mühendislik, lojistik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız mevcut. Derneğimizin misyonlarından bir tanesi uluslararası işbirliğini geliştirmek. Bununla alakalı bugüne kadar 25'ten fazla ülkedeki paydaşlarla işbirliği anlaşmaları imzaladık. Buna Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Çin, Güney Kore ve Afrika ülkeleri dahil. Dolayısıyla temel amacımız ülkemizdeki nükleer sanayinin gelişmesine katkı sağlamak ve ülkemiz sanayicisinin bu katma değeri yüksek olan sanayi alanında ilgisini ve odağını arttırmak.
0: Peki şimdi tabii malum dünyada enerji krizini konuşuyoruz. Petrole ilişkin sıkıntılar ortada. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Rusya'yla bir sorunları, Avrupa Birliği'nin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile sıkıntıları ve Amerika Birleşik Devletleri

0: LNG'sine bağımlılığını arttırması. Tabi bu konular nükleer enerjiyi çok daha fazla gündeme taşıdı dünya gündeminde. Şimdi dünyada bir hani aslında nükleer rönesanstan da bahsediyoruz bir noktada. Bizi biraz detaylandırabilir misiniz bu konuyu? Nükleer rönesans noktasında siz hangi görüştesiniz?
1: Elbette nükleer enerji bugün itibariyle bahsettiğiniz gibi birçok ulus tarafından tekrar ülkelerin gündemine ve stratejik enerji dönüşüm yol haritalarının merkezine yerleşmiş durumda. Bunun temel sebebi aslında arz güvenliğinin sağlanması ve elbette tabii bunun sanayideki boyutu. Daha nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin ülkelerin sanayileri tarafından üretilmesinin hedeflenmesi. Şimdi bugün itibariyle hemen hemen tüm ülkelerin gündeminde olan yapay zeka, veri merkezleri, dijital ekonomi gibi ve yeni nesil imalat teknolojileri gibi alanlarda enerji ihtiyacı artarak devam etmekte. Dolayısıyla burada arz kesintilerin önüne geçebilmek için, baz yük sağlayabilmek için 7/24 kesintisiz ve güvenli ve aynı zamanda temiz enerji üretebilmesi açısından nükleer enerji ön plana çıkmış durumda. Bu noktada Türkiye'nin de Enerji Bakanlığımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitemizin yaklaşık 20 gigawatt seviyesine çıkartılması da bu global anlamdaki stratejiyle örtüşmekte. Biz bunu oldukça önemli buluyoruz ve Akkuyu Nükleer Santrali ile başlayan nükleer enerji yolculuğumuz önümüzdeki yıllarda artan bir ivmeyle devam edecek diye öngörüyoruz. Nükleer enerjinin bir diğer önemli boyutu da elbette yine geçtiğimiz yıllarda peş peşe iki COP toplantısında da birçok ulus tarafından da mutabık kalındığı gibi temiz enerji olarak adlandırılması da burada oldukça önemli. Çünkü karbon emisyonlarının hemen hemen diğer enerji kaynaklarına, özellikle fosil kaynaklara göre oldukça düşük olması, neredeyse nötr diyebileceğimiz seviyede olması sebebiyle de ve bunun yanında bahsettiğim gibi baz yük sağlayabilmesi ve kesintisiz enerji güvenliğini sağlayabilmesi sebebiyle nükleer enerjinin önemini bir kez daha vurgulayabiliriz. Dolayısıyla temiz enerji olması sebebiyle ve özellikle Avrupa Birliği'nin yakın zamanda sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla beraber ülkemiz için de oldukça önemli bir rolü olduğuna işaret edebiliriz.
0: Evet, ülkemiz için önemli rolü var dediniz. Türkiye yarışta tam olarak nerede?
1: Biz bildiğiniz üzere Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile beraber ilk yolculuğun aslında Türkiye'nin tabii nükleer enerji yolculuğu oldukça eskiye dayanıyor. Elbette 1950'lerde başlamış bir serüvenden, bir yolculuktan bahsediyoruz. Fakat nükleer enerji ile tanışmamız bizim Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile beraber hayata geçecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tam olarak 4 ünitesiyle beraber devreye girdiğinde ülkemiz enerji arzının %10'unu tek başına karşılıyor durumda olacak. Bu 4 tane VVR-1200 reaktör teknolojisiyle kurulacak olan Akkuyu Santrali 4800 megawatt enerji arzı sağlamış olacak. Arkasından Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer güç santralleri ve elbette bütün dünyanın da gündeminde olan ve bizim de yakın olarak takipte olduğumuz ve işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdiğimiz küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil nükleer teknolojilerin de ülkemizin özellikle enerji arzına katkı sağlaması planlanmakta. Bu noktada enerji arz boyutunun yanında bir de sanayi perspektifinden de konuyu ele almamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, mühendislik kapasitesi, stratejik konumu bu alanda özellikle sanayimizin ihracatçı konuma gelebilmesi açısından da önemli bir avantaj sağlamakta. Yani dolayısıyla bizim nükleerdeki hedefimiz yalnızca enerji üreten ve tüketen değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve bu alanda ihracat yapan bir nükleer sanayi ülkesi olmak.
0: Burada tabii nükleer sanayi ülkesi olmak, bunu biraz açalım.

0: altını. Çünkü yan sanayiler tabii nükleer santralle birlikte çok fazla destekleniyor. Nedir buradaki fırsatlar?
1: Tabii burada özellikle katma değeri daha yüksek ürünlerin üretiminden bahsediyoruz. Şimdi bir konvansiyonel, yani daha doğrusu büyük ölçekli nükleer santralde ekipman sayısı 500 binin üzerinde. Şimdi bugün itibariyle bizim Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki başından bugüne kadarki süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz yerelleştirme hacmi 12 milyar doları bulmuş durumda. Ve bugün itibariyle 300 civarı aktif şirket görev almakta ve 2000 civarında da firmamız doğrudan ve dolaylı olarak bu süreçte bugüne kadar görev almış durumda. Şimdi dolayısıyla ülkemizdeki nükleer sanayinin oluşması ve bunun ihracatçı konuma gelmesi şu yol haritasıyla beraber mümkün olmakta. Burada dediğim gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, buna tabii birçok alanda bunu gözlemleyebiliriz. Örneğin vana pompa imalatından tutun, kablo, çelik, metal, konstrüksiyon, kaynaklı imalat, talaşlı imalat, lojistik, mühendislik gibi birçok alanda bundan bahsedebiliriz. Bunun yanında kalite kültürünün ve üretim kültürünün, yani nükleer üretim ve kalite kültürünün sanayimizde pekişmesi oldukça önemli. Tabii Akkuyu Nükleer Güç Santrali bu açıdan bizim için bir okul niteliğinde olan bir proje. Aynı zamanda mühendislik ve lojistik gibi yan alanlarda da oldukça ciddi potansiyeller görüyoruz ve tekrar etmem gerekirse ülkemizin stratejik avantajları sebebiyle sanayimizin hem nitelikli iş gücümüz hem mühendislik altyapımız ve stratejik lokasyonumuz sebebiyle bu alanda biz oldukça önemli bir potansiyel görüyoruz. Yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlamış olan bu sanayi serüvenimizin Sinop, Trakya gibi santrallerle ve yeni nesil nükleer teknolojilerde aynı zamanda uluslararası alanda şu an planlanmakta ve yapılmakta olan diğer nükleer güç santrallerine hizmet verebilme açısından sanayimizin önünde oldukça önemli bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi tabii Akkuyu Nükleer Santrali demişken Akkuyu'daki ilk ünitenin devreye alınma sürecini de yakından takip ediyoruz. Siz de bahsettiniz. Şimdi buradan elde edilen deneyim Sinop ve Trakya projeleri gibi planlanan diğer nükleer santrallere nasıl yansıyacak sizce?
1: Elbette burası oldukça önemli bir konu ve bahsettiğim gibi bizim Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlayan bu yolculuğumuzda firmalarımız oldukça önemli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmuş oldu. Bunun temelinde aslında nükleer güvenlik kültürü ve kalite kültürü ve aynı zamanda tabii bunun üretim kültürüne yansıması yer almakta. Şimdi bu bilgi ve birikim elbette zamanla ve tecrübeyle artmakta. Şimdi bununla ilgili hem devletimizin hem de bu alana ilgi duyan sanayicilerimizin çeşitli eğitim süreçleri ve bir fiil tecrübe kazandırma projeleri mevcut. Bununla alakalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ve Sanayi Bakanlığımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var. Biz ise sanayiciler olarak Akkuyu'da edindiğimiz bilgi birikimle beraber aslında bir nevi bir know-how oluşturuyoruz ülke içerisinde. Bu know-how tabii ki projeden projeye zaman ilerledikçe artarak devam etmekte. Örnek veriyorum, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk başlarda güvenlik seviyesi dışında kalan ürünlerden bunların üretiminden başlayıp zaman içerisinde nükleer adaya yaklaşmak suretiyle nükleer güvenlik seviyesi 4, 3, 2 diye artarak devam eden bir yol haritasında imalat yapmaya başladık ve tüm bu süreç firmalarımıza oldukça önemli bilgi birikim ve tecrübe kazandırdı. Bu da ülkede bir nitelikli, bu alanda nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına vesile oluyor. Tabii elbette bu da önümüzdeki bahsettiğiniz gibi diğer nükleer güç santrallerinde, Sinop ve Trakya gibi projelerde bizim Akkuyu'da edindiğimiz bilgi birikimi ve buradaki bugün itibariyle gerçekleştirdiğimiz yerelleştirme hacmini çok daha ileri bir noktaya taşımamıza vesile olacaktır. Bu sebeple oldukça önemli buluyoruz. Hem Akkuyu'da yaşadığımız süreci ve buradan edindiğimiz bilgi birikimi hem de yeni santral projelerinin sanayimize olacak olan oluşturacak olduğu

0: ergonomileri sebebiyle ve modüler yapıları sebebiyle sanayimize olan uyumu. Bu ne demek? Bir kere konvansiyonel ve büyük ölçekli nükleer santrallere kıyasla fabrikada üretilebilir olmaları ve bu şekilde planlanabilir olmaları sebebiyle daha öngörülebilir finansman modellerine bir şekilde adapte olabilmeleri sebebiyle ve daha kısa ve daha kolay kurulum süreleri sebebiyle ve elbette daha düşük maliyetli, yani yatırım maliyeti CAPEX anlamında daha düşük bütçelerle kurulabilir olmasının sebebiyle küçük modüler reaktörler hem global ölçekte hem de ülkemiz için oldukça önemli bir yer tutuyor. Burada dediğim gibi konuyu ikiye ayırmak lazım. Birincisi sanayi boyutu. Şimdi hem seri imalata uygunluğu hem de modüler yapıları, yani fabrikada üretilebilir komponentler ve bileşenler olması sebebiyle ve bunun bu küçük modüler reaktörlerin daha önümüzdeki yıllarda hızla artan bir şekilde kurulmaya başlamasıyla beraber seri imalata dönüşmesi planlanmasıyla beraber bizim sanayimiz için de oldukça önemli bir potansiyel taşıyor ve bizim sanayi altyapımız diğer sanayi branşlarında biriktirmiş olduğumuz ülke olarak sanayideki tecrübemiz küçük modüler reaktörlerin bütün kritik bileşenlerinin ülkemizde üretilmesiyle alakalı oldukça önemli bir potansiyel taşıyor. Ve bu potansiyeli biz aynı zamanda sadece ülkemizde kurulması planlanan, ki burada 2050'ye kadar yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda yaklaşık 5 gigawattlık bir hedeften bahsediyoruz. Ki bu da aşağı yukarı 30 milyar dolarlık bir pazar hacmine hitap etmekte. Yalnızca ülkemiz içerisinde kurulacak olan küçük modüler reaktörler değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızda ve hatta kıtalar arası olan projelerde bizim yine sanayi olarak ihracatçı pozisyonunda olmamıza vesile olacaktır diye düşünüyorum. Küçük modüler reaktörlerin ikinci başlığı ise önemi açısından burada kolay uygulanabilir olması sebebiyle ve enerji tüketimi yoğun olan bölgelere daha yakın kurulabilir olması sebebiyle, yani ergonomisi sebebiyle de oldukça önemli. Örneğin organize sanayi bölgeleri, limanlar, madencilik sektörü, data merkezleri, veri merkezleri gibi ağır sanayiler gibi enerji tüketiminin yoğun olduğu alanlarda da küçük modüler reaktörlerin tüketim alanına yakın bir şekilde konuşlandırılması da oldukça stratejik bir önem arz etmekte. Dolayısıyla bu iki başlıkta küçük modüler reaktörlerin bizim için önemini vurgulayabiliriz. Bu alanda biz de elbette yine iki farklı boyutta konuyu ele alıyoruz. Birincisi 2000'li yılların başından itibaren geliştirilmekte olan bazı uluslararası projeler ve teknolojiler mevcut. Bu teknolojilerin detaylı analiziyle beraber hangilerinin ülkemize ve ülkemiz sanayisine uygun olduğunun tespiti ve bunun adaptasyonu ile alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yakın zamanda ortaya koyduğu hedef doğrultusunda bizim ülke olarak bu teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve bunun mühendisliğini geliştiren bir altyapıya sahip olmamız gerektiği de hedef olarak ortaya konmuş durumda ve bu alanda da oldukça önemli ilgi mevcut. Dolayısıyla biz hem uluslararası bu alanda uzun zamandır teknoloji geliştiren yabancı paydaşlarla beraber bu teknolojinin ülkeye kazandırılmasıyla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Hem de aynı zamanda ülkemizin kendi nükleer teknolojisine sahip olmasıyla alakalı her tip çalışmayı desteklemekteyiz ve buna elimizden geldiğince yardımcı olmaktayız.
1: Evet, şimdi tabii bu SMR konusu ve aynı zamanda bu nükleerin yan sanayisi. Şimdi burada yerli sanayinin payını arttırmak için kritik eşikler nedir? Ve Türk şirketleri bu nükleer kalifikasyon, sertifikasyon süreçlerinde en çok hangi engellerle karşılaşıyor?
0: Tabii burada Türk sanayi şirketlerinin aslında kendi kalite kültürlerini adapte etmesi gereken reaktör teknolojisinin sahibi olan ülkenin geliştirmiş olduğu imalat ve kalite kültürü ve bunun sertifikasyonu. Ülkemiz

0: Türkiye'deki bazı kamu kurumları, özellikle Türk Standartları Enstitüsü gibi, Enerji Bakanlığımızın nükleer enerji alanı gibi, bu denkliklerin, yani standart ve sertifikasyonlardaki denkliklerin sağlanmasıyla alakalı önemli çalışmalar yürüttüler. Bu örneğin bizim Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Rosatom'un yürütmüş olduğu süreçlerde tamamen Rus standartlarında olan ürünlerin üretimi söz konusuydu ve dolayısıyla bunların kendi sanayimizdeki karşılığının ortaya konması ve bununla alakalı bir arka plan çalışmasının yapılmış olması oldukça kıymetli. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde de farklı ülkelerin farklı teknolojileri kullanılabilir. Buna devletimiz karar verecek çeşitli araştırma ve analiz süreçlerinden sonra. Fakat biz sanayi olarak bu üretim kültürünü farklı vendor dediğimiz, yani teknoloji sağlayıcıların reaktör teknolojilerine göre adapte edebilir durumda olmamız lazım. Bunun için de bizim ülke olarak kendi standart ürün ve kodlarımıza sahip oluyor olmamız lazım. Nükleer kodlar olarak adlandırdığınız şekilde. Bunun akabinde biz sanayi olarak her tip nükleer reaktör teknolojisinin tedarik zinciri ekosisteminde yer alabilir durumda olabiliriz. Ve bu da bizim çevikliğimizi, sanayideki çevikliğimizi, özellikle nükleer endüstrideki çevikliğimizi ve adaptasyonumuzu arttıracaktır. Bu sebeple öncelikle nükleer sertifikasyon ve standartlar diyorum. İkincisi de bu alanda yetişmiş insan kaynağı. Dediğim gibi Akkuyu Nükleer Santrali ile beraber insan kaynağı, yetişmiş insan kaynağı bu alanda mevcut ve artarak da devam ediyor tabii ki. Bu sayıların oldukça daha da arttırılması gerekmekte. Bununla ilgili çeşitli eğitimler, özellikle yurt dışı partnerliklerle ve özel anlaşmalarla beraber insan kaynağı geliştirme sürecinde hız kesmeden devam ettiriyor olmamız şart.
1: Evet, şimdi tabii insan kaynağı demişken burada tabii nükleer sanayide de ciddi yetişmiş bir insan gücü ve know-how gerekiyor. Şimdi nasıl görüyorsunuz şu anda Türkiye'deki ekosistemi bu anlamda?
0: Elbette başladığımız güne göre çok daha iyi bir noktadayız. Akkuyu Nükleer Santrali'nde biliyorsunuz hükümetler arası anlaşma gereği Akkuyu Nükleer Güç Santrali sürecinde Türkiye'den 300 ve daha totalde 600'ü bulmak kaydıyla öğrencimiz Rusya'daki ilgili kurum ve üniversitelerde eğitimlerini gördüler. Sonra tekrar ülkemize dönüp Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapım sürecinde görev aldılar. Ve şu an büyük çoğunluğu hala devam etmekte. Bir kısmı özel sektörde, yine aynı alanda nükleer sektörde çalışmalarına devam etmekte. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu elbette ki kamuda, devlette, nükleer enerji alanında uzun yıllardır çalışmalar yürütmüş oldukça kıymetli bilgi birikime sahip önemli bir insan kaynağı ve birikim mevcut. Bir de bunun haricinde dediğim gibi aslında başladığımızda nükleer sanayi ülkemiz sanayisi için yeniydi. Fakat yıllar içerisinde üretim yapıldıkça ve Akkuyu'yla olan angajmanımız arttıkça tabii ki sanayi şirketlerinin de içerisindeki nitelikli insan kaynağı, bu alanda yetişmiş iş gücü de oluşmaya ve artmaya başladı. Elbette bunun önündeki temel eşik aslında pazar payının artıyor olması. Pazar payının artmasıyla beraber tabii ki daha fazla sanayicimizin konuya ilgi duyması söz konusu olacak. Daha fazla enstitülerin özellikle eğitimle alakalı gündeme gelmesi ve ortaya çıkması söz konusu olacak. Ve daha fazla uluslararası işbirliğinin önü açılmış olacak. O yüzden sanayicimizin bu alanda beklentisi elbette pazar payının, özellikle nükleer endüstrideki pazar payının artıyor olması ve buna bağlı olarak her bir sanayicimizin, bu alana ilgi duyan sanayicimizin devletimizin desteğiyle beraber bu alana daha fazla yatırım yapıyor olması. Yatırımdan kastımız sadece makine, ekipman değil, dediğim gibi insan kaynağı yatırımı da bunun önemli bir bileşeni. Dolayısıyla bunlar birbirini besleyen süreçler olduğu için bir şekilde yeni projelerle hem ikinci, üçüncü nükleer santraller ve küçük modüler reaktör projeleriyle beraber yurt içi pazar payının artmasıyla ülkemiz sanayisindeki bu yetişmiş iş gücünün artmasını gözlemliyor olacağız.
1: Evet. Şimdi bu arada sizin dernek olarak da önümüzdeki dönemde odaklanacağınız en önemli projeler ve de gündem maddeleri ne olacak?
0: İki temel başlıkta yine konuyu ele alabilirim. Birincisi öncelikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4 ünitesinin birden devreye alınması sürecine kadar yine yerli sanayimizin buradan aldığı payı arttırmaya odaklanmak. Birincisi bu. Tabii buna paralel olarak ikinci ve üçüncü nükleer santrallerdeki yerelleşme payının artmasına katkı sağlamak. Yani devletimizin buradaki politikasının bir nevi sanayi perspektifinden destekleyicisi olmak ve daha fazla sanayicimizin bu alana ilgi duymasını sağlamak. Dolayısıyla nükleer tedarik zincirinin ülkemizde artarak gelişmesine katkı sağlamak. Bu birinci misyonumuz. İkincisi ise yine küçük modüler reaktörler ve ileri nükleer teknolojilerle alakalı. Tabii şimdi nükleer teknoloji deyince sadece enerji arzından bahsetmemek gerekiyor. Çünkü birçok farklı alanda da uygulama alanları mevcut. Örneğin tıp, tarım, uzay gibi farklı alanlarda da nükleer teknolojinin kullanılması mevcut. Dolayısıyla küçük modüler reaktörler ve bu tip yeni nesil nükleer teknolojilerle alakalı ülkemiz sanayisinin bu alanlarla tanışmasını ve buralarda da yine öncelikle nükleer ekosisteme dahil olmasını ve burada ihracatçı konuma gelmesini hedeflemekteyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ali Kağan Çiftçi Nükleer Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Size de başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Efendim, borsada gong seramik üreticisi İsveya için çaldı. İsveya düzenlenen törenin ardından borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Alparan'ın sorularını yanıtlayan İsveya Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, elde edilen geliri yeni yatırımlarda kullanacaklarını söyledi.
2: Öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Tabii yatırımcı ilgisiyle başlamak isterim. Yatırımcı ilgisi 4 katı arttı. Ve kasada da 1 milyar TL'nin üzerinde bir meblağ var. Öncelikle hem talebi nasıl değerlendiriyorsunuz hem de elde edilen geliri nerelerde kullanacaksınız?
3: Öncelikle teşekkür ederim iyi niyetleriniz için. Biz de bu iyi niyetlerin karşılığını hem sizin gibi bizi haber yapanlara hem de yatırımcılarımıza fazlasıyla daha fazla çalışarak ortaya koyacağız. Şükürler olsun çok iyi bir talep geldi. 930 bin civarında katılımcı, 901 bin civarında da dağıtım yapıldı. Bu aynı hafta 5 halka arzın olduğu bir dönemde son derece güçlü bir talep. Özellikle bireysel tarafın 2.4 katı fazla talep gelmesi de bizim ayrıca mutlu olmamıza sebep oldu. Şimdi tabii omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. Bütün yatırımcılarımızı mutlu etmemiz lazım, karlı hale getirmemiz lazım. Bunun için bütün planlarımız mevcut. Yatırım planlarımızı zaten izahnamemizde açıkladığımız şekilde çok hızlı hayata geçireceğiz. Çok kısa sürede yatırımlarımızı duyacaksınız. Büyüme haberlerimizi hep beraber paylaşacağız.
2: Biraz da detayları almak isterim efendim. Şirketin yüzde kaçı halka arz ediliyor? Bir de yatırımlara dair detay verme şansınız olur mu?
3: Tabii ki. Şirketin 23.9'u halka arz edildi. Dolayısıyla artık birçok ortağımız var. Sorumluluğumuz çok daha fazla. Bu yatırımların yaklaşık %65'i sağlanan fonun %65'i yatırımlara gidecek. Burada sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlar olacak. Özellikle modernizasyon yatırımları olacak. Ve maliyet düşürücü yatırımlarımız da ağırlıklı olacak. Yani bu yatırımlardan sonra sanayi maliyetlerimizde ve diğer maliyetlerimizde düşüş göreceğiz. Bunun da pazar payımızı artırmamızda büyük katkısı olacağını öngörüyoruz. Planlarımız tamamen hazır ve açıkladığımız şekilde, yürüyecek şekilde adımlarımızı çok kısa sürede göreceksiniz.
2: Ben artık büyük bir ailesiniz tabii. 900 bin aşkın yatırımcı var. Yatırımcıya taahhütler neler?
3: Biz öncelikle hakikaten bir aile gibi hissedeceğiz. Kendi ailemiz ne bekliyorsa şirketimizden tüm yatırımcılarımıza aynı yaklaşımla, aynı hassasiyetle bütün yönetim anlayışımızı şeffaf şekilde yürüteceğiz. İmkanlar dahilinde en kısa sürede de temettü politikamızı oluşturmak istiyoruz. Tabii önce yatırımlar yapılacak. Bu yatırımlar bizi gerçekten çok olumlu hale getirecek ve zaten ihracatçı kimliğimizle de dünyadaki iyileşme bizi çok olumlu etkiliyor. Bunu gördüğümüz zaman en kısa sürede yatırımcılarımızı temettüyle de mutlu etmek istiyoruz.
2: Siz ihracata vurgu yaptınız. Ben de oradan devam edeyim. Tabii 60'ın üzerinde

0: yanlış hatırlamıyorsam ülkeye ihracat var. Yeni pazarlar olacak mı Halkarzan sonra?
1: Biz zaten dediğiniz gibi çok geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyoruz. Daha çok gelişmiş ülkelere, Batı ülkelerine ihracat yapıyoruz ama düşünün ki hem Amerika hem Avustralya'ya ihracat yapabiliyoruz. Çok geniş bir interland'a sahibiz. Bu devam edecek. Yeni ülkeler mutlaka katılacak. Zaten şu anda ihracatı ağırlıklı devam ettirdiğimiz ülkelerde de iyileşme başladı. Dolayısıyla oradan da bir talep alıyoruz. Bu özellikle arz sonrası yapacağımız yatırımlar bizim maliyetlerimizdeki olumlu yansımasıyla beraber ihracatımızda artış mutlaka olacaktır.
0: İnorganik tarafta bir hedef var mı? Yeni satın almalar görebilecek miyiz?
1: Kısa vadede planlanmış veya anons ettiğimiz bir yatırım, böyle satın alma yok. Ama sonuçta İsveç gerçekten banyo sektöründe güçlü bir yapı, güzel bir ihracat ve iç pazar ağı var. Dolayısıyla her zaman fırsatlar olursa değerlendirecek kadar da aktif bir yönetimimiz var. Nasip demek lazım.
2: Efendim, bu bölümü de burada noktalayalım. Çarklar dönüyor, birazdan karşınızda olacak. 13'te de ben karşınızdayım. Yatırım günlüğünde piyasaları değerlendireceğiz.

0: Parklar dönüyor da yeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. Kastamonu'dayız. Türkiye'nin en derin yeraltı madeni olan Etibakır Küre İşletmesi'ndeyiz. 960 metre derinliğe sahip bu dev tesiste yılda 1,5 milyon ton bakır cevheri çıkartılıyor. Peki bu bakır bu kadar derinliğe sahip bir kuyuda nasıl çıkartılıyor ve Türkiye ekonomisine nasıl kazandırılıyor? Hazırsanız çarklar bu kez Kastamonu'nun Küre ilçesinde dönüyor.
1: Yerin tam 960 metre altında gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hem üretiyorlar hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar. Cenevizlilerden bu yana bakır madenciliğiyle özel bir konuma sahip olan Kastamonu'nun Küre ilçesinde milyonlarca ton bakır cevheri ekonomiye kazandırılıyor. Cengiz Holding'e ait Etibakır Küre İşletmesi'nde Tüvenan bakır cevheriyle bakır ve pirit konsantresi üretiliyor.
2: Küre ilçemiz Batı Karadeniz bölgesinde, Kastamonu sınırları içerisinde. İlçe merkezimiz Kastamonu iline yaklaşık 60 kilometre, İnebolu'ya 30 kilometre, Ankara'ya 300 kilometre ve İstanbul'a 460 kilometre mesafede bulunmaktadır. Küre adını Osmanlıca'da küreğin has, yani bakır ocağının kısaltmasından geldiği düşünülmektedir. İlçemizdeki madencilikten bahsedecek olursak, sahada gözlemlenen eski galerilerimiz, eski Yunan ve Roma medeniyetinden kalma sürülen galeriler olduğunu tahmin etmekteyiz. Ayrıca madencilikte en yoğun dönemlerimiz Osmanlı döneminde 1300 ile 1500. Yıllar arasında burada madencilik faaliyetleri yapılmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethi sırasında kullanılan topların üzerinde küre-i nuhas terimlerine rastlamaktayız. Bu dönemde üretilen

0: bakır madenlerimiz İnebolu Limanı'na gönderilmekte. Oradan da İstanbul'a, İstanbul'da Osmanlı Darphanesi'ne teslim edilmekteydi. Cumhuriyet döneminde de 1939 yılında Meta'ya, sahadaki madencilik faaliyetleri Meta'ya devredilmiştir. Yaklaşık 1968 yılına kadar Meta bölgede jeolojik ve jeofizik çalışmalarda bulunup sahada Kızılsu, Aşıköy ve Bakibaba sahalarındaki maden rezervlerini tespit etmişlerdir. 1972 yılında Karadeniz Bakır İşletmelerine saha devredilmiştir. Yaklaşık 3 sene boyunca sahada yapılan projelendirme çalışmaları ve yatırım çalışmaları neticesinde 1972 yılında yeraltı işletmesi olarak küredeki maden çalışmaları başlamıştır. 1987 yılına kadar, 72'den 87 yılına kadar Tüvenan Cevher olarak maden çıkartılan madenimiz Tüvenan Cevher olarak İnebolu'ya, İnebolu'dan da Samsun'a nakli yapılmıştır. 1987 yılında sahamızda tamamlanan konsantratör tesisi ile hem bakır izabe, hem bakır konsantre hem de pirit konsantresi üretimine başlanmıştır ve aynı şekilde yine bakır ve pirit konsantresi de İnebolu limanından sevki sağlanmıştır. Yaklaşık 1991 yılına kadar Karadeniz Bakır İşletmeleri çalışmalarını bölgede sürdürmüştür. 91 ile 98 arasında Etibank'a devredilmiştir sağ. Etibank çalışmalarına devam etmiştir. 98'den 2004 yılına kadar, yani özelleştirme kapsamına kadar da Etibakır AŞ olarak burada madencilik faaliyetleri devam etmiştir. 2004 yılında da özelleştirme kapsamında Cengiz Holding bünyesinde çatısı altında Etibakır AŞ olarak günümüze kadar da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
1: Baretlerimizi taktık, tulumlarımızı giydik ve yerin yüzlerce metre altına indik. Türkiye'nin en derin yeraltı madeninde yaklaşık 800 kişi çalışıyor ve kürede üretilen bakır cevheri ülke ihtiyacının %7'sini karşılıyor.
0: İşletmemizde şu anda 772 tane personelimiz mevcut. Bunların yaklaşık 400 tanesi yeraltı personeli. Diğer geri kalan kısımda yüzey operasyonlarında kullandığımız çalışan personellerimizdir. Bunların yerel istihdamımız Küre ilçesinde bu 770 personelin 350 tanesi direkt Küre nüfusuna kayıtlı personellerimiz oluşturmakta. Yine de 600 personelimiz de direkt Kastamonu iline kayıtlı personellerimiz var. Yani geriye kalan 170 tane personelimiz de çevre iller ve yakın illerdeki çalışan gurbetçileri oluşturan personellerimiz. Buradaki ana tabii bizim hedefimiz, düşüncemiz tabii ki Kastamonu'nun istihdamına faydalı olmak, ama aynı zamanda burada bizim ihtiyacımız olan temel gıda malzemeleri olsun, temel işletme malzemeleri olsun, bunları da ilk hedefimiz, ilk planımız tabii ki Küre ilçesinden temin etmek. Daha sonra ilçeler ve Kastamonu merkeze doğru bir yayılan bir tedarik zincirimiz var. Buralarda bulamadığımız ürünleri de tabii ki diğer şehirlerden tedarik ediyoruz. Etibakır firması olarak tabii Küre'de 170 bin ton bir bakır konsantresi elde ediyoruz. Bunu Samsun'a gönderiyoruz. Samsun'da cevherden metale kadar son ürün olan bakır cevherinin son ürün olan metal, bakır, katot bakır ürünü olarak tek elde edilen yer Samsun İzabe Tesisleri. Etibakır'ın bünyesinde bulunan Samsun İzabe Tesisleri. Bu anlamda tek tesisimiz var ülkede. Burada da yaklaşık olarak 80 bin ton katot bakır üretimi gerçekleşmekte. Yani bizim Etibakır Küre işletmesi gibi 6 tane daha Etibakır'ın işletmesi var. Buradaki bütün konsantreler, bakır konsantreleri Samsun işletmemize geliyor ve burada yılda 80 bin ton katot bakır üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun da yaklaşık ülkeye katma değer katkısı 650 milyon dolarlık bir katma değeri var. Yani düşünün, Türkiye'nin yıllık 450 bin ton bakır ihtiyacı var. Yani 450 bin ton ülkemizin yıllık bakır ihtiyacının 80 bin tonunu biz karşılıyoruz. Bu 450 bin ton 3.8 milyar dolarlık bir şeye tekabül ediyor. Yani Türkiye'nin ihtiyacı. Bunun 650 milyon dolarlığını biz ülkemizde çıkan madeni yine ülkemizde metal haline getirip ülke ekonomisine çok ciddi katma değer sağlıyoruz. Bu 100 bin tonunu da bu ülkedeki ihtiyacımızın geri dönüşümden karşılanıyor. Hurda ve geri dönüşümden 100 bin tonu karşılanıyor. Ve maalesef 270 bin tonu da ülke ithal etmek zorunda. Yani bakır çok önemli bir maden. Teknoloji geliştikçe bakır olan ihtiyaç daha da artacak. Yani

0: Teknolojinin her yerinde bakırı görebilirsiniz. İşte örnek veriyorum, bir araçta 14 kilo bakır kullanılıyor. Ki şu anda elektrikli araçlar daha revaçta, bu daha da artacaktır ihtiyaç. Ülkenin ve dünyanın daha da artacaktır. İşte bir dairede 25 kilo bakır kullanılıyor. İşte cep telefonlarımızdan, tabletlerimizden. Az önce dediğim gibi enerjinin ve teknolojinin olduğu yerde bakır kaçınılmaz. O yüzden de çok çok stratejik bir maden, bakır madenimiz.
1: Türkiye'nin en derin yeraltı madeni 2200 hektarlık dev bir çalışma alanına sahip.
2: Efendim şu an yerin 960 metre altındayız ve burada uzaktan kumandalı iş makineleri aracılığıyla çıkarılan cevher önce kamyonlara yükleniyor. Ve kamyonlar vasıtasıyla da buradaki ana ihraç kuyusuna götürülüyor ve orada 12 ton kapasiteli kovalar aracılığıyla 2,5 dakika gibi kısa bir sürede yer üstüne çıkartılıyor.
0: Bir yeraltı işletmemiz var. Ondan sonra konsantratör tesisimiz var. İnebolu stok sahamız ve İnebolu yükleme tesislerimiz var. Burada laboratuvarımız var. Beton santralimiz var. Ve yeraltı tahkimat işlerinde kullanmak için malzeme ürettiğimiz taş ocağı santralimiz var. Yeraltı işletmesinden başlayacak olursak, az önce de bahsettiğim gibi 960 metre derinliğinde bir madenimiz var, bir kuyumuz var. Arka planda gördüğünüz ana ihraç kuyumuz var. Kuzey yönünde yaklaşık 100 metre ile 300 metre mesafesi var. 45 metre derinliğimiz var doğudan batı yönüne ve 70 derecelik bir eğime sahip cevherimiz. Bunun yeraltı işletmesinde 10 kilometreye yakın bir ana rampamız var. Yani ana yolumuz var. 960 metre derinliğe inebilmek için %15 eğimle spiral şeklinde açtığımız 10 kilometrelik bir ana rampamız mevcut. Ayrıca şimdiye kadar Baki Baba ocağımızda toplamda 76 kilometre, 5 metre 5 metre kesitinde bir karayolu gibi düşünün, karayolu tüneli gibi düşünün. 76 kilometre uzunluğunda bir galeri açılmış şimdiye kadar ve bunun şu anda 38 kilometresi aktif açık durumda. Yani yer altında şu anda 38 kilometre bir 5 metre 5 metre karayolu tüneli olduğunu düşünün.
1: Bu dev tesise ait maden sahalarından çıkarılan kalkopirit bakır cevheri yer üstüne çıkarılmadan önce bazı işlemlere tabi tutuluyor.
0: Ara kat göçertmeli geri dolgulu üretim yöntemi kullanmaktayız. Burada yer altında yaptığımız işte delme, patlatma ve yükleme neticesinde ürettiğimiz cevherin de kırma işlemine tabi tutuyoruz. Yer altında ürettiğimiz cevherde çeleli kırıcı diye tabir ettiğimiz kırıcılarımız var, kırıcı ünitelerimiz var. Yaklaşık bu cevherimizi 100 milimetre boyutuna küçültmekte. Yer altında yine uzaktan kumandalı kepçelerimiz var. Remote control kullandığımız kepçelerimiz var. Operatörlerimiz kendi kürsüsünü alıp dışarıda bekleyip tehlikeli veya sıkıntılı durum arz eden bölgelere kepçeyle uzaktan kumandayla hükmederek kamyonları güvenli yerde bekletip yüklemeleri bu şekilde yapmakta. Kamyona yüklenen cevherler arkamızda gördüğünüz ana ihraç kuyusuna gelmek için tabii yer altında büyük patlatma yaptığımız için büyük ebatlarda çıkıyor. Bunları biz band konveyörlere ve skiplere yüklemek için, kovaları yüklemek için daha küçük ebatlara kırmak zorundayız. O yüzden yer altında çeneli kırıcılar dediğimiz bir kırıcı sistemimiz var. Kamyonlarla kırıcıya boşalır malzeme, çeneli kırıcıdan geçer malzeme yaklaşık 100 milimetre ebatlarına kadar boyutları küçültülür ve oradan da stok sahasına gelir, stokole gelir. Oradan da band konveyörler yardımıyla ana ihraç kuyusundaki kovalara yükleme işlemine geçer. Arkamızda gördüğünüz ana ihraç kuyusu yaklaşık 2015 yılında bizde faaliyete geçmiştir. 6,5 metre çapında, 960 metre derinliğindedir. İki tane skip sistemimiz mevcuttur. Yani birbiriyle senkronize hareket eden, yani biri alt tarafta yüklenirken diğeri üst tarafta boşaltma işlemini yapar. Ortada karşılaşırlar ve bu şekilde sürekli bir çalışma sistemi vardır. Bunların kapasiteleri 12 tondur. Yani her defasında 12 ton malzeme yüklenir bunlara. Ve bir cycle, az önce bahsettiğim alttan yüklenip yukarıya boşalması yaklaşık 2,5 dakika sürer. Bu da kuyumuzun kapasitesini saatte 250 ton olarak belirlemiştir.
1: Tane tane boyutu küçültülen cevher yer üstüne taşındıktan sonra konveyör bant yardımıyla ara stok sahasına alınır.
0: Burada konsantratör tesisimizde 4 farklı işlem

0: uygulamaktayız bu cevherimize. Birincisi ince kırma, ikincisi öğütme, üçüncüsü flotasyon, dördüncüsü filtre, susuzlaştırma ve filtre işlemleri. Bunlardan kısaca bahsedeyim isterseniz. Yer altından gelen 100 mm boyutundaki cevherimiz ince kırmada yaklaşık, burada kırıcılarımız mevcut yine, konik kırıcılarımız mevcut. Bu kırıcılarda kırılan malzeme 4 ile 6 milim arasında kırılmakta ince kırmada. 4 ile 6 milim arasında kırılan malzeme öğütme devresine geçmekte. Fabrikadaki öğütme değirmenlerimiz var. Bilyalı ve çubuklu değirmenlerimiz var. İlk önce primer değirmenlerimiz olan çubuklu değirmene gelmekte malzeme. 4 ile 6 milim arasında gelen malzeme çubuklu değirmenlerimizde 600 ile 1000 mikron arasında öğütülmekte. Değirmenler içerisinde çubuklar düşünün, uzun çubuklar. O arada incelen malzeme 600 ile 1000 mikron arasında kırılmakta. Daha sonra sekonder bir değirmenlerimize gitmekte. Orada iki tane bilyalı değirmenimiz var. 600 ile 1000 mikron arasında öğütülen malzememiz bilyalı değirmenlerde serbestleşme, cevherimizin serbestleşme boyutu olan 40 ile 45 mikron arasına kadar öğütülmekte.
1: Öğütme işlemi bittikten sonra cevher flotasyon işlemine tabi tutularak zenginleştirilir.
2: Yer altından çıkan 1 metre çapındaki kaya parçalarını biz burada tane boyutu indirgemesi yaparak 45 mikrona indiriyoruz. 45 mikronda bahsettiğimiz tane boyu bir kum tanesini yaklaşık 20 kat küçük tane boyut. Biz bunu neden yapıyoruz? Değerli bakır minerallerini değersiz minerallerden ayrıştırmak için. Değerli bakır minerallerini ayrıştırdığımız zaman suyu sevmeyen özellik kazandırıp suyu sevmeyen özellikle hava kabarcıklarını da tutturuyoruz. Bu işleme yüzdürme, yani flotasyon işlemi diyoruz. Flotasyon işleminden sonra kurutma işlemine tabi bırakıp arkada gördüğümüz nihai konsantremizi kuru bir şekilde elde ediyoruz.
1: Nihayetinde %17-18 bakır ihtiva eden bakır konsantresi İnebolu Limanı'na taşınarak buradan deniz yoluyla sevkiyatı yapılır.
0: İnebolu'daki limanımızdan da Samsun İzabe tesisimize göndermekteyiz. Pirit konsantremizi ise, yaklaşık yılda ürettiğimiz 500 bin ton pirit konsantremizi ise buradan karayoluyla Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine, oradan da demir yoluyla Mazıdağ, Mardin Mazıdağ, Etibakır'ın Mardin Mazıdağ'ındaki metal geri dönüşüm ve entegre gübre tesislerine göndermekteyiz. Bu ürettiğimiz 80 bin ton bakır Türkiye ihtiyacımızın %20'sini karşılamakta. Küre işletmemizde de ki ürettiğimiz 170 bin ton bakır konsantresi de ülke ekonomisine ihtiyacımızın %7'sine tekabül etmekte. Yani Türkiye'nin ihtiyacının %7'si küre işletmemizden karşılanmakta. Ayrıca bir önemli diğer hususumuz da bizim burada bakır konsantresinin dışında bir de pirit konsantresi, %47'lik kükürt içeren pirit konsantresi üretiyoruz. Ve bunun içerisinde de çok değerli metaller var, madenler var. Biz yıllık 500 bin ton ürettiğimiz pirit konsantresini Mardin Mazıdağ tesislerine gönderiyoruz az önce bahsettiğim gibi. Burada Mardin Mazıdağ'ındaki metal geri kazanım ve gübre entegre tesislerinde bizim gönderdiğimiz 500 bin ton piritin içerisinde dünyanın üretiminin %2,5'u olan kobalt üretimi gerçekleşmekte. Yani başka bir deyişle dünyadaki kobalt üretiminin %2,5'u Mazıdağ'ında üretilmekte ama Etibakır küre işletmemizden çıkmakta. Ve tabii ki Mazıdağ'ında bizim gönderdiğimiz malzemeden işte gübre üretiminde kullanılıyor. Buradan atıklardaki, ürünlerdeki çinko ve bakır üretimi de Mardin Mazıdağ'ındaki tesislerimizde kazanılmakta.
1: Sondaj çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği tesiste yeni rezerv bulma çalışmaları ve yatırımlarsa kesintisiz sürüyor.
0: Zengiz Holding bünyesine geçtikten sonra işletmemiz yaklaşık 200 milyon dolarlık buraya bir yatırım yaptık. Günümüze kadar 200 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun en önemli, en büyük paylarından bir tanesi de bizim maden arama ve sondaj faaliyetlerine gitti. Buraya da yaklaşık 200 bin metrelik şimdiye kadar bir maden arama, sadece bu saha için söylüyorum, 200 bin metre bir sondaj çalışmaları yaptık. Maden arama faaliyetleri yaptık. Bunu biz çok önemsiyoruz. Çünkü yeraltı zenginliklerimiz, bunları ekonomiye katkıya sunmak için yer altındaki madeni arama çalışmaları, maden etüt çalışmaları bizim için çok önemli. Bunlara da yaklaşık şimdiye kadar 50 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Ar-Ge ile beraber bu yaklaşık

0: 60 milyon doları buldum. Şu rakamları da gayet net şekilde söyleyebilirim. Eti Bakır olarak MTA'dan sonra maden aramaya en fazla sondaj yapan, en fazla önem veren şirket konumundayız. Bakır konsantresi, pirit konsantresi üretiyoruz ama yer altından çıkarttığımız C'lerin dışında bunlardan sonra bir maden çamur depolama tesislerimiz var. Yani bir ürünümüz daha var. Bunları açık sahada depoladığımız. Bunların içerisinde de değerli madenlerimiz var. Bir diğer yaklaşık bu da 17 milyon ton civarında bizim çamur depolama tesislerinde bir ürünümüz var. Bunların içerisinde de değerli metalleri geri kazanma için Ar-Ge çalışmalarımızla devam ediyor.
1: Mega işletme, maden sahalarının rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılması için de çalışma yürütüyor.
0: Bizim tabii ki çalıştığımız alanların büyük bir kısmı gördüğünüz gibi orman arazileri. Ama biz tabii ki burada madencilik faaliyetlerini bitirdiğimiz yerlerde fidan dikimleri yapıyoruz. Şu ana kadar 210 hektarlık alanımızda madencilik faaliyetlerimizi bitirdik ve buraya yaklaşık 540 bin adet fidan dikimi sağladık. Tabii bunu yaparken burada dikeceğimiz olan fidanları Orman Genel Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda yapıyoruz. İşte bunlar nedir? Karaçam, sarıçam, dış budak, at kestanesi, işte dağ muşmulası gibi bu tür ürünleri, fidanları ekiyoruz sahamıza. Ve bundan sonraki hedefimiz de tabii ki bu madencilik burada faaliyetleri devam ettiği sürece biz fidan dikimini yapacağız. Hatta buradaki madencilik faaliyetleri bittikten sonra da esas büyük şeyimiz, ağaçlandırma faaliyetlerimiz buradaki madencilik faaliyetleri bittikten sonra da devam edecek. Ekonomiye değer kattığımız gibi insana da değer katma gibi bir hedefimiz var. Bu bağlamda da Kastamonu Dinamik Spor Kulübü, Bayan Spor Kulübü, handball takımına desteklerimiz devam ediyor. Yaklaşık 8 ile 22 yaş arasındaki sporcularımız, 73 tane sporcumuz var. Bunların 5 tanesi milli takım sporcusu aynı zamanda. Bunlara desteklerimiz sürüyor. Yaklaşık 2021 yılında 2.7 milyon dolarlık yatırımla Ekrem Cengiz Spor Tesisimizi inşa ettik. Ve bu bayan kadın handball takımımız da antrenmanlarını bu yaptığımız sahalarda devam etmekte. Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü'ne de sponsoruz. Burada da yaklaşık 140 tane sporcumuza sponsoruz. Burada Kuzey kardeşimiz var, hatta yaklaşık yakın zamanda Avusturya'daki düzenlenen turnuvada üçüncü oldu. Hem ülkemizi hem bizi gururlandırdı Kuzey kardeşimiz. Dediğim gibi Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü'ne de sponsorluğumuz devam etmekte.
2: Çarklar dönüyor da bu hafta Kastamonu'daydık. Eti Bakır Küre İşletmesi'ndeydik ve Türkiye'nin en derin maden kuyusunda işlerin nasıl ilerlediğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım hadi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

Kartları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan hayvan.

0: Nakit fırsatını kaçırma.
1: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli.
2: Yayladan geldi belli.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
4: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin

0: açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them. Twindy. Yokum sana. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
1: Geliberi can senge. Nan tong fu nan tong
0: gam. Golden Job yarın 20'de A Parada.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de A Para ekranlarında birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bugün öne çıkan başlıklarına, haberlerine bir bakalım.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı taşıdığını belirterek maliyet baskılarının azalmasının beklendiğini söyledi. Karahan, temel enflasyondaki son yükselişin ise kısa vadeli görünüm açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Enflasyon beklentilerindeki bozulmaların sınırlı olduğunu belirten Karahan, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda değişmedi, aylık bazda ise %2,9 azaldı. TÜİK'in Mayıs ayına ilişkin dış ticaret endeksi verilerine göre ihracat ve ithalatta birim değer endeksleri yıllık bazda %14,2 artarken miktar endekslerinde ise %20'nin üzerinde düşüş yaşandı. Dış ticaret haddi ise 89,6'ya yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerde karşılıklı hava saldırılarının yeniden başlamasına ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasına rağmen İran'la teknik görüşmeleri sürdürmeyi planladığı bildirildi. Kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la diplomatik bir çözüme ulaşma konusundaki kararlılığını koruduğunu belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı Temmuz ayı petrol piyasası raporunda 2026 yılına ilişkin küresel petrol piyasası beklentilerini güncelledi. Kurum, küresel petrol arzının 2026'da talebin günlük 860 bin varil altında kalacağını öngördü. Böylece önceki raporda yer alan günlük 920 bin varillik arz açığı tahmini 860 bin varile revize edildi. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı küresel petrol arzındaki düşüş beklentisini de günlük 3.9 milyon varilden 3.7 milyon varile indirirken, küresel petrol talebindeki daralma tahminini günlük 1.1 milyon varilden 1 milyon varile revize etti. Hollanda merkezli finans kuruluşu ING, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının beklenenden daha hızlı normale dönmesini gerekçe göstererek Brent petrol tahminini aşağı yönlü revize etti. Kurum, Brent petrolün 2026'nın 3. çeyreğinde ortalama 80 dolar, son çeyreğinde ise 74 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.
0: Ve gidelim piyasalardaki duruma bakalım. Hemen küresel haritamızı açalım. Orada BIST 100 endeksinde şu anda fiyatlama 14.253, 1.05'lik yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa'da Londra'da pozitif yatay, Paris Kakaran'da pozitif yatay, Frankfurt negatif yatay, Madrid'de ise 0.38'lik yukarı yönlü bir hareket var. Asya'yı bugün karışık bir seyirle tamamlamıştık. Güney Kore 2.52 yukarıda kapatmışken Çin'de %1'lik bir geri çekilme vardı. Hindistan 1.04, Hong Kong 0.60 yukarıdaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olursak eğer S&P 0.11, Nasdaq 0.37 vadeli tarafta yukarıda, Dow Jones'ta ise pozitif yatay bir görünüm var. Enerjiye de bakalım. Petrolde şu anda fiyatlar nasıl? Brent petrolde 76.19'dayız. 0.14'lük geri çekilme. Ham petrol 71.86, 0.31 geride. Ve doğalgazı da 2.98 şu anda seviyemiz. 1.20'lik bir geri çekilme var. Kıymetli metal tarafına da bir göz atalım. Orada da ons altın 4106, 0.40 geride. Gümüş 59.60'da, 0.60 geride. Platin 0.16, palladyumda 1.64 yukarıda diyerek Mustafa Aşkın'a döneceğiz. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Fatih Karahan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Enflasyon beklentilerinde bozulma sınırlı diyor Fatih Karahan. Arz şokları manşet enflasyonu yukarı taşıdı. Sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ekonomik faaliyetteki yavaşlama sürüyor. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir şekilde sapması halinde para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacaktır mesajı var. Para politikası kararları toplantı bazında ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacak. Çatışma dezenflasyon sürecinde gecikmeye yol açtı. Kurul politika faizini ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek diyor Fatih Karahan açıklamalarında. Şimdi tabii haftaya da Merkez Bankası'nın kararı var. Nasıl bir mesaj seti sizce bu? Nasıl bir hava öngörüyorsunuz toplantı öncesinde ve karar öncesinde?
2: Sayın Başkan'ın yaptığı sunum oldukça enflasyon anlamında ihtiyatlı bir yaklaşımı sergiliyor. Halihazırda bazı problemlerin devam ettiğini söylüyor. Ancak dikkat çeken bir vurgu var bence. Ekonomideki büyüme ve buna bağlı talebin oldukça yavaşladığını belirtmesine rağmen enflasyonun düşürülmesi için gerekli önlemlerin daha da alınabileceğini vurgulaması bence dikkat çekici. Yani burada bir bakıma büyüme ve talep yönlü aşağı gelişler olmasına rağmen ben sıkı duruşumu koruyacağım demeye çalışmış gibi bir mesaj aldım.
0: Evet, evet bir araya gireyim. Çünkü tekrar hatırlatayım yorumunu. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacaktır diyor.
2: Dolayısıyla kuvvetli bir mesaj veriyor Sayın Başkan. Ama ben baktığımızda enflasyon beklentileriyle gerçekleşmeler arasında çok büyük bir sapma olacağı kanaatinde değilim. Bazı sıkıntılar var evet. Özellikle arz yönlü petrol ve enerji girdilerinin yarattığı bir tür çarpan etkisiyle yürüyen enflasyonist bir baskı var. Bu her ne kadar son günlerde çatışmasızlık veya az çatışmayla ilgili bazı düzeltmeler olsa da enerji fiyatlarında bunun gecikmeli etkisini göreceğiz. Ancak gerek yaz ayları olması üretim bolluğu nedeniyle gerek talebin önemli ölçüde yavaşlamış olmasını yarattığı artılar da yok değil. Tabii bu enflasyon açısından artı ama büyüme anlamında baktığınızda bazı problemler olabileceğini görmek gerekiyor. Bu bağlamda belki enflasyon konusunda daha pozitif olabilirken büyüme konusunda ve talep konusunda biraz daha negatif bir noktaya doğru gidebiliriz. Dolayısıyla dengeli bir açıklama yapmış ama belki finansal piyasalar açısından şu önemli. Acaba ne zaman faiz indirimi olur, ne zaman bir gevşeme olur? Bu konuda çok renk vermemiş gibi görünüyor Sayın Başkan. Ama benim kişisel tahminim sonbaharın başlangıcı veya ortası gibi faiz indirim marjını yakalayacaktır Merkez Bankası ama bu süreye kadar veri bağımlısı olarak devam edeceğini gösteren işaretleri vermiş gibi görünüyor Sayın Başkan.
0: Evet. Peki şimdi ne bekliyorsunuz enflasyon ve faiz tarafında yıl sonu için siz?
2: 29 civarı bir enflasyon, buna bağlı olarak da 34 civarı veya 33,5 civarı bir politika faizi olabilir. Bu bağlamda baktığınızda şu anda uygulanan asıl

0: Faiz, fiili faiz 40. İlk önce bunun 37'ye yani politika faizine. Ardından da işte o 34 veya 33,5'a doğru gelmesi gerekiyor. Burada 300-350 puanlık bir politika faizinden aşağı doğru gelişi rahatlıkla ifade edebiliriz. Tabii burada bazı eğer üst bant 40 alırsak da 600-650 puanlık bir faiz indiriminden söz edebiliriz yıl sonuna doğru.
1: Evet, bu arada Şimşek'ten de ters dolarizasyon değerlendirmesi gelmişti. Haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli bir mesafe kat edildiğini belirtiyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Tabii burada önemli ölçüde faizlerin yüksek gitmesi, daha önce uygulanan KKM uygulamaları gibi uygulamaların da etkisi var. Diğer yandan da Merkez Bankası'nın son 3 yıldır aşağı yukarı döviz artış oranını genelde enflasyon oranının altında tutmasını yarattığı bir etki de var. Bunlar birleşince tabii taşlara olan talep göreceli olarak azalmış gibi durumda. Ancak tabii geçtiğimiz 20-30 yıllık periyoda baktığımızda zaman zaman döviz üzerine beklenmedik ani hareketler de olabileceği ile ilgili vatandaşın veya hane halkının kötü tecrübeleri de var. Dolayısıyla bunu tam anlamıyla bir türlü kıramıyorsunuz. Ama görüntü itibariyle baktığınızda fena gitmiyor dövize yönelim veya dövizle ilgili eğilim.
1: Evet, peki tabii dün gelen bu arada istatistiklerdeki ve rezerv rakamları da önemliydi. %8,3'lük bir artış var rezervlerde. Siz nasıl değerlendirdiniz bu veriyi?
0: Evet, Merkez Bankamız rezerv politikasını da etkin bir şekilde kullanıyor. Gerektiğinde satıyor, gerektiğinde alıyor. Bir parça alış, bir parça da yanılmıyorsam altındaki değer artışından kaynaklı rezerv artışı söz konusu. Şu an itibariyle Merkez Bankası'nın rezerv yönetim politikası dövizle ilgili endişeleri giderecek nitelikte devam ediyormuş gibi görünüyor. Tabii çeşitli kıstaslar var. Bu kıstaslara baktığımızda eksik olan noktalar olabilir veya az rezerv olduğu söylenebilir ama netice itibariyle Merkez Bankası'nın gerek TL faizleri gerek diğer makroekonomik tedbirlerle ani ve beklenmedik bir duruma karşı müdahale yetkisinin de güçlü olduğu düşüncesindeyim. Dolayısıyla şu günkü döviz rakamları bu dünya konjonktürüne rağmen normal karşılanabilir.
1: Evet, bu arada Rise tarafında güçlü bir yabancı girişi olmadığını dün gördük ama Dips tarafında 572 milyon dolarlık net bir alım var. Şimdi buradan çıkarmamız gereken mesaj nedir sizce? Çünkü yabancı Türkiye hikayesini tamamen bırakmış da değil.
0: Şüphesiz yabancı Türkiye hikayesini bırakmadı. Sabit getirili menkul kıymetlerde ne kazanacağını, nasıl kazanacağını ve önümüzdeki dönemki faizlerle ilgili konjonktür beklentisiyle ölçebiliyor ve şeffaf oldukça net bir piyasa var. Dönelim sermaye piyasalarımıza. Bizim yıllardır ifade ettiğimiz sermaye piyasalarında köklü bir reform ihtiyacı gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Tabii özellikle bunları yabancılar dedikten sonra biraz daha biz kale alıyoruz. Dolayısıyla özellikle borsanın işleyişi, sermaye piyasalarındaki genel işleyişle ilgili oldukça ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiğini ortaya koyan açıklamalar olmuştu malumunuz. Dolayısıyla bunun yarattığı belirsizlik veya az şeffaflık veya kurumsallıktan uzaklaşmış gibi görünen yabancı algısı ne yazık ki Türkiye'deki sermaye piyasalarına girişi engelleyen bir unsur gibi görünüyor kısa vadede baktığınızda. Zaman içinde ilgili kurumlarımızın atacağı adımlarla birlikte ben yabancının daha da fazla Türkiye'ye girebileceği kanaatindeyim ama hakikaten yapılması gereken bazı düzenlemeler olduğunda kabul etmemiz gerekiyor.
1: Ne gibi mesela?
0: Hep konuşuyoruz endeks hesaplamalarından tutalım da yatırım fonlarının işleyişine. Yatırım fonlarının işleyişinden tutalım halka arzlara, halka arzın değerlemesine, değerleme süreçlerindeki yöntemlere kadar ve bunların denetim süreçlerine kadar gerek Sermaye Piyasası Kurulumuzun gerek Borsa İstanbul'un bazı konuları ele alması gerekliliği ortada. Dolayısıyla bir hisse senedinin Türkiye'deki en büyük iki tane holdingin değerinden fazla olmasını açıklayabilecek bir matematiği bizim yabancılara anlatmamız lazım. Bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alacağı düşüncesindeyim.

0: içinde. Dediğim gibi gerek kurumsal yapı anlamında gerekse işleyiş anlamında daha şeffaf ve asimetrik bilgiye önem verecek düzenlemelerin ele alınması yararlı olacaktır.
1: Evet, bu arada bugün biz dış ticaret rakamlarını da aldık Mustafa Bey. Ona ilişkin ben yorumunuzu da alayım. Baktığımız zaman rakamın detayına 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı dış ticaret ve yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok pardon %10.7'lik bir artış var. Nasıl değerlendirdiniz veriyi?
0: Veri kötü değil esasında ama hani birikimli olarak baktığımızda gerek ithalatta gerekse ihracatta biraz kan kaybı olduğu da görülüyor. Rakamsal olarak büyüme görülse de ağırlıklandırdığımızda bunu son bir yıllık periyoda biraz hem kan kaybını hem de türünün biraz değiştiğini görüyorsunuz. Tabii Türkiye genellikle ithal girdisiyle ihracat yapmak durumunda olan bir ülke. Hem enerjide hem belli temel ham madde gelirlerine baktığınızda bu dönüşümün yavaş yavaş hissedildiği bir süreç yaşanıyor. Neyle ilgili? Yapay zeka ile, teknoloji ile, bilişimle ilgili. Dikkatiniz çekmiştir. Belki bizi izleyenler de takip etmişlerdir. Savunma sanayi ve temel katma değeri yüksek elektronik veya benzeri sektörlerin bir parça daha öneminin arttığı ihracatta net bir şekilde görülüyor ama geleneksel anlamda baktığınızda üretim yaptığımız sektörlerdeki kan kaybı da dikkat çekici. Dolayısıyla Türkiye'de çağa uygun bir teknolojik transformasyona, sermaye yatırımlarına ihtiyacı varmış gibi görünüyor bu rakamları biraz detaylı analiz ettiğinizde. Ama kısa vadede kötü değil. Fakat daha da ihracatın artırılması gereken bir süreci yaşıyoruz. Dünyada rekabet çok fazla. Gümrük vergileriyle ilgili de çok ciddi derecede çatışma yaşanıyor dünya genelinde. Bu da haksız bir rekabeti körükleyecek nitelikte. Tabii bununla ilgili ilgili birimlerin de çalışmaları olduğu basına yansıyor. Dolayısıyla hepsini birden düşündüğümüzde zor bir süreçten geçiyoruz. Buna rağmen dengeli diyebileceğimiz bir rakam.
1: Evet, Mustafa Bey süremiz doldu ama ben sizden çok kısaca da bir Borsa İstanbul yorumu alayım. Hangi seviyede kapatırsak önemli olacak? Kritik seviye nedir kapanışta sizce bugün?
0: 14.000'in üzerinde kaldık. Dün bu olumluydu tabii. Özellikle 14.200'ün üzerinde kapanış yapabilirsek daha olumlu olabilir ama az önce söylediğim gibi endeksin bütün hisse senetlerini eşit olarak temsil etmesiyle ilgili bazı problemler yaşadığımızı da bir kez daha vurgulamak istiyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Yatırım günlüğünde devam edeceğiz piyasaları yorumlamaya.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Barışcan Yücel bizimle birlikte olacak. Şimdi de piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz Borsa İstanbul'a dair ne beklersiniz? Bugün nasıl bir kapanış öngörüyorsunuz?
1: Yani Borsa İstanbul 200 günlük üstsel hareketli ortalamayla 4 saatlik seanslık bazdaki teknik önemli destek seviyelerinden tepki alımları yaşadığını görüyoruz bugün. Yukarı yönlü potansiyelini koruyor. 14.400 gibi önemli bir seviye direnç haline geldi. Önceden çok önemli bir destekti. Burayı pivot direnç olarak kabul edersek

0: bu seviyenin üstüne doğru ben yükselişlerin devam etme ihtimalini bir adım daha öncelikli görüyorum. 14.400'lerin üstünde yaşanacak haftalık kapanışlar yeni rallileri tetikler, buna zemin hazırlar diyebilirim. Özellikle savunma sanayi, enerji sektörü gibi alanlar ki enerji sektöründe alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına Ar-Ge inovasyon çalışması yapan ya da o alanlarda hizmet veren şirketlerin ben bir adım daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle mevsimsel olarak global anlamda da en büyük şirketimiz olan Türk Hava Yolları'nın yeni havacılıkta bir adım daha ön plana çıkıp pozitif yol izleme ihtimali kuvvetli diyebilirim. Bu üç sektörün dışında yani havacılık, enerji ve savunma dışında ise Merkez Bankası'nın faizleri indirme ihtimali masaya geldiği anda ki bence öyle bir şey hala masada var. Sadece sıkı para politikası enflasyonu baskılıyor ama ben önümüzdeki zaman dilimlerinde Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerine yönelik bir hamle bekliyorum. Böyle bir hamle olursa da bankacılık tarafında gene ciddi yükselişler, holdinge girişler görebiliriz. BOFA dışında çok fazla satan da yok. Özellikle MSCI'ın açıklamış olduğu işte endeksteki hisselerin, şirketlerin halka açıklık oranı, dolaşım oranı vesaire birkaç kere üst üste gelen bazı uyarılar vardı. Bundan dolayı da ciddi bir düşüş yaşadık ki NATO zirvesinde Trump laf arasında gene İran'la ateşkesi bitirdim, savaş başlayabilir gibi bir açıklama gene oldu. Bu iki olay tetikledi diyebiliriz. Çarşamba ve Perşembe günlerinde biz Borsa İstanbul'da düşüşlerin yaşandığına şahit olduk. Ama ben düşüşlerin hız kestiğini, artık bu seviyelerde dip arayışının son bulacağını, tepki alımlarının geleceğini, 14.400'lere kadar gelecek yükselişlerin tepki alımı olacağını, 14.400'lerin üstünde haftalık kapanışı yakalayabilirsek bundan sonraki yükselişlerin tepki alımı değil, artık trend yönünde güçlenen momentumun potansiyelli bir yükseliş olacağını düşünüyorum diyebilirim.
1: Evet. Peki, siz ne dersiniz haftaya faiz kararına ilişkin olarak siz ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan?
0: Ben Merkez Bankası'ndan bekle gör politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle küresel bazda enerji şoklarının yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Üç hanelerin üstünde petrol fiyatları olduğu, Hürmüz Boğazı kapatıldı. Lojistikte aksamalar olduğu, tedarik zincirinde aksamalar olduğu, işte jeopolitik risklerin tekrardan tansiyonların artması ve globale yayılması gibi durumlar merkez bankalarını biraz daha temkinli hale getirdi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rasyonel zemindeki ortodoks para politikasına devam edeceğini düşünüyorum. Faizlerde herhangi bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Yükseliş kesinlikle düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle pas geçecektir ama bir faiz indirimi olursa da çok da sürpriz olmaması lazım diyebilirim. Çünkü yüksek faiz küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi bulmasını da zorlaştırıyor ya da büyümesini zorlaştırıyor. Ekonomik büyümeyi de teşviklememiz, desteklememiz gerekiyor. Enflasyonla mücadele sadece faizler arttırılarak yapılmıyor. Zorunlu karşılık oranları arttırılabilir, işte kredi borçlanmaları, kredi sıkılaştırmaları, borçlanma maliyetleri arttırılabilir gibi, zorunlu karşılık oranları arttırılabilir gibi birçok açık piyasa işlemleriyle politika faizini değiştirmeden enflasyona mücadele edilebiliyor. Ama politika faizinin bu denli yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, dediğim gibi bu sefer iç piyasa dinamiklerinde bazı sıkışmaların yaşanmasına neden oluyor. Bu da büyüme verisini negatif etkileyebilecek bir süreç. Şimdi artık savaş dönemi bir miktar geride kalmışken, kısmi olarak bir piyasalarda hafif toparlanma yaşanıyorken, enflasyon düşüş göstermiş ve baskı altına alınmışken, özellikle CDS'lerdeki yaşanan düşüşlerin de etkisi, son NATO zirvesinde Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik tavır ve işte misafirperver tavır ve bütün global dünyaya aslında küçük jestlerle ve Türk töresini, devlet kültürünü yaşatmayı amaç eden çok önemli gizli diplomatik mesajlarla birçok hediyeler ve ağırlamalar yapıldı. Bunların karşılığında da biz Trump başta olmak üzere birçok devlet başkanından veya da başbakandan Türkiye ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olumlu pozitif dönüşler aldık. Türkiye'nin gidişatıyla da ilgili. Bu tarzdaki pozitif açıklamalarında ben artık Türkiye'nin bir miktar daha negatif kötü günleri daha geride bıraktığını, artık en kötüyü geride bırakmaya başladığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı da önümüzdeki zaman dilimlerinde bekle gör politikası, her ne kadar Merkez Bankası izleyecek olsa da, benim beklentim o yönde olsa da, İlk yapacağı hamle faiz indirimi olacaktır diyorum. Faiz arttırışını kesinlikle gündemimde bulundurmuyorum. Büyük oranla pas geçecektir ama ilk yapacağı hamle faiz indirimi olacaktır diyebilirim.
1: Evet, tabii malum enflasyon tarafında da petrol konusu kritik. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı 2026 petrol arz açığı tahminini daralttı. Kurum 2026'da küresel petrol arzının talebin günlük 860 bin varilin altında olacağını öngördü. Böylece 2026 yılı arz açığı beklentisi 860 bin varile revize edilmiş oldu. Ve küresel petrol talebindeki daralma tahmini ise günlük 1,1 milyon varilden 1 milyon varile çekildi. Siz nasıl değerlendirdiniz raporun sonuçlarını?
0: Yani petrol tarafında arzda aslında yaşanan çok büyük bir sıkıntı yoktu. Yani şöyle bir sıkıntı vardı petrol tarafındaki o 3 haneli fiyatları görmemizin. Tedarik zincirinde ve lojistikte yaşanan aksamadan dolayı, yani İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından dolayı üretilen petrolün satılamadığı, satılmasının geciktiği vesaire, üretimin devam ettiği, arz fazlasının oluşmaya başladığı bir durum vardı aslında baktığımız zaman. Yani enerji tesisleri vurulmadı, petrol kuyuları vurulmadı. Vurulduysa bile tahribatı çok az oldu ki onların düzeltmeleri uzun vadede olur, çok da kolay olmaz. Yani öyle bir arz sıkıntısı, öyle bir arzda daralma biz yaşamadık. Biz enerji santrallerinin, petrol santrallerinin, su temiz su enerji santrallerinin vesaire, aklınıza gelebilecek enerji ve suyla ilgili birçok arzı üreten olgunun zarar görmeden geçtiği bir süreç oldu çok fazla. Buradaki olay üretilen petrolün satılamamasıydı. Ateşkesin anlaşmanın yapılmasıyla, küresel piyasada risk iştahının bir miktar artmasıyla, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesiyle, hatta normale dönmese bile olası yeni enerji ve petrol koridorlarının tekrardan açılması gibi ya da farklı anlaşmalar yapılması gibi durumlarda ben petrol krizinin ya da o sıkıntısının daha rahat bir şekilde gene çözülebileceğini düşünüyorum. O yüzden Venezuela'nın petrolünün Amerika'nın eline geçmiş olması, OPEC ülkelerinden Venezuela'nın eksilmiş olması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2-3 ay önce OPEC'ten çıkma kararını veriyor gibi açıklamaları olması, zaten petrol üreten, arz üreten OPEC ülkelerinin, ki OPEC dışı ülkeler işlerine devam ediyor ama OPEC ülkelerinin bir belirsizliğini beraberinde getiriyordu. O yüzden bence petroldeki 72 dolar pivot seviyesinin altına kısmi inmeler yaşayabiliriz, hafif yükselmeler yaşayabiliriz. Pivot seviyesi 72 dolar olacak şekilde çift yönlü biz bant hareketi gözlemleyebiliriz petrol tarafında. Arz tarafındaki olgunun da son raporda da dediğim gibi daraltılması, bu tarzdaki büyük tahribat yaratacak petrol krizi değil, daha çok lojistik ve tedarik zincirindeki kopmadan dolayı üretilen petrole ulaşamamanın vermiş olduğu bir 2-3 aylık krizi vardı. Bu da doğal olarak enflasyonun global anlamda tetikledi. İşte gübre fiyatlarını tetikledi, tarım ürünlerinin fiyatlarını tetikledi. Aracılık faaliyeti üstlenen lojistik tedarik zinciri gibi birçok navlun fiyatlarını etkiledi, yakıt fiyatlarını etkiledi, havacılığı etkiledi, birçok alanı etkiledi. Ama bu zaten sürdürülebilir değil. 2-3 aylık bu etki bence artık yavaş yavaş son buluyor ve biz 3. çeyrek ve 4. çeyreğin yarısına kadar küresel piyasalarda, ki özellikle başta Borsa İstanbul'un pozitif paylaşım ihtimali var, biraz daha risk iştahının arttığı, petrol ve enflasyon tedirginliğinin azaldığı bir süreç yaşayacağız diye tahmin ediyorum.
1: Bu arada Goldman'dan da bir carry trade'e ilişkin yorum geldi. Carry trade işlemleri için son 20 yılın en güçlü koşulları oluştu diyor Goldman Sachs. Gelişmiş ülkeler arasındaki faiz farklarının artması, carry trade stratejilerini destekliyor ve döviz piyasalarındaki düşük oynaklık yatırımcıların iştahını arttırıyor demiş. Japon yeni carry trade işlemlerinde en güçlü aday konumunda yorumu da var. Ne dersiniz buna?
0: Yani evet, Japon yeni zaten yıllardan beri carry trade ürünü olarak kullanılan, çünkü dolar Japon yenine baktığımızda 150 seviyelerin altına

0: güçlükçe toparlar. 160'ların üstüne çıktıkça biraz düşer. 150-155 bandında daha çok genel yatay bant hareketi eden bir parite. Zaten negatif faizi vardı Japonya'nın. Yeni yeni pozitif faizi çıkarttı. Ki dolar Japon yeni paritesinin bant içinde hareket ediyor olması, kur tarafından dolar Japon yeni paritesi tarafından riskin kendi kendine minimuma iniyor olması, paritenin ürünün özelliği bakımından ve ülkelerin ekonomileri bakımından. Doların da şu anda Japonya'dan daha fazla politika faizine sahip olması Fed'in ve bant hareketi dolar Japon yeni üstünde ciddi anlamda bu fırsatı sunuyor. Bu fırsatı sunan TL de var. Dolar TL kuru yatay bant hareketi yapıyor. Çok ciddi sert şoklarla yükseliş ya da düşüş yaşanmıyor. O yüzden Türkiye'deki faiz oranı da yüksek baktığımız zaman veya da dolar tarafında da aynı şekilde o da kullanılabiliyor. Yani bu tarzda merkez bankalarının faiz oranlarının farklılıklarının makaslarının global anlamda açılmış olması. Ayrıca dediğim gibi bazı paritelerin bant hareketi yapıyor ve belli aralıklarda uzun vadeli fiyatlıyor olması kilit rate imkanını gerçekten büyük ölçekli yatırımcılar, merkez bankaları, hedge fonları, yatırım bankacılıkları için uygun hale getiriyor diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi bu hafta tabii kıymetli metal tarafını da konuştuk. Özellikle altındaki geri çekilmeleri. Orada hangi seviyeleri kritik olarak görüyorsunuz?
0: 4125'ler kısa vadede yani seanslık bazda günlük bazda önemli direnç. Bu seviyelerin üstüne çıkarsa 4240-4250 bandına doğru bir toparlama hareketine girebilir. Ama bunu kısa vadede bir tepki alanı veya da boğa tuzağı olarak düşünebilir yatırımcılar. Altın olsa en kritik seviye 4000, psikolojik bir seviye oldu artık. Ben 4000 seviyesinin altına altın olsa kısa vadeli bir sarkma bekliyorum. 3850-3750 bandına doğru dolar bazlı, ons bazlı altında bir düşüş derinleşebilir. Ama bu düşüşün artık son bulacağı, dip arayışının son bulacağı önemli destek seviyeleri olarak değerlendirebiliriz. Orta ve uzun vadeli, kısa vadeli altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için 4000 dolar seviyesinin altı bence pozitif, güzel alım kademelerinin yapılabileceği yerler. Altında ben dediğim gibi kısa vadede bir düşüş hareketi daha bekliyorum ama altındaki düşüş potansiyeli azaldı. Yani %2-3 oranında bir miktar daha düştükten sonra altında orta vadede 4700 dolarlara doğru bir yükseliş, uzun vadede de 5400 dolarların üstünde gene fiyatlamalar bekliyorum. Ama önceliğim kısa vadede 4000 doların altına düşmesi, oradan toparlayıp yönünü tekrardan yukarı çevirmesi yönünde.
1: Evet. Peki gümüş için ne dersiniz?
0: Gümüşte de 54 dolar seviyesi haftalık bazda özellikle çok ciddi hareketli ortalamaların kesiştiği, daha önceden de 27 doları kırdıktan sonra 27 dolar 35 dolar bandının sıkışmasıyla birlikte biz 54 doları aştığı anda ralliye başlayıp 3 hanelilere gittiğine şahit olmuştuk. Düşüşlerde de gümüşün 54 doların piyasada çok önemli bir destek oluşturacağını, 54 dolarlara geldiğinde gümüş için de alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum. O yüzden yani altın ve gümüşü uzun vadeli almak isteyen yatırımcılar düşmeme ihtimaline yönelik, ki düşecek diye bir şey yok kesinlikle. Benim analizim, stratejim bu yönde ilerliyor. Düşmeme ihtimaline yönelik buralardan da kademe alımı yapılabilir. Gümüş için de altın için de. Ama daha güzel, daha böyle dibini sıyırmalık arıyorlarsa, daha net bir alım yeri düşünüyorlarsa, ons altında 4000 doların altı, gümüş onsta da 54 dolarlara yaklaştıkça daha net fırsatlar yaratır.
1: Evet. Peki son 2 dakikamız. Orada da sizden hani çünkü gerginliğin arttığı ve düzelmediği bir dönemdeyiz. İkinci yarıya da girdik. Ne dersiniz? Portföylerde neye dikkat etmeli bu dönemde?
0: Yani portföylerde bence Borsa İstanbul hala FKF'de fabrik olarak ucuz, dolar bazlı da ucuz. Çok önemli şirketler var, çok ciddi ödenmiş ÖSAM'si olan güçlü şirketler var, önemli sektörlerde hizmet veren. O yüzden savunma, enerji, alternatif

0: yenilenebilir enerji ve sağlık sektörlerinin ben Borsa İstanbul'da önemli şirketlerin portföylerde bulunmasını öneririm. Emtia tarafında dediğim gibi altın, gümüş yavaş yavaş portföylere tekrardan alınabilir. Bitcoin tarafında 60 binlerin altına sarkmalar gördük. 50 binlere gelirse 51 bin, 48 bin, 52 bin orası biraz böyle kritik destek seviyeleri. 50 binlere yaklaştıkça Bitcoin çok az da olsa bir miktar portföylere girebilir. Nadir toprak elementi üzerine Ar-Re alıştırması yapan, çalışma yapan, uzay madenciliği üstüne özellikle Hindistan, Kore ve ABD'de uzay madenciliği, uzaydaki meteorların, asteroitlerin herhangi bir şeyin içindeki madenleri toplayıp dünyaya
1: Evet.
0: getirebilme üstüne bazı çalışmalar var. Bu tarzdaki şirketlerin ve hisseleri bence portföylerde bulunabilir.
1: Teşekkür ediyoruz Barışcan Yücel. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, yatırım günlüğünü burada kapatalım. İyi hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere Apara ekranlarında.

0: yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.

O zaman iklim meyveleri içinde en çok üretilen ürünlerin başında gelen elma, kışın yaprak döken ağaç ve ağaççıklarda yetişiyor. Elmanın doğal olarak yetiştiği bölgeler arasında Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika coğrafyaları sayılırken bu alanlarda 30 kadar elma türünün var olduğundan bahsediliyor. Türkiye yıllık elma üretiminde dünyanın en çok mahsul veren ülkeleri arasında yer alıyor.

Ülkemizde elma yetiştiriciliği en çok Isparta şehrinde yapılırken Isparta'yı Niğde, Karaman, Konya, Antalya, Mersin ve Denizli takip ediyor. Türkiye'de Akdeniz bölgesi elma yetiştiriciliğinde lider konumda bulunuyor. Ege bölgesi, Doğu ve Batı Marmara kısımları, Orta Anadolu ve Batı Anadolu'da elma yetiştirmek için tercih edilebiliyor. Ülkemizin verimli arazileri, Türkiye'nin elma ihtiyacının %90'ının karşılanması için yeterli oluyor.

Serin iklim meyve türleri arasında bulunan elma, kuzey yarımkürede en kuzeye çıkan meyve türleri arasında sayılıyor. Kış soğuklarına dayanması, elmanın geniş kuşaklarda yetiştirilebilmesine imkan tanırken, elmalar yüksek yaz sıcağından hoşlanmıyor. Elma dinlenme döneminde -35 ile -40 dereceye kadar dayanıklılık gösteriyor. Bir yıllık dalların dayanıklılık derecesi ise -20 ile ölçülüyor. Elmanın ışık teması arttıkça renk oluşumu güzelleşiyor.

Yeterli kireç ve humus bulunduran tınlı ve kumlu tınlı geçirgen nemli topraklar elma yetiştiriciliği için uygun görülüyor. Çok kireçli topraklarda demir alımı azaldığı için ekinlerde sarılık görülebiliyor. Buna ek olarak elma için 2 metreden daha fazla toprak derinliği olan hafif asit karakterli topraklar daha uygun görülüyor. Elma yetiştirilecek toprağın ideal pH derecesinin 6 ile 6,5 olması gerektiği belirtiliyor.

firmalarda görülen hastalığa ve zararlılara karşı kimyasal mücadele ilaçlama yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Birinci ilaçlama dönemi çiçek gözlerinin kabardığı zamanı işaret ediyor. İkinci ilaçlama pembe tomurcuk döneminde, üçüncü

İlaçlamaysa çiçek yapraklarının %70 ile %80'i döküldüğünde tamamlanıyor. Dördüncü ve diğer ilaçlamalar için uzun süreli ağaçların bitmesi gerekiyor ve ilacın etki süresi üzerinden programlama yapılıyor. Elmada görülen hastalık ve zararlıların ilaçlamasında ağacın yerinin tamamen kaplanmasına özen gösteriliyor.

Elmalar ince kabuklu ve nazik meyveler olduğu için hasat sırasında avuç içine alınmaması, parmaklarla sıkılmaması gerekiyor. Meyvelerin hasat zamanı kovalara konulurken ve boşaltılırken dikkatli olmak gerekiyor. Elmada hasat zamanının doğru tespiti önem taşıyor. Meyveler ağaç olumu hasat edilerek yeme olgunluğuna soğuk hava depolarında ulaşıyor. Yazlık elmalarda ise ağaç ve yeme olumu ağaç üzerinde tamamlanıyor ve tam olgun halde hasat ediliyor.

inekler yüksek süt verimine sahip oldukları laktasyon döneminde özel beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu dönemde fazla sulu kaba yem verildiği durumlarda süt verimi artsa da hayvanlarda zayıflama meydana geliyor. Zaman içinde kuru madde tüketimini azaltan süreç yetersiz beslenmeyle sonuçlanabiliyor. Oysa süt veriminin yüksek olduğu bu zamanda özellikle yemlerin protein, mineral ve D vitamini değeri büyük önem taşıyor. Bu gereksinimleri karşılamak üzere geliştirilen özel yemlerse süt yemi adıyla çiftçilerimize sunuluyor. Doğru süt yeminin seçimi ve düzenli kullanımı hem hayvan sağlığında hem de süt kalitesinde önemli fark yaratıyor. Süt yeminde sindirilme oranı oldukça yüksek oluyor. Ayrıca içerisinde yüksek protein, günlük vitaminler ve mineraller bulunuyor. Bileşim tahıllarla tamamlanarak enerji sunan süt yemi, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etki bırakıyor ve vitamin, minerallerin verimli kullanımına yardım ediyor. Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, hayvanların vücut kondisyonlarının korunmasında ve kuru madde tüketimini ideal oranda desteklemekte işlevsel olan sığır süt yemleri, süt verimi derecesine göre seçiliyor. Günlük enerji, rasyondaki karbonhidratlar, yağlar ve proteinler üzerinden sağlanan süt yemi, süt ineklerinin canlı ağırlıklarına ve süt verimine göre değişiyor. Süt ineklerinin rasyonlarında metabolik enerji ve toplam sindirilebilir besin maddesi üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Yemlerin içinde A, D3 vitaminleri, sodyum, demir, iyot, bakır, kobalt, mangan, çinko, kalsiyum, selenyum gibi mineraller bulunuyor. Sığır süt yemlerinin yeterli kullanımı, besin ihtiyacının tam olarak karşılanmasına yardımcı oluyor. Bu sayede hem hayvanın sağlıklı olması sağlanırken hem de süt veriminin daha iyi olması avantajı elde ediliyor. Doğru süt yeminin kullanımı sindirime destek oluyor ve hayvanlar yemin faydalarından tam olarak yararlanabiliyor. Süt yağı ve proteininde düşüş olmadan hayvanın süt verim kapasitesinden maksimum faydalanılabiliyor. İçerisindeki mineral ve vitaminler hayvanların bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Hastalıklara karşı direnç artarken tırnak ve meme sağlığı da korunuyor. Başta ayak olmak üzere hayvanın genel sağlık durumu korunuyor. Doğru yem kullanılıyor.

kullanıldığında hayvana ek vitamin ve mineral vermek gerekmiyor. Yemler sıcak stresi gibi dış faktörlerin vücut üzerindeki etkisini en aza indiriyor. Sığır süt yeminin doğru seçilmesi süt kalitesini de olumlu yönde etkiliyor. Sığırlara özel canlı maya rumen pH'ini düzenleyerek kaba yemlerden yararlanma düzeyini yükseltiyor. Yemler lezzetli olduğu için hayvanlar severek ve iştahla tüketiyor. Doğru yemler, sağma süt ineklerinde doğum sonrası oluşan yıpranma ve kayıpların giderilmesine destek veriyor. Doğum sonrası oluşabilecek ketozis problemlerini engelleyerek hastalık riskini minimize ediyor. Tahıllarla karıştırılabilir yüksek proteinli sığır süt yemleri maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor.

Kıbrıs Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün farklı bir konu başlığına bakacağız ki Avrupa'daki rekor sıcaklıklarla beraber büyük bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Özellikle birçok ülkede, Avrupa ülkesinde termometreler 40 dereceyi gösterirken de klima artık lüks değil, ihtiyaç haline geliyor. Dolayısıyla da son dönemde klimaya olan talebin oldukça arttığını takip ediyoruz. Hemen ABD ile olan ilişkisine baktık aslında klima kullanım alanında. Şu an Avrupa'daki hane halkına baktığımızda sadece evlerden %20'si klima kullanırken Amerika'da bu oran %90'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın hala büyüme alanı olduğunu da takip ediyoruz. Bununla beraber de 3 tane farklı şirket üzerinden bu değişimden, bu artan talepten nasıl etkileniyor hisseler, şirketlerin detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim Japonya'ya bakalım. Çünkü en büyük klima üreticisi Japonya'nın. Borsasına baktığımızda %1,5'a yakın yükselişi Asya gecelik seanslarını tamamladı Türkiye saatiyle diyelim ve Japonya'nın, hatta dünyanın en büyük küresel klima lideri olan Daikin'le başlayalım. Tabii sadece Daikin denince akla ev tipi olan klimaların gelmemesi gerekiyor. Birçok faaliyeti var. Özellikle HVAC sektörünün zaten lideri. Konuttan ticari binalara, hastanelerden veri merkezlerine kadar çok da geniş bir müşteri ağına sahip bir şirket. Yine şirketin detaylarını, faaliyet alanlarını ekranda görüyoruz ama özellikle şirketin yine en büyük avantajlarından biri Avrupa'daki güçlü varlığını koruyor olması. Bugün tabii Avrupa'da satılan klimalara baktığımızda yüksek verimli olan yine ısı pompa sisteminde de Daikin'in imzasını da görmek mümkün. Yani sıcak hava dalgası arttıkça, ki uzmanlar uyarmaya devam ediyor El Niño onaylarına karşı, sadece bireysel klima talebi değil enerji verimli ikilendirme yatırımları da şirketin önünü açan bir sebep olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ortamda bakalım hissesi nasıl etkilenmiş. Piyasa zaten bu hikayeyi şimdiden satın almış gibi gözüküyor ki bu yıla baktığımızda yılın başından itibaren Daikin'in %25'lik bir yükselişi var. Son bir yılda %40'lık da bir prime de imza atmış. Dolayısıyla son haftalarda da zaten artan talepleri takip ediyoruz. Özellikle bu Avrupa'daki sıcak hava dalgası talebi de zaten hala beklentileri desteklemeye devam ediyor. Kısa vadede tabii bilanço yaratmayabilir ama bu durum iklim değişikliği kalıcı hale gelirse eğer, o zaman da Daikin gibi küresel oyuncular da uzun vadeli hikayede tabii güçlenmeye de devam ettirebilir diyelim. Bir de buradan gidelim Çin Şangay'a bakalım. Orada nasıl bir tablo var? Çünkü Çin merkezi bir klima üreticisine bakacağız. Burada da %1'e yakın negatif bir ayrışma görüyoruz. Az önce baktığımız Japonya endeksine göre diyelim ve Çin merkezi olan gri elektrik diyelim. Yine şirketin detaylarını ekranda görüyoruz ama biraz daha farklı detaylara değinmek istiyorum. Çünkü dünyanın en büyük klima kapasitesine, üretim kapasitesi sahip bir şirket, yani ölçek tarafından sektörün lideri. Yine şirketin özellikle maliyet alanına baktığımızda üretim avantajı da zaten karşımıza çıkarken Avrupa dahili birçok da pazara da zaten büyümeyi de başarmış. Tabii burada ilginç bir ayrıntı da var. Gri elektronik özelinde talep tarafına baktığımızda beklentilere rağmen yine Çin ekonomisindeki yavaşlamaya da oldukça duyarlı bir yapı sergiliyor. Dolayısıyla rekabet tarafı nedeniyle de yatırımcılar son dönemde biraz daha bu şirkete temkinli bir yaklaşım sergilediğini de takip ediyoruz. Hisse performansına bakalım, bu ortamda nasıl bir etkilenme göstermiş. Bu yıl %17'lik bir geri çekilmesi var. Yine burada tabii Çin ekonomisi farklı faktörlerin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Son bir yılda da %5'lik de bir değer kaybetmiş. Yani operasyonel tarafta güçlü kalsa da şirket, piyasa şimdilik büyüme tarafında daha da fazla gri

0: elektrik için kanıt görmek istediğini de hisse performansından yatırımcılar açısından da değerlendirmek mümkün olduğunda söyleyelim. Bir de gidelim Amerikan borsalarına bakalım. Yine ABD merkezi klima üreten şirketler bu ortamdan nasıl etkileniyor diyelim. S&P 500'deki tabloda sınırlı bir değişim endeks kontratlarında görüyoruz bugünkü açılışa itibaren diyelim ve Amerika merkezi olan Carrier Global diyelim. Zaten Türkiye'de Alarko olarak takip ediyoruz bu şirketi. Yine ekranda görürken detaylar, özellikle Carrier'ın en büyük farkına baktığımızda sadece konut tipi klimalar değil, ticari binalar, az önce ilk baktığımız şirkete benzer aslında başlıklar, veri merkezleri, endüstriyel tesislerde de oldukça güçlü de bir oyuncu. Bu da şirketi sadece sıcak hava dalgası temasına değil, aynı zamanda veri merkezi yatırımlarında zaten bağlayan da bir faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde yapay zeka yatırımları bu kadar hızlanmışken de veri merkezinin soğutma ihtiyacı da aynı oranda paralel bir şekilde artış gösteriyor. Dolayısıyla da şirket de bu noktada destekleniyor diyelim ve ise performansına geçelim. Aslında Carrier'in önünde iki tane ana büyüme hikayesi var. Bir tarafta Avrupa'daki artan talepten bahsettik klimaya dair. Diğer tarafta küresel veri yatırımları. Dolayısıyla iki tarafta da bir katalizör görevi var ama bu yıla baktığımızda %10'luk bir değer kaybı göstermiş. Yine son bir yılda bu yılın aksine yani 12 aylık dönemde de %30'a yakında bir yükselişle kaydetmiş diyelim. Tabii özellikle de son aylarda yeniden şirketin büyüme potansiyeline odaklandı. Yine Avrupa'daki durumdan bahsettik ama genel itibariyle özetlemek gerekirse bu Avrupa'daki artan sıcaklar, klima talebinin artması aslında sadece sıcak hava dalgası olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü asıl hikaye iklimin değişmesi bu noktada. Eğer ki kalıcı hale gelirse de klima üreten sektörler ya da soğutma tarafındaki faaliyet gösteren şirketler daha da öne çıkacak diyebiliriz. Dolayısıyla da uzun vadeli bir tema olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber de önümüzdeki dönemde bu sektörü aslında biraz daha yakından da takip edeceğiz gibi duruyor diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Haftaya yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli. Yayla'dan geldi belli.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaların lezzetinden belli. Yayla'dan
5: geldi belli. Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İş cebi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim iş cebini yapar.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
12: Bitti böyle. Otobit'te.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, Gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy.
3: Gelişi güzel, lafları döndü, yeminledin, tövbeleri sığ.
0: Ve Nil Karataş.
4: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftayı tamamlıyoruz artık. Bu hafta nasıl geçti? Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul adına neler bekleniyor? Biraz önce Kremlin'den önemli açıklamalar geldi. Borsada bir satış var. Neye bağlamak gerekiyor? Borsa İstanbul'daki geri çekilmeler devam edecek mi? Yoksa artık yükseliş başlayacak mı? Birçok soru var akıllarda. Fon yöneticisi Işık Ökte'ye soracağız. Hoş geldiniz.
1: Uğur, çok teşekkürler. Herkese iyi cumalar. Huzurla, sağlıkla güzel bir gün diliyorum.
0: Sizi burada görmek çok güzel.
1: Seninle beraber aylık güzel yayınlarımıza yine cuma günü devam ediyoruz Uğur'cum. Önemli haber akışları var.
0: Kesinlikle. Özellikle Kremlin'den gelen açıklamayı konuşarak sohbetimize başlayalım. S-400 görüşmeleri 3. bir ülkeye satışı noktasında Türkiye ile başladı Rusya arasında diye Kremlin'den bir mesaj geldi. F-35'leri nasıl alacağız? F-35'leri alırsak piyasaya nasıl yansır? Katsa yaptırımlarının kalkması piyasada nasıl fiyatlanır? Hafta boyunca NATO zirvesinde bunu konuştuk aslında. Şimdi işte onun formülize edilme noktasında girişimler var. Ama piyasaya baktığımızda bankalar başta olmak üzere geri çekilmeler de görüyoruz. Neden geri çekilme oluyor? Bu haber olumlu değerlendirilmesi gerekmez mi normalde?
1: Uğur, normal bir piyasa olsaydı kesinlikle olumlu bir haber akışı olarak değerlendirmek gerekirdi. Çünkü bu senin de bulunduğun NATO zirvesinde Ankara'da bizim gerçekten ABD ile ikili ilişkilerimizin önünü açabilecek bir adım daha bu Rusya ile görüşmeler. Şimdi bakınca normal bir piyasa olsaydık diyorum. Şimdi insanlar soracaklar yani ne oluyor diye. İnsanların aklında başka soru işaretleri olmadığı piyasa olsaydık anlamında söyledim. Uğur'cum senin de dediğin gibi özür dilerim. Senin de dediğin gibi bu çok iyi bir haber akışı makro bazda. Fakat insanların kafasında başka makro problemler de olduğu için şimdi sen bakıyorsun sabahleyin gayet iyi işlem gören bankalarımızda şu anda Akbank'ta %1,5 Yapı Kredi'de %2 satış görüyoruz. Böyle iyi bir günde makro haber akışının pozitif gerçekleşmesi gerektiği bir günde CDS'imizin 226 bas puanda gayet yani hani tahvil faizlerimizde bir şey yok, CDS'de bir şey yok. Neden o zaman bu satışı görüyoruz diye sorduğumuzda demek ki Uğur benim kafama şu geliyor. Türk piyasası konusunda hala piyasası derken bu tamamen Borsa İstanbul'dan konuşuyor.
0: Bu arada Akbank geri çekilmelerle 70 TL'nin altına indi. %1,57 değer kaybı yaşıyor. Yapı Kredi'de %2'nin üzerinde düşüş var. Halk Bankası yatay, Vakıf Bank sadece artıda olan banka. Garanti Bankası'nda da yarım puanın üzerinde satışlar var.
1: Evet. Ki Uğur

0: olaya şöyle bakmak lazım. Bu sene BIST 100 endeksinin dolar bazlı getirisi %16, bankacılık endeksi ana endeksler içinde dün gece kapanışta %6 satışla en kötü performans göstermiş ana endeksi. Evet, ondan daha kötüler de var. Tekstil var, aracı kurumlar var filan, ama ana endeksler içinde en kötü bankacılık olmasına rağmen yine bugün çok enteresan bir şekilde bankacılık satılıyor. İşte onun için diyorum, yani burada fazla anlam yükleyemediğimiz başka soru işaretleri var. Onları da seninle bu yayında konuşacağız.
1: Bankalardaki bu geri çekilme geçtiğimiz günlerden itibaren başlamıştı. 15 bin olur mu derken bir anda 14 bin bandına geldik. Şimdi aşağıdaki senaryolar da konuşuluyor.
0: Evet, evet Uğur, çok haklısın. Biz hatırlarsan İran Savaşı daha sadece, hani daha savaş çıkmamış, daha sadece bazı işte Trump'ın böyle normal yaptığı sabah 5'te kalkıp böyle tuvaletteyken tweet filan yazıyor ya, dünyayı ayağa kaldırıcı tweetlerinin olduğu zamanda filan, biz borsada dolar bazlı 3.32 doları görmüştük. Şu anda dolar bazlı dün ilk defa 3 doların altına çekildik. Çok uzun zamandır bunu yaşamıyorduk. 3 doların altına çekildik. Savaş zamanında dolar bazlı 2.85 de gördük, ama o neden görmüştük onu? Özellikle Türk Hava Yolları'ndaki sert satışlar yüzünden görmüştük. Türk Hava Yolları son zamanlarda en iyi performans gösteren hisse senedi. Neden? Brent petrolde 120 dolardan, Brent petrol vadelilerde 120 dolarlardan 77 dolarlara kadar çekilişte. Şimdi bizim burada anlamlaştıramadığımız bazı sektörlerimiz var. Bunların başında konuştuk, bankacılık geliyor. İletişim sektörümüz, Turkcell ve Türk Telekom. Ne oldu ya? Turkcell ve Türk Telekom piyasaya karşı 2018-2019 seviyelerine satılıyorlar. Uğur, yani biz burada hani generallerden, hani borsanın generallerinden bahsediyoruz ya. Şimdi Aselsan gayet iyi durumda diyoruz. Amerika'ya satışları iyi giden Astor gayet iyi durumda diyoruz. Ama geri kalan generallerde gerçekten ben Ereğli, Türk Hava Yolları ve Tüpraş dışında hepsinde problem olduğunu görüyorum Uğur. Koç desen problem, Sabancı desen problem, bankalar desen problem. Ford Otosan piyasaya karşı 7 sene önce bu seviyelerdeydi. Şimdi buraya baktığımız zaman demek ki ne Uğur, bizim buradan çıkaracağımız ana sonuç. Her zaman abi biliyorsun, bazı ağaçlara bakıyoruz ya, işte banka, Exbank diyoruz, Froto diyoruz, Sahol'de problem var diyoruz. Ama abi ormana baktığımızda, makro resim ormana baktığımızda, bizim asıl ihtiyacımız olan borsaya yeni para girişi, değil mi abi? Biz yeni para girişi istiyoruz. Ya faizler düşsün istiyoruz, ya yabancı gelsin istiyoruz. Üçüncü para girişi yok. Ya faizler düşsün, Türk insanlar PPF'de mevduatta bekledikleri parayı getirsinler. Olmuyor. Yabancı gelmiyor. Bu uyarılar, özellikle MSCI ve S&P Dow Jones uyarıları, yabancıların, girmek isteyen yabancıların bile kafasının arkasına geldi. Ama Uğur, benim söylemek istediğim daha büyük, yani bunlar ana problemler ama ormana baktığımızda Borsa İstanbul'da çok sağlıksız fiyatlamaların olduğu bir dönemden geçtiğimizi de herkese hatırlatmak istiyorum. Yani bu kadar ana hisselerin, generallerin kötü olduğu bir piyasada biz hala TL bazlı 14.200'leri konuşuyorsak, o zaman burada da insanlar şunu söylemeye başlıyor. Yani piyasada bir satış falan yok ki, bu alış fırsat değil ki. Bence ondan da biraz söz etmeliyiz Uğurcuğum.
1: Bir 100 şirketi verelim BIST 100'de işlem gören. Siz uyarılara temas ettiniz. Bu geri çekilmeler sadece bu tarz uyarılara mı bağlamak gerekiyor? Ya da enflasyonda istenilen yol kat edilemediği için mi? İşte faiz indirimleri geciktiği için mi? Hepsini tek tek konuşalım. Bugün Vestel'de tavan fiyatlama var. Evet. Şekerbank'ta %6.55'lik yükseliş görüyoruz. Zorlu Enerji %6.56 primli, Sasa, Tekfen Holding, Şok Marketler, Mavi Giyim, Şişe Cam, Koç Holding, Anadolu Sigorta, Gen İlaç. Aslında 100 şirketten yaklaşık 75 tanesi artı fiyatlama gösteriyor ama endekste buna rağmen yatay bir görüntü var. Endekste ağırlığı yüksek olan bankalarda ise kırmızı bir tablo söz konusu. Yapı Kredi yaklaşık %2 aşağıda, Akbank %1.5 düşüyor. Gıda Perakende de Migros'ta da %1.5 civarında bir geri çekilme var. Destek Finans %0.12'lik bir düşüş gösteriyor. Evet. Şu an %0.26 oldu. Tüm hikaye bir anda bu uyarılara mı döndü? Yani önce MSCI ile başladı bu. Sonra MSCI bir daha uyardı. Sonra siz de ifade ettiniz. S&P, Dow Jones. O zaman biraz daha temkinli olmak mı gerekiyor sorusu mu yatırımcı kanadında sorulmaya başladı. Bir de yabancı yatırımcı atıfta bulundunuz. Zaten arzu edilen cinsten bir yabancı görüntüsü de söz konusu değil şu anlık.
0: Şimdi burada Uğur, senin anlattıkların hepsi doğru ama ben fazla bakılmayan bir bakış açısıyla bu olaya yaklaşmak istiyorum. Şimdi bizim bu en büyük risk olarak gördüğümüz, bizim gelişmekte olan ülkelerden Allah korusun çevre ülke fiyatlamasına, yani işte bu ismini söylemek istemediğim ülkelerin olduğu ülke fiyatlamasına gelmemizin en büyük risk olduğu bir ortamda, Uğur, ben son bir ay içinde iki tane yabancı rapor gördüm. Zaten Türk hisse senetlerini bu Frontier Markets denen çevre ülkeler içine sokmuş raporlar. Yani adam bizi normal IM fiyatlamasında, yani Brezilya, Meksika, Kore, Tayvan, Tayland yazdığı raporda bunlar içinde değil, bizi şey içinde, çevre ülkeler, Arjantin'le başlayan çevre ülkeler içinde göstermiş. İki tane kurum bunu yapmış ve bunlar büyük portföy yönetim şirketleri, küresel portföy yönetim şirketleri. Şimdi onun için biz aslında bir algı, değil mi abi, bu MSCI senin demin anlattığın bir algıdır ilk önce. Ondan sonra zaten biz şunu da biliyoruz. Buna karşı bazı önlemler alınıyor mu? Alınıyor. Evet. Fakat bence Uğur, burada bizim şu kelimelere çok dikkat etmemiz lazım. Yatırımcı olarak değil de SPK ve Borsa İstanbul Üst Yönetimi olarak yapay fiyat oluşumları. Yapay fiyat oluşumları sadece bizim borsamızda olmuyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Nasdaq'ta olmuyor mu? Oluyor. Şeyde olmuyor mu? Kore'de olmuyor mu? Oluyor. Brezilya'da, her yerde oluyor. Yapay fiyat oluşumlarından kaçmak ve bizi yani böyle bir tek Borsa İstanbul'daki 612 hisse senedinde bu oluyor demek insanları kandırmak olur. Fakat diğer ülkelerde baktığımızda yapay fiyat oluşumundaki hisseler ana endeksleri etkilemiyor. Uğur, aradaki fark burada.
1: Zaman ana endekste olma kriteri mi farklı olmalı?
0: Evet abi. Borsa İstanbul üst yönetimimizin ve sermaye piyasası kurulumuzun bence bizi bu uyarılardan uzak tutacak ana resmi şu şekilde okumaları lazım. Yapay fiyat oluşumları dünyanın her yerinde olur ki, ya biz Uğur Allah'ın aşkına GameStop gibi olayları yaşadık ya. Biz yani çok enteresan şeyler yaşadık. Elon Musk'ın tweetleriyle Dogecoin'lerde her piyasada oluyor. Hisse senedinde de oluyor. Trump'ın ailesi de yapıyor. Yani gerçekleri söyleyelim abi. Bizim borsada da oluyor.
1: ABD başkanının adına coin çıktı. Evet. Eşinin adına coin çıktı.
0: Evet. Evet. Ve insanlar bundan milyar dolarlar kazandı, kaybetti. Onun için birbirimizi kandırmayalım. Ne yani? Dünyanın en kumarbaz ülkesi Çin'de. Bunlar olmuyor mu? Her gün oluyor. Ama biz, sadece biz bu tip hisse senetlerini ana endekslerde görme problemi yaşıyoruz. Ya adam bize açıkça diyor ki abi. Bak Uğur, yani ilk defa belki de bunu bu kadar açık söyleyeceğim. Adam bize Abi bu hisse senin.

0: değil. BIST 30 ve BIST 100'ü bu hisse senetleri etkilemesin diyor. E şimdi abi senin BIST 30 ve BIST 100'de 20x, 30x, 50x, 80x hareketler yapmış hisse senetlerin olduğu zaman bizim abi o hisse senetlerinin sürekli oranı arttıkça, yani ağırlık değil mi abi, sonuçta bir endekste ağırlık var. BIST 30'da %100 ağırlık var. Mesela bugün abi ben dün çıkardım. Bugün bu BIST 30 VIOP 30 kontratı değil mi abi? Piyasada en çok izlenen şeylerden biri nedir abi? BIST 30 VIOP kontratı. BIST 30 VIOP kontratının 3'te 1'i, yani %33'ü Aselsan, Destek Finans ve BİMAJ olmuş. Bu 3 hissemiz, yani hisse olarak 10'da 1'i ağırlık 3/30, ama abi bu 3 hissemiz VIOP 30 kontratının %33 ağırlığına ulaşmış. Şimdi bu yani enteresan bir fiyatlama. Biz bunlardan çok rahat çıkarız. Çünkü bizim elimizde bunları yapacak çok deneyimli SPK ve Borsa İstanbul gözetim dairesi üyelerimiz var. Biz bunlardan çıkarız. Biz o çevre ülkelerle sürekli Türkiye ile dalga geçen neydi belirsiz adamların borsa yatırımıyla dalga geçen adamları filan çok rahat yeneriz. Ama yeterli olan biz irade gösterelim. Biz şimdi bu iradeyi göstermeyince, bak biz bu iradeyi göstermeyince kurumlar daha da üstümüze biniyor. Bize bir yaptırım gösteriyor. Bak Kasım'a kadar diyor bunları yapmazsan diyor seni diyor incelemeye alacağım diyor. O under review U, R harflerini alacağım seni diyor. O under review da seni frontier'a, çevre ülkelere düşürmek için. Ya sürekli bir yaptırım koyuyor oraya. Biz aslında bunlardan kurtulmamız çok kolay. Böyle güzel hatta sevgili kardeşlerimden biri tavsiye etmişti. Ya şöyle bizler gibi neyin ne olduğunu bilen, bu insanların nasıl hareket ettiğini bilen insanları bir masaya toplayalım, o kararları beraber alalım, nelere ihtiyacımız var, bunlar hepsi bilinen şeyler. Yani sonuçta yani MSCI denen kurum şey değil, yani piyasa profesyonellerinden oluşan bir yer. Çok rahat.
1: Ekstra özel güçlerden oluşan kişiler değil. Netice itibariyle piyasayı bilen kişiler.
0: Ya bunlar
1: sizin bizim gibi insanlar.
0: Bunlar normal senin benim gibi hayatı finansal piyasalar içinde geçmiş insanlar. Sana bir şey demeye çalışıyorlar orada. Sen o dediklerini anlayacaksın. Çünkü adam sana manipülasyon yapılmasın demiyor. Bak manipülasyon yapılmasın demiyor. Sen onu kendi içinde halledersin zaten. Senin iraden varsa o manipülasyonları kendi içinde halledersin. Adam sana diyor ki o bazı hisseler senin endekslerini etkilemesin diyor. Çünkü adam diyor ki ya benim bir şeyim var diyor, kuralım var burada. Onun için demin dedin ya çok güzel bir soru sordun. Işık abi dedi, borsamız pozitif işte 14.200'lerde bir yukarıda. Niye gidemiyoruz bu kadar pozitif bir şey? İşte insanların aklında bu tip haberler oluyor. Çünkü insanlar diyor ki bir dakika abi ya diyor MSCI Türkiye ana endeksinde 11 tane hisse var diyor. Tarihi düşük ağırlığımız olan 1000'de 4, yani %0.42 ağırlığa düşmüşüz. O ağırlığın zaten %25'i Aselsan. Türkiye'nin açık ara insanların tek teknoloji şirketi olarak gördüğü şirket. Bunu çok net söylüyorum yani defalarca.
1: Evet.
0: Keşke başka şirketlerimiz de olsaydı teknoloji şirketi olarak konuşabileceğimiz ama yok. Yani var da yabancının ilgisini çekmiyor. Yani olduğu yabancının ilgisini çekmediği için de işte kendi bilişim yazılım endeksinde kalıyor bu şirketlerimiz. Ama biz bunları kendi kendimize hallederiz. Bizim yeterli insan kaynağımız fazlasıyla var. Ama o iradeyi göstermemiz ve aksiyona geçmemiz lazım Uğur. Benim düşüncem bu.
1: Abi tüm bu bileşenler belli, net bir baskı oluşturuyor. Daha önceki aylarda size şöyle bir soru

0: sormuştum. Borsadan zengin olunur mu? Size dediniz ki benim çevremde çok var. Dostlarım, arkadaşlarım, başka enstrümanlardan zengin olanları ben çok görmedim ama borsa, evet, hakkıyla yaparsan böyle bir ihtimal var, zengin olunur dediniz. Şimdi bu tarz gelişmelerin yaşanması kısa ve orta vadede hayalleri yatırımcının ötelemesine mi sebebiyet verecek o zaman? Yani baskılanan bir piyasa. Bir şirkete yatırım yapıyor yatırımcı. Onu günlerce takip ediyor. İyi haber gelse de akıllarda başka soru işaretleri olduğu için o iyi haber de fiyatlanamıyor. Hal böyle olunca da burada biraz ümitsizlik de, yatırımcı psikolojisi de işin içine giriyor ki herhalde bu işte en önemli husus da bu psikoloji.
1: Çok haklısın. İki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi rakamlarla bir hayat gerçeğini anlatmaya çalışacağım. İkincisi de zengin kelimesi sevdiğim bir kelime değil ama servete belirli bir servete ulaşmış ve çalışmak zorunda olmayan eşittir tamamen finansal özgür. Evet öyle yani çok var çevremde. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ama Borsa İstanbul tarafında insanları üzen diyeyim. İnsanları üzen ve bazen de çaresizliğe sevk eden. Çünkü gerçekten ben son günlerde Borsa İstanbul konusunda Uğur, insanların çok çaresiz durumda kaldıklarını, hatta bazılarının direkt olarak kol kesip bütün Borsa İstanbul yatırımlarını 3 dolar gibi bir seviyede sıfıra indirdiklerini, dünyada MSCI Dünya Endeksi tarihi zirvelerdeyken 3 dolarda hayatlarından bezip Allah'ım ben böyle trade eden, bu kadar kötü işlem gören BOFA'nın her gün yönettiği, bir o tarafa çekip bir o tarafa çektiği, kendisinin işlem yapıp kazanmaya çalıştığı ve karşısında kimsenin duramadığı bir borsada olmak istemiyorum. Sen de okuyorsundur bunları. Hı hı. Şimdi bunlar bir yere kadar doğru olsa da bu biraz bana bir çaresizlik, biliyorsun abi çaresizlik çok kötü bir psikolojik. Ya yani sen psikolojinin hani doğru olması lazım dedin ya. Bu okuduklarım bana bir numara çaresizlik, iki numara korku. Bu da abi finansal piyasalarda trade ederken en önemli yenmemiz gereken üç şeyden birisi korkudur. Çaresizlik ve daha da önemlisi abi bu okuduklarım Türk borsasından bir şey olmaz düşüncesinin bu kadar yaygın olduğu zamanlarda acaba diyorum kendi kendime kötü haberler geldikçe bu borsada düşmezse acaba bazı şirketlerde demin ne dedim banka, iletişim, holding, bak kötü durumda olan şirketleri söylüyorum, bu sene %16 dolar bazında pozitif olan bir endeks var. Tabi abi o endeks fiyatlamaları da biz bunları kaybettik ne yazık ki demin anlattığım evet. Nedenlerden. BIST 100. Şimdi abi bak buraya bakıyorum. İletişim hisseleri yatay. Turizm -1, çimento -2, holding -3, banka -6, aracı kurum -9, tekstil -21. Abi bunlar bizim ana endekslerimiz ya. 2026 senesinde.
0: Bu yıl.
1: Evet abi 2026 senesinde dolar bazlı para kaybettirmiş, yukarı olan endekse para kaybettirmiş ana endekslerimiz var. Ve abi demin anlattığım çaresizlik ve korku bundan ileri geliyor işte. İnsanlar neye geçiyorlar o zaman? Uğur 3 şeye geçiyorlar. Ya Borsa İstanbul'u tamamen bırakıp faize geçiyorlar. Ya başka piyasalara geçiyorlar, MTI'ye geçiyorlar, altına geçiyorlar, gümüşe geçiyorlar. Ya da herkesin konuştuğu fonlara geçiyorlar. Herkesin konuştuğu abi her ay ben tık bu fondan %10 paramı zaten alıyor muyum? %8. Bir dakika ya hisse senedi fonu diyorsun. Yok adam onda bir şey görmüyor. O nasıl olsa diyor benim için %8.

0: 8, %10 her ay getiriyor diyor. Ben paramı oraya koyuyorum. E şimdi Uğur bu ne yapıyor abi? Bu sefer gerçek bu işte bankaları, Türkcell'leri, Telekom'ları, Ford'ları, Tofaş'ları, Kardemir'leri alan fonlar sürekli para kaybediyor. Öbür tarafa para geçiyor. Bak, yüz milyarlarca olan bir para dönüşümünden bahsediyorum. Bu da oluyor. Bunu da kesemeyiz Uğur. İnsanlar abi her türlü yaptıkları finansal kararda, her türlü verdikleri finansal kararda özgürdürler değil mi? Bunu kesemeyiz. Çünkü adam öyle görüyor onu. Ama şunu yapabiliriz. Biz bazı borsamızda işte anlattığım makro bu ivedilikle yapılması gereken makro gelişmelere şey verirsek, o zaman bence bu büyük hisselerin bazılarının çok ucuz olduğu ve buralarda pozisyonlanması gereken insanların belki de abi bu zaman aklına gelecek. Şu anda gelmiyor. Ben sana olanı söyledim. Evet. Senin soruna cevap vermek istedim.
1: Abi şimdi şöyle düşenlere bakıyorum. Yaklaşık 80 şirket yükseliyor.
0: Evet.
1: Düşenlerde Yapı Kredi, Migros, Akbank, endekste ağırlığı yüksek olan Garanti Bankası. Yani bu konuştuğumuz konular mı bu şirketleri baskılıyor, yoksa bankaları baskılayan başka bir sebep de olabilir mi? Çünkü 80 tane şirket yaklaşık yükseliyor da sadece banka yatırımcısı mı bu uyarıları dikkate alıyor? Ya da neden bu ayrışma? Yani çünkü tamam, endekse %1, %2 gibi yüksek bir getiri şu an gün özelinde yok ama 100 şirketin 80 tanesi yaklaşık artıda.
0: Evet. Şimdi burada çok güzel bir soru sordun. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Mesela Sabancı Holding bugün %1,5 yukarıdayken Akbank niye 1,5 aşağıda? Evet. Mesela evet. Değil mi abi? Bu da önemli bir soru. Şimdi abi burada benim iki tane çıkarımım olabilir. Bunlardan bir tanesi bankacılık hisseleri geçen ayı biliyorsun çok iyi tamamlamışlardı. Özellikle CDS'imizin 220 bas puana düştüğü, yani geçen ay derken Haziran'dan bahsediyorum. Gayet önemli bir pozitif ayrışma geçirmişlerdi. O pozitif ayrışmanın geri dönüşü olabilir. Ama ben böyle hikayelerin, yani bankacılık endeksi bu sene %6 satılmış, piyasanın %22 altında olan bir endekste neden bugün böyle bir satış var dendiğinde, ben abi aklıma şöyle bir şey geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen haberler Uğur. Şu anda faizlerin bu seviyelerde uzun süre devam edebileceği yönünde. Yani o bizim hani abi ya bir dakika %37'yiz ama %40 fonlamamız var. Abi biz aslında sene sonuna kadar fonlamayı %34-35'lere çekeriz filan söylemleri. Sene sonuna kaç ay kaldı? 5,5 ay kaldı değil mi? Biraz abi o şey tarafına gidiyor sanki Uğur. Biraz negatif tarafa gidiyor gibi.
1: O süre zarfında ben başka yerde olurum, kenarda olurum.
0: Evet.
1: Sene abi. Sonu gelirim.
0: Evet abi.
1: Mantığı mı?
0: Bir de bunun üzerine şimdi gelecek ikinci çeyrek bankacılık sektörü, ikinci çeyrek şeyleri,
1: bilançosu,
0: bilançoları da iyi beklenmiyor. Şimdi bir de o var insanların kafasında. Ama sen tabii ki diyebilirsin ki Işık abi, insanlar bankacılık sektörü ne zaman bilançolarla trade etti? Değil mi abi? Yani bilanço, yani, Ex-Bank bir makro risktir. Fazla bilançoyla banka trade eden olmaz. Edilmez yani. Ya CDS ile trade edilir ya tahvil faiziyle trade edilir. Bilançoyla ben banka trade eden büyük bir trader ya da fon yöneticisi hayatımda görmedim.
1: Gelen açıklamalar mutlaka önemlidir ama ben mesela bugünkü fiyatlamaya şaşırdım. Niye? 6 ay boyunca katsa herkes konuştu. F-35 Bravo. F-35 konuşuldu. Evet. İşte Kremlin'den açıklama var. Üçüncü ülkeye S-400'lerin satışını görüşüyoruz. Belli ki burada bir formülizasyon var. S-400'ler üçüncü bir ülkeye gidecek.
0: Evet.
1: Demek ki ilintili olarak da F-35'ler gelecek.
0: Gelecek.
1: Ama bu başlığın dönüp kenarına baktığımda da bankaları kırmızı görünce bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyor insan.
0: Evet. Özellikle bir de holdingleri yukarıda görüp bankaları böyle görünce insan diyor ama ben sana işte kendi kafama göre anlatmaya çalıştım. Tabii ki abi doğru olabilir, yanlış olabilir. Bunlar benim düşüncelerim ama bence bilançolardan daha önemlisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen sinyaller. %40 ağırlıklı fonlama maliyetinin düşeceği konusunda insanların gözünde ciddi şekilde soru işaretleri yaratıyor. Bu da abi banka yatırımcısının elinin böyle tuşa ala gideceği zaman bir geri çekilmesini, aman abi ya şimdi boş ver ya filan demesini şey yapıyor. Bak bunu borsa için söylemiyorum. Yani son iki haftadır bankalara olanlar için söylüyorum. Şimdi burada Uğur, bizim abi şunu da anlamamız lazım. Borsaya yeni para nereden gelir dedik? İki yönden gelir dedik. Bir, ya faizler düşerse ya da yabancı bu kafasındaki soru işaretlerine cevap alırsa. Abi ben burada bu ikisinden daha önce olabilecek olana para koyuyor olsam ikinciye para koyarım. Çünkü yabancının kafasındaki bazı soru işaretlerinin bu sene 2026'da net yabancı alışta, değil mi? 6 ayda. Yeni açıkladı Borsa İstanbul'umuz verileri. $2.5 milyar net alış var. Türkiye'de faizlerin yüksek olduğu, mutlak mutlan haberinin geldiği, değil mi? Tahvil faizlerinin hiç dips tarafında gidişatının iyi olmadığı bir dönemde yabancı 2,5 milyar alışa döndü. Özellikle burada Türk Hava Yolları'daki dönüş beni çok mutlu ediyor. Çünkü insanlara en çok rahatsız eden hisselerden biriydi. Değil mi abi? Biz bütün sene 3 tane ana hisseyi konuştuk. Aselsan iyi dedik, Tüpraş iyi dedik, Ereğli iyi dedik. Onlara şimdi yavaş yavaş Türk Hava Yolları'nın da ben katıldığını görüyorum.
1: Astor da demiştik.
0: Astor da en iyi zaten. Astor, evet. Bu sene dolar bazlı %140 getiri de Astor'da bir problem yok. Ama Astor'un ağırlığı %4'lerde. Uğur Viyop'ta %4'lerde. Benim konuştuğum hisler biraz daha yüksek. Yüksek. Şimdi burada biz eğer bu 4 hisseye bir beşinciyi, altıncıyı katabilecek duruma gelirsek, o zaman bu konuştuğumuz ya bir türlü geçemiyoruz şu 14.600'leri, 14.700'leri dediğimiz yer bir anda geçeceğiz ve dolar bazlı 3.32 endekslere gideceğiz. Ama şu 4 hisseye birilerinin katılması lazım. Ne yazık ki şu anda bankacılık hisselerini buralarda göremiyorum ben. Uğur, katılabilir gibi gelmiyor bana.
1: Evet. Daha soracağım çok soru var abi. Kısa bir araya gidelim.
0: Tabii.
1: Aradan sonra piyasada öne çıkmasını beklediğiniz sektörleri de konuşuruz. Kısa bir aramız var.

Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek. Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Işık Ök'te bizlerle olmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul'da öne çıkan fiyatlamaları konuşmaya devam edeceğiz. %0.8'lik yükseliş var an itibariyle. 14.219 gelinen nokta. Siz biraz önce 14.600'ü geçemediğimize değindiniz. Aslında ilk 45 gün çok iyi başlamıştık seneye. Çok iyi bir fiyatlama vardı. Ve tabii o dönemde de 18 bin, 20 binler havada uçuşmuştu. 15 bin

0: 600'leri gördüğümüz süreçte de 20 binler, hatta 500 dolarlar dolar bazlı grafiklerde telaffuz edilmeye bazı,
1: bu sene için mi?
0: Bazı bir yıl içerisinde konuşulmaya başlamıştı. Ben duydum, öyle söyleyeyim. Şimdi bu beklentiler hayal mi oluyor? Ne dersiniz?
1: Ben duymadım. Çok özür dilerim. Uğur'cum sözünü kesmek gibi oldu.
0: Estağfurullah.
1: Özür dilerim senden.
0: Yayınlarda 500 dolar beklentileri, evet.
1: Var. Abi 2020
0: bu sene sonu için değil. Tamam. Bir yıl içerisinde.
1: Tamam. 2025 sene sonunda dolar bazlı kapanışımız 2.62 idi.
0: Evet.
1: Yani eğer bir analist kardeşimiz 5 dolar bekliyorsa
0: özellikle sene... o 3.3'leri gördüğü tamam. dönemde tamam. önce 400 sonra 500. Önce ben, 4 dolar sonra 5 dolar.
1: Ben hala aynı beklentideyim. Uğur, bu sene yani hiç değişmedim. 3.5 dolar beklentimi ben koruyorum. Oraya da gitme ihtimalimiz vardı, biliyorsun. 3.20 ile 3.45 arası çok büyük bir direnç bölgemiz var Borsa İstanbul'da. Ben aynı yerdeyim. Değişmiyorum. Çünkü özellikle karlılık oranlarına baktığımız zaman yani bankacılık sektöründe zaten bir iyileşme olmayacağını biz zaten anladık, yani onu birinci çeyrek sonunda anladık, ama diğer sektörlerde bir kötüleşme yok. Sanayi sektörlerde bir kötüleşme beklemiyoruz. Yani burada bir iç talep yoğun sanayi sektörlerinde, hatta analist arkadaşlarımla konuştuğum zaman en kötünün belki de birinci ve ikinci çeyrekte görülmüş olacağını söylüyorlar. Dış talep zaten ihracat tarafında bir sorun olmadığını görüyoruz. Yine inşallah bu savaşlarla orada başımız derde girmez. Burada tek beni rahatsız eden, eğer bizim ihracatımızın çok bağımlı olduğu Avrupa bölgesinde tüketici güveninde bir rahatsızlık yaşarsak, ama o zaten çok düşük seviyelerde bildiğin gibi, o taraftan bir rahatsızlık olabilir. Ama Borsa İstanbul'da yani benim 3.5 dolar gibi bir hedefimi, şu anda 3.02'deyiz, bir rahatsız edecek bir şey görmüyorum. Burada demin dediğim gibi ne yazık ki bankacılık sektöründeki gelişmeler çok büyük rahatsızlık yarattı. Bu tahminime normaldir. Yani biz sene başında çok başka yerlerdeydik, hatırlıyorsan. Yani İran Savaşı'nın ve petroldeki ve tahvil faizlerindeki hareketin konuşulmadığı bir dönemdeydik. Onun için burada
0: her sene ama başlı başına bir senaryo ile başlıyoruz. Ama son birkaç yıldır hep sene içerisinde yaşanan gelişmelerle fiyatlamalar ve beklentiler hüsrana uğruyor. Mesela belki geriye dönüp baksak bazı banka şirketleri 2 yıl önceki, 3 yıl önceki seviyelerinde işlem görüyor.
1: Evet.
0: Mesela inanılmaz bir durum.
1: Mesela Garanti Bankası 75 sentten 4 dolara gitmişti. Şu anda 2.7 dolarlarda. Yani bakınca hani örnek olarak vermek istedim. Bankacılık hisselerine baktığımız zaman gerçekten 2018 Rahip Brunson krizi seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim, yani bankacılık hisselerine baktığımız zaman dolar bazlı Rahip Brunson krizi seviyelerinde olduğunu görüyoruz hisselerin. Bu beni inanılmaz yani rahatsız ediyor, yaralayıcı bir şey. Ama ondan sonra da bakıyorum, burada diyorum ki ya tamam, CDS'imiz 800 bas puanlardan 220'lere düştü, ama asıl bankacılık hisseleri neyle trade eder Uğur? Net faiz marjıyla trade eder. Bizim abi şu anda bankacılık sektöründe net faiz marjı konusunda iyi konuşabilecek hiçbir durumumuz yok. Yani bunu bugün TBB Başkanımız Alparslan Bey'e de sorsan, bunu bugün Türkiye'nin en iyi banka analistlerine de sorsan, biz abi bankacılık sektöründe şu andaki faiz ve dips oranlarında iyi şeyler konuşamıyoruz. Ne yazık ki Rahip Brunson kriz seviyelerinde olmamıza rağmen.

0: Ama zaten Türk insanı da abi bunu anladığı için yani bana herhalde son aylardır bir banka hissesi üzerine bir tane bile soru gelmedi. İnsanlar bununla uzak duruyorlar. Ya bizim piyasamızın aslında %25'ine yakın bir bölümü bankacılık hisseleri. Ama baktığımız zaman insanlar sadece bankacılık hisseleri konusunda bak burada dün gece izinle çıkardım söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: İnsanlar sadece şu soruyu soruyorlar. Bankacılık endeksinin ana hisseleri Garan %14, Yapı Kredi %9, İşçe %6, Akbank %5 aşağıdayken Şekerbank niye bu sene %100 yukarıda dolar bazlı diye soruyorlar. Şimdi abi bu yani Şekerbank'ın niye böyle trade ettiği belli ya. Şekerbank çünkü ex-tumi hissesi olarak fiyatlanıyor. Ex-tumi hissesi ne demektir? BIST 100 dışı hisse. Yani bazı fonlar Şekerbank'ı şeyi de float'u da düşük. Bazı fonlar %100 bu hareketleri yaptırabiliyorlar. Yani Şekerbank'ı bankacılık endeksinde olarak bir banka hissesi olarak görmek bence fiyatlamalar bazında yanlış yani. Ama insanlar sordukları için söyledim yani mutlaka bunun da bu şekilde hareket ettiren fonlarında bildikleri bir şey vardır deyip geçelim yani.
1: Şimdi tekrar o 100 şirket ekrana taşıyalım. Mesela siz bir ayrışmadan bahsettiniz. Şekerbank ciddi yükselirken diğer bankalar çok iyi bir performans gösteremedi. Bu birçok sektörde aynı şekilde oldu. Evet. Petrolün düştüğüne değindiniz. Petrol düştü. Türk Hava Yolları'na yaradı. Niye TAV'a ve Pegasus'a yaramadı?
0: Evet.
1: Ya da BİM'deki ağırlıktan bahsettiniz. BİM bu sene iyi performans gösterdi. Şok niye yıllardır yerinde sayıyor? Yani yatırımcı bunu da merak ediyor. Özellikle eskiden konuşulduğunda işte değerlendirmeler yapıldığında sektör sektör ifade edilirdi. Şimdi o sektörlerin içerisinde bulunan şirketler de epey bir ayrışıyor.
0: Çok haklısın. Hatta olaya yani şöyle bakmamız lazım bence. Demin bir örnek verdin. BİMAŞ bu sene dolar bazlı piyasada çok önemli bir pozitif getiri sağlarken yani alfa yaratırken %25 yukarıda ne örnek verdin sen abi? Çok güzel bir örnek verdin. Şok marketler yani şok marketler niye dolar bazlı %15 satılıyor? Bak bu yani aynı sektörde iki tane hisse. Şimdi Uğur benim 32 senelik finans hayatım bu tip şeyleri neden olduğuna kafa yormak üzerine geçti. Şimdi bunların ana şeyleri değil mi? Bunlara ana verilen cevaplar vardır. BİMAŞ daha iyi şirket. O ne demekse. Şok iyi yönetilmiyor. İşte BİMAŞ'ın EBITDA marjı daha iyi filan. Şimdi böyle bakabiliriz olaya. Tamam mı? Bak bunlar normal bakış açılarıdır. Sen demin ne dedin? Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV'dan. Evet abi. Türk Hava Yolları bu sene %15 yukarıda dolar bazlı. Pegasus yüzde bakayım buradan. Aynen %14 satılıyor.
1: Şunun için söylüyorum. Evet. Şimdi petrol yükselirken evet. Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV hepsi beraber etkileniyor. Negatif bir görüntüye bürünüyor. Evet. Petrol düşerken niye sadece Türk Hava Yolları toparlanıyor da diğerleri toparlanmıyor?
0: İşte ben abi BİMAŞ, Şok, Hava Yolları, Pegasus örnekleriyle bunun sana başka türlü bir piyasa cevabını vermek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şirketleri incelemeyle bunları anlayamazsın. Şirket inceleme, bilanço inceleme, sen istersen o şirketin CEO'suyla, CFO'suyla 28 tane toplantıya gir bunu anlayamazsın. Çünkü abi bunun bana göre piyasa cevabı fonlar, işlem yapan fonlar var değil mi? Bunların çoğu hisse senedi yoğun fonlar, emeklilik fonları, serbest fonlar. Belirli hisse senetlerini tercih ederler. O tercih ettikleri hisse senetleri genelde sektör liderleri olur. Şirketin iyi olması, iyi yönetilmesi, yok şey sermayeleri kimmiş filan, bunlar önemli değil. Fonların tercihi önemlidir. O genelde abi bir ise üzerinden olur, sektör tercihi. Mesela perakende sektörü, BİMAŞ, ulaştırma sektörü, Türk Hava Yolları. Ve abi o ne fiyatlama olursa olsun o temayı satın alacaksa BİMAŞ'ı ya da Türk Hava Yolları'nı alır. Yoksa sen hiçbir zaman bu sene yaşanan BİMAŞ'ta Şok Market'te arasındaki %40'lık ayrışmayı, bak %10, 20, 30 demiyorum, %40'lık ayrışmayı açıklayamazsın. Açıklayamazsın abi. Bu çünkü bilanço analiziyle ya da toplantılarla açıklanacak bir şey değil. İnsanlar onu tercih ediyorlar. Şimdi piyasaya karşı, şimdi ikinci piyasa şeyini veriyorum. Bir de piyasaya karşı hareket eden. Aa bir dakika abi. BİMAŞ'la Şok Market'le arası makas, yani BİMAŞ bölü Şok Market'ler analizi yapıp, teknik analiz yapıp, bir dakika abi buradan Şok Market'lerin dönmesi lazımdı. Bak 7 senedir bu hisse satılıyor. 44 liralara düştü. Nerede olması lazım filan diyen analizciler sürekli Şok Market'ler al, BİMAŞ sat yapınca ne oluyor Viyop'tan? Değil mi abi? Bir de şimdi o geliyor. Bu sefer foncular o açığa satışları görüp bir daha alıyorlar mı? Bak şimdi başka bir parametre söylüyorum sana. Bunlar çok önemli. Yani böyle gözü kör gibi, aa evet abi ya Pegasus çok geride kaldı. Atıyorum Ereğli bu sene çok gitti. Kardemir geride kaldı filan tarzı analizlere lütfen arkadaşlar, bu analizlerin zamanı bu zaman değil. Her şey ucuz. Piyasadaki her şey ucuz. O belli hisse senetleri dışında, yani defter değerinin 95 katı işlem gören hisse senetleri dışında her şey ucuz. Büyük hisselerden bahsediyorum. Hah bir de ucuzun ucuzu. Yani ucuzun artık dibine vurmuş olanları var. Onlara neden alıcı gelmiyor? Bizim onu düşünmemiz lazım. Bak bazı örnekler
1: gelmeli
0: var.
1: Mi peki? Yani bir abi şirket gelmeli. Ucuzun ucuzu olduğu için oraya alıcı gelmeli mi?
0: Yani gelmeli, şu şekilde gelmeli. Piyasa çünkü bir şekilde bu anomalileri, yani anormal fiyatlamaları eğer yatırımcıya gördüğünü şey yapmazsa, o zaman piyasa normal işleyen bir piyasa değildir. Siz hala ucuzun ucuzu kağıtlara gelmeyip Aselsan'a, Türk Hava Yolları'na, BİMAŞ'a, Ereğli'ye gidiyorsa piyasa, o zaman da abi bizim piyasa sadece momentum traderların eline kalmış bir piyasadır. O zaman zaten Borsa İstanbul'da gerçekten o bir sevgili genç kardeşim vardı. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiğimde çok akıllı bir çocuk, dedi ki abi, dedi ben uzun vadeli yatırımlarım, dedi yurt dışı borsalarda yapıyorum, dedi Borsa İstanbul'da, dedi her gün, dedi oraya buraya trade ediyorum, dedi. Belki de abi o zaman ben bütün oyunu o arkadaşın dediğiyle açıklarım Uğur, ki yapmamamız lazım gerçekten. Bu kadar işte şey, yani rahatsız edici bir değiş olur bu. O zaman Borsa İstanbul yatırım yapılamayacak bir piyasa haline gelmiştir. Sadece bir trade piyasası haline gelmiştir. Yani sen ucuzun ucuzuna satılmış Ford Otosan, Türk Telekom, Turkcell gibi hisseleri görmüyorsan ve hala daha enteresan yerlere, pahalı yerlere gidiyorsan, o zaman bizim piyasada değer yatırımcılığı sıfıra inmiş, hatta eksiye geçmiş demektir. Onu söylemeye çalıştım.
1: Acaba alışkanlıklarla değişiyor mu bu düşünce yapısı? Yani bu belki 10 sene önce böyle bir şey konuşsaydık siz buna temas etmeyecektiniz.
0: Uğur, alışkanlıklardan çok portföy yöneticilerinin yaşıyla alakalı bir olay bu. Portföy yöneticilerinin yaş ortalaması bugün ülkemizde 45-50 yaş aralığında olsaydı ama değil, 30-35 yaş aralığında, seninle başka şeyler konuşurdu. 45-50 yaş aralığında olsaydı o değerleri gören portföy yöneticilerimiz, milyarlarca lira para yöneten kardeşlerimiz olurdu. Ama şimdi daha çok momentuma yönelik arkadaşlarımız olduğu için, onun için bu demin anlattığım Türk Hava Yolları, Pegasus şeyleri filan hiç değişmiyor. O arkadaşlar sürekli bildikleri lider hisse senetlerinden hayatlarına devam ediyorlar.
1: Bu arada bankacılık endeksi %0.72 aşağıda, 16.569 puan seviyesinde. Sınav endeksi artı da %1.68 yukarı yönlü hareket gösteriyor. 18.259 puan seviyesinde. Turizm yaklaşık %4 artıda. Teknolojide %1.40'lık yükseliş var. Bakalım gün sonunda tablo nasıl olacak? Işık abi çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim sana. Herkese huzur dolu, güzel bir hafta sonu diliyorum sevdikleriyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Fon yöneticisi Işık Ökte bizlere eşlik etti. Böylece piyasa gündemine nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
3: Yayla'dan geldi belli.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
2: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
3: Yayla'dan geldi belli.
8: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
0: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
1: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
1: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
0: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'e bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünde bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
6: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
9: Tera Portföy paranın yönünü sunar.

0: günler efendim. 10 Temmuz Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı alanlarında değerlendirme şansı bulacağız. Ama öncelikle bakalım günün öne çıkan başlıkları neler? Haftanın son işlem gününde oldukça da yoğun bir haftanın sonuna doğru girerken neler konuşuyoruz? Gündemin en önemli maddelerinden birisi Merkez Bankası Başkanı'nın bugün yaptığı açıklamalar. Fatih Karahan yaptığı sunumda arz şokları enflasyonu yukarı çekti dedi. Enflasyon görünümünde ara hedeflerden belirgin bir sapma görülmesi halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını dile getirdi. Maliyet baskılarının azalması bekleniyor. Çekirdek enflasyonda son zamanlardaki yükseliş kısa dönemde enflasyon için yukarı yönlü risk taşıyor. Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama daha sıkı mali koşullarla devam ediyor açıklamalarında bulundu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Bu arada tabii bir yandan da özellikle NATO zirvesi marjında Amerika ile yapılan görüşmeler ve Trump'ın verdiği mesajlar da çok konuşuluyordu. Malumunuz F-35'lerin tekrar F-35 programında Türkiye'nin girişi, katsa yaptırımların kalkması gibi konular gündemimizde. Ve tabii bu noktada Rusya'dan alınan S-400'ler konusu da gündemde. Rusya bugün açıklama yaptı ve Türkiye ile S-400'leri görüşüyoruz dedi. Kremlin Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini 3. bir ülkeye devredeceği yönündeki iddiaları yanıtlamış oldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konunun son derece hassas olduğunu belirterek Moskova'nın Ankara ile temas halinde olduğunu söyledi. Bu arada Amerika ile İran krizinde arabulucu ülkelerde devrede. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarının ardından Katar, Türkiye, Pakistan ve diğer bölge ülkeleri diplomasi trafiğini hızlandırdı. Taraflar arasında gerilimin düşürülmesi ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için yoğun temasların sürdüğünü söyleyelim. Petrol arzındaki yükselişte Hürmüz etkisini de görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlaması ve Körfez bölgesindeki üretimin toparlanmasıyla küresel petrol arzının Haziran ayında günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil arttığını açıkladı. Bu arada Orta Doğu gerilimi ECB'nin yol haritasını da değiştirdi. Avrupa Merkez Bankası Politika Kurulu üyesi Yanis Sturnaras, Orta Doğu'daki çatışmalar yeniden başlamamış olsaydı Euro bölgesinin tahmin edilenden daha iyi büyüme ve enflasyon beklentileri sergileyebileceğini söyledi. Evet, ana başlıklarımız böyle. Kritik konular hala sürüncemede diyelim ve bakalım piyasalarda bunun etkileri nasıl devam ediyor. BIST %1'lik yükseliş var. %1'in üzerinde yükseliş var. 14.258 puandan şu an itibariyle işlem görüyor. Devam edelim. BIST Banka'da %1'e yakın kayıp var. BIST Sanayi'de %2'ye yakın prim var. BIST Turizm'de %4'ün üzerinde prim olduğunu görüyoruz. BIST Spor'da yatay pozitif seyir var. Keza BIST Gayrimenkul'de de aynı şekilde. BIST Teknoloji'de ise %1.3'lük yükselişi takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST Sigorta'da %1'lik yükseliş var. BIST Kimya'da %1.6'lık, BIST Gıda'da %1.3'lük, BIST Madencilik'te %2'ye yakın prim var. BIST İnşaat'ta yatay pozitif seyir devam ederken BIST Bileşim'de %1.3'lük kayıp var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Vestel, Şekerbank, Zorlu Enerji, Sasa Polyester ve Astor Enerji olarak sıralamayı takip ediyoruz. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Margün Enerji, CV Enerji, Kuyumcu Kentip, Kredi Bankası ve Odin Solutions sıralamada ilk 5'te. Bakalım emtia tarafında tablo neyi gösteriyor? Altının onsunda %0.5'lik düşüş var. 4104 dolardan şu an itibariyle işlem görüyor. Petrol tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 72,5 dolar seviyesinde fiyatlama var. Brent petrolde de 77 dolarda şu an itibariyle fiyatlama %1'in üzerinde yükseliş var Brent petrolde. Evet, piyasalara da baktık. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretimi verilerini açıkladı. Nisan ayındaki güçlü artışın ardından Mayıs'ta aylık bazda gerileme gördük. Yıllık bazda ise seviyenin korunduğunu işaret etti rakamlar.
1: Mayıs ayı sanayi üretim tablosu belli oldu. Üretim aylık bazda gerilerken yıllık bazda değişmedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Bu tablo Nisan ayındaki güçlü üretim artışının ardından sanayide daha durgun bir seyre geçildiğine işaret etti.
2: Üretim korunması gereken, üretim motivasyonu, üretim gücü mutlaka desteklenmesi gereken bir alan. Özellikle enflasyonla mücadele ederken uyguladığımız programın etkilerini üretim tarafında görmeye başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Türkiye büyümede kalmalı, üretimde kalmalı ki istihdam tarafını koruyabilsin ve kalkınma ve büyüme noktasındaki dengeyi sağlam bir şekilde koruyabilsin ve enflasyonu kalıcı şekilde düşürecek motivasyona ulaşabilsin.
1: Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü.
0: Efendim tabii küresel tablodan bahsediyoruz ama hem küreselde hem içeride gerçekten hem bu savaşların etkisi hem de pek çok gelişmenin etkisiyle, enflasyonla mücadelenin etkisiyle, faiz politikalarıyla birlikte istihdamda da çok değişik bir tablo görüyoruz ve bu değişik tablonun içinde tabii yapay zekanın, dijitalleşmenin de oldukça etkisi var. Tüm bu tabloyu ve aslında çalışma hayatının geleceğini konuşacağız. Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyzan Narlı konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Feyzan Hanım yayına.
3: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi zor bir dönem, zor bir dönemden geçerken de aslında değişimin, dönüşümün olduğu bir dönemden geçiyoruz. Siz de bunları çok yakinen takip ediyorsunuz ve aslında pek çok araştırmayla da ortaya koyuyorsunuz. Örneğin bu yılki küresel yetenek açığı araştırması bize ne söylüyor diye sormak isterim. En çarpıcı başlıkları neler? Çünkü gerçekten çarpıcı bir sonuç çıkmış ortaya.
3: Evet, yetenek açığı araştırmasını biz her sene yapıyoruz ve her sene yaparken de sonucu merakla bekliyoruz. Acaba iyileşme olacak mı diye, olacaksa hangi alanlarda olacak diye. Bu sene de yine sonuçlar çarpıcı. Sizin de girişte bahsettiğiniz üzere dijitalleşen dünya, küreselleşen ekonomi, çalışma modellerinin değişmesiyle birlikte işverenler yeteneğe ulaşmakta her geçen gün daha da zorlanıyor. Bir taraftan işte yeni mezunlardan bahsediyoruz, bir taraftan işsizlik rakamlarını konuşuyoruz ama yetenek açığı rakamlarına baktığınız zaman gerçekten çarpıcı. Dünyada bu sene yetenek açığı %72. Dünyada geçen seneye oranla 2 puan bir toparlanma var. Türkiye'ye baktığımızda ise oran %78. Yani 100 işverenden 78'i aradığı yetkinliği, yeteneği bulmakta zorlanıyor. Biz de aslında sahada gözlemliyoruz. Evet. Ve burada hani yetenek açığı dediğimizde
0: gözlemliyoruz ama 78 rakamını duyunca da şöyle bir sarsılmıyor değiliz. Değil yani mi? Çok yüksek.
3: Gerçekten çok yüksek. Ve şimdi dünyadaki parametrelere baktığımızda şu an yetenek açığı da ilk defa dünyada yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka uzmanlığı ilk iki sıraya yerleşti. Türkiye'deki tabloda ilk sırada yer alan sektör hala imalat sektörü. Şimdi imalat sektörünün hani göreceli olarak daraldığı noktada hala imalat sektöründe yetenek açığının oluyor, yaşanıyor olması bizi birkaç parametrede düşündürebilir. Gerçekten biz bir üretim toplumuyuz ve imalat bizim yine can damarlarımızdan bir tanesi. İkinci alan ise artık imalat sektörünün de dinamikleri değişiyor. İmalat sektörüne

0: de baktığımızda yine dijitalleşen dünya ile birlikte artık mühendislik rolleri, o geleneksel mühendislik rolleri olmaktan çıkıyor ve bir parça daha işin içerisinde otomasyonun, robotik uygulamaların, IoT'nin olduğu ve dijital yetkinliklerin, kasların güçlü olduğu rollere dönüşüyor.
1: Evet, şimdi tabii bugün, yani şu anda baktığımızda acaba biraz bahsettiniz ama en çok nerede açık var? Yani onu bir konuşalım aslında. Yani hani biz acaba artık, yani şöyle söyleyeyim, artık şirketler mi çok daha kabiliyetli, yetenekli çalışan arıyor? Yoksa yani şirketler aslında hala aynı düzeyde bir araması var da gelen çalışanlar mı o yeteneğe, eski yeteneğe ulaşamıyorlar? Ve de tabii aynı zamanda yapay zekadan bahsettiniz ama yapay zeka neden bu kadar öne çıktı? Yani alışamıyor muyuz? Mevcut çalışanlar alışamıyor mu yapay zekaya?
0: Şimdi öncelikle hangi sektörler, oradan başlayayım, sonra yapay zeka ile ilişkilendirerek devam edeyim. Şimdi sektörel kırılıma bakıldığında Türkiye'de şu an yetenek açığının yaşandığı en büyük sektör, bizim 2026 araştırmamızda %89 oranla ticaret ve lojistik çıktı. Bu bir taraftan bizim MEOS araştırmamızda da çok örtüşüyor. Çünkü son yaklaşık 8 çeyrektir ticaret ve lojistik sektörü Türkiye'de işverenlerin de istihdam tarafında en pozitif niyeti ortaya koyduğu, en hızlı büyümenin yaşandığı alanlar. İkinci sektör inşaat emlak olarak çıktı. İnşaat emlak özellikle bu çeyrekte, belki biraz MEOS rakamlarına da değiniriz, oldukça hareketlenen bir sektör. Üçüncü, profesyonel bilimsel teknik hizmetler. Şimdi şirketlerin ajandasında verimlilik ve sürdürülebilirlik artık ilk sırada yer alıyor. Verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarına baktığımızda da yine buradaki belli bir takım danışmanlık hizmetleri, regülasyon tarafında destek hizmetleri, yapay zeka, büyük veri tarafında danışmanlıklar oldukça ön plana çıkmış durumda. Şimdi yapay zekanın kurumlar içerisindeki uygulanmasına baktığımızda, yine en son biz bir barometre araştırması yaptık. Bu barometre araştırmasında da 3 temel parametreye baktık. Bunlardan bir tanesi well-being, yani insanların, iyi çalışanların iyi hissetme hali. Diğeri çalışan tatmini ve güven endeksi. Orada yapay zeka ile ilgili şöyle bir parametre ortaya çıktı. Yapay zeka kullanımı geçen senelere oranla %13 artarak %45'lere gelmiş durumda. Yani kurumların %45'i şu an yapay zeka kullanıyor. Fakat bu çalışan güven endeksini %18 geriletmiş. Oturduk bunun detayına baktık. Yapay zeka kullanımı arttıkça çalışan güven endeksi neden geriliyor? Çalışan güven endeksinin tanımı nedir? Çalışanların aslında kurumlarına ve işlerine, geleceklerine duyduğu güven. Bu güvenin tamamen yapay zeka işleri elimizden alacak mı kaynaklı olduğu, %18'lik düşüş buradan geliyor. Yani aslında yapay zeka, tepe, şunu görüyoruz, farklı araştırmaları birleştirdiğimizde tepe yönetimde çok daha hızlı bir şekilde satın alınıyor, ortaya vizyon konuluyor. Ama aşağıya projeleri indirdikçe çalışanlar tarafından içselleştirilmesi, o kurum kültürünün oluşturulması, yapay zekanın benimsenmesi aynı hızda ilerlemiyor. İşte bu da çalışanlar tarafında acaba işler elimizden gidiyor, biz önümüzdeki senelerde işsiz mi kalacağız endişesini ortaya koyuyor.
1: Evet, tablo enteresan aslında. Şimdi evet, en zor bulunan teknik beceriler kısmında mesela yani operasyon ve lojistiğin de bunun içine girmiş olması da benim dikkatimi çekti.
0: Çünkü çok yatırım. Geçen senelerde, yani biz de sahada lojistik sektöründe yoğun çalışan bir kurumuz aynı zamanda ve lojistik sektörü, lojistik yatırımları Türkiye'de şu an mesela inşaat sektöründeki artışın da bir kısmı yapılan hani kamu altyapı, deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinin yanı sıra enerji ve lojistik sektöründeki ticari faaliyetlerin yapılanmasından geliyor. Lojistik, dağıtım, sevkiyat, taşımacılık son iki senedir Türkiye'de de ilerleyen, yani savunma sanayi ilk sırada, arkadan lojistik tarafında da oldukça iyi yatırımlar yapılmış durumda ve hareketli bir sektör. O nedenle de burada lojistik dediğimizde, bu arada mesela depo personeli dediğimiz noktada bile gerçekten bulmasını, tutundurulması çok zor bir segment.

0: yol haritası ile birlikte çok daha kıymetli hale gelecek. Mesela Z jenerasyonu bu konuda çok bilinçlenmiş durumda. En son yapmış olduğumuz bir araştırmada Z jenerasyonunun yaklaşık 62 oranında bir gençlik yapacağı işi mutlaka içerisinde hani yapay zekanın yanı sıra mesleki bir beceri barındırması gerekliliğini artık öngörüyor. Çünkü daha konvansiyonel dediğimiz mesleki yetkinliğe, uzmanlığa dayanan işler kalıcı olacak. Ha bu şu anlama gelmiyor. Herkes bir forklift operatörü ya da hani bir depo personeli olmayacak. Ama günün sonunda yapay zekanın devralamayacağı ya da bugün yapay zeka diyoruz dijitalleşen dünya ile birlikte yerini otomasyona bırakmayacak mesleki beceriler önümüzdeki dönemde çok kıymetli olacak. Bunun paralelinde o yüzden işverenler artık teknik yetkinlik kadar bu soft beceri dediğimiz yumuşak yetkinlikleri daha çok değerlendirir hale geldi. Önceden bize gelen ilan veya beklenilen yetkinlik setlerinde %60 teknik veya %70 teknik yetkinlik setlerini sorgularken şu an neredeyse bu yumuşak yetkinlikler dediğimiz iletişim, ekip çalışması, öğrenmeye merak, bunun yanı sıra inovasyon yeteneği, kişinin kendini geliştirme kabiliyeti, dayanıklılık artık çok önemli. Bu kavramları daha fazla sorgular olduk. Çünkü teknoloji de evet ilerliyor, dünya değişiyor ama her şeyin özünde yine insan, her şeyin özünde yetenek ve uyumlanma.
1: Evet, az önce böyle kısmen söylediniz ama 2026 Global Yetenek Barometresi'ne de bakalım dilerseniz. Çünkü orada özellikle çalışanların ruh haliyle ilgili bize dikkat çekici bulgular var çünkü. Çalışanların %60'ı aktif iş arayışında, %49'u yüksek stres altında. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman hani az önce çalışan güveni dediniz ya, şimdi bir yandan da aslında şirketlerin çalışana güveni konusunda sarsılabileceği bir rakam değil mi bu?
0: Evet, şimdi çok enteresan bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında mesela bu çalışanın iyi hissetme hali, well-being kısmı geçen seneden bu seneye değişmemiş. İş tatmininde de değişiklik yok. Güven endeksinde çarpıcı bir düşüş var. Fakat bu hani iyi hissetme halinde önceden özellikle bu pandemi sonrası işten işe atlama, tutundurma, bizim en çok konuştuğumuz konu tutundurmaydı. Çünkü çalışanları tutundurma her şirketin en tepe ajanda konusuydu. Şimdi geldiğimiz noktada çalışan eskisi kadar bu hani belli bir takım makroekonomik sebepler olduğu yeri, konfor alanını terk ederken bir parça daha düşünerek veya sorgulayarak hareket etme hali çalışanlarda olduğu yerde kalma motivasyonu daha yüksek. Fakat enteresan bir şekilde yarısından fazlası da hala iş bakmaya devam ediyor. Yani bir taraftan olduğu yerden emin olmadıkça hareket etmek istemiyor. Eskisi kadar risk almıyor. Ama bir taraftan da hala ne oluyor, ne bitiyor diye etrafa sürekli araştıran %50'den fazla bir çalışan kitlesi çıkmış araştırma sonuçlarımızda. Stres tarafına baktığımızda enteresan şekilde aslında nitekim Z jenerasyonunun da hani bolca konuştuğumuz Z jenerasyonunun stres katsayısı en yüksek jenerasyon. Z jenerasyonunun stres katsayısı ve stres sebepleriyle baby boomer dediğimiz X, Y ve sonrasındaki Y jenerasyonunun stres kaynakları da farklı. Mesela X ve Y jenerasyonu daha çok mevcut hayatın veya mevcut yükümlülükler, işte aile, ebeveyn bakımı, iş yükünün stresi, daha fazla çalışma, sorumluluktan ötürü stres hissediyor. X ve baby boomer biraz daha yapay zeka geldi, uyumlanabilecek miyiz, ne yapacağız, biz işsiz mi kalacağız, onlar da onun endişesi var. Z jenerasyonu ise daha aktif ve sürekli motive olma ihtiyacıyla, yani yaptığı işi sorguluyor, gelecek planlarını sorguluyor, acaba ben sürekli öğreniyor muyum, acaba bir şey kaybediyor muyum, doğru yerde miyim? Z jenerasyonunun stres kaynağı ise çok daha hızlı bir noktaya gelmek istiyorlar. Hani o Y kuşağında, X kuşağındaki biraz daha işte sabırla önce bir çalışalım, öğrenelim. Hani çok daha sabırsızlar, çok daha hızlı bir noktaya erişmek istiyorlar ve onların stresi de bir parça daha hızlı geri bildirim alma, çalıştığı organizasyon içerisinde. Evet, daha yani dayanıklılığı konuştuğumuzda yine araştırma sonuçlarımızda bu tarafta Z jenerasyonun strese dayanıklılık veya stresi yönetme konusunda kendisini en açık, daha darda hisseden bir jenerasyon olarak çıkmış.
1: Sabır öğretmek gerekiyor belki

0: O jenerasyonu. Peki şimdi yapay zekadan bahsettiniz. Aslında yapay zekanın az önce de altını çizdiniz ama belki birazcık daha açabiliriz. Çünkü kuşaklar arası o baskısı daha fazla durumda. Hı hı. Şimdi yani yaşımız ortaya çıkmasın ama mesela ben yapay zekaya uyum gösterebiliyorum ama benim yaşıtım arkadaşlarım diyorlar ki biz bittik. Yani hani uyum sağlayamıyorum. Ben oraya geçemem. O aşamaya geçemem diyor mesela. Ya da işte bazı şirketlerde görüyorum mesela diyorlar ki ya bizde çok fazla 50 yaş üstü insan çalışıyor ve bir türlü hani normalde işte yapay zekaya uyum sağlamış genç jenerasyona göre belki de hani 3 kişi bir kişinin işini yapamıyor. Yani böyle şeyleri çok duymaya başladık. Şimdi ne yapacağız? O tarafı emekliye mi ayıracağız? Yoksa nasıl motive edeceğiz? Ya da hani o birlikte çalışma ve birlikte yönetebilme ortamını nasıl sağlayacağız? Nasıl uyumlandıracağız?
1: Şimdi artık biz o yüzden robot yetenek işbirlikleri eğitimlerine başladık. Çünkü kurumlarda şunu görüyoruz. Bu tanımları yapmak gerçekten zorlaşıyor. Yani öncelikle yapay zeka dediğimiz konu hani bir projenin, bir yapay zeka projenin başarılı olabilmesi için vizyonun ortaya koyması, süreçlerin uyumlanması. Neden artık hibrit ekipler dediğimiz kavramda önceden uzaktan çalışan, ofisten çalışan ekipler vardı. Artık hibrit ekip kavramı robot ve insan kol kola çalışan ekipler. Kavramlarımız değişiyor. Yeni liderler bu ekipleri yönetebilen liderler. Burada da neyi doğru tanımlamak gerekiyor? Bir süreç içerisinde nerede yapay zeka olmalı, nerede yetenek olmalı? Genelde bu tanım tepeden inme geliyorsa, yani yönetim katında, benim şahsi ki teknoloji background'lı kökenli birisi olarak senelerce teknoloji dünyasında da çok çalıştım ve hani bu projelerde eğer bir şey kurgulanıp çalışanın önüne sunuluyorsa, çalışan burada hem kabullenemiyor hem de evet benim işim elimden gidiyor kaygısı yaşıyor. Ama yapay zeka projeleri, çalışanlar bir kurumun içerisinde bir proje olarak çalışanla birlikte kurgulandığında yapılan işin manuel, zaman alan, hiçbirimiz zaman alan, manuel, kendini tekrarlayan işlerle zaman kaybetmek istemeyiz. Çalışan kendisi bu yapıyı kurgularken parçası olduğunda, daha önce ben mesela şu soruları soruyorum, diyorum ki zamanın olsa hani hep aklında olan ama vakit ayıramadığın neler var, neler yapardın işinle ilgili, daha stratejik ortaya koyduğu 5 madde aslında o manuel, zamanını alan işleri yapay zekaya devrettiğinde işte çalışanın katma değerini ortaya koyan o 5 madde oluyor. Dolayısıyla yeni dünya nasıl şekillenecek? Yeni dünya, ben onu bu daha katma değerli insan çağı diyorum. Katma değer yaratan yetenek olacak. Katma değer yaratan insan olacak. Araştıran, manuel işleri yapay zekaya devredeceğiz. Mesela bu en son şeyin meosuna da baktığınızda çok enteresandır. Bilişim sektörü küçülüyor. Finans sektörüne baktığımızda rakamsal olarak her ne kadar gelir veya karlılık, yani belli bir büyümeyi konuşuyor bile olsak, istihdamda bir küçülme var. Çünkü
0: bankalar şube kapatıyor.
1: Kapatıyor. Dijital dünyaya geçiyor. Bankalarda verimlilik, ki Türkiye'de finans sektörü, fintech sektörü, ben hani pek çok Avrupa ülkesiyle kıyasladığımda gerçekten çok ileri bir noktadayız. Çok hızlı dijitalleşiyor telekom ve finans. Şubeler ve operasyonel destek ekipleri daha küçülüyor. Daha fazla verimlilik projesi yapıyorlar. Arka tarafta AI'yi daha fazla kullanıyorlar. Dolayısıyla istihdamdaki küçülmeyi bu seneki, bu daha bu ayın mesela finans ve %12'lere, geçen seneye göre 13 puan düşmüş. Bu aslında finans sektörünün daralmasından kaynaklanmıyor. Operasyonların farklılaşmasından kaynaklanıyor. Ama bir taraftan ilk defa profesyonel bilimsel teknik hizmetler MEOS'ta en tepeye çıktı. İnanılmaz bir büyüme var. Sebebi kurumların artık sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü, yapay zeka, büyük veri, danışmanlık ihtiyaçları artıyor. Regülasyon tarafında, proses tarafında, tanımlama tarafında daha fazla destek alıyorlar ve bu sektör büyüyor. Aslında MEOS'un yıllar içerisindeki karşılaştırması bile, bizim istihdama bakış araştırmamız 3 ayda bir yaptığımız, yapay zekanın sektörler üzerindeki konumlanmasını ortaya ortaya koyuyor. Mesela bilişim sektöründe ilk defa %3'lük bir daralma var. Şimdi bilişim sektörü daralıyor mu? Hayır.

0: Ama bilişim, yani teknoloji üreten firmalar da artık eskisi gibi hani kod yazan ya da daha rutin işlerde kaynak normalleşti. Çalışan sayıları normalleşti. Pandemi sonrasındaki o artışlar, büyük ücret dalgalanmaları daha düz bir skalaya yerleşti. Bunun yanı sıra herkes verimliliğe daha fazla odaklanır oldu ve yapay zekaya devredilebilecek işlerde de yapay zeka artık belli bir takım alanları kapsamaya başladı.
1: Şimdi istihdama bakış araştırmanıza da değineceğim ama çalışan bağlılığını artırmak konusunda aslında ve yetenekleri elde tutmak isteyen şirketlere ne önerirsiniz diye sormak istiyorum. Çünkü bu konu kritik bir noktaya doğru gidiyor gibi görünüyor sizin raporlarınızdan da anladığım.
0: Kesinlikle yine onunla da ilgili hatta bilgiyle işverenlerimize sorduk. Ben burada hem kendi tecrübemle hem de araştırmamızla birleştireceğim. Şimdi şöyle bir yine yapay zeka ile bağlantılı buna yanıt vereceğim. Mesela çalışanlar en fazla şeyi hissetmişler. Bir mentorluk ihtiyacı, içeride bir koçluk, eğitim. Upskill, reskilling dediğimiz içeride kurumların kendi ekiplerine, çalışanlarına yaptıkları yatırım çok kıymetli hale gelecek. Z jenerasyonu çok önemsiyor kendisine yapılan yatırımı. Burada en temel konulardan bir tanesi yeni nesil yetkinliklerle çalışanları donatma, yan haklar, esnek çalışma modelleri sunuyor olma. Paketi söylemiyorum, hani tabii ki maaş her kurum için önemli ama artık maaşın yanı sıra yeni jenerasyon o kadar enteresan konulara bakıyor ki, mesela çalıştığı kurumun ve yaptığı iş hayata ve insana ne kadar dokunuyor, bunu önemsiyor. Biz de kendimiz de Manpower Group olarak bir ciddi bir sosyal sorumluluk, aynı zamanda projeleri de yapan bir şirketiz. Çünkü çalışanlarımız içerisinde olduğu zaman hayata dokunuyor, insana dokunuyor ve sosyal tarafta da üretmenin motivasyonunu yaşıyor. O nedenle de hayata, topluma dokunan işler yapmak, bunun yanı sıra çalışanlara mentorluk konusunda destek vermek, sürekli eğitim, teknoloji okuryazarlığı sağlamak, ölçülebilir esnek çalışma modelleri kurgulamak diyebilirim ilk beşte.
1: Peki, şimdi İran Savaşı'nın yarattığı küresel belirsizlikler ve bizim de yanı başımızda olmasına rağmen aslında bizim Türk istihdam da bir problem yaşamadığımızı, pozitif görünümün devam ettiğini gördük. Şimdi bu tablo bize ne anlatıyor sizce? Yani artık biz belirsizliklere rağmen ilk önce hani hep şirketler zora girdiği zaman hemen istihdam politikasında bir değişiklik, azalmaya giderlerdi. Artık o noktada biraz daha temkinli miyiz? Yani ilk önce çalışan gözden çıkarılıyor algısı kalktı mı? Ne dersiniz?
0: Bizim sonuçlarımız bir parça onu gösteriyor. Yani temkinli, bir parça daha böyle hani parçalı, sektörel olarak farklı sinyaller veren ama pesimistik olmayan bir istihdam görünümümüz var. Şimdi İran Savaşı ve bu jeopolitik belirsizlikler özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik tarafında çok ciddi bir düşüş getirdi. Benim beklentimin üzerinde bir düşüşle geldi en son araştırma. 42 ülkede yaptık. Dünya ortalamasında 5 puan düşüş var. Bu 5 puan düşüşe rağmen geçen çeyreğe Türkiye'de 1 puan, bu çeyrekte Türk işverenin 1 puan daha pozitif niyet ortaya koymuş işe alım konusunda. Bu da Türk işverenlerinin bu belirsizliği yönetme konusunda daha istikrarlı, daha soğukkanlı ve daha dayanıklı bir yaklaşımla ilerlediğini ortaya koyuyor. Tabii bu hani sektörler özelinde de şimdi orana bakıldığında bize demiş ki %44 işverenimiz ben istihdamda artış bekliyorum. 21 işverenimiz düşüş beklemiş. Değişim beklemeyen 34. Dolayısıyla net istihdam görünümüz 24. Ben de hani burada güçlü bir sıçramadan ziyade temkinli ama dayanıklı bir istihdam görünümü olarak yorumlayabilirim.
1: Peki şimdi bundan sonraki dönem için belki de işte önümüzdeki birkaç yıl, 5 yıl, 10 yıl için süresini siz belirleyin. Çünkü bu biraz da aslında dönüşüme uyum sağlamakla ve yapay zekayla da dijitalleşmeyle de ilgili bir tablo. Ama hangi sektörlerde istihdam açısından daha olumlu bir tablo göreceğiz?

0: ve hangi sektörlerde de risk var diyebilirsiniz?
1: Enerji sektörü yenilenebilir enerjiyle birlikte önümüzdeki dönemde her daim büyümeye devam edecek olan sektörler. Ticaret ve lojistik. Bunun yanı sıra Türkiye'de bahsettiğim gibi profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, konaklama ilk defa ikinci sıraya yerleşti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ciddi bir kırılım var. Yaklaşık %48'e yakın bir düşüş var. Çıkan yerli ve yabancı turistlerle birlikte. Türkiye'de turizm bu dönem oldukça hani beklentilerimizin epey üzerinde. Geçen seneye göre %32 puanlık toparlanma var turizmde. Turizmle kastım otel, yeme, içme, acenta, havalimanı servisleri. Bunun yanı sıra inşaat ve gayrimenkulde bir toparlanma var. Şimdi imalat sektörü bir parça riskli bir sektör. Bu Türkiye'de de dünyada da bir küçülme var. Tabii burada global oyuncularda da küçülme var. İşte her gün yeni bir haber oluyoruz. Hem global oyuncuların daha çalışan sayısı olarak daralıyor olması, hem ihracat rakamlarının etkisi, hem de artan maliyetler, enerji maliyetlerinden ötürü imalat sektörünü bir parça riskli görüyorum. Bilişim sektörü her daim artmaya devam edecek ama eskisi gibi daha rutin, alışa geldiğimiz kaynaklarla değil. Artık burada ileri uzmanlıklar, ileri teknoloji, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim çok daha çarpıcı, çok daha niş, çok daha katma değerli endüstrilerle gidecek. Mesela MEOS'ta da Avrupa'da ciddi bir daralma var. Fakat Hindistan, Amerika ve Çin yine istihdam tarafında iyi beklentilerle devam ediyor. Dönüp oradaki analize baktığımda da hangi sektörlerle devam ediyor? Yine ileri teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve katma değerli imalat. Dolayısıyla önümüzdeki de dönem aslında bizim için yapay zeka, dijitalleşme, katma değerli üretimin olduğu alanlar olacak.
0: Peki şimdi bundan sonraki dönem için iş hayatında, çalışma hayatında nelere dikkat etmek lazım? Nasıl bir dönüşüm yapılmalı ki? Çünkü hep şöyle diyoruz, işte bizim bir genç nüfusumuz var ve bu genç nüfus gerçekten hani pek çok ülkenin önüne geçirebilecek bir fırsat barındırıyor. Evet. Diyorduk ki şu anda aslında o genç nesli yavaş yavaş orta yaşlı ve yaşlanan bir tabloya doğru ilerlediğini görüyoruz. Evet. Genç nesil yenilenemiyor çok fazla. Evet. Belki bu avantajı yitiriyoruz ama bu diğer alanlarda nasıl bir avantaj elde edebiliriz? Yani bu dönüşümü nasıl yapmalıyız? Biz nasıl ayak uydururuz bu duruma?
1: Öncelikle dönüşümün içerisinde olmamız gerekiyor. Takip etmekten çok içerisinde yaşıyor olmamız gerekiyor.
0: Direnmememiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ve artık ben üniversitelere de sıkça ziyarete gidiyorum ya da konuşmak için gidiyorum öğrenci arkadaşlarımızla. Şimdi artık lise yıllarından kendi öykülerini yazmaya başlamaları gerekiyor. Yani yapılan, sürekli merak ederek, sürekli okuyarak, dijital yetkinliklerini, kaslarını güçlendirerek, üniversite yılları çok kıymetli. Üniversitede eğitimin özellikle sanayiyle, sektörlerle iç içe eğitim olması çok önemli. Daha üniversite yıllarında proje odaklı stajlar, çıktı odaklı stajlar, sanayiyle ortak yürütülen projeler, işte o CV'leri mezun olduğunda daha tecrübeli, öyküsü olan CV'ler haline getiriyor. Bunun yanı sıra çalışanlar olarak da bizlere düşen sürekli öğrenmeye devam etmek, uzmanlaşmak. Uzmanlık çok önemli bir konu. Eskisi gibi hani salt yöneticilik kavramı artık eski değerinde değil. Yöneticiliğin yanı sıra bir alanın uzmanı olmak çok çok önemli. O alanı derinlemesine bilmek, o alanda kendini geliştirmek. Yapay zeka bir araç. Eğer bu aracı kullanabiliyorsak, buradaki kaslarımızı güçlendiriyorsak kendi verimliliğimizi arttırıyoruz. Ve rekabette aslında daha ön sıralarda yer alabiliyoruz. Kararlarımızı, günlük ajandamızı çok daha verimli hale getirebiliyoruz. Bu araçları doğru okuyabilmek, korkmak yerine fırsata dönüştürebilmek önümüzdeki dönemin anahtarı olacak.
0: Peki Feyza Hanım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu araştırmaların hepsi belki önümüzdeki dönem için bize ışık tutacak. Çalışma hayatı için de hiç de kolay bir dönem değil aslında. Yani evet. hemen hemen her kuşağın bir arada olduğu ve kuşaklar arasında daha da açıldığı, değil mi?
1: Evet.
0: Ve herkesin çalışmaya bakış açısının çok daha fazla olduğu zor bir dönem. Yani hani bizim kuşak daha çok çalışalım ve daha çok bir şey üretelim derdinde. Ama aynı zamanda da işte o Z kuşağıyla bir arada olup onları da çalıştırtma
1: köprü
0: çabasında.
1: Köprü olmak, aynen. Evet. Bir de o köprülük, liderlikler de değişiyor o yüzden artık.
0: Evet. Zor bir dönem ama bu işin içinden çıkarsak da çok verimli bir dönem olacak gibi görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı ile birlikteydik. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Git fırsatını kaçırma.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim son işlem gününde piyasalara da bakalım. Bir yandan da tabii hem özellikle İran-Amerika savaşı, bir yandan özellikle de tabii NATO zirvesinin hemen ardından F-35'ler ve S-400'ler konusu ve tabii bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalar, bunların hepsi piyasalarında biraz hareketlenmesine neden oluyor. Konuşacağız. Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan bizimle olacak. Taner Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Selamlar Özlem Hanım.
0: Merhabalar. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları var. Arz şokları enflasyonu yukarı çekti. Çekirdek enflasyonda son zamanlardaki yükseliş kısa dönemde enflasyon için yukarı yönlü risk taşıyor diyor. Daha sıkı mali politikalarla devam etmek gerekebilir yavaşlama nedeniyle diyor. Şimdi Fatih Karahan'ın açıklamalarına bakacak olursak, gelen enflasyon rakamı da aslında beklentilerden bir miktar da düşük gelmişti. Özellikle bu savaşın artık sona erdiği algısı oluşarak. Ama şimdi tekrar acaba bu savaş devam edecek mi? Ateşkes bitecek mi? Korkusu başladı. Hem bunun etkisi, hem petrol fiyatlarının etkisi, hem de 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararı etkilenir mi gibi sorular ortada. Siz ne düşünürsünüz, ne dersiniz ve tabii bunun piyasalara etkisini önümüzdeki dönemde nasıl görürüz diye sormak isterim.
1: Öncelikle şunu belirtmek lazım. Merkez

0: Bankası'nın zaten şu anda politika faizi %37'de. Ama bunu üst bant olan %40'la şu anda fonlama gerçekleştirdiği için piyasada faizler 40 ekseninde oluşuyor. Ama Merkez Bankası istediği zaman haftalık repo'dan fonlamaya başlarsa faizler otomatik olarak %37'ye gevşeyecek. Şimdi Karahan'ın açıklamaları bu minvalde değerlendirilirse ben yeni bir gevşemeye gitmeyeceğim demek, %37'nin altında bir gevşemeye gitmeyeceğim demek olur. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz hareketinde bir değişiklik olmaksızın faizler aşağıya doğru gerileyebilir. Bir kere bunu yan tarafa koymak gerekiyor. Bu ne demek? 23 Temmuz'da Merkez Bankası bir değişikliğe gitmez ki görüşüm böyle bizim kurum olarak. Ağustos'tan sonra da uluslararası gelişmelere bakarak, petrol tarafındaki gelişmelere bakarak, bir de üzerine Merkez Bankası'nın rezervlerine bakarak Merkez Bankası yavaş yavaş haftalık taraftan fonlamaya geçebilir ve otomatik olarak %37 ile gecelik anlamda fonlamalar devam ediyor olabilir. Bu yüzden Merkez Bankası'nın açıklamasını %40'ın altında bir fonlama olmayacak diye okumamak lazım.
1: Peki, şimdi bir yandan da aslında NATO zirvesinin çıktılarını belki etkisini konuşmak lazım. Çünkü hem katsa yaptırımlarının kaldırılması söz konusu, hem F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil edilmesi ve tabii bunun da bu ilişkilerin de bir miktar daha iyileşmesine asıl sebep olacak S-400'lerin üçüncü ülkelere satılması, gönderilmesi konusu bugün gündemdeydi. Hem Kremlin'den açıklama geldi, Ankara ile görüşüyoruz diye. Bu yaptırımların kalkması, S-400'ün gönderilmesi ve tabii Amerika ile ilişkilerin çok daha farklı bir noktaya gelmesi acaba piyasalarda nasıl etkilenir? Yani bu fiyatlamayı yaptı diyebilir miyiz piyasalar, yoksa henüz bunu bekliyor, daha henüz yapmadı mı deriz? Ne dersiniz, ne beklersiniz?
0: Piyasalarda henüz daha bunun yansıması yok. Bir NATO etkisi her ne kadar hissediliyor gibi olsa da özellikle hem hisse senedi hem tahvil tarafında hem Merkez Bankası'ndan hem gelecekteki enflasyon beklentilerinden hem de Merkez Bankası'nın ne yapacağı ile ilgili aslında davranış stilinden bir sonuç çıkartılmaya çalışılıyor. Henüz daha bir fon girişi sağlanmadığı için, ki bana göre eğer Amerika ile ilişkiler gerçekten F-35'ler, katsa ve işte S-400'ler gibi yeni bir düzleme girecekse, burada bir fon akışlarının gelecekte olacağından bahsedebiliriz. Ama piyasa benim anladığım biraz daha fiili durum görmek istiyor. Gerçekten bu kaldırılsın ve arkasından esası bir fon girişi olsun. Fon girişi olursa belki kaldırılmadan da fon girişi sağlanabilir. Yani bu yabancı yatırımcıların Türkiye olan ilgisiyle alakalı. Böyle bir şey gerçekleşirse zaten bunu biz fiilen görüyor oluruz. Yabancı alımlarını portföy yatırımları olarak görürüz veya rezervlerde hızlı bir yükseliş görebiliriz. O nedenle henüz daha bu rakamlara yansımadığı veya şu anda davranışlarına yansımadığı için yabancıların piyasada bunu fiyatlamıyor. Kısaca bunu söyleyebiliriz, ama tabii ki olumlu gelişmeler, çünkü bizim işte S-400 ile ilgili program başladığından itibaren katsa işte F-35'lerin ardından sona ermesi gibi bir dizi yapısal değişim gerçekleşmişti. Amerika'nın bakışı, Avrupa'nın bakışı çok net olarak ayrışmıştı negatif anlamda. Şimdi bu terse dönüyor. NATO zirvesi bunun ikinci bence noktası oldu. Çünkü ilki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya ziyaretiydi. Bence orada Beyaz Saray'da ikili görüşmeydi. İkincisi bu NATO olarak özetlenebilir. Türkiye ile Batı'nın ilişkileri yeniden iyileşme periyodunda diyebiliriz. Ama bunu finans piyasalarının görmesi için nakit giriş gerekiyor.
1: Şimdi Taner Bey, özellikle tabii yabancının gelişi, yabancı gelirse özellikle hisse senedi tarafına bankalar daha iyi bir beklenti içinde olur diyoruz, ama bugün bankacılık sektörü, BİST Banka negatif ayrışıyor. Bugünü nasıl okumak lazım?
0: yabancılar satıyor diye okuyabiliriz. Yani sonuçta biliyorsunuz genelde eleştiriyor.

0: geliştirilen bazı algoritmalar veya robotlar var. İşte daha çok piyasanın iyi gözleyenlerin bildiği, işte Bank of Amerika'nın satışları veya alışları piyasada algoritmalar açısından etkiliyor piyasayı. Piyasada alıcılar zayıf olduğu zaman algoritmalar çok net satış dalgası yaratabiliyorlar. Bugün bankalarda satıcılar, o yüzden bankalar gevşiyor. Kurumsal yatırımcı Türkiye'de maalesef zayıf. Hisse senedi piyasaları zayıf. Yani hisse senedi piyasalarından kurumsal ilgi veya önce bireyler fonları alacaklar, fonlarda gelecekler. Böyle durumlarda aslında hisse senedi piyasalarında etkili olacaklar. Ama Türk halkının genel olarak bireysel olarak ben bir şeyler yapayım dediği bir senaryo var her zaman. Kurumlara daha az güveniyorlar hisse senedi kısmında. Daha çok işte para piyasası fonlarında veya tahvil tarafında dövizde daha çok ilgileniyorlar ama hisse senedi deyince ben yaparım diyorlar. O yüzden yatırım fonlarına çok önem göstermiyorlar. Onlar büyüyemeyince de işte böyle zamanlarda kurumsal yatırımcı net alıcı olamıyor. Bence yatırımcı ilgisinin biraz daha kurumlar tarafına kaymasıyla, kurumsal yatırımcının güçlenmesiyle bence Bank of satsa da birileri alır gibi bir durum ortaya çıkar gelecekte. Ama bugünkü durumda maalesef büyük bir yabancı sattığı zaman piyasa neden olmayan bir şekilde düşüyor. Yarın da neden olmayan bir şekilde yükseliyor. Ama temel olarak hani arkaya bir sebep bulalım hadi dediğimizde ben şunu bulabilirim. İşte Karahan'ın açıklamaları bir miktar daha biz sıkılaşmayı koruyacağız gibi okundu. Veya böyle algılandı. Ben böyle algılamadım gerçi. Ben önce söylediğim gibi ben 37'yi muhafaza edeceğim diye algıladım. Ama bir iyileşme olursa aslında gelecekte ben ki çok uzak bir gelecek değil, Ağustos ayı içerisinde ben 37 fonlamaları doğru Merkez Bankası'nın gevşemeye gideceğini düşünüyorum.
1: Şimdi tabii özellikle Haziran enflasyonundan sonra enflasyonda düşüş trendi devam edecek beklentisi oturmaya başlamıştı. Çok uzun sürmedi ama şimdi Trump gelip Ankara'da bir ateşkes bitti sürprizi yapınca tekrar bir hareketlenme oldu petrolde. Ama önceki gibi bir hareketlenme olmadı. Yani 77 dolarlarda kaldı. Bu acaba artık hani bu belirsiz açıklamalara piyasaların da alıştığı ve dolayısıyla çok fazla tepki vermeyeceği anlamına mı gelir? Yoksa artık bu barış havasına tekrar dönülebileceğini mi düşünüyor piyasalar? Ne dersiniz? Yani burada hatta şu anda 76 dolarlar seviyesinde. Yani bunu şu yüzden soruyorum. Enflasyon riskleri bir miktar daha o belirsizlikten kaynaklanan riskler bir miktar daha düştü mü? Acaba bu noktada piyasa biraz daha algı yönetiminde daha rahatladı mı? Ne dersiniz önceki döneme göre?
0: Şimdi burada tabii Hürmüz önemli. Hürmüz'den petrol akışı eskisi kadar zayıf değil. Bir şekilde akış var. Ve alternatifler de daha fazla bulunuyor. İşte çok ülke kendisine özgü yöntemler seçmeye çalışıyor. İşte belki Rusya'dan, belki bir miktar daha artan Venezuela'dan veya diğer işte kuzey ülkelerinden petrol taraflarını desteklemeye çalışıyorlar. Bu yüzden de petrol arzının artmasa dahi farklı yöntemlerle, yani Hürmüz tarafı artmasa da farklı kaynaklardan bu akış sağlanıyor gibi görünüyor. O yüzden de yani arz talep mekanizması açısından baktığımızda bir noktada denge sağlanıyor. Ve dediğiniz gibi bir piyasalar biraz daha alışıyor. Yani nasıl olsa eninde sonunda anlaşacaklar. Belli ki müzakerelerine devam ediyorlar. Çünkü müzakere masasından kalktık da denmiyor. Ateşkes işte iptal edildi deniyor. Bir gün Trump'ın tekrar ateşkes yaptım demeyeceği bilinmiyor. Sonuçta çok farklı bir 180 derecelik çok sık dönüşler yaşadığı bilindiği için piyasa biraz daha nasıl olsa daha farklı bir şey olacak değil. Tam ters pozisyon açmıyor diye düşünüyorum ben. Yani bir kısmı alıştı diyebilirsiniz, bir kısmı Trump'ın o farklı düşüncelerine verebilirsiniz.
1: Teşekkür ediyorum Taner Bey değerlendirmeleriniz için, yayına
0: Ben
1: katkınız
0: teşekkür
1: için. İyi
0: ediyorum.
1: hafta sonları diliyorum.
0: İyi hafta sonları, sağ olun.
1: Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan bizimleydi efendim. Küresel piyasalara da bir hızlıca bakalım. Filip Kapital'e gidelim. Filip Portföy Fon Yöneticisi Makato Müsaşı bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına Makato.
2: Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasıl bir tablo var küresel tarafta, sizden dinleyelim.
2: Öncelikle iyi yayınlar. Şimdi bugünkü tablo biraz daha sakin diyebiliriz bence, yani total olarak şeylere bakıyoruz. Tabii ki haber akışını takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi gördüğüm kadar henüz piyasa açılmadı ama biraz daha stabil devam ettiğini görüyoruz. Yani vadeli piyasasındaki trade'lere baktığımızda petrol tarafındaki çok yani küçük bir yükseliş görüyoruz. Yani burada saldırıların devam etmesi Hürmüz Boğazı'nda o etkiliyor diyebiliriz ki bu da yani biraz riski iştahı düşürebilir. Ama yani bugün makro veri de yok, o yüzden bu yani müzakerelerin nasıl gittiğini, aynı zamanda hafta sonu bir şey olacak mı, yani o beklentileri biraz daha piyasanın hareketini şekillendirebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi aşırı çok sert hareket görmüyorum. Benim dikkatimi çeken doların biraz geri çekilmesi, yani gün içinde biraz toparlama sinyal gösterdi ama dolar endeksin biraz geri çekilmesi tabii ki emtiaları için, hatta hisse senedileri için biraz daha olumlu olabilir diyebiliriz. Burada tahvil faizleri de çok az olsa da aşağı iniyor. Yani bu inşallah bu düşüş trendi devam eder ki oradaki risk iştahı biraz daha yükselsin. Hisse senedi tarafı zaten risk iştahı oldukça yüksek. Hep söylüyoruz, çarpanlar çok yüksek ve hani bugüne baktığımızda Kore'nin bir tane şirket bellek çip üretiyor. Bu Hynix şirketi New York tarafında depo sertifikasını satmaya başlayacak. Satmak derken yani ihraç etmeye başlayacak. Bence bu ya tetikleyecek piyasayı yukarı yönlü, yani bir canlandıracak tekrardan, nasıl SpaceX halka arası çok gündem oldu. Bu da aynı şekilde olabilir. Ama KOSPI tarafına baktığımızda zaten oradaki hisselerinde bir geri yani geri bir düşüş trendi başlamış gibi duruyor. KOSPI hakkında da çok haber akışında görüyorum. Boğa piyasası başladı mı? Boğa trendi başladı mı? Henüz boğa trendi başladı demek, pardon, boğa değil, ayı trendi. Bunu söylemek için biraz erken olabilir ama yani teknik tarafına baktığımızda kısa vadeli ortamların altına inmiş durumda. Şimdi buradaki halka arası biraz daha değerli gibi, primli satılıyor gibi, yani ben gördüm ki haberlerde öyle söylüyor, analistlerde değerlemelerde ona göre fiyatlanıyor. Oradaki dengeyi de takip etmeye devam edeceğiz, talep dengesini göreceğiz. Yani yatırımcılar hala yapay zeka coşkusuna inanıyor mu, yoksa hakikaten bu kadar tahvil faizleri yüksekken yani o taraftaki sektörün yüksek borç da gözüme çarpıyor. Her yerden tahvil satış, ihraçlar gerçekleşmeye devam etti. CapEx'in çok yüksek olduğunu da zaman zaman söylüyoruz. Dolayısıyla oradaki yani bilanço sezonunda başlıyor. Orada hakikaten nakit akışına bağlayabilecek mi? Onu tekrardan takip ediyor olacağız. Dediğim gibi bilanço sezonu başlıyor. Delta Airlines'ın bilançosu açıklandı ve burada benim dikkatimi çeken analist beklentilerin üzerindeydi ama tabii ki beklenti doğrultusunda marjlar tarafında bir daralma var. Petrol fiyatlarındaki, hatta jet fuel'daki katkı çok yüksek olduğunu söylüyoruz. Rekor seviyesine kadar yükselmiş durumda oradaki giderler. O yüzden yani bu Hürmüz'deki veya genel olarak jeopolitik risklerini hafiflemeden zaten uluslararası enerji ajansının da bir uyarıda bulunmuştu. Yani şimdi bu jeopolitik riskler devam ederse, gerginlik devam ederse petrol fiyatlarındaki yükseliş devam edebilir. Aynı zamanda 2027 talep dengesini de bozabilir gibi bir uyarıda bulunmuştu. Onu da tabii ki takip ediyor olacağız. Evet. Stok verileri de önemli olacaktır. Çok teşekkürler. Yani hafta sonundaki gelişmelerden sonra tekrar konuşalım. Çok teşekkürler.
1: Evet, haftaya görüşmek üzere diyelim. Şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Makat Ümit Sualşı bizimleydi. Philip Capital'den efendim böylece yayınımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları.

Sera Yatırım sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Kenal Ayça.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam.com bank kartım hadi.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kalk.

0: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
1: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
2: 1 milyon mu?
3: 1 milyon.
4: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
5: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Küresel Bakış'ta karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Haftanın son işlem gününde haftanın röntgenini çekeceğiz. Küresel kanatta bu hafta altın, geçen haftanın ardından düşüşte haftalık bazda bir kapanış yapmaya hazırlanıyor. Petrolde sert hareketler hafta içerisinde gördük. Fed'e dair beklentiler nasıl şekilleniyor? Amerikan borsalarında gelinen nokta ne anlatıyor? Önümüzdeki süreçte merkez bankalarının senaryoları nasıl devam edecek? Birçok hususa temas edeceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bize eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce borsalara bakalım. Küresel borsalarda gelinen noktayı aktaralım. S&P çok yatay, 7544 puan seviyesinde. Nasdaq'ta sınırlı geri çekilme var. 29620 puan seviyesini görüyoruz. Dow Jones Endeksi vadeli kanatta %0.27 yukarı yönlü hareket gösteriyor. 52626 son görülen seviye. Avrupa borsalarında Paris borsası hafif geri çekilirken DAX endeksinde sınırlı yukarı yönlü hareket var. Londra borsası 10.489 puan seviyesinde, Madrid borsasında da %0.47'lik yükselişi görüyoruz. Asya'da da Çin borsası bugün düşüşte tamamladı. Genel itibarıyla yeşil bir tabloyla haftayı tamamlamış oldu. Yatırımcının odak noktasından biri altın. Altında fiyat hareketliliği vardı bu hafta. Nasıl bir performans ile bu haftayı tamamlıyoruz? Yeniden 4100 dolar bandına kadar geldi. Önce bir genel değerlendirelim, sonra teknik grafiğe bakarız.
1: Altın tarafı aslında çok uzun zamandır, yani altının zirve yaptığı zamandan beri bu yıl içerisinde düşüş trendini devam ettiriyor. Öncelikli olarak biliyorsunuz Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler, İran ve Amerika, İsrail üçgeninde yaşanan savaşın etkileri ve bunun yaratmış olduğu bir baskı, dünyada enflasyon baskısı, bunlar aslında altını aşağı yönlü trende girmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi. Altın alternatifsizlik, yani yatırım amaçlı alternatifsizliğini şu anda yitirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle de Amerika'daki faiz oranlarındaki yükselme eğilimi altın tarafındaki baskılanmayı şu an arttırmış durumda. Bundan sonraki süreçte açıkçası yine altın yorumu yaparken açıkçası burada özellikle de enflasyona yönelik küresel tarafta ki beklentileri mutlaka doğru okumamız gerekiyor. Ve belirsizlikler acaba ne kadar devam edecek? Petrol fiyatlarının bu şekilde oynak olması, yani 72 dolarlara kadar geri gelmiştik, sonra tekrar 78'leri gördük. Bu piyasalar normal seyrine döndüğü zaman altın tarafında daha pozitif yönlü bir yorum yapabiliriz aslında. Ama şu an altının yükselmesini, bir trende, yükseliş trendine girmesini engelleyen yine bu konular, yani şu anki bahsettiğim konular, ana temel konular. Buralarda bir iyileşme olursa ancak altın tarafında biz biraz daha orta vadeli pozitif konuşabiliriz. Ama şu an için bu oynaklığın devam etmesi, petrolün yüksek seviyelerde çıkma ihtimalinin halen yüksek olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki bu son gelişmelerin devam ediyor olması şu an altını burada 4000 dolar civarında baskılamaya devam edebilir.
0: Bank of America'nın raporu var.

0: beklentisini %14 düşürdü kurum. 4500 dolar seviyesinin altını gördü Bank of America'nın beklentisi. Aslında ilk 45 günde altın da dahil olmak üzere birçok emtiada olumlu tablo görmüştük. Elbette birçok emtiadan kastım gümüş, paladyum, platin. Hal böyle olunca da hemen hemen tüm kurumlar daha yüksek seviyeleri zikretmeye başlamıştı. 7000, 8000 dolarlar ons altın için havada uçuşuyordu. Ama bugün baktığımızda aradan çok da fazla zaman geçmemesine rağmen beklentiler epey bir değişmiş durumda.
1: Evet, yani bu tarz tahminler açıkçası benim penceremden baktığımızda yani hiçbir itibarı yok, onu söyleyeyim. Yani bu yatırım bankalarının çünkü daha düne kadar 6000 dolarlar, 5500 dolarlar hatta 8000 dolara doğru çıkan tahminler vardı. Yani şimdi bunu yaşandıktan sonra bu gelişmeler bugünün koşullarında 4500 dolar demek açıkçası bu bunu yani kime sorsanız benzer bir cevabı verir. Yani bu konudaki amatör biri dahi
0: bu olan şekilde, olduktan sonra bunu yani, söyler diyorsunuz.
1: Yani bunu yani hani bir şey vardı. Bir ahtapota tahmin yaptırılıyordu. Hatırlıyor musunuz? Yani herkes bilebilir. Yani ben diyor 4500 bekliyorum. Yani neye göre bekliyorsun? Ne biliyorsun? Yani şu ana kadar ne bildin ki? Yani 6000, 7000 dolarları söyleyenler şimdi 4500.
0: Hadi şimdi her şey değişti. 1800 dolardan 4500 doları tahmin etmişler miydi mesela? Ons evet. Altın 1800, 2000 dolarken birebir gidebileceği öngörüsü var mıydı ki 4500 dolara geldikten sonra 8000'i telaffuz ediyorlar?
1: Yani normalde böyle bir sapmayı yapan bir analistin iş akdi dahi iptal edilir. Yani bak bu kadar ciddi. Yani gayri ciddi yorumlar bunlar. Hı hı. O yüzden çok ciddi almıyorum ben. Haftaya 5000 dolar da derlerse, 5500 dolar derlerse de hiçbir şekilde şaşırmam. Çünkü yani herkes konuşabiliyor yani fikrini söyleyebiliyor. Ama buradaki ana tema şu, altına alternatif bir yatırım oluşması için, yani altının alternatifsiz olması için yüksek faiz temasının son bulması lazım. Yani burada da özellikle de petrol fiyatları bu algıyı sürekli bozuyor. Ben o yüzden şu an için mesela Trump burada NATO zirvesinde ne dedi? Artık anlaşma yok, bozulmuştur. Bir anda altın fiyatları tekrar düştü, petrol yükseldi. Ve Fed'in faiz arttırımı ile ilgili beklentiler iki katına çıkmaya başladı. O yüzden bu sürecin biraz daha somutlaşması lazım. Mesela savaş artık gerçekten olmayacak. Hürmüz Boğazı kapanmayacak her ne olursa olsun. Bu tarz garantiler oluşması gerekiyor. Çünkü İran müdahale ettiği sürece Amerika'da müdahale edecek. Burada gemiler geçmeyecek. Armatörler buraya gemi göndermeyecek. Benim gemim burada vurulacaksa, batacaksa içinde petrolle birlikte.
0: Sigortalar bu gemileri yanaşmayacak, sigortalamayacak.
1: Zincirleme reaksiyon. Yani tedarik zinciri kırılıyor. O yüzden şu an için altınla ilgili sağlıklı yorum yapmak için, en azından pozitif yorum yapmak için bu konuların biraz daha elle tutulur. Yani bizim rahat bir şekilde, yani ortalama bir vatandaşın bunu görebiliyor olması lazım. Yani artık gerçekten savaş olmayacak. Ama
0: siz mesela artık savaş olmayacak cümlesini rahatlıkla kurabiliyor musunuz?
1: Kuramıyoruz tabii ki. Yani daha NATO zirvesindeki sonra Brent petrol %10 yükseldi Uğur Bey. Yani bir anda 2-3 günde %10'a yükseldi. Bu daha da hızlanabilir. Yani hiçbir şekilde gemi geçmeyecek falan. Yani tekrar ablukayı başlatıyoruz. İran'ın bütün tankerlerini durduracağız. Böyle iş çok böyle

0: farklı bir boyuta giderse evet bir %10 daha üstüne koyar. Ama şu an piyasa şöyle okuyor. Petrol tarafı ve bu Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan gelişmeler, anlaşmanın biraz daha böyle iptal edildiği gibi söylemler olsa da Trump'ın açıklamaları, İran'ın açıklamaları tekrar masaya dönülebilir mesajı alındığı için mesela Brent petrol tekrar mesela 78'den 76 dolarlara doğru bir iyimserlik, sınırlı bir iyimserlik görüyoruz. O yüzden mesela 72 doların da altına indiği zaman zaten burada gerçekten Hürmüz Boğazı ile ilgili çok somut bir şeyler başladığı anlamına gelir. Yani düşünün, anlaşma olduğu, sınırlı geçişler olacak. Bunlara rağmen 72 dolarda kilitlendi. O yüzden piyasalar somut bir şeyler görmek isteyecektir.
1: İsmail Bey, tüm dünya Trump'ın birbiriyle örtüşmeyen açıklamalarına atıfta bulunurken Trump da benzer değerlendirmeleri İran için yapıyor. Bunlar dengesizler diyor. Bir gün barışmak istiyorlar. Tamam, barışalım cevabını veriyorum. Öteki gün bize saldırıyorlar diyor. Aslında bu mesajları piyasa aktörleri, piyasa profesyonelleri, piyasadaki oynaklığın sebebi olarak ve söylemlerinden ötürü hep Trump'a atfediyordu. NATO zirvesinde basın toplantısında tekrar vuracağız, çok sert vuracağız dedi. Ve sizin dediğiniz seviyeye petrol zıpladı. Bir gün geçmedi aradan, 24 saat dolmadı. Bu sefer dedi ki İran anlaşmayı gerçekten istiyor. Çok anlaşmak istiyorlar. Görüşüyoruz. Şimdi bir gün önce ülkeye dengesiz dedim. Bizi işte üstümüzü vuruyorlar, anlaşmaya uymuyorlar. Çok sert vuracağız dedin. Vurdun da o gece. Aradan 24 saat geçmedi. Bu kez de
0: ne değişti?
1: Yani anlaşıyoruz, anlaşacağız, anlaşmayı çok istiyorlar. Bakacağız. Yani ne değişti dediğiniz gibi? Yani birileri gibi. Ama o arada 70 dolardan 80 dolara giderken zengin oldu petrol.
0: İyi bir filmin sonunu hiç kestiremezsiniz ya. Bu da onun gibi. Yani burada bir film izliyoruz ama son sahneyi hiç kestiremiyoruz. Yani her şey olabiliyor. İyi adam kötü adam olabiliyor. Kötü adam iyi adam olabiliyor. Filmin sonunu hiç bilmiyoruz şu anda. O film halen devam ediyor, oynuyor. Bunun etkilerini de bütün dünya zaten yaşıyor zaten.
1: Mesela Trump değil de bu tarz açıklamaları başka biri yapsa piyasa bozucu hareketler olarak değerlendirilmez miydi? Manipülatör, manipülasyon olarak yorumlanmaz mıydı?
0: Yani teorik olarak olur ama mesela Dünya Kupası'na da müdahale etti. Yani oraya da yorumunu yaptı. O yüzden devlet
1: her yerde diyorsunuz.
0: Her yerde, evet. Devlet başkanları ile ilgili bunu söylemek zor açıkçası. Direkt müdahale ediliyor vesaire.
1: Ama ben başka bir devlet başkanı bu denli işte altınla alakalı bir şey diyor. Altın hareket ediyor. Bir dönem çıkıyor diyor ki borsalar çok önemli değil. Bir dönem çıkıyor diyor ki işte borsaları önemsiyoruz. Bir ara hatırlayın, çok değil birkaç ay önce Bitcoin'i çok konuşuyorduk. Kripto para piyasası ile alakalı işte senatodan geçecek kararlar ya da işte kripto para piyasasındaki Bitcoin altının yerini mi alacak? Başka bir dünyaya mı uyanıyoruz? Bir hafta arayla ya da birkaç gün arayla eşiyle bir kripto para çıkarttı. Orada da dalgalı seyirler söz konusu oldu. Ama hani üstünden çok geçmedi, konuşulmaya başladı kripto para piyasası. İşte ilk geldiğinde tekrar ikinci döneminin başında Bitcoin'de müthiş bir yükseliş vardı. Yine bu piyasa konuşuluyordu. Sonra düşerken kimse konuşmuyor, kendileri de dahil olmak üzere. Yani birileri gerçekten biraz önce de ifade ettiğim gibi o arada belki de servetine servet katıyor, birileri de mağdur oluyor.
0: Muhakkak yani bu buradan mutlaka yani siz bu piyasada büyük bir oyuncuysanız çok şeyler çıkarabilirsiniz. Yani trade amaçlı bu söylemleri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz.
1: Şimdi 120 bin doları gördü Bitcoin.
0: Evet.
1: Ve 120 bin doları gördüğünde 1 milyar doları görecek diyen vardı. 500 bin doları görecek diyen vardı. Şimdi bugün yarı yarıya düşmüş

0: daha fazla hayatımız olacaktı.
1: Şimdi Amerika gerçekten çok farklı bir ülke. Yani bizim alışık olduğumuz tarzda bir ülke değil. Yani burada Türkiye'de böyle bir konuşmayı yapamazsınız. Ya da ben Avrupa'da da çok böyle yöneticilerin bu tarz konuşmalar yaptığına şahit olmadım. Asya'da da hiç ihtimal vermiyorum. O yüzden bu durum biraz Trump'ın şahsına özgü bir durum. Ve bunu da Amerikan piyasaları çok rahatlıkla kullanılabiliyor ve konuştuğu konular ciddi anlamda çok büyük katrilyonların, milyar dolarların döndüğü bir ortam. Ve burada ciddi anlamda bir çıkar elde edebilirsiniz bu söylemlerinden ötürü. Hatta Trump'ın nasıl söyleyeceğini daha önceden biliyorsanız ona göre de manipüle edebilirsiniz yani piyasaları. Yani Bitcoin konusunda da aynı şekilde. Yani burada 120 bin dolarlardan beri aşağı geliyor. Ama şu anki duruma baktığımızda faizlerdeki bu yukarı yönlü eğilim devam ettiği sürece siz istediğiniz kadar Bitcoin tarafında yeni bir trend başlayacak deyin. Ancak kötü amaçlı bir yorum olur bu. Yani çok inandırıcı olmaz. Bizim böyle durumlarda yatırımcılar olarak, bu Amerika'daki yatırımcılar için de geçerli, Türkiye'deki yatırımcılar için de geçerli, biraz daha bilinçli olmamız gerekiyor. Yani söylenenin ne kadar anlam yüklememiz gerektiği konusunu iyi yorumlamamız gerekiyor. Yani ben şu ana kadar Trump'ın söylemlerinde böyle bir finansal analist tarzında ciddi altı doldurulabilen bir söylem hiç görmedim. Biraz daha manipülasyona yönelik söylemler bir cümle kuruyor. Biz onun üzerine kitap yazabiliyoruz. O yüzden şu an dediğim gibi büyük resmi hiçbir zaman önümüzden çıkartmamamız gerekiyor. Şu an petrol yüksek, dünyada enflasyon var. Enflasyonun olduğu bir ortamda faizlerin yükselme eğilimi devam eder. Şimdi bu denklemin dışında bir söylem, farklı bir söyleme geçtiğiniz zaman bunun çok böyle sürdürülebilir, altı doldurulabilir bir şey olmadığını sizin bir kere algılama finansal okur yazarlığına ulaşmış olmanız gerekiyor. O yüzden ben görüyoruz, yorumlar yapılıyor ama tabii dinliyoruz ama ben açıkçası çok da böyle ciddiye almıyorum söylemleri.
2: Bu enstrümanları tek tek teknik grafiğine bakacağız. Altının fiyatı tekrar geldi. 4102 dolar seviyesinde yarım puan aşağıda. Gümüş 60 dolar seviyesinin altına indi. Bunun aksine platinde sınırlı hareketler. Palladium'da %2'ye yakın yükseliş gün özelinde görüyoruz. Altının bir de çizgili grafiğine bakalım. 6,5 aylık bir grafik rica edelim canlı grafikte. Burada yaklaşık dolar bazlı %5 değer kaybı yaşadı. Altın Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında %2.4'lük enflasyon var. Şu an 4.2'ye geldi. Kişisel tüketim harcamaları 3 yılın zirvesinde 4.1 seviyesinde ama değer kaybetmez denilen altındaysa değer kayıpları son aylarda görüldü. Öyle ki bu değer kayıplarıyla beraber bu sene %5 dolar bazlı aşağı yönlü bir görüntü çizmiş oldu. Bu da 6 aylık grafik. 5.397 dolar seviyesi gün içerisinde görülen seviyelerden de hatta kapanış diyebiliriz. 5600 dolar da seans içerisinde gördüğü seviyeydi. 4000'in altı test edildi. Hatta 3960 dolarlarda görüldü bu 6,5 aylık periyotta. Bir de teknik grafiği ekrana taşıyalım. Siz aslında daha yüksek seviyelerdeyken altının ons fiyatı harekette ortalamalara temas etmiştiniz.
1: Çok güzeldi.
2: Fiyatlar çok bu ortalamanın üzerinde, ortalamalardan çok uzaklaştı demiştiniz. Evet. Ve bununla alakalı bir perspektif sunmuştunuz. Bu ortalamaların üzerinde fiyat oluşumları olduğunda dikkat etmekte yarar var demiştiniz. Gerçekten de sonrasında baktığımızda biraz daha ortalamalara yaklaşan, hatta biraz da altına inen bir görünüm söz konusu oldu. Peki şimdi
3: Teknik grafik ne anlatıyor?
1: Evet, altın tarafında aslında son 2 yıldır bir yükseliş trendini zaten yaşıyoruz biz. Ve bu

0: yükselişin tamamı aslında çok da böyle sürdürülebilir bir sebepten dolayı değil. Bir kısmı da manipülasyon. Çünkü altın tarafında bu kadar her gün üst üste hisse senedi gibi bir primin oluşması çok böyle akla yatmıyor. Doğru bir bakış açısı, yani doğru bir yol olmadığını biliyoruz. Ama dikkat edin, o süreçte hatırlayın, herkes altın, mesela merkez bankaları altın rezervlerini doldurmaya başladı diyor, Trump dahi altındaki yükselişi destekleyecek açıklamalar yapıyor. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda 5500 dolara geldiğinizde ne oluyor? Bakın o kırmızı 2 yıllık, yani uzun vadeli 200 günlük ortalama. Bakın kırmızı, normalde siz kırmızıya yakın yerlerde hareket ettiğiniz zaman kimse o konuda çok böyle manipülatif bir şey söyleyemez. Çünkü elde bir şey yoktur.
1: Yeşilde 60 günlük değil mi?
0: Evet.
1: Şöyle gösterelim o zaman yakından da. Şimdi daha önceki aylara bakıyoruz. Böyle ortalamalara yakın seyrediyor. Evet. Yakından da görelim arkadaşlar. Ortalamalara yakın seyrediyor.
0: Sonra şurada haberleri bir köpürttüğünüz zaman bakın
1: ortalamadan uzaklaşıyor.
0: Ne kadar uzaklaşmış.
1: Sonra geri salıyor.
0: Yaklaşıyor.
1: Ortalamaya tekrar yaklaşıyor.
0: Sonra
1: bir daha başlıyor.
0: Tekrar. İşte bu son ikinci uzaklaşma aslında.
1: 60 günlük hareketli ortalama burada, fiyat burada.
0: Evet. Yani hiç normal bir durum bir değil. Yani bir kere biz bunu hiçbir şey, yani bir fiyatlama mekanizması açısından bile değerlendirsek, hı hı, yani Merkez Bankası rezervleri vesaire, hiçbir şeyi bilmiyoruz biz. Şu tablo dahi bize bir şeylerin manipüle edildiğini gösteriyor.
1: Böyle fiyat hareketli ortalamadan uzaklaşıyor, sonra vuruyorlar aşağıya, hareketli, evet, ortalamaya geliyor. Sonra tekrar uzaklaşıyor. Haftalarda, günler içerisinde. Sonra yine geliyor.
0: Evet.
1: Sonra yine kalkıyor. Ama artık o istikrarlı bir kalkış olmuyor. Aşağı yönlü hareket başlıyor.
0: Evet. Petrol fiyatları, 200, savaş vesaire derken bir de yani orada dediğiniz gibi artık 60'ın da altında hareket etmeye başlıyor. Hı-hı. Bu da oradaki düşüş trendini teyit ediyor aslında. Mesela kırmızının altında olması da tekrar ayı piyasasına girdiğinin bir işareti petrol fiyatlarının. Yani şu an buradan çok kolay kolay kurtulmasını bekleyemezsiniz altının. Şöyle bir şey olması beklenir. Bakın kaç yıldır altın yükseliyor. Dolar bazında, ons bazında yükseliyor. Şimdi böyle bir şey yaşayan bir piyasa aynı şekilde uzun bir süre daha bir trende kavuşamaması gerekiyor. Yani bir trend oluşmaması gerekiyor. Yani burada en iyimser senaryo 4500 dolarlara kadar gelebilir. Ama yine buradan bir trend oluşmaması gerekiyor. Burada tekrar faizlerin aşağıya doğru döneceğine yönelik artık bizim merkez bankalarından net açıklamalar almamız gerekiyor. Düşünün, sene sonunda dahi FED faiz arttırabilir fiyatlaması yapılıyor. Şimdi bu bir de bir tane daha olabilir de. Bunun yanında. Şimdi siz bunu şu an konuşuyorsanız altın tarafında da bir yükseliş trendi beklememeniz gerekiyor. Sadece tepki hareketleri olabilir. Yani tekrar işler normale döndü. Petrol fiyatları gerilemeye başladı. İşte o zaman altında tepki başlar. Bakın tepki. Bunun adı tepki. Ama merkez bankaları faiz artırımını artık düşünmüyoruz dediği zaman, işte o zaman trende dönüşebilir. Şu anki olabilecek...
1: Sene sonuna kadar böyle bir şey olabilir mi peki? Şu konjonktürde, bugünün şartlarıyla. Biraz önce dediniz ki sene sonundaki bir artış söz konusu,
0: evet,
1: olabilir.
0: Yani bu konuda açıkçası mesela Ürmüz Boğazı'nda tekrar bir öncekine göre daha net bir boğazın açıldığını varsayalım. Burada bunun piyasalara yansıması, fiyatlamalara yansıması, maliyetlere yansıması

0: en az 6 ayla 9 ay arası bir süre var. İşte o süre yine piyasalar açısından kayıp bir süre zaman. Merkez bankaları halen faiz indirimine başlayabiliriz diyemez. Çünkü enflasyon şu anda körüklendi. Bunu baskılaması lazım. İstihdam verileri halen dengesiz gelmeye devam ediyor. Ama biraz daha yükselme eğiliminde. O yüzden altın tarafında ancak sene sonuna kadar tepki yükselişleri bekleyebiliriz. Bunun bir trende dönüşmesi için ancak burada faizleri artık yavaş yavaş sabitledik. Ve evet, bundan sonraki süreçte 2027'nin ilk yarısına kadar bir faiz indirimine giriyoruz. Girmeyi planlıyoruz. Bu söylem oluşmaya başladığı zaman altın tarafında bir trend oluşmaya başlar.
1: Şöyle bir dikdörtgen yapmışsınız.
0: Evet.
1: Etrafını çevirmişsiniz. 3900 altta işaretlemişsiniz. Şimdi 4100 bandında. 4000 doların altına birkaç defa sarktı. Daha önce 4400 doların altına sarkıp üste çıkıyordu. Ve 4400'ün altı eğer düşüş olursa tehlike deniliyordu. Şimdi o biraz daha aşağıya indi. Bu sefer 4000'in altı için konuşuyoruz. Bir kez daha 4000 doların altı şayet görülürse aşağıda hangi senaryolar gündeme gelebilir? Sert olur mu düşüşler?
0: Şimdi bunu tabii teknik olarak yorumluyoruz. Ama tabii bunun içerisinde biz bütün dünyadaki yaşanan gelişmeleri takip ettiğimiz için onları yorumunu tabii fiyatların içerisine yediriyoruz biz tabii ki. Kırmızıyla gördüğünüz bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunuz zaman o ortalamadan yukarı doğru uzaklaşma ihtimaliniz çok çok yüksektir. Yani bunu küçültemezsiniz. Yani bu ihtimali. Ama tersine düşünün, şu anda o kırmızı 200 günlük ortalamanın altına indiniz ve neredeyse Haziran ayından beri bu ortalamanın altındasınız. Tersi için de geçerli. Siz 200 günlük ortalamanın altına indikten sonra üstüne çıkmanız için çok ekstrem bir gelişme olması lazım. Şimdi düşüşler daha kolay olur ons altında. Yani şimdi 4400-4500 dolara gitmesini beklemek mi daha yüksek olasılık, 4000 doların altına mı inmesini beklemek daha yüksek olasılık derseniz, 200 günlük ortalamanın altında olduğu için 4000 doların altına inmesini beklemek çok daha yüksek olasılıktır istatistiksel olarak. O yüzden piyasalarda altın tarafı halen çok riskli. Yani burada tekrar o kırmızının üzerine çıktıktan sonra orada biz aylarca mesai harcamamız gerekiyor. Kalmamız gerekiyor ki işte o zaman biz bir trendi konuşmaya başlayabilir miyiz? Bizi masaya yatırabiliriz. Şu an bu ihtimal yok denecek kadar az.
1: İsmail Bey, aylar önce inanılmaz bir tespit yapmıştınız. Onu da biraz önce anlattık. Hareketli ortalamalardan uzaklayınca aşırı fiyat dediniz. Aynı şeyi tersten de okuyabiliyor muyuz? Evet, yani aşağı yönlü bir hareket. Mesela şu an mesela çok uzaklaşmamış gibi görünüyor hareketli ortalamalardan, değil mi? Yani çok yukarı gidip hareketli ortalamadan uzaklaşırsa tehlike. Çok aşağıya gidip hareketli ortalamadan da uzaklaşırsa bu da tam aksi bir görüntü için bize sinyal veriyor olabilir mi?
0: Evet.
1: Ve şu anki durum ne anlatıyor?
0: Şu an mesela olumsuz haberler daha da artarsa hareketli ortalamadan aşağıya doğru uzaklaşma ihtimalimiz çok çok artar. Orada da zaten kırılma noktası 4000 dolar olacaktır. Çünkü en son oradan dönmüştük. Orayı referans alabiliriz. Aşağı yönde de o panik oluştuğu zaman yine aynı yukarıda uzaklaştığındaki olan geri geliş burada da tersi olacak. Yani 4000 dolardan aşağı doğru uzaklaştığınız zaman bu sefer 4340 dolar, orada yazmışım ben kırmızı olan yer.
1: Evet.
0: Oradan olan mesafeye

0: bakacaksınız. Uzaklaşma oranı çok arttıysa açıkçası mutlaka tepki gelir.
1: Mesela şu önceki taraftaki boyla hareketli ortalamadan yukarı yönlü uzaklaşmış ya.
0: Evet.
1: O bize bir ipucu verir mi? Yaklaşık hani o yeşil grafiğe bakıyorum. O dönemde yeşil grafik 4300-4500 iken fiyat 5600'e gitmiş. 1100 puanlık bir uzaklaşma var. Şimdi 4340 dediniz. O zaman bu bize 3200'lere kadar bir hareketin oluşabileceğini gösterir mi?
0: İşte burada biraz uzmanlık giriyor.
1: İşte onun için size soruyorum.
0: Şimdi bu ortalamanın üzerindeki uzaklaşmanın ne zaman yaşandığına bizim bakmamız lazım. Yani trendin sonunda başlamış değil mi? Çok uzaklaşmalar, trend artık sonuna doğru yaklaştığı zaman aşırı alımlar görüyoruz. Ama şu an düşüş trendinin sonuna gelmedik.
1: Yani grafik yana da yatabilir diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani ortalamaların altında kalır.
0: Çok daha yüksek.
1: Ama yana yatar.
0: Evet. Orada mesela 6 ay bir vakit geçiririz. 3 ay. Ondan sonraki aşağı gelişler bizim için çok daha anlamlı olur. O zaman çok daha sağlıklı okumalar yaparız. Bu daha iş yolun başı. Hı hı. O yüzden burada 4000 doların altına indiğiniz zaman çok uzaklaşma olmaz. Ama en azından şunu düşünürsünüz. Biz gerçekten 200 günlük ortalamadan gittikçe uzaklaşıyoruz. Şu an iyi bir yolda değiliz. Yani altınla ilgili çok hayal kurmayın. En azından burada tepkiler en iyimser olarak olabilir. Yani altın yatırımcısı hem gram altın olsun hem ons altına yatırım yapan yatırımcıların bu bakış açısıyla yorumlaması gerekir bu senaryoyu.
1: Evet. Gram altın da var. Onu da konuşalım. Önce kısa bir aramız var. Müsaadenizle araya gidelim. Aradan sonra Temmuz ayında gram altın 8000 TL olacak mı? Bunu konuşacağız.

0: Philip Capital'in sunduğu küresel bakış devam edecek.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
2: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
1: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
3: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
1: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
4: Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde.
1: Sevilen şarkıcılar Melik Joy,
4: güzel, döndü, yeminledin,
1: ve Nil Karataş. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapa'nın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
0: Philip Capital'in sunduğu küresel bakış devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gram altını konuşacağız. İsmail Güner bizlerle olmayı sürdürüyor. İsmail Bey, özellikle Haziran ayında bazı uzmanlar Temmuz'a işaret etti. Temmuz'da gram altın 8.000 TL olabilir. Ağustos'ta 10.000 TL olabilir denildi. Şimdi siz ons altını değerlendirdiniz. Gram altın onstan etkileniyor. Evet. Diğer parametre dolar TL'de. Önce şunu kısaca sormak isterim. Lütfen kısa cevap verin. Sonra detaylandıralım. Dövizde, dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket bekliyor musunuz?
1: Çok net söyleyeyim. Hiçbir şekilde beklemiyoruz.
0: Şimdi gram altını lütfen konuşalım. 6200 TL'nin altında. O zaman gram altında akıbet nasıl ilerleyecek? Temmuz'da 8000 TL olur mu sorusu yatırımcı tarafından çok geliyor. Zirvesi 8126 TL seviyesi olarak kayıtlara geçiyor.
1: Yani 8000 TL olması için ya dediğiniz gibi bir dolar TL tarafında bir

0: manipülatif bir şey olması lazım. Ya da ons altın tarafında çok büyük bir yükseliş. Yani o zirve seviyelerine doğru tekrar gelmesi. Bu mümkün olabilir mi? Şu anki piyasa koşullarında mümkün değil. Yani bunun ötesi, yani bunu da şu anda bizim görebileceğimiz, yani 8000 TL olur diye biri söylüyorsa, açıkçası burada ciddi anlamda ya bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor olması lazım. Ama tabii bunu söyleyebilecek cesarette olan biri varsa da açıkçası bence manipülasyon yapıyordur. Çok böyle nasıl diyelim, matematiksel olarak birbirini tamamlamıyor. Tutarsız bir, yani ons altındaki senaryolarla ve bunun bu bağlamda yurt içindeki gelişmeleri siz değerlendir iç içe böyle soktuğunuzda açıkçası gram altının bir kere TL'nin değer kaybetmesinden kaynaklı bir yukarı hareketi olabilir, ama yani böyle bir ihtimal de şu an için yok. Yani şu an Merkez Bankası sıkılaştırmanın halen devam ettiğini söylüyor. Faizlerimiz yaklaşık olarak 37-40 fonlama. Aylık da bakarsanız zaten dolar TL kuruna %1 ile %1.2 maksimum bir aylık artış var. Yani şimdi bunu burada fiyatlara yansıttığınızda gram altın tarafında böyle bir yükselişi bulabilecek bir formül ben şu an çıkartamıyorum. O yüzden çok da doğru değil.
1: Şunu söyleyeyim. Dolar TL 6,5 ayda %9.3 yükselmiş. Gram altın %3. 6,5 ayda.
0: Evet.
1: Yani enflasyon 6,5 6 ayda ne kadar? %17. Geçen sene enflasyonun altında hareket etti mi kur? Evet. Demek ki uygulanan politikalarla döviz enflasyonun altında kalmaya devam edecek. Ki dün Bakan Şimşek ters dolarizasyonun altını çizmişti. Yani TL'deki değerlenmeye 11 yılın zirvesinde demişti. O zaman şimdi gram altını konuşurken dövize yönelik böyle bir beklenti de yok. Ons altına yönelik de siz biraz önce geniş bir değerlendirme sundunuz. Peki gram altın ne olabilir? Teknik grafiği bir isteyelim, bir bakalım. Teknik açıdan gelinen nokta gram altın adına ne anlatıyor? Buyurun.
0: Yani matematiksel olarak hesapladığımızda ve finansal olarak sizin de söylediğiniz bu bilgileri hesapladığınızda gram altının bu önceki zirve seviyesine doğru 7650 seviyesi, daha önceki gördüğü seviye, buralara çıkması gerçekten imkansız gibi. Tabii %100 demeyelim de ama bir şekilde ons altın tarafında burada bizim öngöremediğimiz, daha doğrusu dünyanın öngöremediği bir şeylerin olması gerekiyor. Bir günde ve bir ayda olabilir mi? Yani bu düşük ihtimal, onu söyleyeyim. O yüzden gram altına bakarsanız şu anda aslında ons'taki gerilemeden kaynaklı gram altında da düşüşün yaşandığını görüyoruz. Ben gram altın tarafında açıkçası ons altın düşmeye devam ederse orada sınırlı geri çekilmeler yine olabilir. Dikkat ederseniz mesela gram altın tarafında grafikte her yılın başındaki fiyatı yazdım ben. 2024 yılının başında yaklaşık 1950'ymiş Uğur Bey. Yıl sonuna geldiğimizde 3000. Yani 2025 başında 3000.
1: %50 artmış.
0: Evet. Yaklaşık. Şimdi 2025'te tekrar başladık 3000'den. 2025 sonunda, 2026'da başında 6000. %100. Yani çok ciddi bir gram altında

0: artış var. Ve onun üstüne bir de 7650 fiyat seviyesini görmüş bu yıl içerisinde. O yüzden gram altının açıkçası böyle tekrar böyle bir trende hemen hızlı bir şekilde girmesini bekleyemeyiz. Şu anda özellikle de kırmızı hareketli ortalamaya yakın olmamız buralarda biraz daha zaman harcayacağımız anlamına geliyor. Dolar TL kurunu az çok tahmin edebiliyoruz. Yani yapılan açıklamalardan dolayı aylık ortalama ne kadar en fazla yükselebilir? Şimdi bunları siz bildikten sonra açıkçası tek bilmenizin daha zor olduğu ons altının ne şekil hareket edeceği. Şu an ons altın tarafında da düşünün 4500 dolar maksimum yıl sonu hedefi var. Birileri söylemiş. Şimdi buna bile baktığınızda aslında böyle bir şeyin imkansız hale geldiğini görüyorsunuz. Yani çok zorlama olur. O 8000'ler biraz hayal satma gibi bir şey olur. Ama dediğim gibi şu an ons altın tarafında olumsuz senaryo halen devam ediyor masada. Orada 4400 dolarlar aşılmadığı sürece gram altında da yukarı yönlü net bir trend oluşması çok zor. Burada yeşil olan 60 günlük ortalama 6440 seviyesinde grafikte. Yani en iyimser seviye burası. Buranın üzerine çıktığınız zaman zaten gramda da bir şey, onsta da bir yukarı hareket başlıyor şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ama şu an için ben ons altındaki bu trende paralel bir seyir bekliyorum. Yani çok böyle aşağı doğru bariz bir düşüş zor. Ama bu fiyatlarda 5900 belki 5800'ün üzerinde bir yatay bir trende girebilir.
1: Evet. Biraz kalan dakikalarda petrol ve Bitcoin'in grafiklerine de bakalım.
0: Tabii ki.
1: Brent petrolde hafta içerisinde yaşanan fiyat hareketliliğinden bahsettik. 120 dolarları sene içerisinde gördü. Hızla geri çekildi. Grafikte de bu geri çekilmeyi görüyoruz. Orada bir gap var sanki, bir boşluk var.
0: Evet.
1: Şimdi 76 dolar seviyesinde. Bu gap'i mi kapatmak isteyecek? Ne olacak? Nasıl olacak?
0: Yani her şey çok yolunda giderse o gap kapanabilir. Çünkü onun içinde şöyle bir şey yaşanması gerekiyor. Yani önce 82 dolara kırmanız gerekiyor.
1: Önce yukarı yönlü hareket.
0: Evet. Yani yukarıdaki gap'i kapatmanız için bir önceki mesela savaşın daha da büyümesi gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin tamamen sıfır ve öngörülemez hale gelmesi gerekiyor. İşte o zaman 82 dolar kırılır ve tekrar 90 dolarlara doğru bizim bir yükselişe geçtiğini görmemiz mümkün olabilir Brent petrolün. Ama şu an için şu fiyatlama ilk aşamada anlaşma sağlandı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sınırlı bir kontrollü bir şekilde yaşanıyorun fiyatlamasıydı. Bu 72 dolarlara kadar geri gelmemiz. Şu anda anlaşma bozuldu ama savaşa geri dönülmeyecek algısı, tekrar Trump'ın açıklamaları, İran anlaşmak için istekli cümleleri açıkçası piyasayı biraz daha böyle kafasını karıştırdı. Mesela tekrar geri geldi 76 dolar seviyesine doğru şu anda fiyatlanıyor. Yani o hızlı tepkinin yaklaşık olarak %40'ını geri aldı diyebiliriz. O yüzden söylemler burada netleşecektir. Bizim için önemli olan Hürmüz Boğazı ve savaşın devam edip etmeyeceği. Buradan daha böyle somut, net, böyle boşluk bırakmayan anlaşmalara ihtiyaç var. Böyle bir şey olduğu zaman kapsamlı bir anlaşma Petrol tarafında biz çok rahatlıkla

0: aşağı doğru 70 doların da altına doğru bir sarkmayı görebiliriz.
1: 7 aylık grafik verebilir miyiz Brent petrolde? 60 dolarlardan önce 73 dolara geldi. Savaş öncesi seviye 73 dolardı yanılmıyorsam, evet. 27 Şubat'ta. 28 Şubat'ta savaşla birlikte önemli bir yükseliş gördük. Ama ayın, hatta daha doğrusu yılın başına baktığımızda 60 dolardan 27 Şubat'a kadar biraz yükselen bir petrol piyasası vardı. 12. ayın 16'sında 2025 yılında 58 dolardı. Tam ifade ettiğim gibi. Ocağın başı 60 dolardı. Tekrar kalıcı bir barış, net bir çözüm bizi 60 dolara getirebilir mi? Ya da ne kadar sürede bunu görürüz?
0: Getirebilir. Çok rahatlıkla getirebilir. Yani burada ama kalıcı. Yani piyasaların kafasında bir şüphe kalmayacak artık. Yani bunu ne İsrail bozabilecek ne de İran bozabilecek. Yani aslında öyle bir anlaşma olması gerekiyor ki anlaşmayı bozana da çok büyük yaptırımların olabileceği, bütün dünyayı tatmin edecek bir anlaşma açıkçası petrol fiyatlarını 70 doların altına çeker, daha da aşağılara doğru inmesini sağlar ve burada halen buraya gelmemize rağmen de piyasalarda biz sene sonuna kadar faiz arttırımlarını yine konuşuyor olacağız. Çünkü piyasanın normale gelmesi, o üretimlerin tekrar eski haline gelmesi, o günlük 20 milyon varil petrolün geçiyor olması kesintisiz olarak açıkçası hemen mümkün olmayabilir.
1: O zaman tabii ki 80 dolar seviyesi 120 dolardansa 80 dolar daha olumlu, ama 80 dolar da yine büyük resimde enflasyonist bir ortam mı anlamına
0: çok
1: gelecek?
0: Evet, kesinlikle işleri daha da işin içinden çıkılmaz hale getirir. Yani merkez bankalarının olumlu yönde, yani parasal gevşemeye yönelik bir cümle kurma ihtimalleri sıfırlanır. Onu söyleyeyim. Yani 80 dolarlarda. Hala yine sıkılaştırma devam, faiz arttırım süreci devam. Bunu görmek gerekir. Bizim merkez bankamızda da benzer bir durumu bekleyebiliriz. Yani belki faiz arttırımı olmaz ama faizleri sabit tutmaya da devam ederiz. Petrol fiyatları yükselmeye devam ettiği sürece. Onu da piyasa koşulları müsaade ettiği kadar.
1: 3-4 dakikamız kaldı. Bitcoin grafiğimiz var. Ona da bakalım. Böyle bir ortamda Bitcoin'in bu kadar geri çekilmesi ona yatırım yapmak için doğru bir hamle olur mu? Ekim 2025'te 127 bin dolardı Bitcoin. Ne olduysa 60 bin doların altını gördü ay içerisinde. Şu sıralarda da 64 bin dolar bandında işlemler devam ediyor. 64.477 dolar seviyesinde yatay bir görüntü var Bitcoin'de.
0: Evet. Aslında Bitcoin'i yorumlamak biraz daha böyle işin içine küresel piyasaları da katarak yorumlamak daha profesyonel olur. Normal şartlarda dediğimiz gibi, yani bunun çok böyle fiyata bakarak şu oldu, Bitcoin şuraya gidecek demek, yani çok böyle altı doldurulacak bir durum değil. Ben Bitcoin tarafında dikkat ederseniz yorumlamayı basit hale getirmek gerekiyor. Şu an faiz arttırım döngüsü devam ettiği sürece bir kere şunu okumak lazım. Bitcoin tarafında çok iyimser olmak çok doğru değil. Piyasanın bu koşulları devam ettiği sürece merkez bankalarının dikkat ederseniz 2023 yılından beri bakın mesela Bitcoin'de o kırmızı hareketli ortalama ne kadar sihirli bir şekilde çalışıyor. Yani en kötü ortamda bu 200 günlük ortalamadan dönmüşüz. Yani 2024 yılında 55 bin dolardan mesela dönmüşüz. Sonra tekrar uzaklaşmışız. Bakın burada da aynı mantık. Yani ons altındaki bakış açısı, yorum tarzı yine aynı. Bakın ortalamadan yükseldiği zaman ne oluyor? Tekrar ortalamalara eninde sonunda geri geliyor. Şu anda da özellikle 2025'in sonuna doğru dikkat ederseniz Bitcoin o kırmızıyı kırdıktan sonra uzun vadeli

0: Bakın bir daha hiç üstüne çıkmış mı? Çıkmamış.
1: Çıkamamış.
0: Yani sizin uzak durmanız gerekiyor demektir bu. Yani Bitcoin yatırımcısı bu tabloya bakarak halen düşüş trendi devam ediyor.
2: 200 günlük hareketli ortalamanın altında.
0: Yani hiçbir şekilde bakmaya gerek yok. Burada ancak şunu yapabilirsiniz. O da
2: bu seviyeden Bitcoin alır mısınız?
0: Asla. Yani Bitcoin'in biraz daha dünya piyasalarını okumanız gerekiyor.
2: Bitcoin
0: yani,
2: yatırım aracı olarak görüyorsunuz.
0: Faizlerin düşmesi gerekiyor. İşte o zaman Bitcoin yine aynı altın gibi alternatif hale gelebilir. Bu ortamın oluşması gerekiyor. Oluşmadığı sürece sadece kafa karışıklığı olur. Burada trade amaçlı kullanılabilir. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Şu an mikro bazda bir ters omuz, baş omuz formasyonu var. Bu şu demek, buradan 68 bin dolara doğru bir tepki gelebilir. Mümkün ama bunun çok bir anlamı yok. Bunu siz tradersanız bunu trade amaçlı kullanırsınız. O yüzden bu mavi trend, alçalan trend ve kırmızı hareketli ortalamanın bunlar kırılmadığı sürece çok hayalci olmamak gerekiyor. En iyimser beklentimiz burada tepki yükselişi 68 bin dolar ve bunun belki biraz daha 70-72 bin dolara doğru evrilebilir. O da yani çok böyle olumlu gelişmeler olursa piyasalarda bu bir tepki, trade amaçlı kullanılabilir. Ama o mavi trend kırılmadan, alçalan trend ve kırmızının üstüne çıkmadığınız sürece bu 2024, 2025, 2023'teki bu trendleri yakalama şansı yok. Hayalci olmamak gerekiyor.
2: Bitcoin yatırımcılarına duyurulur. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
2: Çok kıymetli görüşleriniz. İsmail Güner bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzuli uyar. Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin

0: görüntüsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobit'te. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben işte.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Kamp'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Koto bitti. Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: $1 milyon mu?
5: $1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun süredir hep yapay zeka konuşuyoruz ama bir yandan da yapay zekanın getirdiği para hareketleri, finansal hareketler, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemi nasıl değiştireceği, nasıl ilerleyeceği, yatırımcıların bu anlamda güveninin nasıl tazeleneceği, bütün bunlar aslında kafada soru işaretleri de yaratmıyor değil. Biraz bunlarla ilgili konuşarak aslında başlamak istiyorum bugün programa. Geçtiğimiz günlerde Wall Street'te bildiğiniz gibi teknoloji hisselerinde kelimenin tam anlamıyla çok sert rüzgarlar esti. Hatta düşüşün görünen yüzlerinden biri aslında SpaceX oldu ve şirket daha yeni halka arz edilmişti biliyorsunuz. Çok da güçlü bir çıkış yakalamıştı ama bunu maalesef koruyamadı ve üst üste 3 işlemde günlük %10'dan fazla hisse değeri kaybetti. Bir de üzerine borçlanma senedi çıkaracağını duyurunca yatırımcılar biraz geri çekildiler ve bir düşünmeye başladılar. Çünkü acaba şirketin harcama temposu mu çok yüksekti yoksa finansman ihtiyacına yetişemediler ve finansman ihtiyacı gittikçe büyüyor mu? Aslında bu sarsıntı SpaceX'e de sınırlı kalmadı. Piyasayı asıl karıştıran durum yapay zeka harcamalarına yönelik o büyüyen tedirginlik oldu. Ve rakamlar da gerçekten çok çarpıcı baktığımızda. Amazon %4.8 gerilerken Meta ve Microsoft hisseleri de %3'ün üzerinde değer kaybettiler. Böyle baktığımız zaman sadece bu 3 şirketin bu küçük değer kayıplarından oluşan rakam 248 milyar dolarları aşıyor. Alphabet tek günde %6 hisse değeri kaybetti ve 256 milyar dolarlık bir rakamsal kayba erişti. Şimdi sorunun ne olduğu aslında hep konuşuluyor. Peki diyorlar, sorun ne? Buna baktığımızda da kimsenin teknolojinin kendisine bir itirazı yok. Ama yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve çiplere inanılmaz paralar harcanıyor. Ve aslında bu devasa yatırımların şu anda yatırımcı gözünde nasıl kâra geçeceği, nasıl kendisini ispatlayacağı konusunda da somut bir çıktı yok, bir kanıt yok. Öyle baktığımız zaman işin ilginç tarafı da yatırımcılar artık sadece büyüyeceğiz vaadiyle yatırım yapmak istemiyor. O büyümenin maliyetini öğrenmek istiyor ve masadaki faturaları sorgulamaya başladı. Aynı gün tabii ki herkes kaybetmedi. Biraz önceki bahsettiğim hisse kayıplarında masanın bir de diğer tarafı var. Yani bu işte kazananlar da oldu. Yapay zeka için milyarlarca dolarlık çekler yazan dev şirketler bir yandan biraz önce bahsettiğim gibi değer kaybederken, örneğin çip üreticisi Micron aynı dönemde hisse değerini %5,8 yükseltip rekor tazeledi. Yani tam da o gün Anthropic'le ilgili yeni nesil yapay zeka teknolojileri için stratejik de bir anlaşmayı Micron duyurmuşken. Yani alt tedarikçilerin aslında özellikle çipte, veride yer alan alt tedarikçilerin de şansı çok daha yüksek oluyor gibi görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönem özellikle siber güvenlik tarafında da büyük gelişmelere gebe. Onu da program içerisinde sohbetimiz esnasında aralarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle konuklarımız var stüdyomuzda. İki kıymetli konuğumuz. Onlarla başlamak istiyorum. Cognisys Teknoloji kurucusu Necati Ekiz. Bir süredir Necati Bey'i davet etmiştim zaten. Program yoğunluğumuzdan gelememişti. Hoş geldiniz. Ve yine diğer konuğum da Model Snap AI kurucu ortağı ve CEO'su Eser Eskiçırak. Hoş geldiniz Eser Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Programımıza. Çok ilginç şeyler yapıyorsunuz. Sizi de takip ediyorum ve bugün de hem bizi izleyenlerle tanıştırmak hem de yaptığınız teknolojik altyapıyı da biraz daha detaylı öğrenmek istedik. Necati Bey, önce sizle başlayayım ama bir küçük tanıtalım sizi. Endüstri mühendisiniz ve aynı zamanda girişimciliğe de üniversite yıllarında başlamışsınız ve 2017'de kurduğunuz bir eğitim teknolojisi.

0: şirketi var. Burada da birçok uygulama geliştirmişsiniz ve aslında büyük bir vizyon 2017'de bunu kurmak. Sonra da Türkiye'nin en çok kullanılan altyapılarından biri haline getirmişsiniz. Bugün 160 milyonun üzerinde çözülmüş testle Türkiye'nin de etkili, önemli bir datasına sahipsiniz. Evet. Birazdan zaten bu platform hakkında da sizden çok detay bilgi alacağım. Aynı zamanda da Londra'nın ardından Rotterdam'da ve iki ofis açıp Avrupa'ya da açılmışsınız. Doğru. Bu altyapıyla. İZZ Global Holding bünyesinde de bu vizyonu daha geniş bir ölçüye de taşımayı düşünüyorsunuz, evet, değil mi? Şimdi ben size bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Sonra Eser Bey'e geçeceğim.
1: Tabii.
0: Önce bize biraz bu platformla ilgili bir bilgi verirseniz. Yani nasıl bir eğitim platformu hazırladınız? 2017'de bu böyle bir platform hazırlama vizyonu nereden doğdu? Bugüne doğru bu platformu mutlaka geliştiriyorsunuz. Buradaki stratejileriniz neler? Böyle bir sohbetle başlayalım.
1: Tabii. Biz 2017 yılında bambaşka bir işten dolayı biz açıkçası İzglobal şirketler toplu olarak birçok farklı sektörde varız. Başka bir işten dolayı çok fazla savaş görmüş Almanya'da bulunma imkanım oldu. Onların eğitim sistemini incelemek istediğimde bu kadar çok savaş yapmış, kaybetmiş bir ülke nasıl bu kadar iyi ayakta duruyor diye baktığımızda eğitim sistemlerinin temeline bilişsel beceriler olduğunu gördük. Sonra bunu nasıl ülkemize getiririz diye düşündük. O dönemde çalışmalara 6 tane farklı akademisyen arkadaşımızla başladık. O günden bugüne de geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de sanırım en büyük bilişsel beceri üzerine veri kaynaklarından birçoğu bize aittir. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa dünyada sanırım iki şirketten biriyiz. Bilişsel beceri raporu sunabiliyoruz. Sunmuş olduğumuz testlerin tamamı ülkemizde tamamıyla standartize edilmiş vaziyette. Yani 5 yaşından sonraki her bir öğrenci gerçek anlamda kendi yaş kategorisindeki bir başka çocukla kıyaslayabilme imkanı sunabilen bir sistem veriyoruz. Geliştirerek devam ediyoruz. Güzel bir mühendislik kadromuz var. Ankara'da, işte Londra'da, Rotterdam'da, İtalya'da, Sicilya Adası'nda şu anda devam ediyor. 8 tane farklı ülkede pilotlamaya geçtik. Orada bakanlıklarla devam ediyoruz. Umuyoruz bunu arttırarak devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ben çok etkilenmiştim. Birlikte karşılaştığımız bir eğitim zirvesi vardı. Eğitim, evet, teknoloji zirvesi Antalya'da. Ve standları gezerken biz sizle tanıştık. Hı-hı. Ve platformunuzun o özellikle çocukların bilişsel yeteneklerini geliştiren bacağından çok etkilenmiştim. Burada aslında çocuklar için nedir alameti farika? Yani bugünün çocuklarına baktığınızda platformun ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya insanlar bilişsel beceri dedikleri zaman aslında Türkiye'de çok bilinen bir kavram olmadığı için kafalarında tam yere oturtturamıyorlar. Evet. Yani akademik başarı için mi, sosyal başarı için mi, yoksa kişisel başarı için mi olup olmadığını daha kafalarına koyamıyorlar. Ama özünde bilişsel beceriler hem sosyal, hem akademik, hem de bireysel, kişisel başarının temelini oluşturuyor. Bununla ilgili OECD'nin yayınladığı raporlarda aynı koşullarda eğitim alan çocuklarda bilişsel becerinin önemi %70 ve üzeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani evet, aynı eğitim, aynı sırada alıyoruz. Benzer sosyoekonomik koşullara sahipsek %70 ve üzeri. Eğer aynı koşullarda değilsek diyor %50 ve üzeri bilişsel becerinin önemi var diyor. Doğru. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gelişmiş olan ülkelerin temeline bilişsel beceri koyması şansa değil. Gerçek anlamda bu ülkemiz için, çocuklarımız için çok kıymetli ve bilişsel beceriler çocukların gerçek potansiyelini keşfedip sevdikleri mesleği yapması için de ciddi anlamda onlara bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi çocuklara baktığımız zaman bir Finlandiya modeli var mesela. Hı-hı. Finlandiya modelinin farklı bir eğitim sistemi var. Evet, şimdi en iyi seçildi Finlandiya. Çok iyi diyoruz ama ben onu da sorguluyorum. Yani neye göre iyi? Onun daha iyisi olabilir mi? Daha onun da bir açıkları var mı? O eğitim sisteminde de düzelebilecek, değişebilecek şeyler var mı? Ama şimdilik dünyaya baktığımızda Finlandiya modelini eğitim modelleri içerisinde araştırmalarda en iyi diye tanımlıyorlar. Hı hı. Orada mesela bu tarz platformlar kullanılıyor mu o bilişsel yetenekler için? Ya da sizin platformunuzun yapısı bu eğitim sisteminin içinde mesela kullanılabilir, tabii, mi? Tabii. O en iyinin içinde. Hı hı.
1: Temelde o metodun içerisinde aslında hani iyi kötü hepsi en iyi olma ihtimali yok. Çünkü hepimizin sosyoekonomik durumları, yetişme şartları,

0: bulunduğu ortam çok farklı. İşte bize teknolojinin sağladığı aslında en büyük fayda da bu. Bizim yaptığımız en güzel şey, biz her çocuğu ayrı ayrı kişiselleştirilmiş olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim sistemimize girdikten sonra çocuğu 5 ana başlığın altında 69 tane alt kırılımda ayrı ayrı inceliyoruz. Aynı sınıfta bulunan çocuklara aynı soruları sormak, aynı evden, aynı anne babadan bile çıkmış olsalar bile mümkün değil. Aynı benzerliği göstermiyorlar. İşte bu yüzden tamamıyla bu işte teknolojinin de bize sunduğu imkanlar sayesinde ciddi anlamda o çocukların bilişsel becerilerine yönelik kişiselleştirilmiş, aslında bilişsel becerilerine yönelik demeyeyim, eğitimine yönelik kişiselleştirilmiş bir teknoloji sunuyoruz. Bu çok kıymetli. Özellikle gelişmiş ülkelerde, az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Almanya'da, Finlandiya'da, birçok gelişmiş ülkede 5 yaşından sonra bilişsel beceri raporu olmayan bir çocuk bir sonraki sınıfa geçme şansı yoktur. Yani o bilişsel beceri raporuna göre onun önündeki hayatındaki vizyonu belirlenir. Ona göre yönlendirmeleri yapılır. İşte bizim ülkemizde en çok eksik gördüğümüz alanlardan biri bu. Henüz bu alan hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve biz bu alanda bence dünyanın en iyi birkaç firmasından biriyiz. Çünkü Türkiye'de bunu online olarak yapabilen tek şirketiz. Dünyada iki şirketten biriyiz. Bununla beraber umuyorum ülkemize de katkı sağlayacağız. Çünkü yurt dışında birçok yere katkı sağlayabiliyoruz.
1: Bundan eminim. Birazdan zaten özellikle o data üzerinde ve değerlendirme de isteyeceğim. Yani Türkiye'deki çocukların sizdeki datasına göre bir değerlendirme isteyeceğim. Onu heyecanla bekliyorum. Şimdi biraz Eser Bey'e döneceğim. Eser Bey, siz de biraz tanıtmak istiyorum. Hem bilgisayar programcılığı hem işletme eğitimi almışsınız. İyi bir karma. Ve 15 yılı aşkın süredir de teknoloji sektöründe kendi şirketinizi sanıyorum yönetiyorsunuz. Evet. Başta Python olmak üzere yazılım tarafında da geliştirmişsiniz kendinizi ve iş dünyasını hem teknolojiyi içeriden tanıyan bir bilgi birikim sahibi olmuşsunuz. Bunlar hep üzerinde duruyorum tek tek çünkü bu çağın önemli konuları. Üretken yapay zekayı da ilk dönemlerden beri takip edip zaten şimdi şu anda yönettiğiniz şirketi de bütün bu gelişmeler ışığında güncel bir şekilde kurup yönetiyorsunuz. Dinamik bir yapı. Model Snap'i de Türkiye'den çıkıp global pazarlara açılan bir moda teknoloji markasına dönüştürmek gibi de çok kıymetli bir hedefiniz var diye görüyorum. Evet. Şimdi ben biraz size özellikle e-ticarette beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben de yıllar önce modanın servis ve ürün yaratma konusundaki zorluklarını bizzat yaşamış. Kurucuların ya da şirketlerin bu anlamda geri durmasının aslında bunu yapamamak olduğunu görmüş bir kişiyim. Şimdi o klasik stüdyo, manken, işte prodüksiyon çok zahmetli, çok bütçeli. Bu süreçleri siz şirket olarak nasıl yakaladınız? Nasıl bir kolaylık getirdiniz? Nasıl bir hızdasınız? Aynı zamanda sektörün bu konudaki teknik çekincelerini nasıl yeniyorsunuz? Çünkü bir yandan da sunduğunuz şeyi çok bilen kurum da yok. Biraz bize hem hizmetinizden hem de bu sorulardan dönerseniz çok seviniriz.
2: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Model Snap'te bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de ürün tutarlılığı. Ürün tutarlılığı anlamında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Ve akabinde ana merkeze kullanıcının yüklediği ürün fotoğrafını ana referans olarak kabul ettik. Ana referanslı ürün fotoğrafında kullanıcı kendi ürünüyle ne kadar tutarlıysa çekmiş olduğu fotoğraf, o tutarlılıkta da biz görsel üretim sonucu veriyoruz Model Snap üzerinden. Dolayısıyla bu anlamda şimdi farklı bir yerden bahsedecek olursak bu anlamda firmalara çok fayda sağlıyoruz. Özellikle bütçesel tarafta hız ve maliyet anlamında çok kolaylıklar sağlıyoruz.
1: Şunu soracağım, hangi şirketler ve nasıl bir çalışma yönteminiz var? Yani hangi ihtiyaçla size geliyorlar ve siz onlara nasıl bir servis sunuyorsunuz?
2: Esasında çok yeni bir teknoloji, üretken

0: 7'lik bir ürün tutarlılığını yakalamış durumdayız. Bu da çalıştığımız yerel firmaları da bizi de mutlu ediyor tabii.
1: Peki Türkiye'ye baktığınızda yaptığınız iş daha teknolojik olduğu için, üstelik üretken yapay zekayı da kullanabildiğiniz için nasıl bir gelişme görüyorsunuz Türkiye'de şirketlerde sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanma konusunda? Zorlanıyor musunuz sektörde? Yani nasıl çalışıyorsunuz?
0: Esasında hani bu zaman çok keyifli geçiyor bizim adımıza. Çünkü modelsin hep hani tek başına doğan bir proje değil esasında. Hani bunu firmalar, sektör gerçekten sahiplenmiş durumda. Bizim aklımıza gelmeyen fikirleri sektör markaları bize söylüyorlar. Biz şu anda o sektör markalarıyla yerel olarak hep beraber büyüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herkes hızlıca aşina oldu diyebilirim.
1: Peki tekrar döneceğim sizin tarafa. Necati Bey, şimdi dijital dünya çok kuşattı bizi biliyorsunuz. Evet. Ve artık sadece çocuklar için değil, hepimiz için bir dikkat bozukluğu var. Evet. Aynı zamanda dopamin dengesinin bozulduğunu da görüyoruz vücutlarımızda. Madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman da bilişsel beceriler ve bilgi işlem kapasitesinin artırma gücünü de aslında bir noktada artırmamız gerekiyor. Evet. Burada temel belirleyici olan teknolojinin kendisi mi, yoksa bizim onu kullanma şeklimiz mi? Ben bunu hep merak ederim. Ve zararı faydaya dönüştürecek bir ince çizgi vardır. O çizgi sizce nerede başlıyor?
2: Bu özellikle velilerimizin, öğretmenlerimizin bizim ürünlerimizle ilgili en çok söylediği şeylerden biri. Teknolojinin faydalı olabilmesi için ekranı aktif veya pasif diye ayırılıyor. Yani dünya literatürü bunu böyle ayırmış. Siz sabahtan akşama kadar sosyal medyada ne deniyor, storyleri tık tık izliyorsanız, ekrana
1: scroll ediyorsunuz.
2: Evet, scroll ediyorsak. Evet, o zaman ekranı pasif kullanmış oluyoruz ve böyle olduğu zaman da kesinlikle dikkat süremiz azalıyor. Niçin? Çünkü beyin sürekli olarak ücretsiz bir dopamin almış oluyor. Her bir arkadaşımızın story'si aslında bizim için yeni bir dopamin. Her bir arkadaşımızla ilgili izlediğimiz bir story arasındaki süre ne kadar daralırsa, ne kadar sık dopamin alırsak da bu da bizim dikkat süremizi tabii ki de yerle bir ediyor. Ama bunu teknolojiye iyi ya da kötü, ekranını kullanabilmeyle ilgili bir şey demek doğru değil. Bunu şöyle ayırmak lazım. Ekranı pasif kullanıyorsanız kesinlikle kötü. Sosyal medya, dizi, film, siz sabahtan akşama kadar çocuğunuzun eline ya da kendiniz tableti alıp bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet, bu ciddi bir sıkıntı. Ama bunu aktif kullanıyorsanız, yani bütün dünyanın yaptığı gibi, ben işte bana öğretmenlerimizin, velilerimiz sorduğunda en çok onu söylüyorum. Singapur'da, Kore'de, Finlandiya'da, Norveç'te ekran bağımlılığı yaratmayan ekran bizde nasıl ekran bağımlılığı yaratıyor? Bizdeki dediğim gibi pasif kullanımdan dolayı, ama bunu aktif kullanırsanız, yani bunu aktif kullanmaktan kastımız çocuk ekran başında problem çözerse, deneyler oluşturursa, araştırma yaparsa, geliştirme yaparsa, mantık, muhakeme, perspektif, uzaysal algı, problem çözme becerileri, yani kısaca bilişsel becerileri için bir şeyler yaparsa, işte o zaman gelişmiş ülkelerin olduğu gibi ekranı pasif değil, aktif kullanmış oluyoruz. O zaman da ne oluyor? Elimizde 6000 kişi üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma var. Yaklaşık 7-10 saniye civarında olan kişilerin 6 ay ve üzeri bizim uygulamalarımızı kullandığında dikkat sürelerini 8 dakika 50 saniye çıkardık. Yani yaklaşık 76 kat arttırmaya başardık. Yani demek ki her ekran ekran bağımlılığı yapmıyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bunu gerçekten öğretmenlerimiz, velilerimizin iyi anlaması lazım. O pasif ve aktif kullanımı ayırt edebilirsek kesinlikle hem dikkat süremiz olsun, hem hafıza, hem muhakeme olsun. Aslında bilişsel becerinin temelini hepsini elimizdeki teknolojiyle geliştirmek mümkün. Bunun yanı sıra teknolojinin bir de şöyle bir faydası olmuş oluyor. Normal şartlarda bir öğretmen bir çocuğa ortalama 1-1,5 saat ayırırsa bilişsel beceri raporu çıkarabiliyorken teknoloji sayesinde bu süre birkaç saniyeye düşmüş oluyor. Yani teknolojiyi gerçek anlamda iyi niyetli kullanırsak, ben bunu işte hep verilen bir örnek vardır ya, ateşe benzetiyorum diye. Ateş evdeyken yemek de pişirebilirsiniz, evi de ısıtabilirsiniz, evi de yakabilirsiniz. Siz o ateşi nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şey. Evet. Bu anlamda teknolojiyi de nasıl kullanmak istediğinizle ilgili olan bir durum var. Eğer ki iyiye yormak, iyiye kullanmak istiyorsanız yani kesinlikle çok iyi örnekler var. Bunlar işte Singapur'u, Norveç'i, Finlandiya'sı, OECD raporundaki ilk 10 ülkenin tamamı.

0: anlamında teknoloji kullanımının yanında çok yüksek yazıyor. Ama gelin görün ki yanlış kullanıldığı zaman da bu ekran bağımlılığına tabii ki de sebep olabiliyor.
1: Peki bizde nasıl durum Necati Bey? Yani çocuklarımız ne durumda Türkiye'de? Sizdeki data harika.
0: Evet.
1: Gelişecek alanları nedir? Ailelere mesajlar nedir?
0: Bizdeki datalarla ilgili biz açıkçası elimizdeki bilişsel veri raporu o kadar çok ki biz size ülkenin içerisinde hangi ilin hangi ilçesinden mühendis çıkma olasılığı daha yüksek, nereden tarihçi, nereden fizikçi çıkma ihtimali var, bunu verebilecek kadar elimizde büyük bir veri var. Ancak dikkat süreleriyle ilgili gözlemlediğimiz ilk şey çocuklar özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken çok ciddi bir süre düşüyor. Ortaokuldan liseye düşerken bu inanılmaz iyice yerlere düşüyor. Belki yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi sosyal medya kullanımının bence bizim ülkemizde de kesinlikle çocuklarımız için sınırlandırılması gerektiğinin en basit verisi aslında. Yani dikkat süresi o kadar hızlı düşüyor ki adeta satırla vuruluyor gibi oluyor sosyal medyadan dolayı. Yani liseye geçtikten sonra çocuklarımız sosyal medya olayı başlıyor. Ve biz şunu da fark ettik. Bizim uygulamalarımızı tabii bu ağaç yaşken eğilir mantığından da geliyor ama ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz kullandığında gelişim onlarca kat olurken lisedeki çocuklarımızda bu daha az oluyor. İşte temelde bunun bir sebebi de sosyal medyadan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin genelinde bence özellikle analitik zeka kısmına gerçekten çok başarılıyız. Türkler her zamanki gibi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Kesinlikle iyiyiz. Sadece bunu doğru yere kullanma, muhakeme etme, problem çözme yeteneklerimizi biraz daha doğru yerlerde değerlendirdikten sonra bence ülkenin gelecek neslinin bir olumsuz olacağını ben bir şey düşünmüyorum.
1: Ben de size katılıyorum ama tam da eşikteyiz bence. Bu sosyal medya konusunu açmanız iyi. Onu konuşacağım evet. Sizinle detaylı. Tam bir eşikteyiz gibi hissediyorum. Çünkü bir tarafta o yapay zekanın getirdiği rahatlık ve yoğun yapay zeka kullanımı var. Bu düşünceyi engelliyor. Anlamı, bağlamı kurmayı engelliyor. Biraz daha tembelleşiyoruz. Evet. Her şeyi soruyoruz, kesinlikle. Cevap alıyoruz filan. Zihin geriliyor. Ama bir tarafta da biraz önce söylediğiniz o işte daha genç jenerasyonun, daha çocukların, daha gençlerin daha hızlı bir gidişi var. Yani bizi umutlandıran ekran kullanımı ile ilgili. İşte orada bir dilema var. Yani onu doğru bir şekilde insan olarak çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Eser Bey, şimdi size dönmek istiyorum. Yapay zekanın e-ticaretten modaya kadar çok hızlı girmesi iyi bir şey mi? Önce onu soracağım. Çünkü gerçek mankenler, gerçek modeller, o sıcaklık, o içtenliğin yerini biraz daha sentetik içerikler almaya başladı. Burada bu mesela gerçeklerle sentetikler arasında nasıl bir hak hukuk paylaşımı olur sizce? Nasıl görüyorsunuz? Böyle hibrit sistemler mi kurulacak? Bu piyasa nasıl gelişecek?
2: Öncelikle model sinep olarak bizim düşüncemiz yapay zeka mankenler asla insan mankenlerin yerini almayacağını düşünüyoruz. En başta bunu belirteyim. Akabinde ise yapay zeka mankenler tarafında şirketlere sunduğumuz çok ciddi avantajlar var. Bu avantajlar da yine az önce söylediğim gibi süre ve maliyet avantajı. Dolayısıyla markaların rutin çekimlerinde ve çoklu çekimlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Prodüksiyon süreleri çok uzun olduğu için. Burada da model snap devreye giriyor. Günler sürecek prodüksiyon süreçlerini dakikalara indirebiliyor. Bu sayede biz ileride bir hibrit modele dönüşeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu öngörüyle de şey düşündük. Model Snap üzerinde Celebrity programı inşa ettik. Bu Celebrity programında hali hazırda mankenler, ünlü kişilerin dijital ikizlerini oluşturarak markalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde de kendilerine ekstra bir pasif gelir imkanı yaratıyoruz.
1: Peki burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rahatlığı herkes sever. Maliyet avantajını herkes sever. Herkes hızlı bir şekilde ilerlemek ister. Az ücret ödeyeyim der. Bir de yapay zekanın yaptığı görseller gün geçtikçe gerçeğe yaklaşıyor. Yani ayırmak bazen zor bile olabiliyor.
2: Evet.
1: Bu durumda insanların bu alanda normal

0: Ne yaptıkları işler ya da kariyer hedeflerinden vaz mı geçmeleri gerekecek?
1: Kesinlikle. Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim celebrity programına kendileri dahil olabilirler. Biz yapay zekanın insanın yerini almasını değil, insanın değerini büyütecek bir sistem olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ileride de bir hibrit sistem doğacaktır diye düşünüyoruz.
0: Şimdi ben bir şirketim, size geldim, Model Snap'i kullanmak istiyorum. Evet. Hangi ihtiyaçla gelmeliyim? Bizi izleyen izleyicilerimizde bu tarz ihtiyacı olan kurumlar elbet vardır. Hem konuyu anlayabilmeleri hem teknolojiyi hissedebilmeleri açısından böyle bir simüle ederseniz konuyu.
1: Tabii.
0: Aslında daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Şimdi Model Snap'te bizim geliştirdiğimiz akıllı ürün tanıma sistemi var. Bu hem ana sayfada hem de kullanıcı dashboardunda, yani panelinde search box alanına, ürün arama kısmına kullanıcı bir ürün ismi yazdığı andan itibaren Model Snap o anda kullanıcının ne yapması gerektiğini anlıyor ve o şekilde de kullanıcıyı yönlendiriyor.
0: Dolayısıyla bir ürün tanıtmanız gerekiyor platforma.
1: Evet, şöyle söyleyeyim, yani bu ürün adını yazın kısmında örneğin tişört olabilir, pantolon olabilir. Şu anda 55 kategoride sektöre hazırız ama bu 55 kategoriyi ihtiyaçlar doğrultusunda 60'a, 70'e, 80'e, 100'e kadar çıkartabiliriz. Bunda bir herhangi bir sınırımız yok. Dolayısıyla sadece bu özellik değil, aynı zamanda Model Snap'te bu sektörde dünyada yer almayan 4-5 farklı özelliğimiz de bulunuyor. Onlardan da bahsetmek gerekirse, sadece normal trayon akışı değil, bir tekstil firması diyelim ki sadece tişörtü bir mankene giydirmek istiyor. Orada Model Snap'in akıllı kombin özelliği devreye giriyor. Yani mankende bulunacak tüm ürünleri kullanıcı yüklemek zorunda kalmıyor. Bu birinci özellik diyebilirim. Akabinde de kullanıcıya akıllı kombinasyon özelliği de sunuyoruz. Yani bu ne demek? Manken üzerinde bulunacak tüm ürünleri ürün görseli olarak kullanıcı yükleyebiliyor. Yüklemese dahi akıllı kombinasyon özelliğinde ek talimatlar yazarak modelinin, mankeninin nasıl giyinmesi istediğini tarif ediyor. Bu şekilde biz ek talimatlar da alarak çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında kullanıcı panel tarafında elde ettiği sonuçlar üzerinden yine farklı özellikler çalıştırabiliyor. Bunlar nedir? Post change özelliğimiz. Mesela bir görsel, bir pozu aldıktan sonra post change özelliğiyle aynı mankene ait tutarlı farklı pozlar da kullanıcı elde edebiliyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz şu. Biz güzel bir görsel yaratmaktansa markaların e-ticaret ve pazar yerlerinde gerçekten ticari içerik anlamında kullanabileceği ve aynı zamanda bu görsellerin ve videoların satışa dönüşebileceği bir sistem oluşturmak. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve dolayısıyla bu anlamda da bize yapılan feedbackler, dönüşler çok güzel oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
0: Yani bir Türkiye'den doğmuş bir teknoloji girişimi olarak, üstelik de sektöre dönük bir girişim olarak aslında gittikçe gelişerek dünya pazarlarına girebilmeniz aslında bizlerin de en büyük isteği olur diyeceğim Eser
1: Umarım,
0: Bey.
1: Çok teşekkürler.
0: Çünkü bir yandan yapay zeka gelişirken size rakip de oluyor. Yani artık size şirketler değil, teknoloji üretenler rakip oluyor ve çıkan yeni bir uygulama, yeni bir servis, evet, platformlaşmasa bile kullanıcıya, son kullanıcıya indiği anda bütün bu söylediğiniz hizmetleri o servis yapabiliyor. Eğer uzmanı varsa şirketlerde kullanabilecek. Bu anlamda da sizin gibi tanımlı, veriyi doğru tutabilen, verinin nereye gittiği belli olan ve yerli milli üretilmiş

0: altyapılarla çalışan şirketlerin de büyümesi gerekiyor. Çünkü bugün yabancı bir uygulamaya yüklediğimiz bir verinin hangi sunucularda, hangi kontrolde, hangi şekilde kullanıldığını biz bilmiyoruz. Yani verimizi kontrol edemiyoruz. Bu anlamda çok kıymetli sizin yapacağınız yenilikler. Şimdi Necati Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri benim de çok önem verdiğim, yatırım yaptığım, içinde olduğum, bütün buna emek veren hocalarımızla, paydaş şirketlerimizle her yıl, yılda iki ya da üç kez yapılan çok büyük eğitim zirvelerinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. Şimdi kabuk da değişiyor. Eskiden bu kadar teknoloji konuşmazdık. Şimdi ana merkeze teknoloji oturdu eğitim zirvelerinde. Dünyada da başarılı örnekler var. Bunlara da baktığımız zaman insan gelişimi için en verimli teknolojinin kullanıldığı alanlar nelerdir diye bir soru soracağım size. Evet. Ve Türkiye olarak da biz böyle büyük bir küresel dönüşümde yeni nesil öğrenme becerilerinde neredeyiz? Hani hem standart okul eğitimlerimizde hem harici olarak alınan eğitimler, yüksek lisanslar, yani belki ana sınıftan itibaren bu becerilerimizde neredeyiz?
1: Orada yapay zekanın gelişmesiyle beraber eğitimin de gerçekten bence tanımı birçok anlamda değişti. İnsanlar artık bilgiye çok daha rahat ulaşıyor. Ama burada en önemli şey o bilgiye ulaşmak değil de artık edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisini arttırmaya yönelik oluyor. Yani edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisi dediğimiz şey de zaten bilişsel beceriler olmuş oluyor. Yapay zeka sayesinde aslında birçok farklı alanlarda da gelişmelere sebep oldu. Nedir bu? Örnek vermek gerekirse bir raporlama almak istediğimizde bir çocuğu bir öğretmenimizin karşısına koyduğumuzda saatlerce o çocukla özel ilgilenilmesi gerekiyor ve o özel ilgiden sonra da çok önemli bir detay var. Subjektif bir raporlama çıkıyordu. Bu ne anlama geliyor? Öğretmenimiz 30 yaşında 10 yıllık deneyimde bir öğretmen de olabilir. 50 yaşında 30 yıllık deneyimi olan birisi de olabilir. Bu iki öğretmenimizin baktığı aynı çocuk bambaşka raporlar çıktısı verebiliyor. Yapay zekanın yaptığı bence en büyük eğitimdeki yeniliklerden biri ise burada bunun subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmış olması oldu. Daha objektif ve daha hızlı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü yapay zeka bir kerenin sonucunda sonuç vermiyor. Bir kere çocuğumuzdan bir o soruların cevapları karşısında çıkan sonucu yorumlamıyor. Defalarca soru soruyor. Hatta bizdeki geliştirmiş olduğumuz bazı teknolojiler, yani liselere yönelik olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Çocuk ikircikli cevap veriyorsa, kendisiyle ilgili verilen cevaplarda belirsizlik varsa, aynı sınıf ortamında bulunsa bile atıyorum Ahmet adında bir çocuğa 200 soru sorarken Mehmet adında bir çocuğa 500 soru sorabiliyor sistem. Ne zaman ki emin olacak o zamana kadar devam ediyor. İşte yapay zekayı bu şekilde kullanabiliyorken bir öğretmenimiz bu şekilde bunu devam ettirme şansı yok. Eskiden var olan testlerle devam ettirdiğinizde hoca o anda tamamıyla kendi düşüncesine göre bir karar almak zorunda kalıyordu. Ama yapay zeka öyle değil. %100 emin olana kadar soru sormaya devam ediyor.
0: Evet.
1: Bizim burada temeldeki amacımız öğretmenlerimizin işini tamamıyla kolaylaştırmaya yönelik. Yani çünkü biz de gönül ister ki dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi 5-6 çocuğa bir öğretmen, ki bu çok az var yani. Ama bizim ülkemizde bunun uygulanabilirliği ve dünyanın birçok ülkesinde bunun uygulanabilirliği çok mümkün olmadığından sistem 5-6 öğretmen değil, her bir öğrenciyle birebir ilgileniyor. Böylelikle öğretmenlerimizin belki sınıftaki bulunan 20 öğrenciye her birine ikişer saat ayırsa kaybedeceği zamanı saniyelere düşürmüş oluyor. Bunun yanı sıra yapay zeka sayesinde çocuklarımız an be an takip ediliyor. Haftalık, günlük velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hem fiziksel hem de online olarak çözebilecekleri onların gelişimi için sistemler sunuyor, sorular sunuyor. Bu fiziksel kısmı da çok önemli. Çünkü işte ülkemizde dediniz ya yeri nasıl diye, el-göz koordinasyonunuz yoktur. Üç boyutlu düşünce, perspektif, uzaysal hafızanız yoktur. Çok iyi matematik ezberlersiniz. Acayip iyi fizik ezberlemişsinizdir. Kimyayı ezberlemişsinizdir. Ülkede ilk 10.000'e girmişsinizdir. Belirli bir miktar paranız vardı ve doktor oldunuz. Nasıl gireceksiniz ameliyata? Bir defa el göz koordinasyonu yok. Neşteri vurduğunda nereye patlatacağını hayal edebilecek üç boyutlu düşünce yok. Sadece ezberle, matematikle, fizikle, kimyayla ilk 10.000'e girip bir doktor olma işte ihtimaliniz olursa. Bunlar gerçekten bence önemli detaylar. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, insanları desteklediğimiz, öğrencilere desteklediğimiz ve mutlaka gelişmesini istediğimiz

0: Alan bu. Bilişsel becerilerini geliştirmeden çocuklarımızın meslek seçimini dahi yapmamamız lazım. Ülkemizde eğitim anlamında bazı okullar, bazı özel okullar, bazı devlet okulları bunu yapıyor. Ama bunun daha da yaygınlaşması lazım ve özellikle de üniversite sınavlarından önce bilişsel beceri raporu bence artık bizim ülkemizde de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü o olmazsa dediğim gibi az önce verdiğim örnek gibi işte üç boyutlu düşüncesi olmayan bir insan mühendis
1: üç boyutlu
0: olabilir.
1: Bir dünyayı da yönetemez aslında.
0: Mühendis olabilir ve bu onun için hayatında mutsuzluğa sebep olabilir. Evet. Doktor olabilir. Onun halbuki daha iyi, daha mutlu olabileceği alanlara yönlendirme anlamında da yani aslında meslek seçimi, meslek yönlendirmesi alanında da onlara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Aslında ben şunu anladım bu anlattıklarınızdan. Aslında bunu bir standartize etmek gerekiyor. Yani bu bilişsel yetenekleri artık eskiden nasıl biz işte bakalorya sınavları denirdi, bir toplu sınava girerdim filan. Zaten ezber dönemini geçtik. Artık ezber diye bir şey olamaz. Yani o kadar bilginin aktığı ve ilerlediği bir zamanda sanki böyle bir standartize etmek ve işte anaokul bitirdin, ilkokula giriyorsun, bir bilişsel yeteneklerle ilgili bir testten geçmek. Çocuğun fen mi, matematik mi, edebiyat mı seçeceği veya ilgi okuyacağı veya ilgi alacağı alanları o bilişsel yeteneklere göre yönlendirmek.
0: Kesinlikle.
1: Kaç yaşına kadar bilişsel yetenek ortaya çıkar? Yani dönüşümü var mıdır bunun? Limit hangi yaştır?
0: 5 yaşından sonra diye başlıyoruz ama orada çok güzel bir yere dokundunuz. Mesela ana sınıftan ilkokula geçilirken bir çocuğun bilişsel beceri raporuna bakılırsa çok önemli bir şey keşfedebiliyorsunuz. Farkındalığını yaratabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eğer çocukta disleksi, diskalkuli, diskrapi ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yani DEP varsa ve siz bunu 5'ten 6'ya yani daha ana sınıfından ilkokula geçerken keşfederseniz belki 6-8 yıl sürecek olan disleksi macerasını çok çok yarı yarıya kısa süreye indirmiş oluyorsunuz.
1: Bile. Evet.
0: Yani inanılmaz bir fayda. Düşünsenize sizin hayatınızdan 3 yılı çalmasına izin vermemiş oluyoruz. Ve bu sayede çocuğun o bilişsel beceri raporu sayesinde eğitim, öğretim hayatınca yaşayabileceği zorlukları da üstesinden gelmiş oluyoruz. Çünkü işte bizim şirket ortak, kurucu ortaklarımızdan Cihan Bey'de de var disleksi. Ben depliyim. Yani okuma yazma bilmiyor diye insanlar yaftalanıyor. Halbuki onun öğrenim bozukluğu var. Onun öğrenme tarzı sadece diğer öğrencilerden, diğer çocuklardan farklı.
1: Farklı.
0: Dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinde bir ortalama var. Diyorlar ki mimarlık, özellikle mimarlık alanında her 7 mimardan bir tanesi kesin disleksi olması lazım diyor. Çünkü birçoğu bütünden parçaya bakarken o parçadan bütüne bakabilme becerisi var. Yani bu bir aslında bir hastalıkmış gibi değil. Eğer erken yaşta farkındalığını yaratabilirsek o zaman gelecekte çok ciddi anlamda faydası olan, kendisi için de toplum için de faydası olan bir bireye dönüşmüş olacak. Ben çocuklarımızın eksiklerini, potansiyellerini erken yaşta işte keşfedip onların kendi kapasitelerini en iyi versiyona geçirebilmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri az önce sizin de söylediğiniz gibi bir standartizasyon getirilip ana sınıfından itibaren her yaşta mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok önemli bir konu bu. Yani bu hakikaten eminim de ama kamu nezdinde de bakanlıklarımız nezdinde de bu konu gündemde. Çünkü gençliği kaybetmek, gençliğin yeteneklerinden mahrum kalmak gibi bir lüksümüz yok. O zaman bizim daha küçük yaşta o çocuklarımızı bilişsel yetenekleriyle ayrıştırıp eğitim vermemiz son derece kritik bir hale geldi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü uzun zaten eğitim süresi ve 18 yıl, 17 yıl falan çok uzun bir süre.
0: Kesinlikle.
1: Artık teknolojinin ve bu dünyanın bu sürelere tahammülü yok. Orada eminim yeni modeller, yeni esnemeler çalışılacak bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Ama bir taraftan da zaman kaybı olmaması adına o harika beyinleri, yani Türkiye'ye de faydası olabilecek beyinleri doğru bir şekilde ayrıştırmak ve yetenek odaklı eğitim vermek son derece kritik. Eser Beyciğim, şimdi ne tip zorluklar yaşıyorsunuz Türkiye'de? Bu çok güzel anlattınız, harika, güzel, işte servis güzel filan ama bir yandan da sizin türünüzdeki daha çok gelişen teknolojileri de içine alan şirketler belli zorluklar yaşıyorlar. Ne tip zorluklar yaşıyorsunuz işinizi büyütürken?
2: Teşekkür ederim. Biz Türkiye merkezli, globale açılan moda teknolojisi, yapay zeka projesiyiz. Dolayısıyla globale açıldığınız zaman sizin globalden bir ödeme alabilmeniz gerekiyor. Bizim esasında ilk başta bizi zorlayan kısım bu oldu diyebilirim. Bunu da Amerika merkezli bir ödeme sistemiyle görüşerek kendilerinden yaklaşık bir ay kadar bir görüşmemiz oldu. Sonrasında onay aldık ve Amerika merkezli ödeme sistemini ModelSnap'e entegre ettik. Şu anda ModelSnap globale bu anlamda açılmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinden ödeme alıp bu noktada hizmet verebiliyor şu anda. Yakın zamanda da yerel ödeme sistemleriyle hala görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da ModelSnap'e entegre etmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız en yakın zorluk bu diyebilirim.
1: Peki ilerleme şeyiniz nedir? Yani planınız nedir? Bundan sonrasında nasıl bir teknolojik regülasyonda olabilir, farklı aşamalarda olabilir? Yani sizin sektörü ilgilendiren büyüme planlamanızda Türkiye'nin tabii pozitiflerinden de bahsedebilirsiniz. Yani gördüğünüz destekler ve iyi konuları da anlatabilirsiniz. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu tip şirketlerimiz nasıl büyüyecek, nasıl kalkınacak ve burada çözülmesi gereken bir şey mi var? Yoksa her şey iyi ve artılar şunlar. Biraz böyle onlarda da varsa eğer deneyiminiz duymak isteriz.
2: Esasında üretken yapay zeka noktasında ModelSnap yeni bir proje. Yaklaşık 2-2,5 aydır yayında olan bir proje. Buna rağmen yerelde oldukça dikkat çekmiş bir proje. Biz sürekli ortağım Fevzi Bey ile birlikte sunumlara gidiyoruz. Çeşitli toplantılara katılıyoruz. Sistemin pozitif taraflarını aktarmaya çalışıyoruz. Heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz arasında esasında yerel ve global anlamda partner zaman içerisinde arayabiliriz. Bu bizi hedeflerimize çok daha kısa
1: dünya
2: sürede.
1: Dünya rekabetiniz nasıl?
2: Şimdi biz çok niş bir alanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok fazla rakibimiz yok. Türkiye merkezli çıkan bir yapay zeka platformu olarak bu anlamda dünyada ilk üçe hatta liderliğe gelmeyi kendimize vizyon edindik açıkçası.
1: Takipte olacağız.
2: Çok teşekkürler.
1: Bey, inşallah. Çok gurur duyarız. Necati Bey, son sizinle bitirmek istiyorum programı. Tamam, sosyal medya. Bu konu benim de çok gündemimde. Neden kısıtlansın dediniz? Bu kadar veriniz var, datanız var. Bununla ilgili bir çıktı mı var? Sosyal medyanın bilinç tarafında nasıl bir etkisi oluyor negatif pozitif? Nasıl bir sistem olmalı sizce?
0: Ya orada özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman bunu yaparken düşündükleri şey şu oluyor. Bir defa kötü örnekleme almakla ilgili bir sıkıntımız var. Onların yanı sıra da bilişsel beceriler anlamında da çocuklar var olan zamanlarında ekranı aktif olarak kullanmak yerine ekranı pasif kullanmış oluyorlar. Ekranı pasif kullanınca da az önce söylediğimiz gibi dikkat süreleri yerlere düşüyor. İşte hafıza, muhakeme, problem çözme yetenekleri azalıyor. Yani sosyal medya aslında kısıtlamaktan kastımız şey tamamıyla yasaklansın değil ama ekranı kullanmayı öğrenmemiz lazım ülkecek. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece öğrenciler için değil. Ya ben bir toplu taşımaya bindiğim zaman 60 yaşında bir amcama baktığım zaman bile artık sosyal medyada geziyor. O bile işte az önce söylediğiniz gibi scroll yapıyor. O bile story izliyor. Bence toplum olarak bunu kısıtlanması aslında o ekranı kullanmayı yani ekranın bizi yönetmesini değil de ekranın bize sunduğu şeyden faydalanmayı bilmemiz lazım. Çünkü bu sadece çocukların özelliklerini, sadece çocukların bilişsel becerilerini geriye alan bir şey değil. Toplum olarak aslında bu bir probleme dönüşmek üzere. Ve bu algı yani günümüzde biliyorsunuz reklamdan tutun da bir şeyi pazarlamak istiyorsanız her şey algıyla oluyor. Yani marketing dediğiniz şey tamamıyla algı. Orada öyle bir algı oyunu var ki çocukların bilişsel becerilerinden becerilerinden ziyade ya da yetişkinlerin bilişsel becerilerinden ziyade artık bambaşka bir dünyada da bambaşka şeyleri düşünmelerine sebep oluyor. İşin eğitim tarafına geri dönecek olursak da yani

0: Elimizdeki verilere baktığımız zaman dediğim gibi evet çocuk yaşta daha yüksek olması gayet normal ama bir anda özellikle lise çağının belirli dönemlerinde lise 2'den sonra sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla dikkat sürelerinin problem çözme özellikle işlemleme hızı dediğimiz yani aslında sınava girdiğinizde sınavı yetiştirdim yetiştiremedim olaylar var işte onların temeli olan kısımlarda bununla ilgili çok ciddi düşüşler görüyoruz. O verilerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en önemli şeylerden biri bence çocuklarımızın değil aslında toplum olarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ekranın pasif ve aktif kullanımın ne anlama geldiğini bilerek doğru şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi burada büyük bir eğitim alanı var. Yolumuz da var bence. Evet. Sosyal medyanın sadece bilişsel olarak zihin karıştırmak değil, duygu dünyamızı da alt üst ettiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bazı açılardan da insanların dönüşümünü de sağlayan bir araç gibi de görüyorum. Orada dinlediğim bir eğitmenden dinlediğin kısa bir video.
0: Aktif kullanma. Veya
1: evet yani orada bence içerik seçmek, neyi izleyeceğini bilmek ve bu takibi de günün her anında değil veya oraya bir içerik koymayı da günün her anında değil. Belli amaçlarla yapmak, sosyal medyayı belli amaçlarla kullanmak mümkün, kritik. Ama yapmayacağız bunu biliyorum. Yani sabah uyanıyoruz ve sanki gönüllü işçi gibi sürekli içerik üretiyoruz sosyal medyaya. Orada yaşananları, gördüklerimizi gerçek zannediyoruz. Yani yapay zekanın o halüsinasyonu gibi oradaki gördüklerimizde yaşantıları, gezmeleri, işte zenginlikleri, fakirlikleri her şeyi gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bu tek bir program içeren bir konu, önemli. Bugün çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da.
2: Biz teşekkür ederiz. Tabii
1: ki Ediz Bey, Model Snap'in dünya çapında olmasını görmek istiyoruz. Ve ilk de ben duyururum bu programda inşallah.
2: Evet, çok teşekkürler. Umarım
1: İyi ki geldiniz. Necati İkiz, inşallah daha sonra yine konuğum olun. Bu bilişsel konular önemli. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bu platformun da yolu çok açık olsun diyorum ve gelişsin diyorum inşallah. Evet sevgili izleyiciler güzel bir sohbet izlediniz. Kaçıranlar için YouTube kanalımızdan tekrarını izlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yine teknoloji ve yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: 10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım hadi.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20.00'da.

Mutlu akşamlar. A Haber ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programı ile karşınızdayız. Gün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Kremlin, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sistemlerini 3. bir ülkeye devredileceği yönündeki iddiaların ardından ilk kez açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konunun son derece hassas olduğunu belirtti ve Moskova'nın Ankara ile temas halinde olduğunu da ifade etti. Bir diğer manşetimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, Türk

0: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edilmeyeceğini ifade etti. Milli güvenliğimizden asla taviz vermeyiz dedi. Geçen ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti. Ve son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık dedi. Savunma sanayinde %80 yerlilik oranına ulaşıldığının da altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer manşetimize geçelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mayıs ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Mayıs ayında sanayi üretiminin 5 çalışma günü eksiği sebebiyle yıllık bazda gerilediğini belirtti Şimşek. Buna karşın yılın ilk 5 ayında takvim etkisinden arındırılmış üretimin yıllık %1 artış kaydettiğini vurguladı diyelim ve son manşetimize geçelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul'da düzenlediği enflasyon ve makroekonomik görünüm sunumunda enflasyon, ekonomik büyüme, cari denge ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ve Karahan enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirtti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının bu duruşun süreceğini de söyledi. Karahan kredi büyümesinin ılımlı hale geldiğini, ikinci çeyrekte dış ticaret açığının daraldığını ve yerleşiklerin Türk lirasına talebinin güçlü seyrini koruduğunu ifade etti diyelim ve BIST endeksine bakalım. Haftanın son işlem gününde BIST endeksinde tablo bize ne anlatıyor? 14.304 puanı görüyoruz. An itibariyle %1.41'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde en düşük seviye 14.105 seviyesiydi. En yüksek test edilen seviye ise 14.377 seviyesiydi. Gün içinde alımlar güçlendi BIST endeksinde. Endeks pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Primini %2 seviyesine yaklaştırdı. Yükseliş %2'ye dayandı bugün. Ve şimdi sektör endekslerine göz atalım. Sektör endekslerine baktığımızda BIST Banka %1.15 geri çekiliyor. BIST Sanayi %2.20 primli. BIST Turizm %3.86 primli. BIST Teknoloji %1.84 pozitif tarafta. BIST Gayrimenkul %0.61 alıcılı. BIST Spor %1.22 pozitif tarafta diyelim ve bir ikinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta %1'in üzerinde primli. BIST Kimya %2'nin üzerinde primli. BIST İnşaat'ta yatayın biraz üzerinde pozitif bir seyir var. BIST Bilişim %1.84 geri çekiliyor. BIST Madencilik %1.69 pozitif tarafta ve BIST Gıda %1.59 artıda diyelim ve buradan info yatırıma gidelim. İnfo yatırım, yatırım uzmanı Serdar Karakaş konuğumuz olacak ve haftayı da değerlendireceğiz. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslan Hanım, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Orta Doğu kaynaklı riskler takip edilmeye devam ediliyor bir yandan elbette Serdar Bey, ama BIST endeksi bugün baktığımız zaman yata yakın bir pozitif başlangıç yaptı. Günü endeks aslında pozitif tarafta da kalmaya devam ediyor. %2'ye yaklaştı bugün prim. Nasıl yorumlamak lazım hem bugünü hem de hafta geneli için, neler söylersiniz?
1: Aslına bakarsanız hani bu bir günlük yükselişler veyahut da bir günlük düşüşler çok fazla bizim elimize veri vermiyor. Biz sonuçta bu ekonomide, iktisatta diyelim, matematiğe baktığımızda, istatistiğe baktığımızda biz daha çok ivme veyahut da adına trend diyebilirsiniz. Daha çok ona bakıyoruz. O yüzden burada da bir günlük fiyat değişimleri çok fazla herhangi bir şey söylememize imkan vermiyor. O yüzden şimdi en zirve noktamızdan baktığımızda evet, düşen bir trendin içerisindeyiz. Bu düşen trend içerisinden de toparlanmamız için bize ilk başta bir genel manada, temelimiz manasına baktığımızda enflasyon artı bunun yanında faiz denkleminin bir oturması gerekiyor. Daha sonrasında yan taraftan gelecek olan haber akışları, bilgiler pozitif anlamda, bunlar işte o yükselişe katkı sağlayabilecek tarafta oluyor diyebiliriz. Şimdi de özellikle tüm dünyada maalesef bir piyasalar, risk iştahı yüksek piyasalarda maalesef genel bir oynaklık var. Yurt dışında teknoloji hisselerindeki gelen rakamlar veyahut da devamlılığı bu sürecin devamlılığı konusunda soru işaretleri bıraktığından volatil biraz daha denge arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Biz de şu an için işte NATO zirvesidir. Buradan gelen haber akışı, daha sonrasında içeride hatta İran savaşına ilişkin bir takım haber söylemlerinin gelmesiyle beraber bu hafta biraz daha

0: fiyat akışlarının hızlı olduğu bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bugün itibariyle de biraz daha yurt dışı Koreli, yine İran savaşı, tekrardan görüşmelerin devam ediyor olması bir dünya ile beraber bizim borsamıza da pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz.
1: Peki Serdar Bey, şimdi borsada hisse bazlı ayrışmaları biraz bakalım istiyorum. Neden bu ayrışma var? Mesela bugün Aselsan'ın bir haberi öne çıktı. %1.47 milyar euroluk sözleşme savunma sanayi temasını öne çıkardı mı? Ne dersiniz? Hisse ve sektör bazlı hareketliliğe dair biraz detaylandıralım dilerseniz.
0: Evet, bugün üzerinde aslına bakarsanız bankacılık haricinde genele yayılan bir yükselişimiz oldu. Bankalar uzun süreden beri aramızda değil, yükselişe katkı sağlayamıyor. Diğer taraftansa evet, hali hazırda savunmaların arkasında var olan bir rüzgar olduğundan bahsedebiliriz. Her ne kadar hafta içerisinde hem bizim savunma sanayimize hem de yurt dışındaki aynı benzer firmalara baktığımızda orada da düzeltmelerin yaşandığını gördüğümüz bir hafta oldu. Ama öncünün de, yani Aselsan'a baktığımızda özellikle hem teknoloji teması içerisinde hem savunma teması içerisinde baktığımız şirket olaraktan değerlendirirsek, özellikle yatay seyrinde fiyatlamaya devam ederken önemli bir desteğinden zaten tepki aldığını görebiliyoruz. Aselsan'a zaten bakarsak şöyle bir şey var. Yıl içerisinde almış olduğu siparişler bazında backlog tarafına bakacak olsak da hem dolar bazında hem euro bazında kuvvetli olması ön plana çıkardığını söyleyebiliriz savunmalar içerisinde. Fakat gelmiş olduğu değerlenmeler, fiyatlamalar dersek orada da biraz daha temkinli duracağımız tarafta yer alıyor. Çünkü bu süreci dünyada son zamanlarda çok konuşmaya başladık. Şimdi teknoloji teması diyoruz zaten, yapay zeka diyoruz, yarı iletkenler diyoruz. Bir sonraki alt sektöre baktığımızda hacim bazında çok büyük farklar oluştuğunu görüyoruz ki bu hafta Samsung'un yine Asya'da gelen bilançosuna baktığımızda her ne kadar karlı gelse de önünde bir alan açsa da gelmiş olduğu fiyatlamalar açısından yatırımcıyı tatmin etmedi ve ciddi bir düzeltmenin devamını beraberinde getirdi. O yüzden şimdi mesela aynı şekilde ABD'de de başlıyoruz bilanço sezonuna. Orada da gelecek olan bilançoların, özellikle teknoloji tarafından gelecek olan bilançoların buradaki fiyatlamaları tatmin edecek düzeyde olması gerekiyor ki diğer tarafta mesela sağlıktır, finanstır, sanayidir. Bu taraflarda iyi bilançolar gelmesi bekleniyor aynı şekilde sürdürülebilirlik açısından. Ama teknoloji temasıyla uzun zamandan beri o kadar fazla domine olan bir endeksten bahsediyoruz ki burası destek vermediği sürece aynı şekilde devamından bahsedemeyeceğimiz veyahut da zorlanacağımız bir ABD endekslerini görebiliriz. İşte bu yüzden sadece bizim içeride endeksimizde tek temalı veyahut da ilerleyişli durum sadece bize değil, dünyada da bu tür toplanmalar maalesef mevcut. O yüzden biraz daha kısıtlı sektör veyahut da hisseler üzerinden konuştuğumuz, ilerlediğimiz bir süreç içerisine devam ediyoruz.
1: Evet Serdar Bey, kapanışa bir bakalım. Daha sorularım olacak size, devam edeceğiz. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Bom.
1: Ve BIST endeksi haftayı 14.321 puandan tamamlıyor. %1.53'lük bir yükseliş var. Bugün açılışla beraber yükselişin pozitif seyrin devam ettiğini gördük BIST endeksinde. Şimdi bu prim %2 seviyesine de yaklaşmış oldu bugün gün içerisinde Serdar Bey. Hem bunu yorumlayalım hem bankalardaki geri çekilmeye temas ettiğiniz burada baktığımız zaman Garanti Bankası %1'e yakın geri çekiliyor. Yapı Kredi %2'nin üzerinde negatif tarafta kapattı. Akbank %2'nin üzerinde yine negatif tarafta ve Halkbank'a baktığımızda yine %2.22'lik bir geri çekilme var. Hem de bankalar bu pozitif seyre ne zaman dahil olur? Bunu da detaylı

0: detaylandıralım dilerseniz.
1: Bankalar artık tamamıyla 23 Temmuz'daki Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararlar neticesinde şekil alacak. Çünkü burada haftalık repo ihalesini açacak mı, ona bakacağız. Onunla beraber 37'ye gelen bir ortam görecek miyiz? Bunlar çok çok önemli olacak bankacılık teması açısından. Ama şöyle bir baktığımızda, yani en azından savaş veyahut da enflasyon teması içerisinde ikinci çeyreklerle beraber en kötüyü geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki artık hani savaşın sonlanması neticesinde, özellikle bundan sonra eğer savaşı da bitirebilirsek, her bittiğimiz noktada maalesef alevleniyor ve zaten bakın bugün, dün itibariyle de 80 dolara yaklaşan bir petrol fiyatlaması gördük. Bizim tahminlerimiz içerisinde de 70-80 dolar arasında soğumaya çekilen bir petrol görebiliriz. Bununla da zaten ekonomiler için tekrar düzelmesi için bir alan yaratabileceğini düşünüyorduk. Şimdi o yüzden 3. ve 4. çeyrekten merkez bankaları için daha rahat bir pozisyona geçebileceği, özellikle bizim biliyorsunuz ki yine 2. çeyrek içerisinde biraz daha sıkı duruşumuza devam ettik. Biraz daha sıkı duruşa doğru geçtiğimiz bir ikinci çeyrek oldu. Tabii ki bankaların da haliyle burada gelirleri, net faiz tarafındaki sıkışmaları devam ettiği bir çeyreği geride bırakıp, o yüzden kötünün geride kalmasıyla bu zaten fiyatlamaların da içine geçmesiyle beraber buradan sonra beklentileri satın alabileceğimiz, beklentileri konuşabileceğimiz bir 3. ve 4. çeyreğe girebileceğimizi düşünüyorum. Artık peyderpey dediğim gibi hem faiz durumunun netleşmesi ve daha sonrasında, burada biz faizle sadece rakamları konuşuyoruz. Bakın asıl önemli olacak nokta, bankaları rahatlatacak olan nokta ise para musluklarının tekrardan açılıyor olması olacak. Ondan sonra tekrardan sahnede bankaları görebileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki Serdar Bey, şimdi tablo böyleyken yani yatırımcı tercihlerinde nasıl bir eğilim gözlemliyorsunuz? Yatırımcı davranışları nasıl dönüşüyor?
1: Yatırımcı biraz daha özellikle bu volatilite çerçevesinde diyelim, yani sadece borsada değil, tüm yatırım sınıflarında, yani siz bugün bir emtiaya baktığınızda da 2025'te çok aşırı bir fiyatlamayı gördük. Burada özellikle altını söyleyecek olursak çok aşırı bir fiyatlamayı gördük ve daha sonrasında düşüş, ne oluyor şeklinde bir soru işareti, yani her alanda bir soru işareti oluşmaya başladı. Özellikle yatırımcı artık çok daha fazla bu soru işaretleriyle beraber temkinli tarafta ilerlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama buradaki tamamını bu yatırımcı davranışlarını değiştirecek olan şey ise belirsizlik ortamının kalkması olacaktır. Çünkü bu sadece yatırımcı değil, merkez bankalarını da tereddütlü ilerlemeye yönlendiriyor. Oradaki karar mekanizmalarını da etkiliyor sonuçta. Bu ortamın kalkması hem risk iştahı yüksek piyasalara tekrardan geri dönüşü görebileceğimiz bir sürece doğru bizi yöneltebilir, hem de daha sakin, daha öngörülebilir bir tarafa geçebileceğimizi düşünüyorum.
0: Serdar Bey, çok teşekkür ederiz. Haftayı böylece tamamlamış olduk kıymetli yorumlarınızla.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
0: Sağ olun, size de iyi hafta sonları. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaşlı konuğumuz. Şimdi halka arz sürecine bir bakalım. Halka arz sürecini tamamlayan İsveya Seramik Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin payları Yıldız Pazar'da İsveya koduyla yatırımcıyla buluştu.
2: Borsa İstanbul'da yeni bir halka arz daha yatırımcılarla buluştu. Vitrifiye Seramik ve banyo ekipmanlarının üretimini gerçekleştiren İsveya Seramik halka açıldı. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninin ardından İsveya Seramik payları Yıldız Pazar'da İsveya koduyla işlem görmeye başladı. İsveya Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ'nin halka arzına yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Şirketin 67 milyon adet payı 20 lira 90 kuruş fiyattan yatırımcılara sunuldu. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 1 milyar 400 milyon lirayı aştı. Halka arza 901.425 bireysel yatırımcı katıldı. Pay alan toplam yatırımcı sayısı 901.609.

0: Sanayi üretimi Nisan ayındaki güçlü artışın ardından Mayıs'ta aylık bazda gerilerken yıllık seviyesini korudu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mayıs ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek katma değerli üretim kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz dedi.
1: Mayıs ayı sanayi üretim tablosu belli oldu. Üretim aylık bazda gerilerken yıllık bazda değişmedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda aynı kaldı. Aylık bazda ise %2,9'luk geri çekilme yaşadı. Bu tablo Nisan ayındaki güçlü üretim artışının ardından sanayide daha durgun bir seyre geçildiğine işaret etti.
2: Üretim korunması gereken, üretim motivasyonu, üretim gücü mutlaka desteklenmesi gereken bir alan. Özellikle enflasyonla mücadele ederken uyguladığımız programın etkilerini üretim tarafında görmeye başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Türkiye büyümede kalmalı, üretimde kalmalı ki istihdam tarafını koruyabilsin ve kalkınma ve büyüme noktasındaki dengeyi sağlam bir şekilde koruyabilsin ve enflasyonu kalıcı şekilde düşürecek motivasyona ulaşabilsin.
1: Mayıs ayında alt sektörler farklı bir görünüm sergiledi. İmalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %0,3 arttı. Elektrik, gaz ve buhar üretimindeki yıllık artış %1 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında ise %5'lik gerileme kaydedildi. Aylık verilerde madencilik sektörü %1,5 büyüdü. İmalat sanayinde %3,3, enerji üretimi ve dağıtımında %0,9'luk düşüş görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Mayıs ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Şimşek, sanayi üretimi Mayıs ayında 5 çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın ilk 5 ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık %1 arttı. Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış Mayıs'ta %7,9 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz dedi.
0: Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugünkü mesajlarına bakalım. Enflasyon beklentilerinde bozulma sınırlı diyor Karahan. Arz şokları manşet enflasyonu yukarı taşıdı. Sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama sürüyor. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacak mesajı var. Para politikası kararları toplantı bazında ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacak ifadeleri yer alıyor. Çatışma dezenflasyon sürecinde gecikmeye yol açtı. Kurul politika faizini ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek ifadeleri yer alıyor ve sıkı para politikası duruşu talep döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecek ifadeleri var Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ve bir değerlendirme aktaralım. Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri ve öngörüleri Inveo Portföy Yöneticisi Betül Gedik değerlendirdi. İzleyelim.
3: Bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz diyebilirim. Halihazırda aslında sene sonu enflasyon cephesindeki beklentimiz %29,5'ten politika faiz beklentimizi de biz %35 seviyesinde tutuyoruz. Genel itibariyle aslında sene sonu beklentimizi de altına çizmiş olduk. Ancak burada Temmuz ayında bir değişikliğe gitmesini, yani önümüzdeki hafta bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak daha sonrasında Eylül ayındaki toplantıda bu tarafta bir enerji fiyatlarının desteklemesiyle birlikte el verdiği sürece aslında burada bir faiz indirim döngüsü yeniden söz konusu olabilir. Bu tarafta aslında enflasyon cephesinde her ne kadar biz burada yukarı yönlü revizyonların söz konusu olduğunu gördüğümüz zamanlar da vardı. Ancak burada sene sonu için tüp enflasyonunda özellikle yıllık tarafta %29,5'luk bir beklentimiz söz konusu. Ancak dediğim gibi biraz önce de altını çizdiğimiz gibi aslında burada emtia cephesi oldukça önemli tabii ki. Politika faizi beklentimizi biz %35 seviyesi olarak aslında koruyoruz diyebilirim. Ancak bununla birlikte de emtia fiyatlarında yeniden yükseliş görülmediği takdirde tabii ki buradaki biraz daha koşullu bir aslında yönlendirme. Burada 2027 yılında da ilk yarısında potansiyel enflasyon düşüşüyle birlikte faiz indirim adımlarını daha sonrasında hızlanabileceği görüşü biz genel perspektife baktığımızda.
0: Mayıs ayı dış ticaret endeksleri açıklandı. Buna göre ihracat ve ithalat birim değer endeksleri Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre

0: göre %14,2 arttı. Dış ticaret haddi de 89,6'ya yükseldi.
1: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı.
2: Veri kötü değil. Daha da ihracatın arttırılması gereken bir süreci yaşıyoruz. Dünyada rekabet çok fazla. Gümrük vergileriyle ilgili de çok ciddi derecede çatışma yaşanıyor dünya genelinde. Bu da haksız bir rekabeti körükleyecek nitelikte. Tabii bununla ilgili ilgili birimlerin de çalışmaları olduğu basına yansıyor. Dolayısıyla hepsini birden düşündüğümüzde zor bir süreçten geçiyoruz. Buna rağmen dengeli diyebileceğimiz bir rakam.
1: İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde %8,8, ham maddelerde %11,3, imalat sanayiinde ise %12'lik artış kaydedildi. En yüksek yükseliş yakıtlarda görüldü. Miktar tarafında ise yıllık bazda düşüş izlendi. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılan aylık veriler ihracatta toparlanmaya işaret etti. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
0: Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.589 megawata çıktı. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu. Toplam kurulu gücün 1/3 birinden fazlası sadece rüzgar ve güneşten oluşuyor. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünün de 120.000 megawata çıkarılması hedefleniyor. Mevcut kapasite dikkate alındığında bu hedef önümüzdeki 10 yılda sektörün en az 2 kat büyümesi anlamına geliyor.
1: Türkiye'nin enerji portföyünde tarihi eşik aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %62,6 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mayıs'ta 125.598 megawata çıktı. Toplam kurulu gücün 1/3 birinden fazlasını rüzgar ve güneş oluşturdu. Kurulu güç içinde yerli kaynakların payı ise %71,8 oldu. Elektrik kurulu gücün kaynaklara göre dağılımında %25,8 payla hidroelektrik santralleri ekstra değer aldı. Onu %21,4 ile güneş, %20 ile doğalgaz, %12 ile rüzgar, %9,2 ile yerli kömür, %8,3 ile ithal kömür, %1,9 ile biyokütle ve %1,4 ile jeotermal takip etti. Kurulu güç sıralamasında ise 32.344 megawattta hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Onu 26.899 megawattta güneş, 25.016 megawattta doğalgaz, 15.122 megawattta rüzgar, 11.565 megawattta yerli kömür, 10.456 megawattta ithal kömür, 2.398 megawattta biyokütle ve 1.798 megawattta jeotermal enerji takip etti. Mayıs sonu itibariyle güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı %33,4'lük payla 42.021 megawata yükselmiş oldu. Türkiye'nin orta vadeli enerji stratejisi de yenilenebilir enerjideki dönüşümü destekliyor. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünün 120.000 megawata çıkarılması hedefleniyor. Mevcut kapasite dikkate alındığında bu hedef önümüzdeki 10 yılda sektörün en az 2 kat büyümesi anlamına geliyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerjinin kesintili yapısını dengelemek için 7,5 gigawatt kapasitesinde batarya ve depolama tesisi kurulması planlanıyor.
0: Küresel elektrikli araç satışları Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona yükseldi. Yılın ilk 6 ayında toplam satışlarsa 9,6 milyona ulaştı.
1: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satışsa 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti.
3: Haziran ayında elektrikli araç satışlarında en güçlü performans Avrupa'dan geldi. Bölgede satışlar aylık bazda %28, yıllık

0: Boğaz'da ise %31 artarak 530 binli rekor kırdı.
1: 2035 yılı için Uluslararası Enerji Ajansı'nın koyduğu adet bazındaki rakamlara da bakarsak dünya genelinde yaklaşık 350 milyonluk bir elektrikli araç adedine ulaşılacağını söyleyebiliriz. Toplamda da dünyada yaklaşık 2 milyar araçtan bahsediyoruz.
2: Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Yılın ilk yarısında toplam satış 4 milyon 900 bine ulaşsa da bu rakam geçen yılın aynı döneminin %14 altında kaldı. Buna karşın Çin'in elektrikli araç ihracatı 500 bin adette rekor kırdı. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor. Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları ise Haziran'da yıllık bazda %98 artarak 300 bin oldu. Satışlar yılın ilk yarısında %91 büyümeyle 1.4 milyona yükseldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food ve restoran sektöründe kriz derinleşiyor. Birçok dev zincir küçülmeye gidiyor. Son 18 ayda yüzlerce şube kapanırken sektör pandemi sonrası en büyük dönüşümü yaşıyor. Uzmanlara göre düşük gelirli tüketicilerin artan fiyatlar nedeniyle restoranlardan uzaklaşması krizin temel nedenini oluşturuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Fast food ve restoran sektöründe yaşanan daralma dünyanın en büyük zincirlerini de etkilemeye başladı. Business Insider ve Fast Company'nin aktardığı verilere göre son 18 ayda çok sayıda restoran zinciri yüzlerce şubesini kapatırken sektör temsilcileri bunun geçici değil, yapısal bir dönüşüm olduğu görüşünde. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. McDonald's 2026'nın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aynı mağaza satışlarının %3,6 gerilediğini açıklarken TGI Fridays, Red Lobster, Denny's ve Applebee's gibi zincirlerde onlarca restoranını kapattı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerini yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

0: Ascom Başkanı Orhan Aydın, katsa yaptırımlarının kaldırılmasının Türkiye ekonomisine ve Türk savunma sanayine olan etkisini değerlendirdiği izliyoruz.
1: İki gün ülkemiz açısından özellikle ekonomi bacağından bakıldığında harika diyebileceğimiz iki gün geçirdik. Özellikle savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok alanın önümüzdeki süreçte Amerika ile birlikte ticaretimizin artacağını zannediyoruz. Görmeye başlıyor olacağız. Tabii katsa yaptırımların kaldırılması ilk etapta savunma sanayinde önemli işlere imza atılacağının işareti. Ancak burada sadece büyük ve makro ölçekteki ülkeyi ilgilendiren savunma sanayi gibi alanlardan ziyade birçok sektörlere de beraberinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hedefimiz ilk etapta 100 milyar dolar. Trump'ın önceki başkanlık döneminde de Türkiye'ye Ticaret Bakanlığı yolladığı dönemde o toplantıda ben de vardım ve 100 milyar dolar karşılıklı bir ticaret hacmi vardı. Ancak tabii Biden döneminin araya girmesiyle birlikte bu hedeflere maalesef ulaşamadık. Ancak Trump'ın göreve geldiği günden bu yana bakıldığında Türkiye ile karşılıklı ekonomik faaliyetlerin artırılması yönünde birçok adım attığını gördük bugüne kadar. Tabii şu anda iş dünyası olarak önümüzdeki en büyük engel vergisel dezavantajları Türkiye'nin. Şimdi malumlarınız Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne mal satarken sadece %10 gibi bir vergiyle karşılaşırken Türkiye'den ihracatçılarımız malını satarken maalesef 35 gibi 40 gibi kimi ürünlerde bir vergisel dezavantajla karşı karşıya. Ümit ediyoruz ki bu katsa yaptırımlarının artırılması beraberinde diğer vergilerde de yumuşatmaya başlanacağının bir işareti olduğunu inanıyoruz.

0: Bu Amerika bugün bakıldığında Türkiye açısından en büyük pazar. Şu anda ihracatımızda bazen iki bazen üçüncü sıraya oturmuş bir pazar aynı zamanda. Ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda bakıldığında dünyanın en çok tüketen pazarı ve vatandaşlara bakıldığı zaman birim başına en çok para harcayan pazarı olduğunu görmekteyiz. Bu da Türkiye gibi önemli üretici ülkelerin lehine bir durum olduğunu gösterir. Ve şu anda Çin'le malum Amerika'nın durumları ortada. Biz bu tip gelişmelerin, bu NATO zirvesinin arkasından atılacak ben eminim ki haricen diğer anlaşmalarla beraber ümit ediyorum ki biz Türkiye olarak Amerika ile ilk etapta 100 milyar dolar karşılıklı hedef, sonrasında da 200 milyar olan yeni hedefi inşallah ulaşacağımıza inanıyorum. Bu NATO zirvesinde tabi savunma sanayi parmak ısırtacak işlere imza attı. Düne kadar sözüm ona bizlere yan sanayi anlamında destek vermeyen ülkeler bugün bu yan sanayiyi kendimizin ürettiğini gördüler. Kendi başımıza neler yapabileceğini, Türk sanayicisinin neler yapabileceğini gördüler. Ve şunu net ifade etmek lazım. Burada zannediyorum ki en büyük başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın son 25 yıldaki çizmiş olduğu vizyon. Göreve geldiği ilk günden bu yana bu son çeyrekteki, son 100 yıldaki son çeyreğe bakıldığında 25 yılda çok güzel işlere imza atıldı. Savunma sanayi bunun ilk adımlarını o günden bu yana atıldı ve bugün bakıldığında savunma sanayinde dünyada ilk 10 sıraya oturmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. Yolumuz uzun, daha yapacak çok işimiz var. Evet, biz şu anda çok güzel işlere imza attık. Kaan'ımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla fevkalade işlere imza attık. Ama inanıyoruz ki biz çok daha ilerini yapacağız. Önümüzdeki günlerde 10 değil 7. sıradayız artık. Artık 5. sıradayız diyeceğimiz günlere olan inancımız tam inşallah.
1: Türkiye Makine Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran, katsa yaptırımlarının kaldırılmasının Türkiye açısından avantajlarına değindi. Gelişmiş ülkelerin Türkiye ile savunma işbirliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. İzleyelim.
2: Şöyle bakalım, öncelikle Türk ordusu, Türk savunma gücü dünyada en önemli güçlerden biri. Türkiye aynı zamanda bölgesinde en güçlü ülke ve son 20 yılda da savunma sanayini oluşturan ve bunu geliştiren bir ülke ve bu konuda da işte ihracatıyla ve üretimiyle önemli bir noktaya gidiyor ki savunma sanayi bir ülkenin bağımsızlığı için çok çok önemli. Önce bunu bir yere koyalım. İkinci kısmına da Avrupa ile Amerika arasındaki askeri destek kısmını ele alalım. Biliyorsunuz Trump Avrupa'ya da dedi artık ben size sürekli kendi kaynaklarımı sizin savunma güvenliğiniz için ayıramam. Onun için siz kendi güvenliğinizi, kendi savunma güvenliğinizi kendiniz oluşturun. Önce bütçenin %3'ü şimdi %5'ine kadar Avrupa artık savunma ya kaynak ayıracak. Hatta son 38 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar Polonya'ya. 2070 yılına kadar kredi verdiler. 38 milyar euroluk. Bu konuya da çok ciddi yatırımlar yapacak. Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye hem bölgesinde çok önemli, yani bölge istikrarı için çok önemli bir ülke. Dolayısıyla da Amerika için de, Avrupa için de ve bölge ülkeleri için de Türkiye çok önemli. Tabii geçmişteki bir takım sebeplerden dolayı katsanın içerisine Türkiye'yi almak çok da tabii iyi bir olay değil. Ama katsanın ortadan kalkması Türkiye'nin savunma sanayine de ciddi katkıda bulunacağı gibi Amerika tabii savunma teknolojilerinde çok çok ileride bir ülke olduğu için de onların o teknolojik savunma makine mekanizmalarından faydalanmak da Türkiye için önemli, işte F-35 gibi. Dolayısıyla da katsanın kalkması her anlamda Türkiye'ye hem savunma sanayi açısından hem de savunma gücü açısından bir güç sağlayacaktır. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, yani 10 yıl sonra, bırak 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bile nelerin olacağını bilemiyoruz. Bakın mesela Rusya-Ukrayna savaşında, Amerika-İran savaşında insansız hava araçlarının sahada olduğu bir şey. Yani sadece bu insansız hava araçlarını konuşuyoruz. İnsansız kara araçları, insansız deniz araçları. Hikaye tamamen buraya doğru gidiyor ve bu yeni bir teknoloji olduğu için Türkiye gibi ülkeler de, geriden gelen ülkeler de yeni teknolojilere hızla adapte olurlarsa aradaki mesafeyi çok daha kısa zamanda kapatma şansına sahip. Bu bir şans veriyor. Dolayısıyla da savunma sanayi aynı zamanda da teknoloji geliştirme kısmıyla da diğer özel sektöre, tabii bu kaynakların, bu teknolojinin doğru bir şekilde özel sektöre de aktarılması gerekiyor. Bu konuda sadece kamu yatırımları gözüyle bakarsak bana göre hata yapmış oluruz. Çünkü nasıl yani bizim internetimiz şunluğu nerede çıktı dünyanın kullandığı, Amerikan savunma sanayinin yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan şeyler. İşte ya da o savaş uçakları nasıl yapılıyor? İşte sadece özel sektör tarafından yapılıyor değil mi? Orada en şöyle. Ve bu aşağıda da bir sürü KOBİ'ye, bir sürü şirkete teknolojik iş alanı yaratıyor. Dolayısıyla da bunu uçtan uca bir stratejiyle gerçekleştirmemiz lazım. Yani biz orada biraz zayıf kalıyoruz. Yani doğru bir stratejiyle yani bütün etkileriyle geliştirmemiz gereken bir alan. Katsa'dan buraya geldik. Tabii ki Türkiye'nin gücü diğer ülkeleri de, yani bölgesel güç oluşu ve bölge mimarisinde Türkiye'nin önemli bir yer tutması, diğer daha gelişmiş ülkelerinde bizimle bu konuda işbirliği yapmaya onları da biraz mecbur tutuyor tabii.
1: Otomotiv Sanayi Derneği sektörün ilk yarı verilerini paylaştı. Bu dönemde üretim ve iç pazarda düşüş olurken ihracatta yükseliş kaydedildi. Detayları ise Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroğlu'dan dinleyelim.
3: Efendim hoş geldiniz. OSD verilerine baktığımızda ilk yarıya ilişkin ihracat %4 artı 20,8 milyar dolara ulaştı. Ancak üretim ve iç pazarda bir düşüş var. Üretimde %6, pazarda da iç pazarda %8'lik bir düşüş var. Öncelikle bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir?
4: Şimdi tabii tablo olarak baktığınız zaman üzerinde kırmızılar olan bir tablo. Yeşillerimiz de var. Sizin de belirttiğiniz gibi ihracatımızda artış var. Şimdi üretimimizdeki azalma aslında bizi endişe ettirmiyor. Çünkü aynı zamanda biz yatırım dönemindeyiz şu anda. OSD üyelerinin gerçekleştirmekte olduğu ciddi yatırımlar var. Bu yatırımlar tabii sizin doğal olarak üretiminize de bir takım eksilmeleri ve verimsizliklere yol açabiliyor. Çünkü aynı üretim hatlarında yeni araçları devreye almaya çalışıyorsunuz. Bir miktar üretim kaybına yol açıyor bu. Ama bu tabii geçici bir şey. Önemli olan otomotiv sanayinin Türkiye'de yatırım yapmaya devam etmesi. Ki bu açıdan da markalarımızın, sanayi tesislerimizin önemli yatırımları var. Bu yatırımlar peyderpey devreye girdikçe biz otomotiv sanayinde hem üretimin hem ihracatın daha da artacağını göreceğimiz bir döneme doğru gidiyoruz. O açıdan biz tabloyu olumlu olarak görüyoruz aslında. Olumlu okuyoruz.
3: Efendim şimdi ikinci yarıya ilişkin faizlerin düşeceğine dair güçlü bir beklenti vardı. Ancak savaş öncesi, ki savaştan sonra da bu beklenti ve Merkez Bankası'nın tabii kararı da ertelenmiş oldu. İkinci yarıya ilişkin beklentiniz nedir? Yani kısa vadede bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Şayet faiz indirimi olursa iç pazarda nasıl bir hareketlilik oluşur?
4: Şimdi şöyle, tabii faizi Türkiye'de belirleyici en önemli unsur enflasyon. Şimdi enflasyonda bir azalma seyrinin başladığını görüyoruz. Özellikle Temmuz-Ağustos ayları zaten geleneksel olarak da Türkiye'de enflasyonun zayıf seyrettiği aylardır. Bence Eylül'den sonra tabii İran-Amerika-İsrail savaşının da nasıl, hangi yöne doğru gittiği de etkileyici olacak, ama oradan da çok büyük bir olumsuzluk olmazsa eğer yılın 3. çeyreğinde faizlerin inmeye doğru gittiğini göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten yüksek faizle iş yapmak da kolay değil.
3: Efendim şimdi Türkiye özellikle Avrupa'nın önemli araç üretim merkezlerinden biri konumunda. Bu anlamda size şunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi hızlandırma yasası Türk otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?
4: Şimdi tabii öncelikle bu yasa taslağının tartışılmaya başlanmış olması bir belirsizlik ortamına yol açıyor. Bu iyi bir şey değil. Yani Çünkü yatırım yapanlar için en kötü şey belirsizlik ortamının olmasıdır. Yani şimdi Türkiye'ye gelecek olan bir takım yatırımları engelleyebilir bu açıdan. Bu açıdan olumsuz. Yani bunun bir an önce belirsizlikten çıkıp net ve belirgin bir konuma gelmesi lazım. Şimdi Türkiye otomotiv sanayi, Avrupa otomotiv sanayinin çok tamamlayıcı, çok entegre bir parçası. Biz 30 seneden fazla çok Avrupa ile iç içe birlikte çalışan

0: Avrupa'nın rekabetçiliğine destek olan bir otomotiv sanayiyiz. Bugün baktığımız zaman Türkiye Avrupa'da en büyük hafif ticari araç üreticisi. En fazla otobüs Türkiye'de üretiliyor Avrupa'da. Toplam araç üretiminde Avrupa'da 3. 4. sırada yer alıyoruz. Türkiye Avrupa ihracatı için büyük bir pazar. Bizim ihracatımızın %70'i Avrupa'ya gidiyor. Çok dengeli bir dış ticaretimiz var otomotiv sanayi olarak. Aldığımız, sattığımız birbirine yıllardır paralel giden ve her sene gittikçe büyüyen bir şeyimiz var. Yani bir ticaretimiz var. Dolayısıyla iki taraf için de aslında vazgeçilmez rakamlar bunlar. O açıdan biz Avrupa'nın amacı bu yasayla Avrupa'nın rekabetçiliğini korumak. Türkiye'de Avrupa rekabetçiliğinin önemli bir unsuru. O açıdan biz bu entegrasyonun, bu yasanın sonunda daha da güçlenerek devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Yasa taslağında sorunlar var. Yasa taslağının giriş bölümleriyle detay bölümleri arasında tutarsızlıklar var. Bir yandan başlangıçta gümrük birliği anlaşması olan ülkeler kapsamı içinde derken daha sonra bu araçların Avrupa Birliği'nde üretilmesi gerekir gibi bir tutarsızlık var. Mesela bunların hallolması lazım. Bu konuda da hem kamu hem özel sektör birlikte çok fazla çalışma yapıyoruz.
1: Peki elektrik ve hibrit modelleri olan ilgiyle devam edelim ki dünyada ilgi yıldan yıla katlanarak artıyor aslında. İlk yarıya baktığımız zaman küreselde 10 milyona yaklaştı elektrikli araç satışları. Bu rakamı nasıl değerlendirmek gerekir? Dünyada artan bu ilgiyi nasıl okumamız lazım?
0: Şimdi bir kere dünyada her geçen gün farkındalık, özellikle çevre konusundaki farkındalık artıyor. Genelde insanlar fosil yakıt kullanmaktan uzaklaşmak istiyorlar. Daha bilinçli bir toplum var artık. Bunun muhakkak çok büyük etkisi var. Diğer taraftan tabii hükümetler de bu konuyu çok destekliyorlar. Özellikle Türkiye bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi. Yani bugün Türkiye'deki elektrikli araç destekleri Batı Avrupa'da hiç olmadı. Yani biz ülke olarak en büyük desteği veren vergisel anlamda ülkelerden bir tanesiyiz ki zaten Türkiye'de de bu destekler sayesinde çok hızlı bir penetrasyon artışı olduğunu görüyoruz. Ama tabii konu yalnız da araç satmak değil, aynı zamanda altyapının hazır olması. Yine Türkiye bu konuda baktığımız zaman soket sayısı konusunda Avrupa Birliği'nden daha iyi bir konuma gelmiş bir durumda. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği'nin önünde olduğunu görüyoruz. Türk müşterisinin de elektrikli araçlara, hibrit ve elektrikli araçlara karşı, çevreci araçlara karşı ciddi bir ilgisi var. Bu ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz.
1: Peki son olarak üretim, ihracat ve iç pazara baktığımızda bu sene sonu ve 2027'ye ilişkin beklentilerinizi de almak isterim.
0: Şöyle, ben başta da söylediğim gibi yeni yatırımlarımızı devreye aldığımız bir seneden geçiyoruz. 2026'nın 2025'e paralel seyretmesini bekliyoruz bütün zorluklara rağmen. 2027'de de bu yeni yatırımlarımızın tam sene olarak devreye girmesinin olumlu etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla bizim otomotiv sanayi olarak bakışımız 2027'nin 26'dan daha iyi olacak konusunda.

0: Piyasalardaki fiyatlamaları ve beklentileri Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı değerlendirdi. İzleyelim.
1: Fiyatlamalara bakıldığında jeopolitik risklerin son haftada biraz daha öne çıktığı, tam da bizim NATO zirvesinin olduğu bir dönemde oldu. Trump sordular, yani 60 günlük ateşkes bitti mi? Bana göre bitti dedi. Bununla birlikte de bazı saldırılar oldu karşılıklı olarak. Bu da petrolü tekrar 70 dolarlardan 78-80 dolar bandına doğru hızlı bir atak yapmasına neden oldu. Tamamen riskin yükselmesiyle, tansiyonun yükselmesiyle oluşan, bana kalırsa kalıcı olmayan bir hamleydi. Bu tabii yukarıya doğru her hareket piyasaları korkutuyor. Bu enflasyona yapmış olduğu baskının etkisiyle birlikte dolar pozisyonları güçleniyor, dolar endeksi güçleniyor. Buna bağlı olarak emtialarda bir satış baskısı, borsalarda riskli varlıklarda satış baskısı, güvenli liman olan faizler kanadında da bir eğilim, bir yönelime neden oluyor. Bu aynı zamanda altında, gümüşte de benzer niteliklerde ters korelasyonlu hareketlerin olmasını izliyoruz. Bu yapının da çok kalıcı olmadığı bir atmosferdeyiz. Özellikle de yine Trump tarafından gelen açıklamalarda biz bunları görüyoruz. Yani İran tarafının görüşmeleri açık olduğunu, çatışma zemininden uzak olmaya çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama İran tarafına da baktığımızda da o 3 ticari gemiyi kendisinin vurmadığını söylüyor. ABD'ye siz yaptınız diyor. Bir taraf kabul etmiyor bunu. Sanki orada da bir manipülasyon varmış gibi ortalığı karıştırmaya çalışan bir yapının da hala devam ettiği, barışı bozmaya çalıştığını izliyoruz. Hani bunun da ne taraf olduğunu açıkça biliyoruz. Bu yapı ne kadar devam edebilir etmez onu kestiremiyorum ama dünya borçluluğunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hiçbir ülke enflasyonu ve yüksek faizi kaldırabilir bir durumda değil. Bu önünde sonunda bir şekilde çözümlenebilecek bir durum. Önümüzdeki süreçte tansiyonun daha düştüğünü, petrol fiyatlarının geri çekildiğini, enflasyon baskısının azaldığı, doların biraz daha zayıfladığı ve altının da bu seviyelerden biraz daha yukarıya doğru döndüğü bir atmosferi, bir gündemi izleyecek olacağız.
0: Uluslararası Enerji Ajansı 2026 petrol arz açığı tahminini daralttı. Detaylara baktığımızda kurum 2026'da küresel petrol arzının talebinin günlük 860 bin varil altında kalacağını öngördü. Böylece 2026 yılı arz açığı beklentisi 860 bin varile revize edilmiş oldu. Küresel petrol arzındaki düşüş beklentisini günlük 3.9 milyon varilden 7 milyon varile indirdi ve küresel petrol talebindeki daralma tahmini ise günlük 1.1 milyon varilden 1 milyon varile çekildi. 2027'de ise arzın günlük 7.5 milyon varil artacağı, talebin ise günlük 2 milyon varil büyüyeceği öngörüldü. Şimdi bir değerlendirme de aktaralım bunun üzerine. Petrol fiyatlarındaki beklentileri stratejist Özgür Çandır değerlendirdi. İzleyelim.
2: Aşağıda 73 dolar, yukarıda işte 80-85 dolar bandı aralığında hareket eden bir Brent petrol fiyatlaması görebiliriz. Burada çeşitli etkiler oluşabilir. Jeopolitik tansiyonun tekrar artmasının yanında Trump'tan şöyle bir açıklama da geldi. Petrol fiyatlarını işte Orta Doğu ülkeleri de konuştuk, biraz daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz şeklindeki açıklaması da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü atakları oluşturdu. Hep şunu konuşmuştuk, 73-85 dolar arasındaki stabilizasyonun sebebi olarak ihracatçı ülkelerinde tabii ki petrol fiyatlarındaki geri çekilme onları da üzmemeli. Aynı zamanda enflasyonu da körüklememeli. Belli bir denge içerisinde fiyatlama kalabilmeli şeklinde bir vurgu yapmıştık. Nitekim bu beklentim, 73-85 dolar arasındaki Brent petrol fiyatlaması beklentim devam ediyor diyebilirim. Yani ilk etapta tansiyon yükselip ekstra bir şok oluşmadığı ölçüde, jeopolitik riskten bahsediyorum, oluşmadığı ölçüde de petrol fiyatlarında 80-85 doların üstü fiyatlamayı kısa vade görmemiz mümkün görünmüyor. Aşağıda da 70 doları, 73 doları hatta çok kırmak istemeyen bir yapı oluşabilir. Bu durum dediğim gibi her iki taraf açısından da, yani ihracatçı ülkeler açısından da, aynı zamanda enflasyonu körüklememesi açısından da önemli bir etki olarak göze çarpıyor. Burada tabii baktığımız zaman aslında 115 dolarları konuşurken sert bir geri çekilme gördük. 40 dolarlık bir geri çekilme, hatta 45 dolar gördük ama şu an 40 dolarlık bir seviyede bunu fiyatlıyoruz. Bu da aslında tatminkar bir yapı. Yani 115 dolarlardayken enflasyon endişelerini konuşuyorduk. Şimdi tekrardan neredeyse eski fiyatlamasına geri döndü. Bu açıdan da bu stabilizasyon, yani fiyat aralığındaki 73-85 dolar arasındaki stabilizasyon anlattığım sebeplerden dolayı bir süre daha bence devam edebilir.
0: Ve gelecek haftanın piyasa takvimine aktaralım. Pazartesi günü içeride perakende satışlar, ABD tarafında OPEC toplantısı, ABD federal bütçe dengesi takip edilecek. Salı günü ABD haftalık ADP istihdam değişimi ve TÜFE takip edilecek. Çarşamba günü Euro bölgesinde sanayi üretimi, ABD tarafında ÜFE. Perşembe günü içeride bütçe dengesi, Euro bölgesinde ticaret dengesi, ABD tarafında ise perakende satışlar, işsizlik haklarından yararlanma başvuru. Cuma günü ise Fitch Türkiye not değerlendirmesi bekleniyor. Euro bölgesi TÜFE beklenirken ABD tarafında konut ve inşaat başlangıçları, ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları bekleniyor diyelim ve haftalık takvim de böyleydi. Böylece hem haftayı noktalıyoruz hem de Z raporunu burada noktalamış olalım ve tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
3: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Diz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, Gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy.
3: Gelişi güzel, lafları döndü, yeminledin, tövbelerisin.
0: Ve Nil Karataş.
4: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek Topuklar'la karşınızdayız. Bugün yine kadının iş hayatındaki, aile hayatındaki, toplumdaki rolünü konuşmaya devam edeceğiz. Bugün konuğumuz Müge Öz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Gözlem Hanımcığım. Teşekkür ediyorum.
0: Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği, evet, başkanısınız.
1: Evet.
0: Tabii bu aslında son titriniz. Daha öncekiler de var. Bunların hepsini konuşacağız ama önce bize biraz anlatır mısınız? Müge Öz kimdir? İş hayatına, eğitim hayatına nasıl başladı? Nasıl bir aileden yetişti? Biraz öğrenelim sizin kim olduğunuzu.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzliyordum da.
0: Teşekkür ederiz.
1: Takip ediyorum. Özellikle sizin programlarınızı takip ediyorum. Şöyle ki Müge Öz 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu kökenli bir aile. Sivas, aslen Sivaslıyız. Babam kendi işletmesinde, daha ziyade eczacı olduğu için kendi işveren durumundaydı. Böyle bir ailede büyüdüm. Annem ev hanımıydı. Ama

Sürekli sağ olsun üstümüzde çok ciddi anlamda hem manevi anlamda hem bir anne pozisyonunda ciddi anlamda üstümüzde emeği var. Evet, ben o babamla daha ziyade çalışma hayatına başladım. Açıkçası biraz daha babam herhalde onlar da öyle görmüşler zannediyorum. Hani bir şekilde hani hayatı öğrenmemizi istedi. Çünkü çok farklı bir dönemdeydik biz. Biliyorsunuz Türkiye'de siyasi ve ekonomik problemlerin en az safhada olduğu dönemleri atlattık. 80 ihtilalinde küçüktük ama birçok şeyi gördük, yaşadık. O açıdan belki de babam hayata hazırlanmamızı istedi. Tabii haliyle işe çıraklıkla başladık. Öncelikle hani hafta sonları babama destek veriyordum. Daha ziyade çalışıyordum. ve harçlığımı kazanıyordum. Böyle böyle aslında biraz da ben de ısındım. İş hayatını da sevdim. Babamın en büyük tabii bendeki şeyi oldu. Allah rahmet eylesin. Gerçekten benim için çok güzel bir dönemdi çalıştığım dönem. Onun yanında çalıştığım dönem. Çok şey öğrendim. Onun ve arkadaşlarının, çevresindeki arkadaşlarının bana çok büyük katkısı oldu. Hem hani derler ya, Anadolu'da bir laf vardır, kızım gördüğün bana, öğrendiğin sana. Bizde de öyle oldu açıkçası. Babamız da tabii hani iş yerinde çalışmamız, eczanede çalışmam bana birçok şeyi öğretti ve ileride yani daha sonra da bunun ekmeğini yedim. İşte o dönemde şöyle eğitim hayatı da beraberine gitti. Ben ortaokulda başladım babamla çalışmaya. Hafta sonları hiç böyle heyecanla beklerdim iş yerine götürsün diye. Ve götürürdü de. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Hani onun arkadaşlarının kızları bizim iş yerinde çalışır. Ben gider onun arkadaşının iş yerinde çalışır. Böyle de bir düzen oturttular. Liseyi Nişantaşı Kız Lisesi'nde bitirdim. Çok da sevdiğim bir okul, özellikle söylemek istedim. Orada da çok güzel anılarım oldu. Bana çok şey kattı o okulda. Tabii şimdi Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi oldu. Ama bizim dönemimizde Kız Lisesi'yle. Ve oraya girmek de yani herkesin yani özellikle bizim o çevrede kızların hayaliydi. Çünkü eğitimi açısından, öğrenimi açısından, hayat hazırlaması açısından gerçekten çok şey kattı bize. Daha sonra sınava girdik tabii, üniversite sınavına. Benim şanssızlığım o zaman iki sınav aşamasına geçti. Ondan sonra kazanamadım ilkinde. Ona bayağı da böyle moralim bozuldu, dedim ne yapacağım şimdi, nasıl yaparım falan derken tabii babamla çalışmaya devam ettim. Babama destek olmaya devam ettim. Bu dönemde de bir şekilde dershane o dönemde bizim için hani çok önemli unsurlardan biriydi. Dershaneye gittim. Daha sonrasında işte iktisat fakültesini kazandım fakat yapamadım. Yapamadım, tekrar döndüm. Ondan sonra işletme oldu. İşletmeyi bitirdim. Arkasından tabii tekrar iş yerinde. Babamla birlikte çalışıyoruz ama kendim aşmayı istiyorum. Çünkü hani rahmetli babam biraz da böyle şeydi, otoriter bir kişilikti. Hep derdi ki hani burada hani biz size, ben sana müsamaha gösteriyorum. Bakalım başkasının yanında nasıl olur bu iş? Diyerekten de böyle arada bir çıkışmaları da olurdu. Ondan sonra bir kendi çapımda, o zaman hiç unutmam, gazetelerde ilanlar olurdu. Bir gece oturdum, ilanlara baktım, bir şirket buldum. O da çok büyük şans. Tabii ben her zaman onu söylüyorum. İnsanlarda hakikaten Allah yardım ediyor, iyi insanlarla karşılaştırıyor. Benim de öyle bir şansım oldu. Sonra bir baktım tekstil sektörü. Merak ettiğim bir sektör. Hep merakımdan zaten. Sektör farklılıkları bende öyle başladı. Ondan sonra neticede bir müddet orada çalıştım. Sektörü gördüm. Öğrenmeye çalıştım. Öğrenmeyi de çok seviyorum. Açıkçası bunu daha sonra kendimi keşfettiğim süre içerisinde anladım. Ondan sonra tekrar biz tabii bu arada babam farklı bir girişimde de bulundu. Farklı bir iş koluna girdi. Bu itriyat kozmetik ürünlerinin toptanını yapmaya başladı. Tabii mecburen tekrar dönüş yaptık. Bu arada hem eczane hem babamla birlikte toptan derken o dönemde de tabii bu devalüasyon 2000 krizine denk geldik. Ondan sonra babam da biraz yaşlandı artık. Bir şey de açıkçası bırakmak da istedi. O dönem her şeyi devredip işin içinden çıkmak istedi.
Öyle bir döneme denk geldi.

0: tabii ister istemez istikrarsız bir ekonomi, ondan sonra ülkede dalgalanmalar, çalkalanmalar, yani her şekilde size yansıyor. Yani hem ekonomimize yansıyor, hem aile hayatına yansıyor. Bir şekilde yansıyor bu. Ondan sonra sonrasında bana dedi ki, ne yapmak istiyorsun? Ben de o dönem açıkçası sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Ondan sonra baba dedim, ben biraz kurumsal bir şirkette çalışmak istiyorum. Olur dedi. Ondan sonra gene baba tabii yüreği. Bana dedi ki, şu şirkette çalış. Ben de onun istediği şirkette çalışmadım. Gittim farklı bir şirkette çalıştım. Sağlık sektöründe. Gayet de güzel oldum. Gayet de beni kendimi bulmama yardımcı olan, hani o kırılma anları vardır ya, onlardan birini yaşadım. Kendimi bulmama çok yardımcı oldu. O kurumsal bir yapı. Tabii alışmışsınız aile içinde, babanızla çalışıyorsunuz ama tabii gene biraz daha rahatsınız. Ondan sonra tabii hani onun da belirli kuralları vardı. Belirli şeyleri yapmak durumundaydınız, yapmamak durumundaydınız. Bunlar da vardı ama kurumsal bir yapıya geçince her şey çok farklı. Bir anda şaşırdım. Ne olduğunu algılayamadım. Ondan sonra tabii o kurumsal yapıda da dediğim gibi çok şey öğrendim. O arada da benim aslında kendimin daha ziyade insan ilişkileriyle daha aktif olduğumu gördüm. Daha sosyal olduğumu gördüm ama bunu hep bastırılmış bir şey. Böyle hani habire bir şey olacak ya da farkında olmadan bir şey yapacaksınız. O korkular vardır ya, onun gibi. Ondan sonra aslında eşimle ilk tanışmam benim ilaç şirketindedir. İlaç şirketinde başladım. Ondan sonra oranın müşteri hizmetleri müdürlüğünü yaptım. Sağ olsunlar çok da güzel ve hala da şu an aktif büyük holding ilaç firmalarımızdan bir tanesi. Çok şey öğrendim orada. Yani kurumsal olmayı öğrendim. Ondan sonra ekip çalışmasını öğrendim. En doğrusunu, en açıkçası ekip çalışmasını öğrendim. Ekip olmak nedir? Görev paylaşımları nedir? Hepsini orada öğrendim. Ondan sonra fakat içim içime sığmıyor. Dedim ben bir şey yapayım. Hani bununla birlikte farklı bir şey yapayım. Derken orada tabii belli bir noktadan sonra kendi işimi yapmayı hayal ettim. Ve öyle başladım. Türkiye'nin ilk toplu SMS yazılımını yaptık. Ondan sonra şirketimizi kurduk. Erkek kardeşim, şimdi eşim, beraber çalıştık. Ondan sonra o dönemde gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Ve çok çeşitli sektörlerin çok farklı bakış açısıyla sektörlere girmenin bende büyük bir avantajı oldu. Hala da seviyorum. Farklı sektörleri tanımak, farklı sektörlerle dinlemek, yaşadıklarını görmek. Bunları hala seviyorum ve yaptığımız işte buna çok uygundu. Açıkçası şöyle ki bir bakıyorsunuz işte eğitimde bir kurumla çalışıyorsunuz. Onların çalışma şeklini görüyorsunuz. Ya da onların hani beklentilerini fark ediyorsunuz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Gidiyorsunuz otomotiv sektörüyle çalışıyorsunuz. Otomotiv sektörünün beklentileri nedir? Bu arada da şeye başlıyorsunuz. Bir şekilde onlara danışmanlık da veriyorsunuz. Hani sektörler genişledikçe diyorsunuz ki şurada şunu yapabilirsiniz. Burada bu olabilir. Böyle böyle böyle derken çok da güzel bir çevremiz oluştu. Ciddi anlamda da yani dostlarım da oluştu, arkadaşlarım da oluştu. Bu dönemde de müsiyatla tanıştım. Ondan sonra fakat müsiyatla yapı bize hep böyle şey hani daha nasıl derler, kadının olmadığı, daha hani erkek egemen bir yapı olarak karşıma çıktı. Ama baktım, aha bak ne güzel şeyler öğretiyorlar. İşte ne bileyim hani her perşembe toplantı sohbetler var. Bu sohbetlerde iş hayatıyla ilgili işte neler yapılabilir, destekler nedir, nerelere yatırım yapılır, bunları öğretiyorlar. Ondan sonra ben tabii gitmeye başladım. Ondan sonra pek şey yapmadı, sıcak gelmedi. Yani tenzih ediyorum birçok abimiz ama sıcak gelmedi. Yani benim orada tek bayan olmam hoşuna gitmedi bazı abilerimizin. Dediler ki yani tek kalıyorsun, sana zor oluyor derken o dönemde Sayın Ömer Bolat başkanımızla, 3. dönem müsiyat başkanımızla nasip oldu, onunla çalıştım. Ondan sonra ilk sektör kuruluna almıştı. Kimya, metal, maden sektör kuruluna girmiştim. Tabii benim sektörümle çok alakalı değildi ama bir sektör kurulunu tanımam gerektiğini düşündü herhalde. Böylelikle başlamış olduk. MÜSİAD'da da ilk evlilik yapan çiftiz eşimle. İlk MÜSİAD üyeleri arasında, daha doğrusu üyeler arasında ilk defa yapılan bir evlilik. Bu da tabii güzel, hani güzel bir bağ bıraktı. MÜSİAD ailem gibi görüyorum, çok seviyorum. Kurum olarak çok seviyorum. Çünkü gerçekten iş yapmayı orada öğrendim. Birçok, hani mesela hayatınızda yaptığınız hatalar vardır, birçok şeyi farklı bakış açınız vardır, orada bakış açınız değişiyor. Hani bir geçenlerde bir şey okumuştum, bir beyefendi şey söylüyor, hiç param olmasa da ben girişimcilik, ya daha doğrusu bir firma açabilirim diye bir özgüveni vardı. Tabii orada özgüven kazanıyorsunuz, akademi gibi birçok şeyi yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, nasıl iş yapılır onu görüyorsunuz, uluslararası standartlarda neler yapabilirsiniz onu görüyorsunuz. Benim için çok ciddi anlamda bir kazanım oldu MÜSİAD.
1: Ve yani, sonra Kadın Kolları Başkanı da oldunuz.
0: Evet, sağ olsun, o dönemde biz bir çalışma başlatıldı. Ondan sonra, fakat bir deneme aşamasıydı. Ondan Nail Bey'in döneminde başladı. Nail Otbak Başkanımızın döneminde. Daha sonra bu çalışmaları Sayın Abdurrahman Kağan Başkanımız da gördü ve takdir etti. Ve ilk komitenin kurulması Sayın Abdurrahman Kağan Başkanımızın döneminde oldu. Çok desteğini gördük. Çok güveniyordu, çok inanıyordu. Ve hattı zatında birçok şeyde, hani bir şey danışırken sizce nasıl olur diye bizim fikrimizi alıyordu. İstişareye çok açık bir insandı. Ondan sonra hep de şey söylerdi, hiç unutmadığım şeylerden bir tanesidir. Hani yine Anadolu'da bir tabir vardır, gelin girmeyen ev olur da, hani ölüm girmeyen ev olmaz derler. Ve bazen düşünürsünüz, gelin girmeyen evler oluyor, kız çocuklarının hakim olduğu evler. Genelde şunu söylerdi, yarın bir gün hani ikinci kuşak, üçüncü kuşak bırakacağız çocuklarımıza. Bunun kız çocukları da olacak ve bu kız çocuklarını da bizim bir şekilde hayata hayata alıştırmamız gerekiyor, iş hayatına alıştırmamız gerekiyor. Yani gerçekten farklı bir bakış açısıyla biz o dönemde başladık. Güzel de işler yaptık diye düşünüyorum. Şimdiki arkadaşlarımız da çok güzel işler yapıyorlar. Bizde bir dönem yapılabiliyor MÜSİAD'da yöneticilik, başkanlık. Şimdiki arkadaşımız da sağ olsun devraldığı bayrağı çok güzel bir şekilde götürüyor. İnşallah daha da güzel işler yapacaklar. O konuda çok eminim. Dediğim gibi MÜSİAD benim ailem gibi. Orayı ben hani gözümü açtım derler ya, gözümü açtım orayı gördüm. O açıdan da açıkçası hala üyeliğimiz devam ediyor. Şu anda üstikatı kurmuş olmamızın
1: onu soracağım, üstikatı ama şimdi şöyle bir durum da var. Tek kadındım izleyen dediniz. Şimdi MÜSİAD'da kaç kadın
0: 300
1: var?
0: 300 civarında kadın var. Tabii yani dediğim gibi bizim dönemimizde başladık kadın çalışmalarına, hani üye olarak, aktif olarak gelen arkadaşlarımız oldu. Tabii bu kadın bütünlüğünü orada gördükçe ya da kadınları orada gördükçe kendi talepleriyle gelen hanımlar oldu, kadınlar oldu. Ve haliyle bizden sonraki arkadaşlarımız da bunu devam ettirdiler. Şimdi bildiğim kadarıyla 300 civarında kadın üyemiz var. Ve Anadolu'nun, daha doğrusu Türkiye'nin birçok ilinde kadın komiteleri kuruluyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada, global ortamda yine kadın komiteleri kurulmaya devam. Hatta biz ilk komitemizi Güney Afrika'da kurmuştuk. Çok da başarılı çalışmalar yaptılar. O bölgenin sosyoekonomik yapısını biz arkadaşlarımızla öğrendik. Dediğim gibi biz kadınlar öğrenmeye aç insanlarız. Hatta zaten de ben atladım. Şu anda hala okuyorum ben üniversitede. O arada pandemi döneminde yerel yönetimleri bitirdim. Arkasından ha dedim bir şeyler yapayım dedim. Çünkü gerçekten öğrendikçe farklı şeyler kazanıyorsunuz. Ben şuna inanıyorum, kadınlar kendilerine yatırım yapmalı. Ha, bu yatırım maddi anlamda değil, kendini geliştirmek anlamında. Bunu çok önemsiyorum. Şu anda da halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. Üçüncü sınıfım.
1: Gidebiliyor musunuz okula?
0: Vallahi yetişmeye çalışıyorum. Sağ olsun hocalarımız da bu konuda çok destekliyorlar. Çünkü okulun en herhalde yaşlı öğrencisi benim. Böyle bir ünvanım da var. Fakat hani ben bunu nasıl böyle düşünmüşüm? Aslında bakın, bu daha yani işte pazarlamaydı ya da hani ne derler, markalaşmaydı, bunları öğrendim.

0: Önemsediğiniz şeyler artık önemsemiyorsunuz. Çok üzüldüğünüz şeyler artık üzülemiyorsunuz. Sevinçleriniz farklı oluyor. Duygular çok farklılaşıyor. Ve zihin onları sürekli otomatik olarak yeniliyor diye düşünüyorum. Ve o süreç, kendinize yolculuk yaptığınız süreç çok önemli. Özellikle hani bunu niye yaptım dediğiniz yaşlarınız da oluyor. Bunu iyi ki yapmışım dediğiniz zamanlarınızda yaşlarınız da oluyor. Şunu şu zamanda şöyle yapabilirdim dediğiniz yaşlarınız da oluyor. O açıdan bunun tümlemesi gibi, yani hepsini toparlıyor ve yine açık ve bunu sizin elinizde aslında. Açık tutmanız, sürekli açık olabilmeniz ve zihni sürekli genç bırakmak yine bence kişilerin elindeki bir olay diye düşünüyorum.
1: Peki USİKAT, şimdi aslında
0: güzel bir yolculuğumuz oldu.
1: Derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında kadınların var olmasının ne kadar önemli olduğunu
0: kesinlikle
1: bir yolculukta öğrendiniz ve bir dernek kurmaya karar verdiniz.
0: Aynen öyle.
1: Siz kurdunuz derneği.
0: Şöyle yedi arkadaşımızla birlikte. Hı-hı. Biz yedi diyoruz ama yani gerçekten bize inanan, destekleyen, ondan sonra bu konuda hakikaten bu çok önemli bir şey. Bir şey adım attığınız zaman desteklenmek gerçekten çok önemli. O biraz daha başarmanın yarısı gibi oluyor. Böyle bir yola çıktık. Dedik hani biz kendi kadın politikalarını, daha doğrusu kadın söylemlerini literatürde farklı bir anlayış getirebilmek, kendi söylemlerimizi oluşturabilmek. Açıkçası şöyle, biz kadınlar duygusal insanlarız. Ama bir o kadar da multidisipliner insanlarız. Yani bugün evde, affedersiniz, hani evinizi de yönetebiliyorsunuz, işlerinizi de yönetebiliyorsunuz. Birçok hanım da bunu rahatlıkla yapıyor. O açıdan da iş hayatında belki kadın söylemlerinde eksik kaldığımız, muhakkak çok güzel çalışmalar yapan derneklerimiz var. Ben de takip ediyorum ve çok seviyorum kendilerini. Ama eksik kaldığımız noktalar da olabilir. Mesela biz yola çıkarken şunu dedik. Biz daha ziyade uluslararası arenada neler yapabiliriz, nasıl aktif rol alabiliriz, ticaretimizi nasıl geliştirebiliriz, birbirimize nasıl destek olabiliriz diyerekten yola çıktık. Ve çok şükür arkadaşlarım, şu anda 27 kişiyiz. Hala da mesela dün de iki arkadaşımız biz de üye olmak istiyoruz diyorlar. Burada birbirimize sahip çıkmayı öğrendik. Çok da kaliteli, gerçekten çok kaliteli, kendi işlerinde çok başarılı, kendi sektörlerinde, kendi disiplinlerinde, çok farklı alanlarda iş yapmış arkadaşlarımız var. Ve yola çıkarken şunu dedik, açıkçası birbirimize destek olamadıktan sonra iş hayatında kadın olmak, bunu kimse, hani sorun varsa kimse çözemez. Önce kadının kadına ne derler, hani yurdu olmalı, kadın kadının yurdu olmalı. Ve biz birbirimizle konuşmayı öğrendik, dertlerimizi paylaşmayı öğrendik. Bakın, birçok STK'da belki de olmayan şeylerden bir tanesidir. Yani sorununuzu, derdinizi paylaşabilmek, bununla ilgili görüş alabilmek veyahut da fikir istişaresi yapmak. Bu meyanda da şu anda hani yol haritamızda tabii ki haliyle biz de dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğim gibi, uluslararası literatürde kendi söylemimizi oluşturmak istiyoruz. Bu disiplinler arası sektör farklılıklarında, kadın politikalarında destek olmak istiyoruz. Hükümetimizin çok güzel çalışmaları var. Buna biz de müteşekkiriz. Yani bugün belki de kadınlarımızın bilmediği birçok yatırım avantajları, destekler. Mesela hani geçenlerde bir arkadaşımız bir fuara katılacaktı. Biraz araştırdık. Fuarda Ticaret Bakanlığı'nın destekleri var. Bundan yararlandı kendisi. Şimdi bak, Özlem Hanım, aslında bu bizim hani diyoruz ki fırsat eşitliği, aynı işe aynı ücret falan gibi yorumlar yapıyoruz ama biz de bir şeyler yapmalıyız. Bu anlamda da diyorum, hani kadınla erkek denktir, iş hayatında böyle olması gerekiyor. Sosyal haklarımızın hepsinin denk olması gerekiyor. Bu mesela aile şirketlerinde yaşadığımız problemler de karşımıza çıkıyor. Burada aile içinde denkliği arıyorsunuz gibi. Birçok arkadaşımızın, yine aile şirketleri olan arkadaşlarımızın mesela ilk etapta yaptıkları çok da güzel, şu an hep onları konuşuyoruz. Kurumsal yapılanma, aile içi anayasa, bunlar çok önemli şeyler. Mesela hani ben de şu anda eşim bende de akademiye dönmek istiyorum, sen iş hayatına devam et dedi. Ben öyle hadi onu dedim ki onun da istediği

0: parasını aldım. Dedim ya bu işler böyle. Ondan sonra kendisi şey hayatında şey akademiye döndü. Ben eşimle kardeşimle birlikte çalışıyorum. Bunun hani aile içinde çalışmanın zorluğu var mı? Var. Yaşıyorsunuz. Yani o aile içi ilişkiler daha farklı. Bakıyorsunuz tek başınıza kalkmışsınız, ayaklarınızda üzerinde durmuşsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir anda bazen biz kadınlarda da o çok maalesef oluyor. Kırılganlık başlıyor. Moral bozukluğu başlıyor. Demoralize oluyorsunuz. Yani yol haritanızı bir anda belirleyemiyorsunuz. Ki bu iş hayatınız zaten rutin sorunlarından bir tanesi ama biz de diyoruz ki arkadaşlarımızla beraberken hani yani ne yapabiliriz, neler olabilir? İşte Kosgebi ziyaret ettik, bilmediğimiz birçok şeyle karşılaştık. Yani Özlem Hanımcığım mesela Siyat'ta da onu çok yaşadım ben. Kadınlarımız biraz daha içe kapanık oluyorlar, bir şey soramıyorlar. Ama hani daha doğrusu dertlerini, sorunlarını çok fazla anlatamıyorlar. Birçok STK'da böyle yani veyahut da birçok alanda böyle, iş hayatında böyle. Biz orada da her zaman söylüyorduk, ortaklık kültürünü geliştirelim. Kadın arası ortaklık, ticari çalışmalar, ticari yapılanma, bunları arttıralım. Mesela şu an çok hoşumuza gidiyor, kooperatif sayımız çok yüksek Türkiye'de. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Ama bunu yaparken bunun ürettiği ürünün sanayisine giremiyorlar. Yani benim çocukluğumdan böyle hakikaten böyle çok sürekli tabii şeydir, anılarımızda kalan bir şey vardır. Film silsilesi vardır. İşte rahmetli Hulusi Kentmen'in sanayici ve fabrikatör. O tiplemesi, o şeyi, o tipolojisi hakikaten beni çok etkilemişti. Böyle sanayici olmak veyahut da sanayide bir şeyler yapabilmek o dönemde çocuk yaşta başlamıştı. Yani şimdi bakıyorsunuz hani sanayide diyorsunuz çok zor, girmek çok zor. Bir sürü yatırım fırsatlarımız var, bir sürü destekler var. Bugün geçenlerde Halk Bank'ın gerçekten çok gururumu da okşadı. Hanımlara verdiği, kadınlara verdiği destekleri gördük. Programlarına katıldık. Yani aslında biz belki de buralara el atıyoruz. Diyoruz ki arkadaşım sen ne iş yapmak istiyorsun? Şunu. Ya şöyle yapabilirsin. Bakın bu da çok önemli. Know-how veriyoruz. Yani hani bazen hani paradan daha kıymetli şeyler olabiliyor. Ondan sonra yani şuralara başvurabilirsin, şunu yapabilirsiniz. Mesela hani kendi şeyinizde, çevrenizde de görüyorsunuz kadınları. Ben işte şunu yapmak istiyorum. Kosgebi'ye nasıl gideceğim? Hala Kosgebi'ye gitmeye tereddüt eden hanımlar olabiliyor. Ha, birçok arkadaş yani.
1: Aslında pek çok destek var da var, destekler var, çok bilinmiyor var. Galiba.
0: Bilinmiyor, bilinmiyor Özlem Hanım. Bir de şöyle bir şey var. Çok tabii hani kimse tenzih ederek konuşuyorum. İş hayatına girelim diyoruz. İş hayatına girelim. Ne yapalım? Mesela erkekler daha ziyade fizibilite çalışmalarını daha fazla yapıyor. Şimdi kadınlar da yapmaya başladı. Sektöre girerken yani işte mutfak eşyası mı satacak? Bunun fizibilite çalışmasına başladılar. Veyahut da tekstil sektörüne mi girecek? Bunun çalışmalarına başladılar. Ama biz ÜSİKAT olarak da kadınlarımızın sanayide daha fazla aktif rol almasını istiyoruz. Bunu görüyoruz. Çok başarılı arkadaşlarımız var. Yani açıkçası ben çok da hoşuma gidiyor. Çok hani mutlu oluyorum. Bu hani hem uluslararası arenada hem ne bileyim Türkiye'de başarılı çalışmalar yapan arkadaşlarımızı ben alkışlıyorum açıkçası. Böyle de olmak zorundayız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Yani bu konuda yapılacak eğer ÜSİKAT olarak eğitimse eğitim. Yani çalıştaylarsa çalıştaylar. Birçok arkadaşımız da bu konuda çok hevesli ve çalışmalar yapıyor. Bazen öyle bakıyorsunuz ki bir fabrikaya giriyorsunuz. Oranın sahibinin bayan olduğunu, kadın olduğunu öğreniyorsunuz. Ve çok da yani ne bileyim hoşuma gidiyor. Açıkçası üretirken sanayiye niye geçmiyoruz? Hep bu konuyu konuşuyoruz. Dediğim gibi Sanayi Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın birçok bakanlığın bu konuda destekleri var. Ve biz biraz daha adım atmayı, cesaretlendirmeyi bunları istiyoruz. Kadınlar genelde güvenli limanları tercih ediyorlar. Yani daha ziyade o yapacağı işte hani o pazarın ona şeyi katkısı ne olacak? Artık bunlara bakıyorlar. Ve de çok güvenilir insanlar aslında. Yani bakın işte ticari şeylerine bakın. İşte SGK'sını

0: düzenli ödeyen, vergisini düzenli ödeyen, yani kadın işletmeler. Yani tenzih ederek konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın ama yani kadın dediğim gibi daha şey bu konuda daha güvenilir limanlarda olmak istiyor. Biz de bu konuda destek olmaya çalışıyoruz.
1: Tabii az önce dediniz ki özellikle kadınların kendilerini anlatmaları daha zor oluyor. Kabuklarını kırmaları daha zor oluyor dediniz. Bunun için aslında şu anda baktığınız zaman sizin gibi pek çok dernek var, sivil toplum kuruluşları var. Böyle bakıldığında belki kadınlar daha fazla iş hayatına atılıyor. Nasıl görüyorsunuz şu andaki son tablo nedir?
0: Ya şöyle tabii %3 2002 yılında yanlış hatırlamıyorsam %2 civarında kadın girişimci vardı. Bunların bir kısmı da aile şirketlerinde ortak statüsünde hanımlardı. Ama şimdi %20'lerin üstünde bir rakam diye duymuştum. Ben çok rakamlara bakamadım açıkçası. Ama ciddi anlamda bir şey var. Hani daha şey ekonomiye katkı sağlayan kadın sayısının çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Yönetimlerde kadınların çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Mesela birçok alanda kadın mesela ne bileyim hani üst düzey yönetici görebiliyorsunuz. Yani daha öncesinde ben sormuştum CEO sayımız kaç? Ondan sonra akademilerde profesörlerimizin sayısı kaç? Akademilerde son dönemde rektör görüyorsunuz. Yani bu çok büyük bir başarı aslında bakarsanız. Aslında o can tavanları biz çoktan kırdık da yol haritamızı belki de biraz daha hani daha yavaş oluşturuyoruz. Ama yani bence bitti artık kadınlar iş hayatında. Artık bu saatten sonra da bunun dönüşü yok. Anlatabiliyor muyum?
1: Zor olan o kısmı mıydı?
0: Ya tabii o cam tavanı kırabilmemiz önemliydi. Kendini keşfetmesi, kadının kendini keşfetmesi. Hiçbir şey yapmasanız Özlem Hanım, sen yaparsın demeniz bile o kadına büyük bir motivasyon sağlıyor. Ve emin adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Daha belki de hani şu an hakikaten birçok derneğimiz işte Kagider'di, TİKAT'tı, ondan sonra şimdi yeni D2 Kadın Platformu kuruldu. Çok da mutlu oldum. Çok da güzel işler imza atacaklarına da inanıyorum. Emisiyat Kadın'dı. Bu tarz derneklerin sayısının fazla olması da kadına desteğin de artmasını sağlıyor. Açıkçası bir kadının güven ortamının olmasını sağlıyor. Yani bilip bilmeden yaptığımız o kadar işler var ki belki bilmiyorsunuz, bir iki cümle kuruyorsunuz, şunu şöyle yapabilirsin diyorsunuz. Belki de hani bazen şöyle benim bir anım var. Bundan 7-8 sene önce bir arkadaşımız bir şeyler yapmaya çalıştı. Ondan sonra ben de hani dedim ki bak bu sektörde şu eksik, hani görüyorsun, iş hayatından da görüyorsunuz. Çünkü biz yazılımcıyız, dijital pazarlama segmentimiz de var. Ondan sonra insan kaynakları yapıyoruz, bunların yazılımlarını yapıyoruz. Gidiyorsunuz işte orada gördükleriniz var, öğrendikleriniz var. Ben özellikle kadınlara onu söylüyorum, öğrenin, sürekli öğrenin, sürekli araştırın. Yani sürekli yani sorgu, hani çocuklar sorar ya, onun gibi bıkmadan usanmadan sorun. Lütfen sorun. O neticede bu kızcağıza biz zamanında öyle bir şey söylemişiz. Ben o zaman yeni Müsiyat Kadın Başkanı olmuştum. Beni aradı. Ondan sonra abla dedi şöyle şöyle yaptım, böyle böyle yaptım. Aa dedim çok güzel maşallah dedim. Ondan sonra fakat dedi ben işin bu tarafına da girdim. Aa dedim onu ben bile düşünememiştim. Ama gerçekten şu anda ihracat yapıyor. Yani belki düşük 7 ülkeye yapıyor ama yine de yapıyor. Büyük başarı. Yani o açıdan da kadınlar çabuk öğreniyor. Yani dediğim gibi evde de mesela birçok şeyi fark ediyor. Yani bir YouTube'da bir kanalda yemek tarifi görüyorsunuz. Ha ben bunu yaparım diyorsunuz. Bir daha bakmadan yapıyorsunuz. Çok çabuk öğreniyorsunuz çünkü. Yani kadının hani daha hani multidisipliner yapısı olması. Hani bir taraftan deriz ya çorba karıştırırken dünyayı sallayabilen bir kadın şeyi var. Yani söylemi var. Bunu yapabiliriz. Hem anneyiz, hem kardeşiz, hem eşiz. Yani çok kapsamlı ünvanlarımız var. Ve iş dünyasında da emin olun ben birçok kadının bu ünvanı da taşıyabileceğine inanıyorum. Ve bunu da yapacaklar. Mesela bizim derneğimizi sektörlerinde kadın sayısının çok çok az olduğu, belki de tek oldukları sektörlerimiz var. Kadın üyelerimiz var. Çok başarılı işler yapıyorlar. Hani yani yapamam ben diye bakıyorum. Ben

0: Bu şey yapamazdım diyorum. Açık ve net yapamam yani. Ama çok güzel şeyler yapıyorlar. Anlatıyorlar. Onu zevkle anlatıyorlar. Heyecanla anlatıyorlar. O gözlerindeki şeyi gördüğünüz zaman gerçekten hani kadın girişimci ya da kadın konseptinde kadın işverenin çok daha farklı bakış açısı olduğunu görüyorsunuz. Kadınların bakış açıları hakikaten çok farklı.
1: Peki sizin için hayata dönüm noktası neydi?
0: Şöyle, tabii biraz önce de bahsetmiştim. Yani dediğim gibi babam biraz daha hani siz hep şöyle derdi rahmetli. Siz bizim hani benimle çalışıyorsun, iş hayatının bu mu olduğunu zannediyorsun. Hani anlatabiliyor burada sen benim kızımsın. Hani aslında çok ben hani şöyle biz iş hayatında şu anda onu yapmamaya gayret ediyoruz. Akraba olabilirsin, kardeş olabilirsin, eş olabilirsin ama orada farklı bir boyuta geçmeniz gerekiyor. O anlamda da beni tabii kızdırdığı noktalardan biri bu oldu. İkincisi tabii haliyle 2000'li yılların getirmiş olduğu o ekonomik krizler. Gerçekten çok şey yaşadık Özlem Hanım. Yani geleceği hani geleceğinizi göremediğiniz bir ortamın içinden geldik. Yani bizim kuşağımız biraz daha şanssızdı galiba. Yani siyah beyaz televizyondan bugün yani dijital ne derler metaverse yani evren farkında falan geldik. Bunun içinde de gayet iyi kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Yani kendi açımdan baktığım zaman. O açıdan o benim bir kırılma noktam oldu. Yapabilirim, başarabilirim. Yani bazen inat ederiz de bazı şeyleri. O inatla aslında başladım. Daha sonra kendinizi dediğim gibi yolculuğunuz sürekli devam ediyor. Bitmiyor zaten o yolculuk. Özellikle ne kadar ilerlerseniz ilerleyin eksik yanlarınızı buluyorsunuz. Ya da daha iyi olabileceğiniz, daha farklı. Mesela ben kendi işlerimde finansla başladım ama yapamayacağımı gördüm. Ben finansını hiç anlamıyorum. Yapamıyorum da. Çünkü benim hani o rakamlarla işim yok. Ama insan ilişkilerim daha iyi. Daha sonra dedim ki ben dedim kesinlikle yapamayacağım içeride. Yani ben gezerek iş yapmayı seven insanlardan birinin tabii tabiri caizse. Halk yani müşteri ilişkilerine geçmek istiyorum. Yani pazarlama bu tarafa geçmek istiyorum. Tabii onunla makul karşıladılar daha iyi oldu çünkü benim için. Ve şirket için de daha iyi oldu. Dediğim gibi o kırılma noktası da herhalde biraz daha dışarıya yönelik olmak ya da farklı bir iş yerinde çalışabilmek, çalışmak. Sonraki kırılma noktası 2000'li yıllarda tekrar başladım. Hani 99'da ilaç sektörü oldu. Yani kurumsal bir yapıda çalışmak oldu. Zaman içerisinde mesela kendinizle ilgili kırılma noktalarınız olduğunu zaten hani keşfedebiliyorsunuz. Tabii babamın mesela rahmetli olması, ya yalnız kaldığını hissetmek, daha güçlü olmaya çalışmak, bunların hepsi benim hayatımda kırılma noktalarıdır.
1: Peki başarısızlık? Başarısızlık nedir sizin için?
0: Ya başarısızlık şöyle aslında kendi yaptığımız şeyler. Benim en büyük hastalığım söyleyeyim size. İtiraf ediyorum. Erteleme hastalığım var. Zaman zaman bunu çok yapıyorum ve eşim de çok kızıyor bana. Gerçekten eşim daha böyle sistemli çalışan bir insandır. Ya olsun yarın yaparım. Bunu yaptığım zaman olur ve bundan dolayı da zarar gördüğüm çok şey olmuştur. Ve bunu zaman içerisinde bitirmeye çalıştım ve bitti çok şükür. Veyahut da inat etmek. Yani inat etmek derken şöyle söyleyeyim. Belli bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Böyle direkt bakıyorsunuz. İş hayatında da bu. Yeniliğe açık olmuyorsunuz. Zaman zaman bunu yapıyorum ben de. Diyorum yani bu olmaz bize. Ama çok da güzel oturuyor, oluyor. Yapılabiliyor. Yani hani tabii mesela bazen yani kendi aile içinde de ya da arkadaşlarımda da gördüğüm farklı farklı şeyler yapabilmek. Bunların hepsi zarar veriyor aslında bize. Tabii diyoruz hep böyle başarmak istiyorsunuz. Başarmak için de elinizden geleni yapıyorsunuz ama orada da yanlışlıklar da yapıyorsunuz. Bence şirketlerde de bu tarz hatalar oluyor. Bizde de yaptığımız hatalar. Bir kere iyi bir bence şirketlerin iyi bir mali müşaviri olmalı. Bu konuda birçok şeyden hani feragat edip orada hani biraz daha yapıyı farklı boyuta getirebilmek. Ve çünkü dediğim gibi artık hani düşünün nereden nereye geldik. Ya o açıda da her şeye yetişmeniz mümkün değil. Bu işin uzmanlarıyla çalışmanız gerekiyor. Ya da firmanızda bir muhakkak bir avukatınız olması gerekiyor. Artık global bir çağ, dünya köyü olmuş, her yere ulaşabiliyorsunuz. Mesela ben çok ilginç bir şey duymuştum. yurt dışı pazarında

0: ciddi anlamda paramız batıyor, şey yapıyormuş, kayboluyormuş, daha doğrusu alamıyorlarmış. Bununla ilgili çalışan avukatlarımız var. Yani bu tarz şeyi ne derler? Açıkçası bu konuda uzman olan arkadaşlarımız var. Yani her şeyin uzmanıyla çalışmanız gerekiyor. Muhakkak destek almanız gerekiyor. Yani bizim mesela ben yaptım oldu. Bu benim hatalarımdan bir tanesidir. Olmuyor öyle işte. Sen yaptın olmuyor. Olması için danışman gerekiyor. Yani aslında psikiyatrda da yola çıktığımız şey bu. Sen yapmış olabilirsin ama bu dönemde bu olmuyor. Bunu danışman gerekiyor. İşte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ben de yaşadım bunları. Hani herkes çok başarılı hikayesi anlatıyor ama battığım dönem de oldu. Yani ilk girişimim de tekstil sektöründeydi. Yine o girişimde battım. Çünkü işin başında olmadan bir iş yapmaya çalıştım. İşinizin başında olmadığın zaman o iş olmuyor. Yürümüyor. Ondan sonra böyle hani o belli bir noktadan sonra baktım zarar vermeye başladı. Batırdı beni. Bunun gibi. Yani muhakkak hatalarımız oluyor. Fakat dediğim gibi danışmalıyız. Bunu gerçekten uzmanına danışmalıyız. Zaman zaman belki farklı, mesela biz kadın, biz özellikle iş hayatındaki kadınların hani danışmanlıkla ilgili belki de alması gerekiyor. Almamız gerekiyor. Yanlışlarımız olabiliyor. Gayet doğal insanız. İnsan fıtratında olan şeyler. O açıdan yani benim de dediğim gibi hatalarım, ben bilirim de gidilmemesi lazım. Bakıyorsunuz Özlem Hanım, şu anda dünya şeye döndü artık, firmaların hani ülkeler artık belli bir noktadan sonra biraz daha farklı bir boyuta geçti. Artık ülkeleri konuşuyoruz değil mi? Bugün firmaları konuşuyoruz. Şu anda dünyada firmalar konuşuluyor. Biz de mesela hani yine eğer bu çağa ayak uyduracaksak bu anlamda da ciddi anlamda destek almamız gerekiyor. İhracat desteği, bunlarla ilgili eğitimler almamız gerekiyor. Yani eğitim çok önemli. Hani dediğim gibi yani ben yaptım olduğuyla olmuyor bu iş. Belli bir noktadan sonra gidiyor. Yani Türkiye'de mesela şirket sayılarına bakın. 100 yılın üstünde kaç şirketimiz var? Ya da 50 yılın üstünde kaç şirketimiz var? Parmak sayısıyla sayacağımız kadar. Ama bir şeye bakıyorsunuz, yurt dışında bazı ülkelere bakıyorsunuz, şirketler almış hani 100 senenin üstünde şirketler var. O açıdan sürdürülebilirlik olması, yani sürdürülebilir olabilmesi için dediğim gibi hani hatalarımızdan bir tanesi budur. Danışmamak, öğrenmemek veyahut da bu konuda eğitim almamak, ki psikiyatri çok önemsiyoruz bunu. Eğitim muhakkak şart. Yani bugün şeyler değişiyor. Bir bakıyorsunuz ülkede konjüktürel bir değişiklik oluyor. Dünyada konjüktürel bir değişiklik oluyor. Yani ticari şey değişiyor. Frekans değişiyor. Neydi? Made in Türkiye'de, Made in Türkiye olduk. Amaçlarımızdan bir tanesi de bunu çok daha iyi bu formatta daha iyi şeyler yapabilmek. Yani bunun gibi, yani bir eşim mesela Metaverse sisteminde eğitim veriyor. Hani bir bakıyorum, diyorum ki nereden nereye geldik? Yani okulda eğitimler mesela online, tamam, okey. Pandemide ne vardı? Örgün eğitim vardı pandemi öncesi. Pandemide hemen online'a geçtik değil mi? Yani artık dünya farklı bir boyuta geçiyor. O açıdan da bizim kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.
1: Aslında dediğiniz şey, inat etmemek gerekiyor belki.
0: Aynen öyle. Aynen. Yani gelişime açık olmamız gerekiyor. Bu benim de dediğim gibi kırdığım şeylerden biridir. Ve çok kısa süre önce kırdım bunu. Belki bir 10 senelik geçmişi vardır. Ama bunu kırmamız şart. Yani bu da başarısızlığı beraberinde getirebiliyor.
1: Evet. Peki özellikle şimdi sormak isterim. Hani belki çok gençlerle birliktesiniz şimdi üniversitede ama.
0: Evet, çok güzel. Çok güzel.
1: Ama ben yine de 18 yaşındaki Müge şu anda karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz diye
0: çok
1: sorayım.
0: Güzel. Güzel bir soru. Onunla birebir konuşurdum herhalde. Derdim işte bak buralarda şunları yaptım, faydalı işler yaptım. Yani tabii onun şöyle 18 yaş gerçekten hayata farklı bakış açısıyla geldiğiniz bir yaş. Mesela şu anda öğrencilerde de görüyorum. Arkadaşlarım diyorum onlar. Çok seviyorum hepsini. Onların bakış açısı aslında bizden daha farklı noktaya gitmekte. Şu an daha hızlı düşünüyorlar. Belki şu anki 18

0: Bizim ülkeyle biraz da zorlanabilirdik diye düşünüyorum. O dönemde çünkü bizim yaşam hani geldiğimiz ya da o dönemin düşünsenize şeye geçiyorsunuz siz yani daha iyi bilirsiniz. Renkli televizyona geçiyorsunuz, arkasından kanallar değişiyor, kanallar açılıyor falan. Bunlar sizi mutlu ediyor. Tabii önümüz bizim daha buğuluydu. Şimdi tabii o gençlerde o yok. Gençlerin önü daha açık. Her şeyi görebiliyor. Yani bir anda geçenlerde dikkat ettim. Bir kardeşimiz şey yapmış, bir yere mail atmış. Ben demiş oraya işte şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. İş almış uzaktan. Yani bunu biraz daha tabii haliyle doğru kullanmaları gerekiyor. Yani bilgiyi bu dönemde onu söyledim. Bilgiyi doğru kullanmak gerekiyor. Bilgiyi doğru yere harcamak gerekiyor. Hiç korkmamasını söylerdim. Girişimcilik yapısı için ya da girişimci olması için ciddi anlamda koşması gerektiğini söylerdim. Artık koşmamız gereken bir dönem. Gençlere zaten bunu söylüyorum. Koşun diyorum. Çünkü gerçekten şu anda şey var, Özlem Hanım, bizim zamanımızda neydi? Şirket kurmak neydi? Ben geçenlerde bir toplantıya katıldım. 25 yaşında 3 tane şirketi var. Nasıl yaptın dedim. Yani çok da memnun oldum. Yani 25 yaşında güvenmiş, büyük bir cesaret. 3 tane şirket kurmuş, üçünde de ortakmış. Bakıyorsunuz bugün proje geliştiren gençler var. Ciddi anlamda bugün T3 Vakfı'nın başarısı. Gençlerin orada yani bugün yani gurur duyduğumuz birçok proje var. Yani ve hayal ettiğimiz. Yani bilmiyorum, bana bir 20 sene 30 önce söyleseydiniz veyahut da ne bileyim yok ya canım olmaz falan derdim. Ama şu anda gerçekten ülkemizi gururlandıracak birçok projeye imza attılar. Bakıyorsunuz gençlere şu an dediğim gibi biraz önce TKDK'sıydı, KOSGEB'iydi, bakanlıklarıydı, ciddi anlamda destekler var. Bunları kullanın derdim. Ticareti muhakkak yapın. Yani faturanızı kesin. Kendi işinizi yapın. Mesela şu anda çok fazla şey görüyorum. Ne diyor, uzaktan çalışma ya da şirket açmadan işte ne derler ona çalışan arkadaşlarımızı görüyorum. Yapmayın arkadaşlar, şirketinizi kurun, çalışın. Ya tek başınıza yapamıyor musunuz? Ortaklı yapın. Ortak olmak çok güzel bir şey aslında. Sorumlulukları dağıtmak demek. Ama bizde de tabii ortaklık yapısı farklı algılanıyor. Ben yani bugün birçok arkadaşımla ortak olabilirim. Ve gerçekten çok daha avantajlı hale geliyorsunuz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Her düşünsenize herkesin farklı meziyetleri var, tamamlıyor. Müge'ye bunları tembihlerdim. Bunları yap derdim. Bir de derdim ki herhalde benim gibi Sabri'yle evlen. Eşim çok sağ olsun da, yani gerçekten çok büyük destek. Ondan çok şey öğreniyorum ben. Onun öğrencisiyim hala. Ondan sonra bazen derdim, onu kıskanırdım, derdim ya sen nasıl genç kalabiliyorsun, nasıl genç bir zihin, sürekli farklı işte teknolojik değişiklikler, bunları çok çabuk adapte olsun. Okula gidince ben de bunu öğrendim. Gençler hakikaten bize çok şey katıyor. Bence biraz da gençleri de dinlemek lazım, onlarla da hemhal olmak lazım. Bu arada biz de USİKAT'ta genç USİKAT'ı kurmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da onu oluşturacağız. Çünkü gençler bizim hani emanet diyoruz, gelecek emanet diyoruz, ama biz onlardan emanet aldık. Bizim onlara bunu devretmemiz gerekiyor. O açıdan bildiğimizi, bir de bilginin zekatını vermek lazım Özlem Hanım. Bilgiyi nereye kadar saklayacaksınız? Bana çok çok aşmıyorum inşallah süremi, ama bana birçok arkadaşım işte şey, onunla niye tanıştırıyorsun? Onunla niye görüştürüyorsun? Ne alaka? Yani insanlar birbirleriyle büyüyecekler. Birbirleriyle bir şeyler yapabilecekler. Ya da ben saklayayım, neye saklayacağım? Gördüğüm, yaşadığım şeyi neyi saklayayım? Bir anlamı yok ki benim için. Bu açıdan da bu tarz şeylerde birbirimize destek olabilmek açısından belki biraz daha şeyimizi paylaşıyoruz. Yani datamızı paylaşıyoruz, ama böyle de olması gerekiyor.
1: Peki, 10 yıl sonraki Müge'ye ne demek istersiniz?
0: herhalde biraz daha oturaklı, evinde oturan bir hanım mı olurum bilemiyorum ama. Ya 10 yıl sonraki Müge'ye evet bu anı çok iyi değerlendir diyorum. Şu anki yaşadıklarını çok iyi değerlendir. Yaşadıklarını anlatarak, tecrübeni paylaşarak, belki biraz daha farklı bir şekilde kendimi yenileyerek, biraz daha hayatın farklı bir boyutunda yaşadıklarımızı bir şey

0: aktararak devam eden bir müge olabilir. Ama yine bir müge durmaz, biliyor musunuz Özlem Hanım? Durmaz. Bir şey bulur.
1: Daha gençsiniz yapar. Ama 10 yıl sonra da daha genç olacaksınız.
0: Tabii şimdi mesela geçenlerde çok hoşuma gitti. 52 yaşında bir şirket kurmuş hanımefendi. Şu anda 63 ülkeye ihracat yapıyor.
1: Ne güzel.
0: Çok güzel bir şey.
1: Ne güzel.
0: Yani onu hani cesaret eder miydik? Bilmiyorum, herhalde etmezdim diye düşünüyorum.
1: Etmek
0: ama
1: lazım ama
0: etmek
1: demek
0: lazım. Etmek lazım. Ertelememek lazım. Dediğim gibi en büyük problemlerimizden biri bu.
1: Peki. Size birkaç kelime soracağım. Size ne çağrıştırdığını bana söylerseniz çok sevineceğim. Ama kısa kısa lütfen. Birer cümleyle. Başarı.
0: Başarı bir hayat hikayesi.
1: Güç.
0: Güç. Nasıl derler? Olgunlaşma süreci. Benim için olgunlaşma süreci.
1: Çocukluk.
0: Çocukluk hiç geçmemesi gereken bir dönem. Her yaşta da çocuk olmakta da fayda var. Çocuk kalabilmek güzel. O duygularla.
1: Aşk.
0: Aşk. Önce tabii şey var. Yani Allah'a duyduğumuz aşk var. Ben insan arasında daha ziyade sevgi ve saygıya inanıyorum.
1: Tutku.
0: Tutku. Güzel bir şey. Çünkü tutkulu bir insanım. Yaptığınız şeyi tutkuyla yapabilmek ya da o şeyle, sevgiyle yapabilmek. Aslında tutku bir şekilde benim için sevgi.
1: Aile?
0: Çok şey. Aile her şey. Yani gerçekten çok şanslıyım. Böyle bir ailede büyüdüm. Çok şanslıyım. Annemden, babamdan dolayı, kardeşlerimden dolayı. Hepsi ayrı ayrı için çok büyük değer. Aile her şey benim için.
1: Huzur?
0: Huzur şöyle, belki de nasıl diyeyim, ülke huzuruyla birlikte huzur. Ve şu anda da çok huzurluyum. Çünkü gerçekten daha sürdürebilir bir ekonomi ve önümüzü gerçekten geleceğimizi görebilmeyi tasarlayan bir sistemin içerisindeyiz.
1: Kadın?
0: Kadın her şey. Kadın çok özel bir varlık. Gerçekten çok farklı bir varlık. Aslında kadın çok şey ifade ediyor. Yani her yönüyle, dediğim gibi anne, işte eş, iş kadını ya da hala, teyze gibi var. Yani sıfatları üzerinde barınan muhteşem bir varlık diye düşünüyorum.
1: Peki, son olarak birkaç cümleyle aslında genç kızlara, kadınlara ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz diye sormak isterim.
0: Teşekkür ederim. Şöyle ki, genç kızların özellikle kendilerini aşmalarını istiyorum. Yani her şeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bir şeyleri yapabilmek için daha ziyade istekli olmaları gerekiyor. Yani o kadar uzun bir yolları var ki, o kadar da güzel bir yol ki, hayat o kadar güzel ki aslında. Yani onu kaliteli yaşadığınız zamanınızı kaliteli değerlendirdiğiniz zaman çok şey ifade ediyor hayat. Ve gençlerimize şunu söylüyorum. Muhakkak ve muhakkak üniversiteyi bitirin. O da yetmiyor. Yüksek lisansınızı yapın. Muhakkak o genç yaşta ülkeleri, yurt dışına çıkmaya çalışın. Bir sürü sistem var. Erasmus'u var. Değişim sistemleri var. Projeler var. Bu projelerde olun. Muhakkak kulüplere, özellikle okulda, üniversitelerde kulüplere dahil olun. Ya da hani gruplara dahil olun. Şöyle işte müzik grubu var, şu grubu. Muhakkak olun. Yani her şeyi bilin. Multidisipliner olun. Her şeyi bilin, öğrenin. Bir işinize yarayanı kullanın. Ve en kısa sürede de muhakkak kendi iş hayatında ayakların üzerinde durmasını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için de eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Yabancı dili öğrenmeleri gerekiyor. Bizim eksikliklerimizden biri çok geç öğrendik bazı şeyleri. Onlar için şu anda çok hakikaten güzel bir dönem ve çok şey öğrenebilecekleri bir dönem. Benim yeğenim kendi başına kalktı, üniversiteye başvurdu. Bologna'da eczacılık okuyor. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Yurt dışına gideceğiz dediğimiz zaman kızardı ailemiz. Nereye gidiyorsun sen diye. Tabii şu anda onların gerçekten önünde çok büyük şeyleri var. Materyalleri var. Kullanabilecekleri malzemeleri var. Bunları doğru değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii bunu da çocukları boğmamak gerekiyor. Önce hayatlarında yaşasınlar beraberinde. Muhakkak hani gençlikte yaşanması gereken şeyleri de yaşasınlar. Ama bununla birlikte sürekli kendilerini yenilesinler. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Dediğim gibi eğitimlerini sonuna kadar tamamlasınlar. Artık yüksek lisans mı, doktora mı? Yani belli bir noktaya kadar bunları tamamlamalarını yani daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizler geç başladık bazı şeylere. Onların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gençlerimiz çok avantajlı. Şu an ellerinde imkanlar var. O anlamda da koşun diyorum. Hiç peki, durmayın, koşun.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Buraya davet ettiniz. Sizinle böyle bir sohbet etmek benim için de büyük bir onur oldu. Ben teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ve böylece aslında bugün de kadınların derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında neler yaptığını, nasıl yol alabildiklerini ve kadın girişimciliğine nasıl destek verildiğini de öğrenmiş olduk. Müge Öz'le birlikte Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği Başkanı. Önümüzdeki günlerde yeni programlarda görüşmek üzere efendim. İyi günler.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.

0: işgeyi fırsatını kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık.

0: günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them. Twinday. Yavrum sen. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
1: Elbette canı seni. Nang tong fu, nang tong
0: gam. Golden Job yarın 20'de A Parada. Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz?
1: 3 etapta.
0: 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap her soru 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımız gecenin kazananı oluyor. Peki kimle mi yarışıyoruz? Hemen başlatalım ve yeni yarışmacılarımızı tanıyalım. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde iki gönüllü yarışmacımızla miniklere destek anlamında stüdyomuzda toplandık ve bugün Halime Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Erkan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hemen Halime Hanım, sizi tanıyalım lütfen.
2: Halime Altuner, 52 yaşındayım. Aslen Çorumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, iki çocuğum var, Koray, Feray. Çalışıyorum, memurum. Özel zevklerim arasında, hobim arasında yemek yapmayı seviyorum. Mutfağa girip böyle çeşit çeşit yemekler seviyorum.
0: Yöresel yemekler?
2: Ya kendimce, bazen kendim de bir harmanlama yapıyorum.
0: Harika, evet. Kendi tariflerinizi uyguluyorsunuz.
2: Aynen öyle.
0: Çok güzel. Ve çocuklarla nasıl geçiyor hayat?
2: Çocuklarla güzel geçiyor. Çocuklarla çocukken güzel geçiyordu.

0: şimdi büyüdükleri zaman biraz böyle oğlum 24 yaşında, kızım aman 20 yaşında. Maşallah
1: çocuk değillermiş evet. Artık gencecik delikanlı, evet, genç delikanlı. Evet.
0: Bazen özlüyorum çocuk hallerini.
1: Değil mi, böyle bir kovalayayım, bir sıkıştırayım diye.
0: Evet, evet.
1: Artık büyüdüler. Peki inşallah torunlara. İnşallah. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk
1: Erkan
2: Bey.
1: Sizi tanıyalım lütfen. Erkan Yamak.
2: İsmim Erkan Yamak. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Kastamonuluyum. 48 yaşındayım. Emekliyim ancak çalışmaya devam ediyorum. Bir Çin firmasının Türkiye ofisinde danışman ve ihale ile ilgili destek veriyorum. Hı hı. Hobilerim arasında su sporları ile ilgileniyorum. Havuzda yüzüyorum, kürek çekiyorum.
1: Aa, çok güzel.
2: Fırsat buldukça ara sıra da kortta tenis oynamayı seviyorum.
1: Hem tenis hem su sporları, bayağı aktif bir hayatımız var, spor hayatımız var. Ya
2: fırsat buldukça yapıyorum çünkü teniste partner bulmak zor olabiliyor. Doğru. Ona biraz ara verdim ama yüzme keyifli, kürek çekmek.
1: Toprak kort mu yoksa normal çim kort nasıl?
2: Amatör olduğum için çim kortta hiç oynamadım. Evet. Sert zeminde
1: evet, çok oynuyoruz. Biliyorum. Ama toprakta çok keyifli olduğu söyleniyor.
2: Evet.
1: Peki neyi yaptınız? Geldiniz, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Bu bölümde miniklerimize sizler destek olacaksınız.
0: İnşallah.
1: İki il belirleyeceğiz. O ilden iki okul belirleyeceğiz ve o okuldaki miniklerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman Türkiye haritasını Halime Hanım sizin için açalım mı?
0: Açalım.
1: Peki.
0: Zevkle.
1: Buyurun gelsin Türkiye haritamız. Butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz.
0: Hadi bakalım, basıyorum.
1: Butona basalım, bakalım hangi ilimiz? Bu arada ağırlıklı biliyorsunuz daha çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesini ön planda da tutuyoruz.
0: Oo.
1: Özellikle Muradiye, Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
0: Hayırlı Van. Olsun.
1: Evet. Harika bir yer, evet, buldunuz. Oradaki ortaokuldaki kardeşlerimizi şimdiden gönülden tebrik ediyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açalım.
2: Tabii.
1: Erkan Bey buyurun. Siz de düğmeye bir basın, butonumuza basalım. Başladı. Bingöl'den başladık. Ardahan dedik. Erzurum dedik. Erzincan ve Muş. Muş'tayız. Arpayazı köyüne gidiyor. Arpayazı köyü okulu. Oradaki minik dostlarımız, kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde, bu yarışmada. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik, illeri de belirledik. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hemen başlatıyoruz. Evet, birinci etaptayız. Her doğru sorunun 5 puan kazandırdığı, hanenize 5 puan kazandırdığı bölümdeyiz. 1 ile 27 arasında yarışacağız soru bloklarımız. 2 tane video soru gizledik ve sizin için de güzel, sürpriz bir şifre kelime sakladık bu bölümde. Ne yapıyoruz? Halime Hanım, hemen sizinle başlıyoruz. Bir sayı seçmenizi, bir soru belirlemenizi rica ediyoruz. Kaçla başlayalım?
0: Evet, 5'le başlayalım.
1: 5'le başlayalım. Peki, geliyor. 2 harfli diyoruz. Mağara. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mağara.
0: İn.
1: İn. Tabii ki in doğru yanıtı. Tebrik ediyoruz sizi. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 7.
1: 7 nolu soru. Bu sefer de 3 harfli bir kelime açıyorsunuz. Peki. Yassı, demir, çelik ürünü. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Yassı bir demir çelik ürünü.
0: Tel.
1: Tel değil. Süremiz doldu. Şimdi Erkan Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Bir harf açacağım, süreyi de sizin için başlatacağım. Bir harf açtık, süreyi de sizin için başlattık.
2: Saç.
1: Saç. Zaten daha sorar sormaz,
0: evet,
1: Erkan Bey oradan gözümün içine baktı, yakalamıştı cevabı.
2: Evet.
1: Peki şimdi sizinle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 olsun.
1: 10. Var mıdır rakamın bir önemi yoksa iki harfli güzel kıyıdan emniyetli bir yerden gideyim diye.
2: Balıkesir'de okudum üniversiteyi.
1: Oradan yakaladık. Peki gelsin. Bir bağlaç. Sorumuz bir bağlaç. İki harfli. Başladı süreniz. Ne olabilir?
2: Ki.
1: Ki değil. Başka ne olabilir?
2: Ve.
1: Ve tabii ki ve doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. Şu ana kadar hiç şifre harf bulamadık. Ona da dikkat etmenizi rica ediyorum. Geniş kelimeleri yakalamanız ve şifre harf bulmanız önemli.
2: 4.
1: 4. Gelsin 4 nolu sorumuz. Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan 6 düz bir tekne soruyoruz. Size 10 saniye süreniz başladı.
2: Sal.
1: Sala çok yakın ama sal değil. 6 düz sala benzer bir tekne. 6 düz ve daha çok sığ sularda kullanılıyor bu tekne. Hemen bir harf açacağım. Süreyi Halim Hanım sizin için başlatacağım. Süreniz başladı. Acaba ne olabilir? Son harfi T. Ne olabilir?
0: Bot.
1: Değil. Peki. Bir harf daha açıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Bu zor. Sığ sularda yüklenen
2: şat şet şut şit şot şöt şut şut.
1: Geldi.
0: Şat.
1: Şat. Doğruydu. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 18.
1: 18 geliyor. 18 nolu sorumuz. Dans.
2: Rocks.
1: Tabii ki rocks doğru yanıttı. Bir doğru yanıt daha aldık. Yavaş yavaş Erkan Bey arayı açıyor. Halim Hanım, evet, dikkat edin lütfen. Evet, sizinle başlıyoruz. Erkan Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 2 olsun.
1: 2 nolu sorumuz geliyor. Hazır. Genişte bir kelime buluyoruz. İhtiyarlama. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir?
2: Yaşlanma.
1: Yaşlanma. Doğru yanıt. Böyle genç, dinamik bir beyefendiden yaşlanma cevabı
2: çok
1: geldi.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Buyurun efendim.
2: İki harf çıktığı için bir diyeyim.
1: Bir. Gelsin bakalım bir. Bozkır'da yaşayan tilkiden küçük bir hayvan soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bozkır'da yaşıyor, tilkiye benziyor ama tilkiden birazcık daha küçük, çok tatlı, çok sevimli bir hayvan soruyoruz size.
2: Sar.
1: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım tilki benzeri hayvanımızın adı nedir? Halim Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Evet. Kar.
0: Ne olabilir?
1: Direkt kar. Koyun.
0: Tilki. Bak, gelmiyor aklıma. Olmadı.
1: Peki. Biz harf desteğinde bulunalım. Bir harf daha açalım. Erkan Bey, şans tekrar size geldi. Evet. Süreyi sizin için başlattık. Şansıyım. Bakalım ne olabilir bu hayvanımızın adı? Süreyi başlattık.
0: Kars.
1: Kars çıktı. Ne olabilir? Kars.
2: Karsak.
1: Karsak. Doğru.
0: Kars.
1: Karsak.
0: Vallahi ilk defa duydum.
1: Daha küçük, tilki karsak benzeri. Gerçekten resimlerine de baktığınız zaman göreceksiniz. Çok da sevimli. Doğada yaşayan vahşi bir hayvan.
0: Yarışmadan
1: kürkü
0: sonra bakacağım.
1: Kürkü de aynı tilki kürkü gibi. Hmm. Çok da tatlı bir hayvan sormuştuk size. Karsak da adı. Sizinle devam ediyoruz. Erkan Bey, kaç tane soruyu açalım?
2: Yine iki harf çıktığı için 19 diyeceğim.
1: 19 köşede. Güzel. İki harften de destek alarak 19'u yanıtlamak istiyor Erkan Bey. Beyaz eti için avlanan kabuklu deniz canlısı. Sürenizi başlattık. Kabuklu bir deniz canlısı.
2: Istakoz.
1: Istakoz. Doğru. Hayvanlar aleminden gidiyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
2: Köşeden devam etmek istiyorum. 27.
1: 27 geliyor. 27 nolu soru. Doğru sesi vermesi için yapılan bir çalgıdaki ayar. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Akort.
1: Akort. O da doğru yanıt. Bir doğru daha aldık. Ara yavaş yavaş açılıyor ama hiç merak etmeyin. Her soru 5 puan değerinde. Halim Hanım oradan bakıyor.
0: Yanın da sıra bana geçsin Erkan Bey.
1: Bakıyorum. Erkan Bey de böyle saç örgüsü yapa yapa yapa yapa çöze çöze harf desteklerini, evet, alarak emniyetli kıyıdan gidiyor. Nasıl yapalım? Ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu anda tabloda hiç harf açılmadı. Yani şifre kelimeden hiç harf açamadınız daha. Evet, arayı yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Çünkü gitgide fark açılıyor. Bu hatırlatmayı yaptık Erkan Bey.
2: 8'den devam edelim.
1: 8'den devam edelim. Erkan Bey hiç istifini bozmuyor. Emniyetli kıyılardan devam ediyor. Gülmece. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Mizah.
1: Mizah. Doğru yanıt. Harikasınız. Tablodan olmuşlarından yavaş yavaş topluyoruz şöyle. Buyurun.
2: 6 ile devam edelim. Bir harf eksik.
1: 6 ile

0: Devam edelim. Peki, herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri efendim. Başladık süremizi saymaya. Askıt değil. Askat doğru. Tek harf koyacaktık ve çok zor bir kelime saklamıştık ama tek harfle Erkan Bey orayı doğru bir strateji uyguladı ve çok zor bir kelimeyi çok güzel çözdü aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Üç diyelim.
0: Üç nolu soruya gidiyoruz. Yaklaşık dört harf bulacak. Burada bir videomuz var. Bir görsel izleyeceğiz hep beraber. Gelsin görüntülerimizi izleyelim. Onun üstüne de sorumuzu soralım.
2: Robert Stroud, American, a convict, a paradox of a man who has lived in an aura of violence. Yet who out of defiance and sheer strength of will taught himself in a prison cell half a dozen languages and mastered the intricacies.
0: Evet, nokta nokta nokta kuşçusu. Yabancı bir film soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
1: Evet, çok
0: nokta nokta nokta.
1: Çok sevdiğim bir film. Alcatraz Kuşçusu.
0: Alcatraz Kuşçusu doğruydu. Harika, ben de kuşçusunu söyleyemedim. Alcatraz doğru yanıtı verdi. Erkan Bey, sizle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20 olsun.
0: 20 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Efendim, buluş soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki harf koyacağız.
1: İcat.
0: İcat. Orayı da aldık. Tebrik ediyoruz. Bir doğru daha yazdınız haneye. Sizinle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 21.
0: 21. Harika. Efendim, ilkel silah.
1: Ok.
0: Ok geldi. Halime Hanım diyor ki bu sorular niye bana
3: yani
0: gelmedi?
3: Sol köşeyi
0: niye
3: doldurdu.
0: Bana gelmedi? Efendim, ilk bölümün maalesef durumu bu. Yani ilk etapta biraz köşelerden küçük küçük açıyor ama şöyle bir şey, tabloyla karşı karşıyayız. Hiç harf açamadınız.
3: Evet.
0: İlerleyen sürede gerçekten sizi çok zorlayacak. Son iki sorumuz kaldı. İki soru içerisinde zaten belirleyeceğiz. Size devam edelim. Kaç açalım Erkan Bey?
1: 9'u gözüme kestirdim.
0: Peki. 9 gelsin, 9 nolu soru. Emekli. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Emekli. Ne olabilir emekli? Emekli. Hemen bir harf açıyoruz. Eski bir kelime. Biraz zor bir kelime ama beraber bulacağız. Halime Hanım, sıra sizde. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? M.
3: Ne olabilir? Yani elime bir fırsat geldi. O da matematik.
0: Ne olabilir acaba? Emekli. Eski bir kelime dediğim gibi. Bir harf daha açıyoruz. Peki. Hemen Erkan Bey'e geliyor cevap hakkı. Sizin için süreyi başlatıyoruz Erkan Bey. Bakalım siz bulabilecek misiniz?
1: Mütekayit.
0: Tebrik ediyorum. Mütekayit doğru yanıtı buldunuz. Bulmacayla aranız gayet iyi galiba, kelimelerle aranız. Mütekayiti.
1: Valla kelimeyi...
3: Antrenmanlı gelmiş Erkan
0: Bey. Evet
3: Bey.
0: Kesinlikle antrenmanlı gelmiş. Son soruyu açıyoruz. Arkasından birinci etabı tamamlayacağız. Kaç soruyu açalım? Mütekayit yanıtından sonra.
1: 16 olsun.
0: 16 olsun. Gelsin bakalım 16 nolu sorumuz. Ham maddeleri mamullere dönüştürme işlemiyle ilgili olan.
1: Üretimsel.
3: Üretimsel.
0: Üretimsel.
1: Doğru.
3: Ve L'yi açtık.
0: Evet. Yaklaşık 15-16 sorumuzu bitirdik bu etapta. Birinci etabın sonuna geldik. Önce bir kaç kelime bildik ve kaçar puan topladık, onlara bakacağız. Nasıl geçti ilk etap? Küçük bir değerlendirme alayım.
1: İyiydi.
3: Erkan Bey adına güzel geçti, zevkli geçti. Ben dinledim ve öğrendim. Bilmediklerimi de öğrendim.
0: Bildiğiniz birçok kelime vardı. Biraz şanssınız, iki kelime de çok
3: evet.
0: Ters geldi. Ama gerçekten Erkan Bey'i tebrik ediyorum. Bayağı
3: sınıfta
0: kalmış kelimeleri çok iyi buldunuz. Mütekâit burada akılda bayağı kalan kelimeydi. Zorlanabileceğimizi düşündüğümüz.
1: Hafızam güçlüdür. Bir yerden aklımda kalmış ama... Yani evet. Tam %100 emin değildim. Şans.
0: Ama ticaretle de uğraştığınız için ve genelde bu tip belki terimlerden dipte kalmıştır diye düşünüyoruz. Bir bakalım mı kaçar puan?

0: İkinci etaptayız. İlk etapta Halime Hanım ve Erkan Bey arasında küçük bir fark oldu ama önemli değil. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Şimdi Erkan Bey ile yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız Erkan Bey?
1: Hazırım.
0: Çok güzel. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video sorularımız ve sesli sorularımız da olacak. Bilemediğiniz soruya pas deme hakkınız var. Pas dedikten sonra o soruyu süreniz kalırsa tekrar size yönlendireceğim. Hazırsak başlıyoruz. Geliyor ilk sorumuz. Eriyen Saatler hangi ressama aittir? Eriyen Saatler.
1: Salvador Dali.
0: Harikasınız. Salvador Dali tabii ki. Dünyanın en kalabalık ülkesini soruyoruz size. Neresidir?
1: Hindistan.
0: Tebrik ediyorum. Doğru. Hemen bir sesimiz var. Bir sesli soru yönlendiriyoruz. Dinleyelim bakalım.

0: Sorumuz, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Höşmenin tatlısının ana malzemesini soruyoruz. Nedir acaba?
2: Peynir.
0: Harikasınız. Sait Faik Abasıyanık'ın en bilinen öykülerinden birini soruyoruz size. Ne olabilir? Pas dedik. Hemen bir videoya gidiyoruz. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyek.
0: Evet efendim, izlediğiniz Nesli Çöl Geçen yönetmenimizin filminin adını soruyoruz size. Şener Şen'in oynadığı, çok büyük bir oyuncu kadrosu vardı.
1: Pas.
0: Peki geçtim. Satrançta çapraz hareket eden taşı soruyoruz. Harikasınız. Tüm kenarları ve açıları eşit olan dörtgene ne ad veriyoruz?
2: Kare.
0: Kare. Harikasınız. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dünyaca ünlü grubun adını soruyoruz acaba. Bu grubun çıkarabilecek miyiz adını?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Samsun, Tokat, Çorum ve Yozgat ile çevrilen ilimizi soruyoruz size.
1: Çankırı.
0: Çankırı değil. Neresi olabilir?
1: Yozgat. Pas.
0: Peki, geliyorum hemen. Biraz önce dinlediğiniz türküyü seslendiren türkücümüzü değil.
1: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş, tabii ki Neşet Ertaş doğruydu. Sait Faik Abasıyan'ın en bilinen öykülerinden birini sormuştuk size.
1: Pas.
0: Pas diyelim. Peki, bir nesli çöl geçeni.
1: Züğürt Ağa.
0: Züğürt Ağa, doğru. Devam ediyorum. Dünyaca ünlü İspanyol grubunu sormuştuk size. Biraz önce sesimizi de dinledik.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, Samsun, Tokat, Çorum ve Yozgat ile çevrilen olan ilimizi soruyoruz.
1: Amasya.
0: Harikasınız. Ve son saniyede süremizi ucu ucuna yetiştirdiniz. Hemen ben bilemediğiniz iki soruyu yanıtlıyorum. Sait Faik Abasıyan'ın en bilinen öykülerinden birini sormuştuk. Ne olacaktı? Semaver olacaktı. Doğru yanıtımız. Bir sesli sorumuz gelmişti. Dünyaca ünlü İspanyol grubunun adı nedir demiştik. Gypsy King olacaktı. Biliyordunuz değil mi?
1: Evet, evet, hatırladım.
0: Son iki soru kaçtı. Sağlık olsun. 10 soruda 120 saniyede 8 doğru yanıt aldık sizden. Ve hemen Halime Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Size dönüyorum. Sizin hadi için 120 saniyemizi kuruyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adını soruyoruz size. Neydi acaba Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adı? Sürenizi başlattık.
2: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Avrupa Birliği'nin merkezini soruyoruz. Hangi şehirdedir?
2: Brüksel.
0: Doğru, tabii. Hiç tedirgin olmayın lütfen.

0: Dinlediğiniz türküyü seslendiren kişiyi soruyoruz size. Bulabilecek miyiz?
1: Mustafa Keser.
0: Harikasınız, Mustafa Keser tabii ki. Keledoş yemeğinin ana malzemesi nedir? Van'a ait bir yemek soruyoruz.
1: Keledoş duydum.
0: Ana malzemesi.
1: Et mi?
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. 9. Hariciye Kuğuşu kimin eseridir diye soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir video geliyor. Seyrediyoruz bakalım.
2: Hoşçakalın.

0: Evet, izlediğiniz Çağan Irmak filminin adını soruyoruz size. Bayağı da yüksek gişeliydi.
1: Evet, çok duygusaldı. Issız Adam.
0: Issız Adam, harikasınız. Satrançta yatay ve dikey hareket eden taşı soruyoruz size.
1: Kale
0: tabii ki. İç açılarının toplamı 180 derece olan geometrik şekil.
1: Üçgen,
0: doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz. Gelsin görüntülerimiz, seslimiz. İsveçli bir grubu soruyoruz. Dinlediğiniz İsveçli grup çok da bilinir.
1: Biliyorum aslında ama pas süren gitmesin.
0: Belki hemen bir Türkiye haritasını canlandıralım. Adana, Niğde, Konya ve Antalya ile çevrilenen ilimizi soruyoruz. Antalya, Niğde, Konya ve Antalya.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki hemen gittim. Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adını tekrar soruyorum size. Çok güzel bir kadın portresi.
1: Mona Lisa.
0: Mona Lisa tabii ki. Keledoş yemeğinin ana malzemesi diyoruz. Çok da...
1: Keledoş.
0: Hamur vardır içinde, et vardır. Un. Bir şey daha vardır böyle. Ay, çok da... Ekmek de, ekmeğin ana malzemesi
1: buğday.
0: Diyebilirim. Buğday tabii ki. Hemen gittim. 9. Hariciye Koğuşu kimin eseridir diyelim. Gelmedi.
1: Pas.
0: Peki. Çok güzel çıkarttık burada da. Sizde yaklaşık 2, 4, 6, 7 doğru yanıt aldık. 1, 2, 3 tane yanıtımız eksik kaldı.
1: Evet.
0: O eksikleri biz tamamlayalım mı?
1: Tamamlayalım.
0: Hadi
1: merak
0: tamamlayalım.
1: Ediyorum.
0: Efendim, 9. Hariciye Koğuşu kimin eseridir? Peyami Safa olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Dinlediğiniz İsveçli grup.
1: Kesin biliyorum, dur.
0: Tabii. Abba, Abba diyeceğim.
1: Abba.
0: Eyvah diyeceksiniz.
1: Abba.
0: Peki. Adana, Niğde, Konya ve Antalya,
1: evet,
0: ile çevrili olan ilimizi soruyorum size. Neresiydi?
2: Mersin.
0: Mersin olacaktı. Doğru
1: Mersin.
0: Yanıtımız. Peki nasıl yaptık? Kaçar puan topladık? Bir bakalım mı puanlarda
1: bakalım.
0: Nasıl bir durumdayız? Gelsin bakalım puanlarımızı görelim. Ve ikinci etabı da tamamlayarak üçüncü etaba doğru geçelim. Bakalım ikinci etapta nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Halime Altuner 75 puanda bayağı bir 70 puan aldı. İlk etabı 5 puanla geçmişti kendisi. Erkan Bey ısrarla ben önde gideceğim dedi.
1: Yakalayamadım bir türlü.
0: İddiasını sürdürdü. Harikasınız. 155 puanla bu etabı tamamladı. Birinci ve ikinci etabı bitirdik.
1: Evet.
0: Ama esas şimdi butonlar devreye giriyor. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazırsanız üçüncü etaba geçiyoruz efendim.
1: Hazırız.
0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün üçüncü etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele gidiyor. Tek kelime bulacağız. Fakat iki etabı geçtik. Henüz bir harf bulduk tablomuzda. Tablomuzu açıyoruz.

0: şu anda 55 soru üstünden istediğimiz soruyu seçebiliriz. Hemen hatırlatayım. 34, 39 ve 54 nolu sorularımız da video sorudur, sesli sorudur. Bunlardan destek alabiliriz. Ne yapıyoruz? Kimle başlıyoruz? Erkan Bey, sizle başlayacağız. Ama butonları lütfen ihmal etmeyin. Eller butonda. Seçen yarışmacımız değil, butona önce basan yarışmacımız şansını yakalayacak. Hazırsak başlıyor muyuz?
1: Başlayalım.
0: Peki, Halim Hanım, butonu elinizi yaklaştırın.
2: Evet, hazırım.
0: 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Evet, kaç son soruyu açalım?
1: 28.
0: 28'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 28 nolu sorumuz. Gürültü, patırtı, 10 saniye başladı. Kim basıyor? Tabii ki Erkan Bey bastı.
1: Takatuka.
0: Takatuka. Harikasınız.
2: Evet.
0: Çok güzel. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız burada?
1: 22.
0: 22. Dikkat edin Halime Hanım. Bende olun. Elinize 3 harfli geliyor. Kenar. Kim basıyor? Tabii ki Erkan Bey bastı.
1: Yan.
0: Yan. Doğru yanıtını da aldık. Halim Hanım, önce basın sonra düşünün. Bakın.
2: Evet.
0: Tek
2: evet.
0: Şey söylüyorum size. Önce düşünüyorsunuz, basmıyorsunuz.
2: Evet.
0: Önce basmanız lazım. Hakkı kazanın, sonra düşünün.
2: Dikkat
0: Bakın.
2: Edeceğim.
0: Hazır. Çünkü burada öbür türlü soru asla kapamazsınız.
2: Aynen.
0: Kaç nolu soruyla devam edelim Erkan Bey?
1: 12 olsun.
0: Rakibiniz de bayağı dişli. 12 nolu soru geliyor. Negatif yüklü elektron benzeri bir temel parçacık sürenizi başlattık. Erkan Bey, ne olabilir? Süreniz belki... Ne olabilir? Bir yanıt alamadık. Bakın harf açacağız. 10 saniye tekrar başlatacağız. Eller butonda lütfen. Tek harf koyacaksınız. Ne olabilir? Basın önce. Basın. Sesli bir harf koyun. Alfabenin ilk başından.
2: Tau.
0: Tau doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Tau'ydu.
2: Ben de kendimi tebrik ediyorum.
0: Harikasınız. Doğru yanıtımızı aldık. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru seçin lütfen. Eller butonda, basmayı ihmal ediyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Tamam. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11. Ne seçelim? Ne seçelim?
0: Kaç nolu soru olabilir? Mesela boş yerlere gidebilirsiniz. Destek alabilirsiniz. 34 olabilir. Bu arada isterseniz
2: olsun.
0: Video...
2: 34 İstanbul.
0: 34. Videonun soru ayrıca bir görselimiz var, izleyelim, arkasından devam ediyoruz hemen.
3: Bunda mı? Bunda mı? Ne oluyor lan? Öf. Hacı ne oldu buyur? Bunda mı? Kime baktın? Kumbara mumbara diyorsun, yanlış söylüyorsun. Barış sen misin lan? Senin tipine ben.
0: Evet, izlediğiniz oyuncu ve komedyen kimdir? 10 saniye butona basalım, öyle düşünelim. Butona basın, öyle düşün. Evet, Halime Hanım, cevap hakkı sizde. Kim olabilir bu?
2: Hakan.
0: Evet.
2: Hakan.
0: Peki, eller yine butonda. Bakın, Hakan. Kaybetmediniz şansınızı. Eller butonda, basan kazanacak. 10 saniyeyi başlattım. Hakan. Kim? Tekrar Halime Hanım sizde.
2: Hakan.
0: Kim olabilir? Hakan
2: Yılmaz.
0: Harikasınız tabii ki, Hakan Yılmaz.
2: Hakan Yılmaz.
0: Hakan Yılmaz. Şifre harfte buldunuz, iki tane hem de A ve Z harflerini yakaladınız şifre kelimeden. Evet Halime Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26'da ne var? Gelsin 26. Bakıyoruz. Lenin tarafından ortaya konulan Rus ekonomi politikası. Süreniz başladı. Ne olabilir? Hiç açılmamış bir yere gittiniz Halime Hanım. Neden öyle bir şey yaptınız diyeyim. Hem de çok zor bir soru seçtiniz. Evet. Üç harfli olmasına bakmayın. Bir harf açıyorum. Eller butonda. Acaba ne olacak bu? Süreyi başlattım. Hangi harfi koyacaksınız? Yarışmacılarımız tedirgin. Bekleyiş. Stüdyoda gergin dakikalar diyoruz. Bir harf daha bizden size hediye olsun. Biz açıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harf koyacaksınız? Sürenizi başlattık.

0: Hangi harfi koyalım? Ne olabilir?
1: Net. Net.
0: Net değil.
1: Net.
0: Peki. Tekrar başlatıyorum. Eller butonla tek şey söyleyeceğim. Bakın. Para politikası diyor. Hangi harfi koymak gerekir? Süreyi başlattım.
2: Net. Erkan Bey kaptı.
3: Nef.
0: Nef değil.
3: Nez.
0: Nez de değil.
3: Ney.
0: Ney de değil efendim. Bakın. Tekrar küçük bir şifre veriyorum. Eller butonda. Diyorum ki tek harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Para politikası. Pa. Erkan Bey.
3: Nep.
0: Nep. Doğru yanıt. Para politikası. P koyduk. Nep'ti doğru yanıtımız. Erkan Bey sizinle devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
4: 14 olsun.
0: 14 gidiyoruz hemen 14 nolu soruya. Sorunuz geliyor. Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Erkan Bey.
4: Klepe.
0: Klepe değil ama çok yakın bir şey söylediniz.
1: Klepe.
0: Ne olabilir acaba? Bir harfi biz açalım. Eller butonda. Kim basacak? Kim tahmin edecek? Süreyi başlattık. Ne olabilir?
4: Klapa.
0: Klapa. Tabii ki klapa olacaktı. Siz bir arada kaldınız. Klepe evet. Dediniz. Klapa. Galiba son dakika süreniz yetmedi.
4: Kibarca söyle.
0: Klepe dediniz. Doğru. Biz birebir yazılış olarak klapayı kabul ediyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
4: 15.
0: 15 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Arapçada ben anlamına gelen kelimeyi soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı. Erkan Bey.
3: Ene.
1: Ah,
0: ene.
1: Ah be. Ah Erkan Bey.
0: Doğru. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
4: 13 olsun.
0: 13'e gidiyorum. 13. Bakalım 13'te ne arıyoruz? Bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelme. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Halime Hanım. Evet Halime Hanım.
1: Sıkılma hoş bir şeyden.
0: Hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelme.
1: Usanma.
0: Süreniz doldu Halime Hanım.
4: Bulmuştum.
0: Bir harf açıyoruz. Bakın daha kaybetmediniz. Butona basarsanız butona karar
1: İnşallah
0: verecek.
1: Basacağım.
0: Hazır süreyi başlatıyorum. Kim bastı? Erkan Bey kaptı yine. Buyurun
4: Usanma.
0: Erkan Bey. Usanma.
1: Usanma.
0: Doğru yanıtımızdı. Evet siz seçiyorsunuz. Halime Hanım butonu çok boş bırakıyorsunuz. Lütfen önünüzde bakın ve butonu boş bırakmayın. Evet Erkan Bey kaç nolu soruyu açalım?
4: 23 olsun.
0: 23 bir video soru. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Evet, görüntülerde de izledik. Kazakistan'ın başkentini soruyoruz. Kim basacak, kim yanıtlayacak? Halim Hanım. Neresi? Ana ne? A. Ana neresi acaba? Peki. Ama süreniz dolduğunda yanıt veriyorsunuz. Dikkat, el butona gidiyor. Biz bir harf açıyoruz. Hazırsak süreyi başlatıyoruz. Basan soruyu alır. Ve Erkan Bey aldı.
1: Astana.
0: Doğru yanıt efendim. Halim Hanım bana bakın. Monitörünüze bakın. O buton sizi. Siz biraz soruyu da düşünüyorsunuz.
2: Evet.
0: Önce bulup sonra yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Erkan Bey oradan tabii hemen... Sıra sıra topluyor.
2: Erkan Bey işi çözdü.
0: Peki. O zaman sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. Geliyor 11 nolu soru. Elde veya makinede işlenmiş süslü, şeritli olan süreyi başlattık. Buyurun Halim Hanım.
2: Misli...
0: Ne olabilir?
2: Kesin.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz ve eller butonda diyoruz. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Kim? Erkan Bey.
1: Pistüle.
0: Pistüle değil ama yakın.
1: Pistile.
0: Pistile de değil.

0: Harikasınız. Eller butonda Halime Hanım. Dikkat edin. Önce basın sonra düşünün. Süreyi başlatıyorum. 10 saniye başladı. Halime Hanım sizde.
1: Fistoli.
0: Fistoli değil de ama
1: Fistolu.
0: Tabii ki fistolu yanıtınızla doğruyu verdik ve son ama son saniyede biraz reji desteğini de aldık. Doğru yanıt olarak fistoluyu kabul ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Halime Hanım.
1: Evet.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Lütfen eli butondan çekmeyin. Kaçtığınız soruyu açalım.
1: Şimdi.
0: Emniyetli kıyılarda gidin. Bakın açılmış yerleri lütfen
1: 24.
0: Seçin. 24. Peki geliyoruz 24 nolu soruya. Lübnan'ın başkenti. Süre başladı. Erkan Bey.
1: Ah Erkan Bey.
2: Beyrut.
0: Beyrut. Doğru yanıtımızdı. Aldık. Doğru yanıtı verdik. Bakın 35'e birazcık daha tablonun aşağılarına inmeniz lazım. Harfleri bulabilmeniz için. Şiddetle öneriyorum. 37 öneriyorum. 35 öneriyorum. 53 öneriyorum. Bu arada 54'ü öneriyorum. Bunlar da video soru. Nasıl gidelim?
2: O zaman 37 olsun Kastamonu.
0: 37 Kastamonu. Gelsin bakalım 37 nolu soru. Eller butonda, izin onay. Ne olacak? Süre başladı. Halime Hanım.
1: İzin
0: onay verdi. İzin verdi. Onay verdi.
1: Ah, çıkmadı.
0: Peki hiç merak etmeyin. Butonu sakın bırakmayın. Önce basın, sonra kazanın. Süreyi başlattım. Kim basacak?
1: İcazet.
0: Erkan Bey.
2: İcazet.
0: Ah. İcazeti aldı Erkan Bey. İki tane de şifre harf buldu. Şifre kelimemizden bugün sır küpüne gizlediğimiz kelimenin iki harfini daha açtı Erkan Bey. Hızla finale yaklaşıyoruz. Sizle devam ediyoruz. 54'ü söylemiştim video soru diye.
2: Evet.
0: Arzu ederseniz.
2: Olur.
0: 39'u isterseniz seyredebiliriz. 54'ü açalım mı?
2: 54 olsun.
0: Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soruyu yanıtlayacağız. Gelsin bakalım, sesimizi dinleyelim.

0: Ki çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımız sevgili Aydilge'nin sorusunu şarkısını soruyoruz. Acaba şarkımızın adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Sevgili Aydilge'ye de buradan kucak dolusu sevgiler olsun, selamlar olsun. Buyurun Erkan Bey.
1: Hadi koş.
0: Hadi koş değil. Bu koş değil, tam tersi diyeyim ben size. Öyle bir yardımcı olayım. Burada bir davet var. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açacağım. Evet, süreyi başlattık ki Halime Hanım. Halime Hanım, ne olabilir? Bir yere davet, bir çift arasına geçen bir duygu.
2: Aşka gel.
0: Aşka gel tabii ki. Sevgili Aydilge'mizin şarkısıydı. Aşka gel. Şimdi... Bir de şifre harf bulduk. G harfini açtık. Siz seçmeye devam ediyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Tekrar butonları hatırlatıyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 41.
0: 41. Gelsin 41 numaralı sorumuz. 4 harf geliyor. Siirt'in ilçesi. Süre başladı.
1: Eruh.
0: Erkan Bey, tebrik ediyorum sizi. Erkan Bey butona da öyle bir basıyor ki. Ya buton artık itiraz edemiyor Erkan Bey'e. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Erkan Bey?
1: Harf çıkmasını istiyorum.
0: Harf çıkması istiyorsanız yardımcı olayım. 53'e gidebilirsiniz mesela.
1: Rize'ye mi gidelim? Tamam, 53 olsun.
0: Peki, o zaman geliyor hemen sorunuz. Hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Oo,
0: çok... Tüccar efendim, tüccar. Süreniz başladı. Ne olabilir? Tüccar. Buyurun Halime Hanım. Hakkı bulduk ama düşünme payını aldı.
2: Ticaretçi.
0: Tüccar. Ticaretçi olmadı. Ticaret. Biz bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Son harfimiz neymiş? 10 saniyeyi başlattık. Başladı 10 saniye. Ne olabilir? Son harf ne?
2: Ne olabilir? Ne olabilir? Tüccar.
0: Eski bir kelime arıyoruz. Buyurun Erkan Bey.
1: Mütüccan.
0: Tüccar değil. Bir harf daha açıyoruz sizin için. Ve tekrar başlıyoruz. Ne olabilir? Başladı süremiz. Kim basacak?
2: Ah, hiç gelmiyor. Hiçbir şey. Bir harf
0: hiç gelmiyor.
2: Hiçbir şey gelmiyor.
0: Peki, bir harf daha açacağız. Eskiden bir masalda da geçer adıydı. Bir masalda geçer. Tekerleme de pardon. Erkan Bey.
1: Bezirgan.
0: Bezirgan.
2: Aa,
0: bezirgan başı. Bezirgan başıydı. Evet. Bir de şifre harf açtık. B harfini açtık. Ve geliyoruz son sorularımıza. Hazırsanız son iki soruyu açıyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet.
0: Peki. Buyurun. Erkan Bey, siz seçiyorsunuz.
1: Harf açtırmak istiyorum ama aşağıdan kaç olsun?
0: Artık burada çok yardımcı olmayacağım çünkü son iki tane kaldı.
1: O zaman...
0: Erkan Bey, size bir de iki harf açarsam zaten yarışmayı direkt teslim etmiş olurum. Buyurun.
1: Tahmin yürüteyim.
0: Yok, biraz sonra yürüteyim. Biraz sonra alacağım.
1: Tamam, 35 zaten. Olsun.
0: 35. Peki, gidiyoruz. Hemen 35'e. İki sorumuz kaldı zaten. İtalya'da bir yanardağı soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başlattım. 10 saniye başladı. Erkan Bey seçti.
1: Etna.
0: Etna yanardağı. Doğruydu. Son sorumuzu açıyoruz. Son yanıtımızı alacağız ve kelimeyi tahmine gideceğiz. Kaç tane soruyu açalım Erkan Bey?
1: 51.
0: 51. Geliyor 51 nolu soru. Canlının tüm özelliklerini taşıyan molekül. Kim basacak? Erkan Bey.
1: DNA.
0: DNA. Doğru yanıttı. Evet, yaklaşık 17-20 soruya yaklaştık ve etabımızın sonuna geldik. İki harfimiz kaldı, bir tahminimiz var mı?
1: Var.
0: Peki, o zaman önce ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puanla buraya geldik. Evet efendim, birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. İlk etapta Erkan Bey biraz arayı açtı. İkinci etapta farkı korudu. Üçüncü etapta butonu güzel kullandı, yönlendirdi. Ve bakalım şu anda kaç puan topladık. Halime Hanım, Halime Altuner bu bölümde 115 puan topladı. Erkan Bey bu bölümde de 13 doğru yanıt yakaladı. Butonu çok iyi kullandı ve 285 puanda birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda 285 puan toplayarak ipi göğüsledi diyelim. Ve Hemen soruyorum. Tabii ki birinci tahmin hakkı Erkan Bey sizde oluyor. Öncelikle cevap hakkı size geliyor. Bir tahmininiz var sanırım. Kelimeyi bulabildiniz mi? Burada şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakın, kelimeyi doğru söyleyebilirsiniz ama bir önce yarışmanın içinde geçti biliyorsunuz benzeri bir durum. Hatta sorumuzu da hemen hatırlatıyorum size. Sorumuz neydi? Klapa'dı. Klepe evet. demiştiniz. Şimdi benzeri bir hatayı burada yapmanız maalesef çok tatsız bir sonuç doğurur. Çünkü yanlış bir harf koyarsanız cevap hakkı, hem cevabı vermiş olursunuz hem de cevap hakkı Halime Hanım'a geçer. Halime Hanım lütfen dikkatli dinleyin. Henüz yarışmayı kaybetmiş değiliz. Ve sizi dinliyorum. Lütfen koyduğunuz iki harfi net telaffuz edin. Sizdeyiz.
1: Belagatsiz.
0: Bir daha.
1: Belagatsiz.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
1: Edirne ve Adana sırasıyla.
0: Edirne ve Adana harflerini koydunuz. Belagatsiz. Biliyor muyuz kelimeyi?
1: Belagat muyuz? Kelimesini biliyorum.
0: Peki, kelimeyi de biliyorsunuz, yakaladınız. E ve A harflerini boşluklara koydu Erkan Yamak. Çok da başarılı, güzel bir yarışma çıkarttı bu bölümde.

size inandırma yeteneği olmayan kişi anlamına geldi. Evet. Belagatsiz sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime. Gönülden tebrik ediyorum ve hemen gidiyoruz bakalım hangi okul bu bölümde kazandı. Okulumuza bakıyoruz efendim.

0: Evet efendim, çok keyifli bir bölüm geçti. Çok güzel bir mücadele gösterdik ve hemen okulumuza gidiyoruz. Sevgili Erkan Yamak çok güzel bir yarışma çıkarttı. Birçok kelimeyi hatırladı, buldu ve hediyelerimiz Muş'a gitti efendim. Evet. Muş'ta Arpayazı Köyü Okulu'na gidiyor. Oradaki dostlarımızı, oradaki minik kardeşlerimizi, gençlerimizi, öğrenci dostlarımızı bu akşam tebrik ediyoruz bu bölümde. Peki sizin adınıza Van'da, Van kesinlikle kaybetmedi başka bir bölümde, ama başka bir yarışmacımıza mutlaka oranın da hediyelerini, kitaplarını, İnşallah. Eğitim setlerini göndereceğiz. Oradaki dostlarımıza da ulaşacağız. Biz size verdiğiniz destek, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Apara Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var.
1: Teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle.
2: Çok teşekkür Buyurun ederim. Efendim.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler de miniklerin gelişimine katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sizi de misafir edelim, beraber yarışalım. Ama kaybeden olmasın, tek kazanan olsun. Onlar da minikler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu, yer yer yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 33. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 24, Karabük 28, Rize 29, Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 36, Erzincan 34, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarı

Arına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır. Petrol Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, İlk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Saatini hemen al.
1: Motel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği.

0: İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
2: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
1: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
3: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
1: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
4: Şarkı olsam dillerde, Gonca olsam güllerde.
1: Sevilen şarkıcılar Melik Joy, ve Nil Karataş. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Sana ne oldu?
1: Ablam ben bir sen mabedere kadar gidip geliyorum.
0: Niye?
1: Ufaklanacağını kurabiye çekmişim ki yani götürüp geleceğim.
0: Ver bana ben götüreceğim.
1: Yok ablam ben gidip geleceğim de gerek var.
0: Yok yok yok ben götürürüm Feride ver.
1: Ablam ya ben gidip geleceğim diyorum boş ver.
0: Yok yok yok ben gideyim götüreyim hem konuştaki ya adamla.
1: Yok bence hiç üstüne varmadım boğmadım.
0: Yok yok yok hiç boğmayacağım konuşacağım.
1: Konuşma boş ver.
0: Feride ver şunu.
1: Ablam
0: aşkım ben götüreceğim.
1: Ablam.

0: Abi şeytan diyor, git dağıt ortalığı.
1: Ya Feride gelecek, halledeceğiz tamam.
0: Abi neyi halledeceğiz ya?
1: Ya konuşacağız, yollayacaklar tamam.
2: Dayı zaten gitmemiş miydi?
1: Gitmişti. Meloş abla da ne arıyor? Ya siz de durun, civciv böcekleri gibi.
0: Yok abi, bu akşam bir rezalet çıkacak yani. Vallahi beni delirtmek için yapıyor ya.
1: Hah, geldi işte. Melo.
3: Mert o kurabiye istemişti, onu getirdim. Meloş'un kurabiyesini mi özledin çıtırık?
1: Alişe, siz konuşun, ben yukarı çıkıyorum.
3: Hayırdır?
0: Yenge, bak sen sizde ne arıyor?
3: Ne yapacağım? Bir takım vicdansızlar gibi sokağa mı atacağım?
0: Ya yenge.
3: Ali, ben gecenin bu saatinde kimseyi evimden kovmam.
0: Tamam, o zaman sabah yollarsın.
3: İyi, onu sabah konuşuruz.
4: Al.
0: Hadi yeme.
5: Barıştılar galiba.
6: Ay yok ablam, Samim abinin yüzünü görmedin mi?
5: Allah, her şeyi mahvettim ya.
6: Ben Ali'yle konuşur hallederim. Yani biz barıştıktan sonra.
5: Aha. Hadi inşallah.
6: Geliyor, geliyor.
5: Ablam, ne oldu? Özür diledin mi?
3: Ha, özür diledim Feride. Elini öptüm, başıma koydum. Başka arzunuz Feride Hanım?
5: Anlatsana Melih abla, ne dedi?
3: Şimdi bu Ali ile konuştum.
5: Ne diyor?
3: Öncelikle senin bu evde kalma durumuna...
5: Evet.
3: Pek sıcak bakmıyor.
5: Ablam şunu açık açık söylesene. Ne diyor, uzatma. Abla bir dur.
3: La havle ve la kuvvete. Ah sen yat. Tamam, yatmazsan ben bunun kalbini fena halde kıracağım. Sabah konuşuruz. Hadi iyi geceler.
5: Ay bugün bana taktı galiba.

0: Haydi bakalım canavarlar. Güzel uykular, tatlı rüyalar.
1: Dayı. He. Sen bir daha Melih ablayla konuşmayacaksın mı?
2: Muratcan, sen karışma ablacığım.
3: Konuşmayacağım.
1: Hiç mi?
3: O nasıl mı bilmiyorum ama bir süre böyle.
2: Ama dayı, kadıncağız bir tepsi börek getirmiş.
3: Bana değil, Cancan'a yapmıştır. Öyle değil mi Cancan? Hadi bakalım, gece yatmaz sabah kalkmazlar. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Seyhan. Ay bu kız ne kadar kalacak burada?
1: Ne bileyim, ablam almış getirmiş.
0: Ağlayan çocukları falan getirirdi de koskoca kadın bir acayip oldu.
1: Yani acayip oldu, evet.
0: Ay bir de havalar. Ali ile barışacağız falan. Bir yılanlık var bu kızda.
1: Abla.
0: Ne var? Allah biliyor ya, barışmalarını hiç istemiyorum. Gerçi ablamın elinden de bir şey kurtulmaz, barıştıracağım dediyse kesin barıştırır ama.
1: Barışırlar mı sence?
0: Bilmem. Boş geç, bize ne ya? Bili abla, anlamadan çekip gitti. Eskiden de böyleydi. Hep kavga ederdik. Bir parlar sonra sönerdi. Bensiz yapamaz o. Yani senden ricam Meli abla. Bir Ali ile konuşsan.
2: Konuşacağım. Sen merak etme, halledeceğim. Ben bu işi tatlıya bağlayacağım.
3: Hadi bakalım ablacığım. Bu ekmeğin hepsi bitecek.
4: Nido, konuştun müdürünle?
5: İş konusunda.
4: Ha.
5: Konuştum. Yarım gün çalışacağım.
4: Hadi bakalım, karneler de iyi gelsin. Zayıf istemiyorum ha. Tamam mı İdo?
5: İnşallah dayı.
4: Eda? O zaten bir numara ya. Zayıfın yok değil mi kızım?
3: Yok dayı.
4: Aslanım benim.
6: Ben baktım. Yenge.
7: Günaydın. Sen gelsene benimle.
6: Nereye?
7: Ya mızmız etme, hadi şuraya.

0: Ablam?
1: Kızlar hadi.
2: Yenge.
1: Devrilik yapma. Hadi paylaşın kozlarınızı. Hadi kızlar.

0: kendime faydam yok. Ali.
1: Mesele Melih ablanın meselesi değil. Senin meselen.
2: Sen?
1: Ben yokum. Zaten de yokmuş. En iyi arkadaşım da yokmuş. Nişanlım da yokmuş.

0: salak gibi bir hayal için çırpınıyormuşum.
1: Eskisi gibi olabiliriz Ali.
0: Olamayız. Bak, bu insanlar iyi insanlar. Bunları boşuna üzme. Benim için geri dönüşü yok artık. Al çantanı, çek git.

0: Ferde. Ablam nasılsın? Seha ne? Ne oluyor ya? Bir Ali'yi koşarken gördüm. Bu kızcağız ne arıyor burada?
1: Allah, ablam çağırmış. Dün gece bizde kaldı.
0: Ne işi varmış ki?
1: Onu ablama soracaksın Halim. Bilmiyorum.
0: Tövbe tövbe. Hay canını yediğim anlamda bakalım daha neler göreceğiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Akşam gidiyor musun sinemaya?
3: Bilmiyorum ya.
2: Bence gitmeyesin. Hem ben de gelirim, otururum arkada güvenlik olarak.
3: Kızım saçmalama.
2: Eda, kaç zamandır yazışıyorsun her cayı aşağı, her cayı yukarı. Hala merak etmiyor musun?
3: Ediyorum.
2: O zaman.
3: Duru, bak ders başlıyor.
2: Ha, sen de bunu bahane ediyorsun.
4: Hastayız, hediyeyle aldık, yürüyerek çıktı adam. Şaşırdık kaldık ona.
5: Feride.
6: Kenan, hoş geldin aşkım.
5: Hoş bulduk.
6: Hayırdır, gitmedin mi dükkana?
5: Saat izin aldım.
6: Ha, gel bakayım şöyle, hayırdır?
5: Resa bile konuştum.
6: Ha, sözleşmeyi mi yolladı?
5: Yok. Bir aksilik çıkmış.
6: Ne aksiliği?
5: Avustralya'da bir oğlu varmış.
6: Ev sahibini?
5: Hı-hı. Acil Türkiye'ye gelmesi gerekmiş. Adam da kusura bakmayın, evi oğluma vereceğim diyor.
6: Kenan, ne diyorsun? Biz daha dün konuştuk, el sıkıştık bu adamla.
5: Öyle de son anda belli olmuş.
6: Son anda avcılardan mı geliyor bu adam? Koskoca Avustralya.
5: Feride, adam evi vermiyor. Ne yapacaksın?
6: Ya, of ya.
0: Abza, şunu arkaya götür, bana da.

0: Ali ablacığım. Hayırlı günler ablam.
1: Sağ ol ablacığım, sağ ol. Biz de çok iyiyiz Allah'a şükür.
0: Hayırdır ablacığım, misafirleriniz varmış.
1: Ben dedim bir eksik gelip bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Gidiyor. Mersin'e.
0: Niye?
1: Yok. Ali'nin nişanlısı değil miydi o kız? Ayrıldılar.
0: Yok ablacığım, yok. Meraktan soruyorum ya, yoksa niye soracağım yani?
1: Neyse ablacığım, hadi. Sağ olasın, sağ olasın. Tamam ablacığım. Hadi, hakkımızda hayırlısı. Sağ ol ablacığım. Hadi, sana da iyi günler.
2: Buyurun müdür bey. Beni istemişsiniz.
3: Seyhan gel. Geç otur.
2: Durum nasıl müdür bey? İptal olan rezervasyonların yerine bir şey bulabildik mi?
3: Yok, bulamadık. İnsanlar bırak seyahat etmeyi, yediğinden içtiğinden kısıyor. Durum felaket.
2: Biraz daha indirim yapsak?
3: Yapabileceğimizin maksimumunu yaptık. Ama kurtarmıyor.
2: Peki ne yapacağız?
3: Mecbur eleman çıkartacağız.
2: Nasıl?
3: Burada 10 arkadaşın ismi var. İçinden 5'ini seç, yarına kadar bana haber ver. Oldu mu?
2: Tamam müdür bey. Peki.
0: Seyhan. 2 dakikan var mı?

0: Alo Mehmet Bey. Merhaba, Feride ben. Dün evinize bakmıştık hani. Avustralya'dan oğlunuz geliyormuş galiba. Yok mu? Başka bir yerde? Ama siz evi kiralamayacağım, oğluma vereceğim demişsiniz.
1: Ben kiralamam demedim. Nişanlınız kiralamaktan vazgeçti. Öyle karar vermişsiniz.
0: Bir yanlış anlaşma oldu herhalde. Kapırıyı aldın mı peki? Tamam, ben alabilir miyim o zaman? Tamam, çok sağ olun. Teşekkürler, geleceğim ben. İyi günler.
2: Samim Altın, evet. 45. Gazetedeki bu iş ilanı için arıyorum. Hayır, tekstil alanında bir tecrübem yok ama tabii ne işi olsa yaparım efendim. 3 tane çocuk. Efendim, bu tabii ihtiyaç büyük. Evet. Efendim? Anlıyorum. Peki. İyi günler size de.

0: sana dedim oğlum, garibanlara yemek verelim dedim. Terbiyeler bütün dükkanı yediler. Ya neyse, bir şey değil de. Yani neyse artık. Ferde. Ferde. Kız dükkanın önünden geçiyor, selam vermiyor.
1: Hadi.
0: Ne oldu sana böyle?
1: Yok bir şey öyle.
0: Yüzün kireç gibi olmuş, gözlerin dolmuş.
1: Yok bir şey ya, gideyim ben.
0: Gel iki dakika gel.
1: Yok ya, gideyim ben.
0: Ya gidersin, gel iki dakika soluklan, gel bakayım neyin var senin kızım. Allah Allah. Geç.
2: Yok anam babam, bir tane iş yok ya. Bu ne biçim iş ya?

0: Can can.
1: Meli ablama gidip gelebilir miyim?
0: Nalia mı? İyi git gel ama fazla oyalanma ha.
1: Tamam.
0: Yavaş. Yavaş.
2: Neredesin be kuzum ya?
1: Ne yapayım, dayım yollamıyor.
2: Oh, namussuz o dayı. Mertcan, sen şunu dayına versene.

0: Canı unuttun kuzum. Oh, hadi.
1: Dayı.
2: Efendim canım. Canım ciğerim.
1: Veli abla sana şunu gönderdi.
2: Neymiş o? Bakalım. Bugün 3:30'da sahildeki otobüs durağında bekleyeceğim. Lütfen gel Meliha. Lütfen gel Meliha. Özür dileyecek. Duydun değil mi can canım? Ha?

0: Al şunlar. Ya biz ev beğendirmek için akla karayı seçelim. Herif beğenilmiş evden vazgeçsin.
1: Aynen öyle vallahi.
0: Ha, niye?
1: Hep böyle Halim. Bütün işleri yokuşa sürüyor yani.
0: Ya kızım bu herif hırpo işte hırpo.
1: Ya sen kimseye bir şey söylemeyin dedi kurban olayım.
0: Yok be canım yani kime laf edeceğim Allah aşkına.
1: Şimdi ablan falan duyarsan zaten laf söylemeye yer arıyor bunu duysa.
0: Yok söylemem kızım tamam. Seher'e bile laf etme.
1: Sağ ol.
0: Merak etme sen. Ha?
2: Buyur yenge.
1: Bu ne ya?
0: Saray sarmağı.
1: Ya yok yemeyeyim ben Ali.
0: Ya.
1: Vallahi hiç şimdi gerek.
0: Kız at bir çatal moralmanın yerine gelsin ye diyorum ye.

0: Ferda, şuraya bak. Önde koskocaman genişçecik bir salon. Arkada ardeye 3 oda.
1: 3.
0: Ha, bebeler için.
1: Ay ne güzel Halim ya, vallahi her şeyi düşünüyorsun.
0: Ya yeşillikler içerisinde koskoca bir mutfak, tertemiz. Ya sahile 2 adım. Bahçe desem bir gör 10 numara, biliyorsun benim bir bahçe olayım var ya.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Yani ne diyeyim, çam ormanları içindeyiz işte.
1: Ah be Seyhan.
0: Ya anam babam, anam babam ya, ne yaptıysam beğendiremedim Ferde.
1: Ama şimdi bir dakika, yani sende de hata var kardeşime, yüklenme.
0: Kim?
1: Şimdi açık konuşuyoruz diye söylüyorum.
0: Ya söyle söyle ya.
1: Bir kere bir romantik hediye, bir sürpriz, ne bileyim sinema. Hiç yaptın mı öyle bir şey?
0: Ya Feride, evlenelim diyorum ya işte, bundan daha romantikisi olabilir mi?
1: Ya tamam o da var ama yani sonuçta insan bir jest istiyor.
0: Jest?
1: Misal, şimdi işlerine bir çiçek yollasan ha? Ne bileyim, sinemaya götürsen, romantik bir hediye falan. Kızlar sever böyle şeyleri Halim.
0: Seyhan?
1: Seyhan da. Pardon, film tam vaktinde başlıyor mu acaba?
2: 10-15 dakika reklam var. Girecek misiniz?
1: Yok. Ben biraz daha bekleyeyim.

0: Can Can nerede kaldı bu ablan ya?
1: Bilmiyorum.
0: Bu saate kadar gelirdi.
1: Evet.
0: Ne yapacağım ben şimdi, seni bırakıp öyle mi çıkacağım?
1: Melih ablamı bırak.
0: Melih ablan yok, onun da işi var.
1: Ne işi?
0: He? Var bir şey ya. Sorma işte.

0: O koltuğun sahibi var.
1: Biliyorum. Benim. Benim.
0: Ha?
1: Hercai.
0: Saçmalama.
1: Ne saçmalaması ya? Orhan abinin şeyleri işte. Ede alın. Senin yüzünden bu halim. Hercai.
0: Nasıl ya? Biraz sessiz olur musunuz? Ya inanmıyorum ya.

0: yakına gelmişsin. Bir kelime laf söylemeyecek misin bana?
1: Ne lafı ya? Ne diyeceğim sana?
0: Nette söyleyecek bir sürü şey buluyorsun.
1: Ya sen salak mısın? Kafan hiç mi çalışmıyor senin?
0: Biraz ayıp oluyor.
1: Abimi tehdit ettin, tartakladın, bana yalan söyledin.
0: Ya ben onun senin abin olduğunu bilmiyordum.
1: Ya sen... Ama salaklık bende.
0: Eda.
1: Burnumun dibinde beni gerizekalı gibi kandıracaksın.
0: Bir dakika beni dinler misin?
1: Sinemada karşıma çıkacaksın. Ben de hiçbir şey yapmadan oturup seni dinleyeceğim, öyle mi?
0: Eda.
1: Uzak dur benden. Yanıma yanaşma, çok fena olur.

0: Hay Allah, vakit geldi çattı. Nerede kaldı bu kız ya?
1: Abimi arayalım.
0: Yok, onun işi var.
1: Ali abi?
0: Onun da işi var ya. Ya bendeki şansa bak. Ciğerim şimdi gitmesem 20 sene daha konuşacak. Eda!
2: Dayı?
0: Ya Eda, sen neredesin sen ya?
3: Ne oldu?
0: Ya ne oldusu var mı? Kaç saattir seni bekliyorum ya.
3: Bana bir şey söylemedin.
0: Tamam, çocuk sana emanet, ben gidiyorum. Fazla gecikme. Allah!
3: Ne haber Mertu?

0: Furkan.
1: Hatta ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: İyi. Ben mahallede dolaşamıyorum. İnternet kafe de yasak. Gideyim dedim. Sakin bir yerde oturayım.
0: Aa, niye?
1: Öyle.
0: Ay, iyi öyle olsun. Bir şey içer misin?
1: Çay var mı?
0: Ya var.
1: Ne kadar veriyorsunuz şey?
0: Ya boş ver, ben ısmarlarım.
2: Ne istiyormuş?
0: Furkan mı?
2: Ha.
0: Bilmem. Bir şey canı sıkın. Kız meselesi herhalde.

0: Neredesin be Melia?
1: Kahraman, efendim. Akşam iki kişilik masa geliyor saat 7'de. 7 kişi iş yemeği.
2: Tamam.

0: Neredesin sen Melia'ya?
1: Buradayım.
0: Bu ne bu şimdi? Hem pusula yazıyorsun hem gelmiyorsun.
1: Geldim.
0: Ya 2 saattir ağaç ettin beni burada. Elim yüzüm dondu, şu halime bak ya. Olmaz böyle şey. Allah Allah. İnsan 1 saat bekletilir mi ya?
1: Ben senin 20 sene bekledim sanırım. Hani niye böyle sinirlisin diyorsun ya. İşte özür dilemeyince avır tavır yapıyorsun.
0: Tavır değil de.
1: Bak 1 saat bekleyince ne hale geldi. Yağmurda, çamurda, bayramda, seyranda, milletin düğününde. İşte ben 20 sene seni böyle bekledim.
2: Yapma, yapma.

0: Basınları yazdık.
1: Evet.
0: Sen mutfağa söyle, ben de geliyorum.
1: Tamam.
0: Seyhan.
2: Efendim.
0: Senin bir derdin mi var?
2: Yok.
0: Ya Seyhan, ne oluyor, söylesene.
2: Yok bir şey.
3: Seyhan Hanım kim acaba?
2: Buyurun benim.
3: Buyurun efendim, çiçekler size.
2: Bana mı?
3: Evet efendim.
2: Teşekkür ederim.
3: İyi günler.
2: İyi günler.
4: Seyhan'ıma.
2: Halim? Bunlar nereden çıktı?
4: İçimden geldi.
2: İçinden mi geldi? Sen hiç...
4: Beğendin mi?
2: Beğendim. Beğenmez olur muyum? Sağ ol.
4: O zaman işim bittiyse sen hazırlan. Ben seni sinemaya götüreceğim.
2: Sinemaya.
4: O zaman kapıdayım.

0: O liste...
1: Bu liste ne zamandır sende?
0: Daha bir şey belli değil.
1: Sen buna mı üzülüyorsun sabahtan beri?
0: Ali bak, öyle değil.
1: Bak bak, boşuna sıkılma. Müdüre söyle, listeye misteye gerek yok. Ben kendim gidiyorum zaten.
0: Ali! Ali! Ali, bir dinle!

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Cam parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Domatesi aldın mı?
1: Aldım.
0: Yelpaze?
1: Elimde.
0: Hadi bakalım. Ladies and gentlemen, etin hası, baharatın en klası, Samim'in bıçak kıyması, buyurun size Adana kebabısı.
1: Tamam mı, hazır mı dayı?
0: Daha dur, daha hazır da ne kelime ama daha işimiz var.
2: Ya gerçekten onların hepsini sen mi yaptın dayı?
0: Yo, Cancan'la beraber yaptık, öyle değil mi? He, mambık, he?
1: Evet. Peki ne zaman yiyeceğiz?
0: Dur, daha pişireceğiz. Cancan, hadi daha çok işimiz var oğlum. Hadi canım ciğerim. Yavaş oğlum, yavaş. Heh. Biraz soğan, biraz biber. Bazıları üzerine turun çeker. Samim'in kebabını yemeyen zaman öbür dünyaya gözleri açık gider. Bak, sana acısını yapıyorum. Usta, oradan ver bakayım domates.
1: Verdim usta.
0: Aferin sana oğlum.

0: довольны?
1: Я счастлив.
2: Кокутта, анажим, кокутта. Bütün mahalle tütüyor ha.
3: Ne oluyor abla?
2: Samim kebap yapıyor.
3: Uy, nasıl geldi burnuma ya?
4: Aman Feride, sana da yemek olsun da.
3: Bizde ne var bu akşam?
4: Zeytinyağlı pırasa.
3: Pırasa mı? Ablam her akşam masayı donatırsın. Yapa yapa pırasa mı yaptın bugün?
4: Feride.
3: Ya Feridesi Melidesi yok ya. Adamlar orada kebapları löpletecek. Biz burada pırasa yiyoruz. Ah Seyhanlar.
2: Geç kaldı onlar, hayırdır?
3: Sinemaya gittiler. Halime hızlandırılmış romantizm kursunu aldım ablam.
4: Kapıya bak deli.

0: Vay vay vay vay vay. Samim abim Adana gibi kokutmuşsun ya buraları.
1: Yo fasulyeci, gel gel gel, kebaba gel gel.
0: Bak deyim sana abim, bu kebabın hasını benim rahmetli Şahap babam yapardı ha.
1: Onun için mi kuru fasulyeci olmuş?
0: Ya deme böyle ya, aşk olsun ha.
2: Kolay gelsin Samim abi.
1: Sağ ol, diyorum ben.
0: Kebabından bekliyoruz ha.
1: Geliyor geliyor.
0: Tamam. Haydi kolay gel.

0: Yok öyle biraz dolaştım ya. Hayırdır ne kutluyoruz?
1: Ya bugün düşündüm de geldiğimizden beri çocuklara bir kebap yapamadık biliyor musun?
0: Evet Cem abi bir kebabımız eksikti ya.
1: Dalga geçme lan. Hadi içeriden lavaş kap gel. Şey bir de Eda'ya söyle de sofraya şalgam çıkarsın ha ciğerim.
2: Tamam abi.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk ablam.
3: Biraz geç kaldık kusura bakmayın. Ay kalın canım ne olacak? Gönüller bile olsun. Nasıldı film? Güzeldi.
4: Ya bırak Seyhan Allah aşkına ya. Ne güzeldi. Şerefsiz. Ablam kıza ümidi verdi verdi. Kız tam dolmayı lüpletecek. Tak diye bıraktı kızı ya.
3: Ay yapma Halimciğim romantik bir filmdi.
4: Ya bırak Allah aşkına ya Seyhan. Ferde sen lokması bitmemiş bir kızı ne bırakıyorsun? Böyle romantiklik olur mu ya? Olur mu ablam?

0: Sen çevirme Samim, bırak acık pişsin.
1: Yok yok, çok güzel olacak, 10 numara olacak, sen merak etme.
0: Göreceğiz.
2: Yengeyleriniz düzelmiş?
1: Yok ya.
2: Düzelmiş düzelmiş.
1: 2 gündür peşimde biliyor musun? Kusula gönderiyor Can Can'la. İlla konuşalım falan diye.
2: İşte öyle özür mözür. Affettik.
1: İyi. Ne yapsaydım? Affetmese miydim?
2: Yok abi, iyi yapmışsın ya.
1: Can Can bak. Bunları alıyorsun, Veli ablana götürüyorsun. De ki dayım ne bunları hususi kendi eliyle hazırladı, başka hiçbir yerde bulamazsın diyecekti. Tamam mı canım?
3: Tamam.
1: Hadi bakalım. Hadi görüm seni.
2: Ha, yetişiyor ha.
1: Aferin sana. Hadi Ali çoğu yemek hazır ha.
2: Tamam abi. Yavaşa mı söylüyoruz bunu?
1: Yok yok. Şöyle götürelim, içeride sayıracağız orada.
3: Bunu dayım yolladı, elleriyle yapmış.
0: Sağ ol koca yanak.
1: Afiyet olsun Meliha'm.
0: Sağ ol sağ ol, eline sağlık. Hadi durma soğukta, koş.

0: casus gibi.
1: Sema abiyle barışmışsınız.
0: Feride.
2: Kebapları almışsın.
0: Bak hala kebap diyor ya.
1: Yok küsseniz ben yerim ha ablam.
0: Allah Allah. Abla ne oldu, barıştınız mı?
3: Barıştık.
1: Nasıl?
3: Ya o da anladı canım hatasını. İşte bir anda çok sinirlendim de işte sen de kusuruma bakmayacağım falan.

0: Anacım kuduz gibi peşine düştüm diyordun. Ne oldu?
1: Ne düşmesi canım? Bilakis. Özrünü diledi. Affettim.
2: Net ben de. Erman senindi. Bizim nere gelin?
1: Hadi buyurun sofraya.
3: Ablam
1: yanına ayran içer miyiz ha? İçeriz gülüm içeriz. Koş yaldan da getir.
3: Ya Seha bir de turşu getir be.
1: Hadi. Hadi hadi hadi soğutmayalım hadi. Halim.
3: Tamam yeter abla.
4: Oğlum bak öyle çıkla yeme. Dürüme sar öyle ye. Ekmeğe sar ciğerim benim.
5: Abi hakikaten şahane olmuşsun.
4: Afiyet olsun canım ciğerim.
0: Dayım kebap için şiir bile yazdı biliyor musun Ali abi?
4: Yazarım tabii ya.
6: Abi beğendin mi?
7: Çok. Ya bir de şu soğan olmasa.
4: Soğanı yemeyen yasta. Bol bol ye olma hasta. Ne giriyorsunuz ya?
0: Ama dayı çok fena yazıyorsun.
4: Ya benim kaç tane defterim var ya. Allah Allah. Kötü mü yazıyorum ben Aliçim?
5: Yok abi döktürüyorsun maşallah.
4: Soğansız hayat geçer sanma. Bir onu severim, bir de Melika.

0: liste yapmış, 10 kişilik liste. Bunlardan 5'ini seç dedi.
1: Bak gülüm ya.
0: Üstüne de yazmış mı kocaman böyle işten çıkarılacaklar diye. Beni de cellat gibi dikti başına. Bütün gün sakladım abla. Sonra Halim bir geldi. Sağ olsun elinde böyle kocaman çelenk gibi bir şey.
1: Çiçek o çiçek. Ay sana da yaralanıyor be.
0: Tamam çiçek. Neyse işte o ara Ali listeyi gördü. Kestirip attı sen uğraşma ben giderim diye.
1: Nasıl ya?
0: Öyle işte bıraktı çekti gitti.
1: Aa sana mı kızdı?
0: Bilmiyorum Halim kapıda bekliyordu. Bir şey de soramadım.
1: Hay Allah ya. Patron işten çıkartıyor fatura sana patlıyor iyi mi? Ya gülüm sen üzme kendini ya. Senin bir kabahatin yok ki.
2: Ya abi ne yapsaydım? Kovulana kadar beklese miydim?
3: Oğlum belki kovulmayacak. Seyhan bu canımız ciğerimiz.
2: Yok ya. Öyle yalvarıp yakaracağıma çeker giderim daha iyi.
3: Aferin Alço. Aferin.
2: Ya ne?
3: Oğlum sabahtan beri aramadığım yer kalmadı. Ortalık kan ağlıyor. İş yok. Sen burada burnundan kıl aldırmıyorsun ya.
2: Tamam ben bulacağım bir şeyler.
3: Ne bulacaksın? Nereden bulacaksın?
2: İyi tamam gideyim o zaman ben.
3: Alço. Allah Allah.
2: Abi ya ne desem laf.
3: Ya ben sana git mi dedim şimdi?
2: Ya sana yük olacağımı.
3: Bak lafı neresinden alıyor bak. Sen Seyhan'a da böyle yapmışsındır.
2: Ya bir şey yapmadım çektim gittim.
3: Oğlum kızın ne kabahati var?
2: Abi tamam ya of.
3: Ali ama oturduğun yerde anca beraber kanca beraber. Gerekirse limon satacağız gene de birbirimizden ayrılmayacağız. Oo duydun mu beni?
2: Duydum.

0: Seyhan? Bu saatte ne yapıyorsun?
1: Uyku tutmadı. Sen?
0: İyiyim Ertuğrul falan.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyi.
1: Dün olanlar için özür dilerim.
0: Ya özür dileyecek bir şey yok. Asıl sen kusura bakma, öyle konuşmadan çektim gittim.
1: Yok, haklısın. Ben de çok üzüldüm.

0: Ya ben seni üzmek için gitmedim. Listeden birini seçmen gerekiyordu.
1: Yok tamam da zaten.
0: Ya, beni seçsen dert, seçmesen dert. Ben seni sıkıntıdan kurtarmak için gittim.
1: Ne yapacaksın? Gideceğim mi?
0: Tura? Krizde ancak kayıkla gezerim. Sen?
1: Vallahi beni durumum pek parlak değil. Rezervasyonlar iptal, müşteriler gelmiyor. Öyle ne kadar idare ederiz bilmiyorum.
0: Bunlar bir şeyler, üzme kendini.
1: Seyhan. Geliyorum abla.
0: Günaydın yenge.
1: Görüşürüz.
0: Hadi.
2: Ne yapıyordun sabah sabah sokakta?
1: Hiç abla. Ali'ye bir şey söylemeye çıktım.
2: Hayırdır, rüyanda mı gördün?
1: Ne rüyası abla? Ali dün işten ayrıldı.
2: Aa, niye?
1: Vallahi otelde durumlar hiç iyi değil abla. İşten adam çıkartıyorlar.
2: Hayda. Ne olacak?
1: Bilmiyorum abla. Ben de bilmiyorum. Allah Allah.
3: Ustam, ikramlı şeker yapmış. Çocuğu aldırayım mı?
4: Ha. Sevdi gözlerimiz, çarptı kalplerimiz. Bu mutlu günümüzde,
3: ustam,
4: havamı kaçırma. Bu mutlu günümüzde sizleri de bekleriz.
5: Oldu ha Cumali. Vallahi dur bakayım şu ikincisini de bir oku bakayım sen bir. Ben bir dışarıdan dinleyeyim.
3: Bir günü sevdim.
5: Yavaş.
3: Bir günü sevdim. Bir seni sevdim.
5: İçle.
3: Bir seni sevdim. Gülü bir gün, seni her gün.
5: Evet.
3: Ey dostlar, bu mutlu günümüze siz de gelin.
5: Olmuyor, olmadı bu, olmuyor ya.
3: Niye ustam?
5: Ya bu gülle şeyi birleştiremiyorum ben.
3: Neyi?
5: Düğünü oğlum, Cumali düğünü. Kılıksızlık yapma bana, bir dur, bozma beni. Gülü bir gün, seni her gün. Ömür boyu beraberiz. Dostlar, düğünümüze sizler de bekleriz.
4: Oldu ha?
6: Harika usta.
5: Ha? Vallahi oldu.
4: Ya oğlum bu Adana'dan boş adam çıkmaz diyorum ben size. Tevgeler bak.
5: Yılmaz Güney abim, Yaşar Kemal'im, Şener Şen babam,
3: Fatih Terim,
5: İmparator. Ya biz Adanalıyız kardeşim, bizim içimiz şair. Ya ya içimden geliyor, benim de içimden geliyor. Neyse dur Cumali, al şunları. İçeriden şekerimi alacağım, neyini alacağım.
3: Tamam usta.
5: Hadi hadi biz işimizin başına. Oldu oldu.
2: Aferin ablacığım. Saçını da çiz. Adı ne bu çocuğun?
7: Mertcan.
2: Mertcan. Dünyanın en tatlısı. Alo. Duru ne haber? İşte biz de Mertcan'la resim yapıyoruz. Tatilde? Hiçbir şey. Ha, anladım. Anladım. Ya şey ben gelmesem... İyi tamam. Sorarım. Dayı.
8: Hı.
2: Durular Uludağ'a gidiyorlarmış. Beni de çağırıyorlar.
7: Ben de geleceğim.
2: Ablacığım bir saniye dur.
8: Burada?
2: Evet. İki günlüğüne.
7: Lütfen abla.
2: Ablacığım birazcık müsaade et.
8: İstiyorsan git kızım.
2: Ya dayı ben ne yapacağım Uludağ'da?
8: Ya tatil oldum, pırlanta gibi karnına getirdim. Evde böyle boş boş oturuyoruz.
2: Olsun.
8: Olsun olur mu olsun? Geçen defa da evlenme çağırdılar, gitmedin. Git bari, ayıp olmasın ne bileyim ben.
2: Dayı.
8: Ya ben seni bir yere götüremiyorum Eda kızım. Yani hiç olmasa git orada iki gün öyle gönlünce tatil et. He? Biz buradayız.

0: και ρωτούς.
1: Müdür bey, şimdi kusura bakmayın, ben bir seçim yapamadım. Ali Yaman istifa etti. Hala beni çıkarmanız gerekiyorsa beni çıkarın.
0: Tamam Seyhan, zaten gerek kalmadı.
1: Kalmadı mı?
0: 5-10 tane eleman çıkartmak da bu iş düzelmeyecek.
1: Haklısınız, tabii, tabii.
0: Müşteri gelmiyor. Daha kötüsü, ümit yok.
1: Nasıl?
0: Bir hesap yaptım. Her gün daha fazla zarar ediyoruz. Zararın neresinden dönersek kar. Arkadaşlarla konuş.
1: Evet.
0: Bu ay maaşları tam ödenecek. Ama ay sonunda paydos.
1: Paydos mu?
0: Gazete ilan vereceğiz. Başka çare yok. Oteli devrediyoruz.

0: Hanımefendi, ayakkabıyı satmak için söylemiyorum. Gerçekten çok yakıştı.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Kerancığım.
0: Hoş geldiniz Feride Hanım.
2: Konuşabilir miyiz biraz?
0: Affedersiniz, buyurun.
2: Yine hanım olduk Kenancığım.
0: Sevgilim, müşterinin yanına labali olmayalım diye.
2: İşi ne oldu?
0: Bir şey oldu yok. Bakıyoruz bulamıyoruz.
2: Bulamıyoruz.
0: Evet.
2: Ev sahibini bulduk demişsin.
0: Hangi ev sahibine?
2: Kaporayı verdiğimiz ev sahibine Kenan.
0: Hayatım.
2: Ya ayıp be Kenan.
0: Feride sevgilim.
2: Hani aramızda artık yalan yoktu?
0: Feride.
2: Ya Feridesi Meridesi yok Kenan.
3: Allah Allah. Yahu ev tutsam annem defterden siliyor, tutmasam sen siliyorsun. Ne yapacağımı şaşırdım.
2: Annen niye siliyormuş defterden?
3: Tutturmuş beraber oturalım diye.
2: Ya Kenan.
3: Yahu biliyorum hayatım, biliyorum. Ama bana da hak ver. İkinizin arasında şamar oğlanına döndüm.
1: Bakar mısınız?
0: Geliyorum. Yarın annem alışverişe çıkalım diyor, söz tepsisi.
2: Tepsi mi?
0: Sen, ben, Meli abla, annem. Bak, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Feride. Biraz daha sabret.
1: Tamam. Affedersiniz.
0: Nasıl oldu?
1: Beğenmediniz
0: mi?
1: Evet.
0: Peki, hemen bak, şunu deneyelim.
4: Koca yanak, dayın kebabı fena yapmamış ha. Bak ben vallahi kolay kolay yemek beğenmem ama afiyetle yedim. Ama acıyı acık daha koysaymış. Alo.
1: Alo abla, nasılsın?
4: Seyhan. Ben iyiyim canım da sesin bir datsız geldi, ne oldu?
1: Öyle.
4: Nasıl öyle?
1: Otel kapanıyor abla.
4: Kapanıyor mu?
1: Aha. Gazeteye ilan verdik. Şu andan itibaren hepimiz işsiziz.
4: Nasıl ya? Seyhan'ım, hani adam çıkaracaktınız?
1: Yetmiyormuş abla.
4: Yani satacaksınız oteli öyle mi?
1: Yok yok, satmıyoruz. Satmıyoruz. Müdür de kiracı zaten. Bu yeni krizde yeni kiracı bulundu. Bulundu. Olmadı. Kapıya kilidi asıyoruz.
4: Tamam Seyhan'ım ya. Sen üzmeyeceksin kendini bak. Her şeyin başı sağlıktır ha. Sen kendini ferah tutacaksın. Akşam geleceksin, konuşacağız.
1: Tamam. Tamam ablacığım, hadi görüşürüz, bay bay.
4: Tamam gülüm, hiç üzme. Hiç üzme kendini, hadi Seyhan'cığım. Hadi gülüm.
5: Nurum. Ya dayımla konuştum, sorun yok da ben gelmek istemiyorum ya. Nasıl niye? Mertcan burada, Yiğit burada. Of, yine çıktı karşıma ya. Tercihim ne? Yok, ben mahalledeyim.
6: Bir dakika bakar mısın?
5: Ya ne var?

0: Yok, sana söylemiyorum.
1: Eda.
0: Ne diyordun? Ya durun, fazla kalmayacaksınız değil mi? Aa, ne yapıyorsun sen?
1: 2 dakika.
0: Telefonumu ver.
1: 2 dakika.
0: Telefonumu ver.
1: 2 dakika.
0: Hey Allah'ım.
1: Bak, ben bu mahallede oturuyorum. Mesajı aldım. Şiir miir yok. Ercai de yok. Daha doğru abinin şiirlerini kendin okursun. Ama beni her gördüğün yerde bana fırça atmaktan vazgeç.

0: ben şu Arap Şeyh'in işine gitmedik, hep ondan oldu bunlar ha Aliço.
1: Arap Şeyh mi?
0: He. Adamın bedduası tuttu bak.
1: Ne alakası var abi ya?
0: İş yok, güç yok. Paralar suyunu çekti. Evde bir tek Yiğit çalışıyor ha. Onun eline bakıyoruz ha.
1: Yapma abi ya.
0: Oy oy oy. Bir mucize olsa da bir iş bulsak ya. Delireceğim Aliço.
1: Dur bakalım abi.
0: Durayım. Nereye duracağım?
1: Abi sen değil misin her kışın sonu bahar diyen?
0: E
1: tamam işte bu.

0: Gülle bülbül gel güldür, yüzümüzü bir ömür. Dostlar siz de katılın, bugün mutluluk günüdür. Yok, ben bu üçüncüsünden pek emin değilim ya. Bilmiyorum yani.
1: Ay niye yabancı, üçü de çok güzel.
0: Aferin.
1: Ya Halim, yok sende valla edebiyata kabiliyet var.
0: Allah aşkına, yani ne bileyim, ben de kendi çapımda bir takım çalışmalarım oluyor ama. Sen ne diyorsun?
1: Olur Halim.
0: Hangisi?
1: Hangisi olursa fark etmez.
2: Seyhan. Yani böyle bu kadar sıkma canını. Şimdi Allah bir kapıyı kapıyorsa başka bir kapıyı açar.
1: Doğru.
0: Biz de seni unuttuk, kendi derdimize düştük ha.
1: Yok, önemli değil.
0: Ya Seyhan'ım, senin derdin iş olsun ya. Zaten yarın bir gün bebeler olunca bırakacağım.
2: İyi ha, hadi buyurun sofraya, hadi. Karartmayın içinizi, hadi.
0: Evet, peki, hadi.

0: haber?
1: Bu daha iyi olacak. Nerede kalacaksınız?
2: Bilmiyorum.
1: Durum'un ailesi zevklidir. Mutlaka güzel bir yer bulmuşlardır.
2: Umurumda değil. Ben Uludağ'a falan gitmek istemiyorum.
1: Niye? Kartepe'ye gelecektin.
2: Gelecektim tabii, akıllı. Oraya hep beraber gidiyorduk.
1: Kızım boş ver, yine gideriz.
2: Tabii, kesin gideriz.
1: Bana bak, orada salak salak surat asmak yok, tamam mı?
2: Bana karışma.
1: Bak, bu kar tatilini üçümüz de köpek gibiyiz. En çok da Mertcan.
2: Biliyorum.
1: Eğer aramızdan bir tek sen gidebiliyorsan bunun keyfini çıkarmak zorundasın. Üçümüz için.
3: Oğlum tabii şimdi Adana'da bizim eş, dost, akraba zebil. Bir de salon fastı var tabii. Şimdi büyük salon tutsak samimi olmuyor. Küçük olsa sığmayacağız, bilmiyorum ben.
2: Doğru. Halil, daha bizim anam babamın onların tarafı var. Aa, babam gelecek mi? Kız gelecek. Adam hasta ama yok yani geleceğim diyor, başka şey demiyor. Allah, canımızı okuyacak.
3: Okusun ya, eski pehlivanlardan kim kaldı canım ablam benim?
2: Halim, Tahsin amcaya yaz.
3: He.
2: Şey vardı ya, bizim Halide teyze.
4: Halide teyze.
3: Halime.
2: Zinet ana.
4: Fazilet hala.
3: Yavaş yavaş, Zinet ne Fazilet?
4: Fazilet halayla Zinet ana.
3: Zinet.
2: Kenan dayı mı dayı?

0: gün bir tekstil atölyesiyle konuştum.
1: Hayrola abi, bu yaştan sonra overlockçu mu olacaksın?
0: Yok, gün arayacağım. Hani bir sene doğru düz bir şey konuşamayacak mıyız?
1: Tamam abi, konuş. Ne diyeceksin?
0: Bırak ya, ne diyeceğim? Şurada ay sonunu getirecek paramız yok. Sen burada mavra yapıyorsun ya.
1: Ya tamam Sabun abi ya. Sen de her şeyi anlıyorsun ha.

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Demem o ki. Acaba diyorum yani başka bir iş mi baksak diyorum yani.
2: Ya bizi anlamayız ki başka işte.
3: Sami.
1: Gel Melia ya.
3: Ne yapıyorsunuz burada kukuma kuşlar gibi?
2: İş arıyoruz.
3: Siz de mi?
2: Başka kim arıyor ki?
3: Seyhan. Sen biliyor musundur?
2: Yo.
3: Otel devroluyor, yeni kiracı arıyorlar.
1: Yapma ya.
3: Vallahi billahi.
2: Osman Bey?
3: Yok, o beceremedi.
1: Vah Seyhan Hanım ya. Ne olacak şimdi?
3: Vallahi bilmiyorum ne olacak.
1: Gelme Leha ya.

0: Kayotaymış ya. Bacağımız yoktuk, o kadar uğraştık, gene de çalışmak kısmet olmadı ciğerim.
1: Öyle abi.
0: İmkanın olacak, bastıracaksın parayı, hava parasını. Vereceksin kirayı. Dersi mis gibi işleteceksin.
2: Biz.
0: Abi.
3: Parayı nereden bulacağım?
0: İşte onu bilmiyorum.
2: Mesele zaten orası abi.
3: Samim Otel. Vallahi çok yakıştı.
0: Yok ya abi, güzel ya. Güzel otel. Güzel otel, güzel.
2: Ya abicim ya.
0: Bak Aliço, yemin ediyorum sana. Kutu gibi yavrum orası ya, ciğerim benim. Belki kiraladık.
2: Hangi payı?
3: Yahu bir dur. Samim sen anlat.
0: Finger show'u yapacağız. Türk yemekleri. 10 numara servis.
3: Vallahi alasını yapar ha.
0: Yaşa Melia be. He? Ulan imkanımız olsa vallahi ihya ederiz, ihya.
2: Ederiz doğru.
0: Böyle hayali bile insanı kıpırdatıyor. He?
3: Samir. Bak otele seyahını alacaksın ama ha.
0: Tabii tabii alacağım. Seyahsız otel olur mu canım diyorum ben. Aha. Bizden daha iyi kimse bu işi yapamaz. Bak buraya yazıyor.
2: Vallahi buraya yazıyor.

0: Sen şimdi bu işi oteller zincirine bağlarsın. Bir tane otel kesmez seni.
1: Bu da benimle dalga geçiyor.
2: Abla? Seyhan? Ne yapıyorsunuz siz?
0: Ayak kuruyoruz. Gel gel.
2: Ne hayali? Sami'mle Ali senin oteli kiralıyor bak.
3: Ne? Ya hayal.
1: Bak nasıl zibil ediyor hayali görüyor musun?
2: Sen üzülme ya. Ben geleceğim senin oteline.
1: Gel gel Meryem. Yaşa.
0: Ya yenge bir akıllı sendi, sen de sen abiye uydu da.
1: Uyacak tabii oğlum.
2: Aslında ne güzel oldu.
1: Ya boş ver ya.
0: Şimdi seni böyle haybeden heyecanlandırıp üzmeyelim. Öyle konuşuyoruz işte. Ya asma suratını ya. Sen mi abi bu?
1: Olur mu olur.

0: Eda, iyi eğlen orada ha.
1: Tamam.
2: Bizi merak etme, tamam mı?
1: Gideceğim tabii ki.
3: Ne kadar kalacaksın abla?
1: 2 gün ablacığım, bir şey değil.
3: Sonra geleceksin değil mi?
1: Geleceğim tabii ki. Ben seni hiç bırakır mıyım? Bu gecelik bonbonla uyu, sonra yine beraberiz.
2: Sen bizi merak etme ya. Güzel güzel gez, eğlencene bak.
1: Sağ ol dayı.
2: Şunu da al da yanımda.
0: Lazım olur.
1: Dayı.
0: Al al zaten al. Tamam, ben... Yok yok, iyiyim ben.
1: Geldi.
4: İlla tut.
2: Günaydın kardeşim. Eda, gidince alo ödemeyi unutma, tamam mı canım?
1: Unutmam dayı.
3: Gece olacak, yatacağım, uyuyacağım, geleceğim değil mi?
1: Geleceğim tabii ablacığım, gelmez miyim?
0: Hadi eyvallah.
5: Eda, Cümleten günaydın.
2: Günaydın peri kızı.
5: Canım bunu al, acıkınca yersin.
1: Bu ne Melih abla?
5: Kurabiye, ablamın sevgi göstergesi.
2: Kurabiye yolluk veriyordun.
5: Canım dursun işte yanında, ne sakıncası var?
0: Ya adam ağaç oldu hadi.
5: Hayatım iyi eğlenceler.
2: Güle güle.
3: Bana kar getir tamam mı abla?
2: Oğlum ne karı?
1: Getiririm ablacığım sana kar.
2: Hadi hayırlı yolculuk.
1: Bay bay.
5: Şeride su dök. Dökeceğim abla. Hadi Allah kavuştursun.
2: Ya gidip gelecek, büyütme be Melih ya. Hadi Mert'in düşünme, gel.
5: Koca yanak, bize de gel arada ha.
3: Tamam.
0: Abi,
2: he?
0: Ben de gidiyorum.
2: Nereye?
0: Ya otelde bir iki parça eşyam vardı. Hem milleti bir de alasmalık diye.
2: İyi hali çok.
0: Hadi eyvallah.
2: Hadi güle güle.

0: Seha'nım, davetiye işleri tamam. Bir de şu şekerciye uğradık mı? Ne oldu ya?
1: Otelin ilanı çıkmış. Hala inanamıyorum Halim ya. Böyle birdenbire her şey.
0: Ya sıkma güzelim canlı. Ticaret bu. Adam doğrusunu yapıyor. Zararın neresinden dönülse kârdır, ben bilirim.
1: Dur bakalım ya.
0: Ne var? Kafanda başka bir iş mi var?
1: Yok, yok da. Samim abiler alacak belki oteli.
0: Oteli?
1: Ya kiralayacaklar işte, almak dediğim.
0: Hangi parayla ya?
1: Kesin bir şey yok Ali.

0: Aklı sıra hava atacak.
1: Kime?
0: Sana kim olacak? Otel alacakmış da yok, patron olacakmış da bak. Rahatsızdan bu herif.
1: Ay Halim, Allah aşkına.
0: Bak ya, sabah benim sınırımı zıplattı, gördün mü sen? Allah Allah ya.
2: Akşam ben siz kaynatmışsınız.
3: Ne kaynatması Ferzi?
2: Ne bileyim, kapı önü muhabbetleri filan maşallah.
3: Feride.
2: Ne olacak, Sevim abi kiralayacak mı bu oteli?
3: Sus, nasıl kiralayacak?
2: Ne bileyim ya, bir hava parasına bakar, bir de kira yani.
3: Feride nereden verecek o bulacakta o kirayı?
2: Of ablam, bir güzel olurdu ya. Ha? Ya Sevim abi ne bileyim, satışı iyi bir adam, böyle gülüyor, eğlendiriyor, güldürüyor.
3: Kız o gençken de öyleydi. Bak mahallede aslan gibi delikanlılar var misal. Yok anacığım ya. Bu ne yapar ne eder? Bütün kızları kendine aşık ederdi.
2: Biliyoruz. Ya biz de bir şey yapamayız.
3: Neyimiz ne?
2: Ya ne bileyim ya. Ne bileyim yani, babamdan falan istesek.
3: Samim hayatta izin vermez böyle bir şey. Hayatta.
2: Ali dedem yok ha, o da bir şey yapamaz.
3: Kız Ali'nin ne farkı var? Onun da parası olsa gelip burada bunlarla oturmaz herhalde. Al birini vur ötekine, aynı.
2: Uf ya ablam ya. Keşke olsa, halletsek bir şekilde, ne bileyim ya. Ya sen aklına koyduğunu yaparsın ablam. Bak, hep çocuğun da hayatı kurtulur.
3: Öyle ama

0: Seha Hanım. Hadi hayırlı işler sana. Üzme daha fazla kendini. Kızım. Hadi kolay gelsin, sen bak.
1: Sağ ol.
0: Hadi görüşürüz kardeşim.
2: Görüşürüz.
0: Eyvallah. Seha? Ne oldu sana?
1: Bir şey yok. Ya kapıdaki ilanı gördüm de. Hani alıyordunuz?
0: Oteli. Ya biz nasıl alacağız ki? Öyle hayal kurduk işte.
1: Vallahi ben inanmıştım.
3: Seyhan Hanım, bir bakar mısınız?
1: Geliyorum.
0: Hadi görüşürüz.

0: Dayı ben de çıkıyorum.
1: Ha, iyi de o. Güle güle. Akşama gecikme.
0: Tamam.
1: Bu ne? İyi de.
0: Eve bir şey lazım olursa diye.
1: Ha. Sağ ol ya. Sağ ol da sen onu al. Al sen onu.
0: Dayı zaten...
1: Sen ne dursun? Sok cebine.

0: Sami, çocuğun nesi var?
1: Yok, bir şey yok.
0: İyi, hadi hazırlan, gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Bankaya.
2: Ne bankası ya?
0: Otel için kredi çekeceğiz.

0: Ne kredisi Meli ya?
1: Allah Allah.
0: Ya sen delirdin mi? Akıl var, mantık var.
1: Terazi var, tartı var. Her bir şeyin vakti var. Sami, bu işi bugün yaptık yaptık.
0: Ben senin paranla otel açmam.
1: Sami, krediyi sen çekeceksin.
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Bana kim kredi verecek?
1: Yahu gideceğiz, bir soracağız, bir dur, bir şansımızı deneyeceğiz.
0: Meriha.
1: Hadi.
0: Can.
1: Yahu Feride bakacak. Vallahi şuraya kadar gideceğiz geleceğiz. İçimi kuruttun he.
0: Allah.

0: bir latte, bir cappuccino var.
1: Tamam.
2: Masa beşin kahvesi hazır mı?
1: Geliyor.
0: Masa üç hesap istiyor.
3: Tatilde ne yapıyorsunuz?
1: Hiç.
3: Hiçbirine gitmiyor musun?
1: Eda hepimizin yerine gitti.
3: Nereye?
1: Uludağ'a.
3: E sen?
1: Ben iyiyim ya.
3: Nasıl ya? Geçen hafta öğrenmediniz Kartepe diye.
1: Gidemedik. Yani artık istesem de gidemem zaten.
3: Niyemiş o?
1: Çünkü evde tek çalışan benim. Ben de çalışmasam hepimiz açız.

0: Tamam.
1: Oh ne güzel yiyorsun. Anlat bakayım ne yaptırıyor ablam sana bütün gün evde?
2: Hiç oynamıyoruz.
1: Başka?
2: Yemek yapıyoruz.
1: Aa, yemek mi yaptırıyor sana?
2: Yardım ediyorum.
1: Ha, aferin. Akıllı bıdık.
2: Sen işe gitmeyecek misin?
1: Ben izinliyim bugün, gitmeyeceğim. Tepsi alışverişine çıkacağız. Gelin de damat için alışveriş. Güzel bir şey.
2: Ha. Ne olacak?
1: Kenan'a. Ne bileyim ne isterse.
2: O.
1: O. Ne bileyim o da alır herhalde. Annesi bir arıza çıkarmazsa. Ya ablam aramadı hala ya. Nerede kaldı?
0: Ya dedim sana Melia ya. Evsiz baksız adama kim kredi verir ya?
3: Yahu biz sorduk işte ne olacak?
0: Ne olacak var mı? Adam bizle dalga geçti ya. Öküz ya.
3: O kendisine baksın. Sanki kendini bankanın sahibi zannediyor.
0: Kabahat bizde. Bile bile lades.
3: Alo.
1: Ablam ne oldu aramadın?
3: Ha yok. Şimdi çıktık Feride.
1: Ha ne dediler?
3: Yok olmuyor.
1: Hadi ya olmuyor mu? Ha. Tanıdık mandık. Yapma ya. Neyse ya hayırlısı olsun be ablam.
3: Öyle oldu Feride.
1: Ablam bak şu alışveriş olayını unutmadık değil mi? Şimdi geçmiş kalırsak Muazzez teyze çamura yatar falan ne bileyim.
3: Ha bir Muazzez'le alışverişimiz eksikti ha Feride.
1: Ya ablam Seyhan'a tepsi alırken fellik fellik geziyordun ama.
3: Ya tamam yapacağız daha vakti var onun.
0: Sen acelen varsa sen git.
3: Geç kalmayacağım merak etme.
1: İyi tamam hadi. Çifte standart.
3: Ya Muazzez'e ne acelem olacak?
0: İyi o zaman hadi gidip bir yerde oturup çay içelim.
3: Hadi.
4: Bak Ali, bunlar tehlikeli adamlar. Bu işin şakası yok.
5: Biliyorum abi.
4: Biliyorsun da iyi düşündün mü?
5: Düşündüm.
4: Sonra beni Sabim'le karşı karşıya getirme.
5: Ya ben her şeyi halledeceğim abi sen merak etme.
4: Hadi bakalım.

0: Piyango hayali kuran gençlere benzedik ha.
1: İnsan hayal edebildiği müddetçe yaşar sanırım.
0: Bizimki de biraz yurt hayali oldu be Melia.
1: Sami.
0: Amelia.
1: Benim bir evim var. Onu ipotek ettirsek ya.
0: Olmaz öyle şey ya. Bir tane evim var, onu da bana mı vereceksin?
1: Ya niye illa da kaybedeceğiz? Belki kazanacağız.
0: Bırak Allah'ın aşkına ya. Olmaz öyle şey.
1: Eski Samim olsa alırdı ha.
0: Eski Samim şimdi Bahamalardaydı.
1: Ne yapalım? Kaybedersek de Tanju'ya taşınacağız.
0: Bize?
1: Evet, orada artık tümür cemaat otururuz.
0: Tacettin ya. Kadersiz adam ne? Tam anasının evini satacaktı. Ben çıktım geldim. Üç tane de yeğen üstüne.
1: Bir de Ali.
0: Sırf Ali geldi. Geldi bir de arabasını alacağım Adem.
1: Tamam işte bir de biz taşınacağız. Tam olacak artık.
0: Vallahi illallah der Tacettin ha. Ah Meliyam ya. Her gün adım.

0: arkadaşı tanıyorum diyorsun.
1: Ya evet, arkadaşımın arkadaşı. Mert çocuktur. Gemilerde çalışıyorlar.
2: Kruz gemilerinde. Gerçi şimdi çalışmıyorum ama.
0: Çalışmıyorsun.
2: Ya çalışacağım. Yani bu para iş için.
0: Bak kardeşim, bizim işimiz para satmak. Bu paranın da ille de bize dönmesi gerek. Dönmezse iyi olmaz.
2: Biliyorum.
0: Ediyorsun, ödeyebilecek misin?
2: Ödeyeceğim. Yani bir yolunu bulacağım.
0: 50.000 lira.
2: Evet.
0: Tamam. Yarın gel paraya.
2: Sağ ol. Seher Hanım, nasılsın güzelim?
3: İyiyim Halim, nasıl olsun?
2: Bak sesin kötü geliyor hala.
3: E işte, toplanıyoruz yavaş yavaş.
2: Yapma güzelim, yapma bebeğim, bak üzme beni. Geleyim alayım seni, bir çıkıp dolaşalım, hava alalım ha?
3: Yok yok Halim, zaten yakında bol bol dolaşacağız.
2: Evet, tamam. Hadi hayırlı işler.
3: Hadi öpüyorum seni, bay bay.

0: Ali, bak bunlar sakat adamlar.
1: Adı üstünde tefeci, ateşle oynuyorsun.
2: Abi ne yapsaydım ya? Yani bankaya gitsem o kadar parayı verirler mi? Sen söyle.
0: Ya ben de olsa vereceğim.
2: Yok abi, senden dünyayı aldık zaten ya.
0: Ya yine gül gibi geçinip gideriz. Nereden çıktı bu otel işi?
2: Ya çıktı işte.
0: Samim?
2: Ya bir şekilde söyleyeceğim ben, sen merak etme.
0: Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ah Ali, ah sen de az değilsin ha.
2: Abi ben şuralarda bir yerlerde indim.
0: Ya bir çay içseydik.
2: Yok içmeyeyim, biraz hava alayım abi be.
0: Ali bak, hala vaktim var, vazgeçebilirsin.
2: Tamam abi.

0: Baksana Allah'ın ayazında nasıl yürütüyor bizi.
1: Uf ya.
0: Ne of. İnsan bir araba tutar, bir gelir, bir şey yapar.
1: Gelecekti. İstemez dedim.
0: Niye?
1: Ya ne gerek var yani, biz gideriz dedim abla.
0: Ay uydurma Feride.
1: Ya ablam gözünü seveyim, huysuzluk etme ya.
0: Feride, böyle üç kuruşun hesabını yapacaklarsa ben huysuz olacağım.
1: Yapmazlar ya, sen de biraz uysal ol. Bak alışverişte ne isterlerse alacağız ona göre. Onlar da bize istediklerimizi alacaklar.
0: Ah, duyduğuna inanma.
1: Ya abla.

0: Seyhan.
1: Ali, ne haber?
0: Süper.
1: Ne oldu?
0: Bil bakalım.
1: Nereden bileyim?
0: Tahmin et.
1: Neyi?
2: Oteli kiralıyoruz.
1: Hangi oteli? Nasıl?
0: Bayağı. Parayı bulduk. Müdürü arayacağım. Sözleşme falan. Yarın bitiyor bu iş.
1: Ali.
0: Evet.
1: Ali.
0: Oo, yüzün gülsün biraz ya.
1: Sen ciddi misin?
0: Ya tabii.
1: Hayal mayal.
0: Hani gerçek olur sanmıştın.
1: Evet de yani ne bileyim. Parayı nereden buldun?
0: Ya buldum işte, orasını karıştırma.
1: Oteli devralıyorsun.
0: Ya devralıyoruz sen abi, sen ben.
1: Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. Ali bak, kandırıyorsan.
0: Ya şimdi müdürü arayacağım seni. Bak müdür.
3: Nerede kaldı bunlar oğlum?
4: Gelirler şimdi anacığım.
3: Bu kız daha alışverişe bile yetişemiyor.
4: Anacığım gözünü seveyim başlama gene.
3: Ev işi ne oldu?
4: Hiçbir şey olmadı. Bak ben aradan çıkıyorum. Siz Feride ile anlaşacaksınız.
3: Sen daha çok vuracaksın başını, çok. Anacığının hakkını ye bakalım daha.
4: Hah, geliyorlar.
1: Ya geç kaldık, kusura bakmayın.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Kenan. Nasılsınız Muazzez Hanım?
3: Nasıl olalım? Bekleye bekleye buz kestik burada. Akşama hasta olmayız inşallah.
5: Başladık, başladık.
4: E hadi hanımlar, buyurun.
0: Evet müdür bey. Ya siz sözleşmeyi hazırlarsanız ben yarın öğlene doğru parayı getireceğim. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Hayırlı olsun.
1: Hala inanmıyorum ya.
0: Ya inan, bitti bu iş.
1: Alo Halim.
6: Seyhan. Nasılsın? Daha iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim.
6: Hayırdır?
1: Ya ben hani sabahleyin Sayın Maviler oteli kiralayabilir demiştim ya.
6: Ondan sonra da alışveriş merkezi kuracaklarmış. Öyle duydum.
1: Kiralayacaklarmış.
6: Oteli.
1: Evet, şimdi Ali söyledi.
6: Ali mi dedi? Nasıl yani? Nereden bulmuş parayı?
1: Vallahi bilmiyorum Halim, işte bulmuş. Halim ben çok mutluyum ya. Şimdi eve gidip ablamlara haber vereceğim, tamam mı?
6: Görüşürüz ha.
1: Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal.
6: Ne diyor?
1: Hiçbir şey demiyor.
6: Ne bakıyor?
7: Hiç ustam.
6: Ay ne bakıyor? Kendi mi oynuyor oğlum burada? Ayı mı oynatıyoruz burada?
7: Estağfurullah usta.
6: Hadi işin başına ya. Siz niye bakıyorsunuz kardeşim? He? Siz ne terbiyesiz, saygısız, sevgisiz adamlar mısınız be?

0: Vallahi sizi beklerken de biz donduk.
1: Muazzez Hanım, İstanbul'da maşallah her sokağın başına bir tane alışveriş merkezi var. Yani ne olurdu birine girsek?
2: Oralar ateş pahası hanım. Dükkan kirasını bizden çıkarıyorlar.
3: Anne!
2: Ne var Kenan, yalan mı? Aynı şey buralarda da var.
3: Ne oldu?
4: Ay şu talihin güzelliğine bak!
1: Allah canını almasın Feride, bir şey oldu zannet.
2: Nerede hanım?
4: Aşırdı işte.
3: Göster güzelim.
4: Ay pembiş o var.
1: Feride, abla biliyorum şimdi çok süslü falan diyeceksin ama...
2: Süslü mü? Kızım o filmlerde o şey kadınların giydiği terlik.
3: Ne?
2: Tövbe tövbe. Anlasana işte Kenan.
1: Feride gayet klas, çok asil bir terlik seçti.
4: Abla dalga mı geçiyorsun?
1: Bilakis kutlarım.
4: Kenan!
3: Gelin içeri bakalım.
5: Eridir. Cancan sola katlı oğlum.
4: Böyle mi?
5: Yok yok, öbür sola. Öbür sola böyle böyle. Ha, benim gibi bak.
4: Tamam mı?
5: Tamam. Eridir. Burada mı? Gel şimdi.
4: Ama kıpırdama dedin.
5: Oğlum o öbür tarafa dönme diye dedim. Oğlum gelsene.
6: Hayrola Salma abi, çamaşır günü mü?
5: Göstereceğim şimdi sana çamaşır gününü ha.
7: Ver bakalım Berto.
8: İki dakika konuşabilir miyiz?
5: Ne konuşacağız?
8: Yukarıda sana iyi bir haberim var.
5: Cancan sen çorapları

0: Güzel ama sana yakıştı.
1: Sağ ol aşkım.
2: Ne yakışması? Şeylere döndü ayol.
0: Anne.
2: Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim?
1: Feride'cim gülüm, sen şimdi bu terliği beğendin mi?
3: Evet. Hah. Ya aşkım, biz terliği her zaman alırız. Bunun bir özelliği olsun.
0: Olsun aşkım.
1: Tamam, biz bunu beğendik, istiyoruz.
2: Olur, tamam.
3: Üstüne bir de seten geçirik aldık.
4: Ver bir şey bana. Ben alayım onu.
3: Al aşkım.
4: Hayırlı olsun. 62 lira.
1: Kaç? 62.
2: Olur mu ayol? Alt tarafı bir terlik.
4: Hanımefendi, özel bir model bu.
0: Anacığım, uzatma ne olur.
2: Oğlum, burada düpedüz kazıklıyorlar bizi.
0: Anne.
1: Sen büyüksün yarabbim.
2: Vallahi ben bunun daha iyisini yarı fiyatına bulurum. Sen ayakkabıcı değil misin?
0: Evet.
2: E getirtirsin oğlum, hem de daha güzelini getirtirsin.
0: Anne.
2: Oğlum, yazık değil mi paranıza? Daha gerekli yerlere harcarsınız.
4: Hanımefendi, alıyor musunuz?
2: Hayır canım, almıyoruz.

0: sen kafayı mı yedin Ali ya?
1: Ya niye abi ya?
0: Ya o tefeciden para alınır mı Ali ya? Delirdin mi oğlum sen?
1: Ya abi bir dinlesene ya.
0: Dinlemiyorum.
1: Ya başka türlü nasıl alacaktık oteli?
0: Alma Allah'ın akıllısı. Otel kim biz kim ulan? Tefecinin parasını nasıl ödeyeceğiz?
1: Ya bulacağız bir yolunu.
0: Ya sen de bak ya. Hani kuş kadar akıl yok sende Ali ya. Bir tane canım var ondan da olacaksın ya.
1: Ya olayım abi yeter ya. Çok sıkıldım böyle kıvranmaktan.
0: Nerede o para? Nerede o para?
1: Yarın alacağım.
0: Almayacaksın.
1: Alacağım.
0: Allah Allah. Ya Taci. Seni yaktım biliyor musun bak.

0: Algo, Nacho. Ah. Yok, iyi de elmalar, iyi de. Yok ya, ama sinirimi zıplattılar gene durup dururken. Neyse. Sen nasılsın? Sağ ol anacığım ben. Anam, şimdi sana bir şey sormam lazım benim. Bir konuda rızanı alacağım.
1: Tamam Samim, tamam. Haklısın. Ya biliyorum kardeşim. Ya ne yapayım, dinletemedim. Yok, almadı parayı daha. Ya ne bileyim, ha yarın alacak. Tamam tamam, geliyorum, dur. Evladım, buraları topla, kapatıver dükkanı.
2: Tamam usta, merak etme.
3: Meliha abla, binelim şuradan bir taksiye, geçerken de sizi atarız, olmaz mı?
4: Yok anacığım, ben yürüyeceğim, gelmeyeceğim.
3: Feride.
4: Ne yapayım Kenan?
5: Kenan oğlum, hadi binelim şu taksiye.
3: Meliha abla.
4: Yok anacığım. Abla, Feride, yürüyeceğim dedim, yürüyeceğim.
5: Hadi oğlum, taksimetre çalışıyor.
3: Akşam ararım aşkım.

0: Yani bir çift terlik için yaptıklarını gördün değil mi Feride?
1: Ablam tamam, gözünü seveyim, bir de sen başlama.
0: Hayır yani Feride, senin çekeceğin var bu kaynanada.
1: Ya biliyorum.
0: O erkek güzeli de öyle yayıldıkça yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor. Of. Feride.
1: Sen git ablam.
0: Sebep?
1: Ya işim var, evde buluşuruz. Hadi.
2: Cumali. Benim mühim bir işim var.
3: Davet eder mi usta?
2: Yok yok. Ben hemen gidip geliyorum, siz dükkana bak.
3: Tamam usta.
2: Hadi.
4: Ben yazamıyorum.
5: Farklıyız bir de.
6: Gören de hapishaneye geldin sanır ha. Asma şu suratını, gül biraz.
7: Tamam.
6: Neyin var?
7: Hiç. Aklım evde.
6: Yiğitlerde.
7: Yiğit, Mertcan, dayım, hatta Ali abi.
6: Ya valla Melih abla bile geliyor aklıma.
7: Senin aile benimkinden kalabalık ha.
6: Elimde değil. Ya onlar evdeyken benim burada olmam tuhaf geliyor.
7: Buldum.
6: Ne buldun? Buradan bir hediye götür.
7: Buldu adam.
6: Evet, sizinkilerin hoşuna gidebilecek bir şey. Mesela ufaklık ne sever?
7: Mertcan.
6: Bilmem.
7: Düşün.
6: Ya gerçi kar deyip duruyor ama.
7: Tamam. O zaman biz de kar götürürüz.
6: Ne?
7: Evet. Bırak şu vicdan azabını artık. Bak, onların hoşuna gidebilecek bir şey bulacağız illaki. Gül biraz, as bu suratını.
8: Ne demek parayı bulmuş?
6: Bulmuş abla.
8: Ali.
6: Evet.
8: Anacığım, banker mi bu çocuk? Nasıl kazandı bu parayı?
6: Ben de bilmiyorum ki.
9: Bak Seyhan, yani çalıp çırpmış olmasın.
6: Ay abla, Ali yapar mı öyle bir şey?
8: Ya kızım, ne bileyim yani, nereden buldu bu kadar parayı?
6: Ay abla, bulmuş işte. Sen niye illa kötü düşünüyorsun?
8: Aha, yani otel onların olacak.
6: Onların olacak.
8: Samim başında.
6: Evet.
8: Çoluk çocuk kurtulacak.
6: Kurtulacak abla. Ay Seyhan ya!
8: Ben gideceğim.
6: Nereye abla?
8: Samim'e kutlayacağım.
6: Abla önce bir Ali konuşsun, her şey yeni belli oldu da.
8: Biz sonra gideriz.
6: İyi tamam.

0: possible.
1: Hayırlı günler kardeşim. Müdür bey buralarda mı?
2: İçeride odasında.
1: Seyhan Hanım'ın nişanlısı geldi der mi senin?
2: Tabii.

0: Buyurun, sizi bekliyorum.
1: Eyvallah.
2: Buyur Halim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Otur. Nasılsın?
1: İyiyim, çok şükür iyiyim.
2: Seyhan'ı sorarsan çıktı.
1: Yok, ben Seyhan değil de otel ile ilgili konuşmaya geldim.
2: Bizim otel?
1: Ha, evet.
2: Hayırdır?
1: Şimdi müdürüm, ben düşündüm, taşındım.
2: Evet.
1: Sizin oteli devralmaya talibim kardeşim.
3: Vallahi buradan pek bir şey belli olmuyor ama
4: birazdan gideriz abla.
3: Kız, bu çocuk seni kandırıyor olmaz.
4: Yok, ben de aynı şeyi sordum. Müdürü benim yanımda aradı.
3: Müdürü aradı?
4: Evet.
3: Ya hadi inşallah.
1: Ya müdürüm, bak ben bu mesele kafayı taktım. Ya baş koydum diyorum ya, tamam bitti.
2: Bak Halim kardeşim, biraz önce Ali ile konuştuk.
1: Ya Allah aşkına, sen Ali'yi tanımıyor musun ya? Ya o konuşur, sen ne bakıyorsun ona?
2: Yarın gelip parayı getireceğim dedi.
1: 50.000 lira.
2: Evet.
1: Öyle mi? Anam babam ya, Allah aşkına ya. Ya nereden bulacak o kadar parayı müdürüm? Bak sen tüccar adamsın, senin aklın kesiyor mu ya? Ya çok affedersin ya. Hırp onu, ayağına giyecek donu yok. Koskoca otel alacakmış, öyle mi?
2: Bak Halim kardeşim, yarın olsun, parayı getirmesin, o zaman konuşuruz.
1: Müdürüm bak, yarın olmaz. Yarın olmaz ya.
2: Halim kardeşim, Ali'ye söz verdim.
1: Tut ki yarın parayı getirmedi. Ne yapacaksın ya? Beni de kaçırdın, soruyorum. Ben de kaçtım.

0: Hacettin, ben seni aklı başında bir adam zannederdim ya.
1: Sahi mi?
0: Bu deli bozuk, bu akılsız bu.
2: Ya abi.
0: Ne abisi?
2: Ya dün gece hayal kuran sen değil miydin o tuvalet diye?
0: Hayal, o hayal. Tefeciden para alınır mı ya? Nasıl geriye ödeyeceğiz?
1: Ali, Samim haklı. Almayacağım de şu parayı, tefeciyi arayıp iptal edelim ya.
2: Ya demeyeceğim.
0: Hayda. Allah Allah ya. Şu Cancan var ya, Cancan yapmaz seni yaptığını biliyor musun? Ya bütün antikalar beni buluyor ya. Aliço, şu keçi inadından vazgeç oğlum.
1: Samim,

0: Afiyet olsun.
1: Abla?
0: Ya hemen döneceğim dedin. Ortadan kayboldun Feride.
1: Ya öyle gezdim biraz abla.
2: Bu ne?
0: Hediye.
3: Ne hediyesi?
2: Hediye dedim ya işte abla.
1: Aa, nereden çıktı bunlar?
2: Kenan almış.
1: Kenan mı?
2: İşte kıyamamış. Öyle içine sindirememiş. Gitmiş almış.
4: Niye? Ne oldu ki?
5: Hoş bulduk. Haydi.
1: Versene şunu.
0: Abla nasılsınız ha? Ya şimdi bu Feride bir terlik beğendi. Bu Kenan'ın anası olacak Pinti de onu Feride'ye almadı.
2: Almışlar işte ablam.
0: He almışlar. Geçti borun pazarı.
2: Ablam sana da yaranılmıyor ya. Vallahi billahi aşk olsun yani.
0: Ya tamam hadi. Hadi git şunu bir dene bir giy.
2: Çeyiz o.
0: Feride şunu giy git dene.
4: Abla hadi bir görelim giy.
0: Feride. Tamam ya. Geç de olsa gitmiş düşünmüş almışlar. Tamam hadi.

0: Sana, sana bir müjdem var.
1: Ne oldu kız?
0: Samim abiler oteli devralıyorlar.
1: Ne? Samim abi.
0: Parayı nereden bulmuş?
1: Ali bulmuş. Bizim Ali.

0: Eda!
1: Ablam!
2: Alo dayı!
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim dayıcığım.
3: Ay, bana da ver.
0: Dur oğlum, dur, vereceğim.
3: Hadi dayı.
0: Ha, iyiyiz ya, biz yemek yiyoruz işte. Taceddin var. Can Can abi, nele. Ha, nasıl, güzel geçiyor mu tatil?
3: Hadi dayı.
0: Oğlum dur, çekiştirme. Eda kızım, bu canavar beni konuşturmuyor. Dur, veriyorum. Dur, al, al hadi, al.
4: Mertcan, ben de konuşacağım ha.
5: Ali abla.
1: Ablacığım, nasılsın?
5: Seni çok özledim.
1: Ben de seni çok özledim bir tanem.
5: Ne zaman geliyorsun?
1: Yarın ablacığım.
5: Uyup uyanınca mı?
1: Evet canım, uyup uyanınca geleceğim.
5: Gel olur. Gel olur mu?
1: Geleceğim tabii ablacığım, sen hiç merak etme.
5: Tamam.
0: Lan yapma.
6: Kapat.
4: Ben konuşacaktım.
0: Arayalım bir de.
4: Ya yok, yarın nasıl olsa geliyor da.
7: Nasıl, iyi miymiş?
5: İyiymiş.
7: Hadi bakalım.

0: beni de. Vallahi hiç benim tarzım değil ama sana çok yakıştı.
1: Ay benim de tarzım değil de abla. Özel günlerde giyerim.
0: Kız Allah senin.
2: Hayırlı akşamlar. Ya ben münasebetsiz bir zamanda geldiysem.
1: Ay yok anam, kurban olayım, yok geç.
0: Yok yok, Feride'nin çeyiz terlikleri.
1: Otursana ölüm.
2: Peki al seni.
1: Sağ ol. Ben biraz uykuyayım şimdi.
0: Halim aç mısın?
2: Yok değilim ablacığım, dükkanda atıştırdım bir şeyler.
1: Dur ben bir sofra kurayım.
2: Dur Feride, otur otur. Ben zaten fazla kalmayacağım.
1: Çok güzel kokuyorlar Halim, sağ ol.
2: Bir şey değil, bir şey değil. Seher Hanım, sen de otursana şöyle azıcık. Gel, gel. Ben sizinle bir şey konuşacağım.

0: Ya sen çocukları yatırdıktan sonra bir konuşuver.
1: Konuşacağım Taceddin, bu yapılacak iş değil bu ya.
0: Ya genç adam işte yaparım ederim zannediyor.
1: Ya bak biliyor musun, hata sende. Sen bunu biliyorsun, niye götürüyorsun tefecilere ya? Ya
0: ben götürmesem kendi gidecek.
1: Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapacağız? Edeceğiz, bu çocuğu bu delilikten vazgeçireceğiz.
0: Bana haber ver ha.
1: Vereceğim.
0: Hadi. İyi akşamlar.
1: Hadi canım canım.
2: Hadi Hale. Halimciğim ne söyleyeceksin? Hadi söyle.
3: Ablacığım, avucunu aç.
2: Avucumu mu açayım?
3: He, aç avucunu.
2: Niye açacağım avucumu?
3: Ya aç avucunu.
2: Açmayacağım. Ay açacağınızı çatlayacağım meraktan. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Halim, bu ne?
1: Anahtar.
0: Ne anahtarı?
1: Ben işi gücü belli olan bir adamım. Lokantacıyım. Başka işlerden anlamam. Seyhan'ımı mutsuz görmektense ölürüm daha iyi. Ablacığım, bu anahtar otelin anahtarı. Bundan böyle otel sizindir.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: biletini hemen al.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
1: Bilbiri Cansing'e.
0: Golden Job yarın 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüklü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sadece. Evet. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
0: Ha, tabii ki.
3: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel, eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam neden
3: ben torba ile getirdim böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Üzer Anadolu Lisesi.
3: Çok
0: şöyle
3: eski.
0: Gösterelim.
3: Bir içini açalım
0: kabul
3: istersen.
0: Güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
4: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin, sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
3: Valla ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Valla kolay.
3: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuş konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu, biliyorsun.
0: Güzel soru. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Evet hocam. Çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
3: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
3: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. İyi yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
3: İyi ki var.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
3: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni görmek harika.
4: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada evet. olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
3: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Öyle hocam, şimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte. Var.
4: Ay, 30 yıl daha fazlası var. Var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
4: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş, ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
0: çok güzel
4: gurur.
0: Bir şey.
3: Benim için de çok gurur verici.
0: Yani. Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
4: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
3: Şimdi evet, benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu. Ben doçent olmak için çaba tamam, sarf ediyordum. Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
4: Evet, gerçekten öyle
0: yani. Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
3: Doğrudur.
0: Dedi ki, yani dedi bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi, ben öyle bir karar verdim geçenlerde dedi, hatırlıyorsun.
3: Evet.
0: Madem öyleysiniz olun dedi, böyle bir şey vardı.
4: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler, yani bir yıl için diye 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah. Çok önemli hakikaten.
4: Çok önemliydi. Her şey üzerine. O zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
3: Doğru.
4: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu. Herkes bilmez abi. Söyleyeceğim bunu.
3: Söyle.
4: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
4: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman, o dönemlerde. Orada çalışırdım, ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Ondan o öyle, ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
4: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah, tamam. Hayır, gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani. Öyle. Başarının ben sırrı hep, olarak hep onu öyleyim. Söylersiniz. Erken
3: hep
0: uyanmayı.
3: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bugün ışıması, biyoritim hep evet. değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım
0: evet.
3: kendimi.
0: Evet,
3: ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığı ezanı yakalıyorsunuz evet. aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli faydası ama gün ışığına uyanmak. Tabii. Bütün canlılarda büyük
3: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da tamam. benim gibi mesela çok tamam. seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. onu anlatsın. Evet, bizim evet. en büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
0: Allah Allah.
3: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
0: sokağa
3: var yani.
0: Olmazmışlar. En çok eleştirdiği odur ya bilim insanları için. Evet. Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
3: tabii
0: lazım.
3: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen
3: tabii, tabii.
0: belli televizyon programlarını izlemek bile hayata tabii, dair tabii. bilgi arttırabiliyor diye konuştuk
3: tabii,
0: Chris'te. Bence
3: tabii,
0: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman bu tabii ben de değil, uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor. Evet. Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
3: Tunç herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
0: Ha, tabii, tabii,
3: yanlış
0: doğru.
3: mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
3: Benim tabii çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet. Şakiroğlu. Haddini bil. Hattını bil diyorum.
0: Güzel.
3: Yani olunca. Nereye kadar geleceğini doğru. bil. Şimdi doğru. mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de evet. program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
0: yağmur
3: içine
0: gördük bitiyoruz.
3: Oo, yok öyle bir dünya.
0: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum yok. Hazır konu açılmışken.
3: Ya şimdi sevgili Mehmet yani o kadar önemli bir şey ki koronavirüste de öyleydi.
0: Evet.
3: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
0: Tabii doğru.
3: Şimdi bir
0: tabii.
3: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet küreselleşen bir dünyada küçülen minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
0: Ha, varmış.
3: Vardı.
0: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz. 50'lerde
3: Kore'de görülmüş. Türkiye'ye gelmiş tamam. o savaşla beraber evet. falan filan. Sonra 2000'ler 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
0: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
3: Bugün haberlerde evet. babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
0: Evet.
3: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen evet. eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
0: doğru,
3: benim en korktuğum
0: doğru.
3: şey şu. Sosyal medya.
0: Evet, orada patlıyor.
3: Orada şey. Kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
0: Evet doğru. Doğru. Ama bu hocam bu da bundan nemalananlar var
3: ama
0: yani.
3: Olmayacak.
0: Hedefi
3: işte.
0: Bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama, yaymak değil korku iklimi. Onun üzerinden sosyal işte, medyada bundan nemalanan çok fazla insan var. En
3: sabah,
0: biliyorsun.
3: Tabii ki bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti biliyor musun?
0: Evet iyi ki yapmışlar.
3: Sabah doğru gazetesi yazdı o oldu bu oldu falan dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
0: Doğru tabii.
3: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
0: Evet.
3: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
0: Gerektiği
3: Covid döneminde yani. De tabii. her şeyi
0: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki ayar gün açıklamasını yapardı.
3: Çok açık
0: yapardı.
3: Ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim. İlla ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
0: maalesef
3: bu iş.
0: Öyle oluyor hocam.
3: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız yaptığımız programlar biraz evvel sen ifade ettin çok güzel. Toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor.
0: Evet.
3: Ben ağzımdan çıkan cümleyi
0: filtreden
3: kuyumcunun terazisinde tartırım.
0: Evet tabii doğru. E çünkü böyle bir prestij kaybı da var sonunda.
3: Tabii olur mu canım?
0: Şeyle. Olmaz tabii.
3: Sonra seni tefekkoyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
0: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir şimdi, durum yok diyoruz yani o zaman kabaca.
3: Biraz sonra işte Tunç da, sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın. Evet. O korku iklimini yaratamazsın.
0: İnsanlar yine evi kapanacaklar, korkular başlayacak.
3: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
0: Gerek mesela, yok, o daha o konu
3: abi,
0: gelmedi.
3: Biz daha oraya gelmedik.
0: Tamam, çok güzel.
3: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var. Tabii. Yoğun bakım ünitem var, karantinalarım var. Tabii. Bitti.
0: Çok da iyiyiz o konuda.
3: Bitti.
0: Doğru.
3: Yani böyle biz izole ederim. Kapatın.
0: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
3: önde
0: kötü
3: gittik,
0: değildik
3: önde
0: bence.
3: Gittik biz.
0: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
3: yani
0: oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
3: kesinlikle
0: sevgilerimizi, saygılarımızı
3: kesinlikle
0: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
3: kesinlikle
0: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
3: kesinlikle
0: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
3: duyduk,
0: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
4: Evet.
0: Çalıştıkça olacak. Tamam. Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç hoca kadar çalışmamışken, üfürürken hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde, bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
4: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte o zaman dedi, o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.

0: sistemi burada çok önem arz
1: ediyor. O durumlardan dönüyor insanlar, sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar, doğru adımları atarlarsa, doğru adımları kaybedilmiş atarlarsa, bir şey yok.
0: Evet.
1: O motivasyonlar.
0: Mesela antifrajil yaşam, bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifrajil yaşam terimi, yani bir ses karşısında, bütün olaylar karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
0: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu pandemide gördük biz. İnsanlarda da bunu yapmak lazım. Antifrajil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
2: Evet, çok önemli.
0: Biz de yani ne kadar çok sese karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak, orada güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık sistemi de böyle. Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak, bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SSC yayınımız var bu konuda. SSC yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan, tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
0: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
1: Evet.
0: Algılama şekli önemli burada. Evet. Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
1: Evet, tabii, doğru.
0: Yoksa ne akademide bu noktada olabilir?
1: Tabii aynen
0: de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar böyle bakıyorlar, sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani oh ne kadar güzel hijyenik
0: parası var derken
1: yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Aynen, oysa ki değil, neler yaşanıyor.
2: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan. Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor.
0: Tabii.
1: Ve sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
0: Hatta Oğuz abi şey demişti, o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı. Hatırlıyorsan. Yani şey değil. Hani sen yapacağını edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil,
0: bu bir yaşam tarzına
2: yaşaman gerekiyor.
0: Zorundasın.
2: Sen de içindesin.
0: Bu yani sen yaptın aynı şeyi neticede.
1: Oğuz hocanın öyle bir çalışma odası vardır. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
0: Evet.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında oldu.
0: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde. Penikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
1: Çok özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz
0: benim
1: yani.
0: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Bu aileme teşekkür ediyorum bu noktada yani.
2: Evet.
0: Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
2: Özel bir şey.
0: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır evde.
1: Evet, çok güzel bir şey.
2: O ayrı bir mutluluk veriyor zaten.
1: Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. Oyuncağını o şekilde değerlendiriyor.
0: Bizim o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
2: tabii ya.
0: PubMed'den 5 çeyreklik disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları. Yani.
2: Asetatları yazardık.
0: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
1: Sonra markalar artık yok. Commodore'lu Amstrad çıkmıştı.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Bu da bir longevity biliyor musun?
2: Evet. Tabii ki.
0: Yani biz o dönemler abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
0: yol tarifi için bile öyle değil mi abi?
2: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
1: Gerçekten öyle.
2: Çünkü şu iki parmağını falan koyuyor. Evet, benim hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
1: tabii o yazma
2: ama şey. Ama yani yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
0: Evet,
2: yani önünde cep telefonu var.
1: Doğru.
2: Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
0: Yok.
2: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdığı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla.
2: Kaydıra kaydıra
1: ama dopamin arayışı işte. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlar.

0: Bir şey bulmanın,
1: onda
0: bir şey
1: ne
0: üretmenin coşkusu
1: var,
0: yok.
1: Ne hiçbir şey yok onda.
0: Hocam o coşkuyu ama çocukların yaşaması lazım. Yani
1: evet.
0: Keşfetme, evet. Merak ettiğin bir şeye ulaşma ama bunun için çaba sarf ederek
1: oluyor. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdim.
0: Evet, çok değerli hakikaten.
1: Çünkü
0: çok
1: bu çocuk evet. Kendi çiziyor.
0: Evet, ne güzel, bravo.
1: Bu çocuklar, mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. Doğru. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor evet. Ve ödüller yağıyor.
0: Evet,
1: durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
0: Çok
1: bugün
0: doğru, çok
1: okulu
0: doğru, çok
1: ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
0: O da ilginç.
1: Böyle abi. Yetişen çocuk.
0: İyi öyle mi olmalı hocam ya? O biraz daha ağır değil mi çocuklar?
1: Hiç ağır değil, değil
0: bence. Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi?
1: Hayır.
0: Ona da katılıyorlar.
1: Ona da katılsın. Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç'u o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
0: canım,
1: bilgi
0: tamam.
1: Taşıdık.
0: Doğru.
1: Şimdi senin o parmağının ucunda zahmet edip onu yapmıyorsun.
0: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de
1: üretiyor.
0: Kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
1: Ne maketler yapmış
0: işte,
1: inanamazsın
0: tamam
1: yani.
0: Yani biz çocukların yasak yerine
1: hayır.
0: Nasıl kullanacağını öğretiyor.
1: Teşvik,
0: bu kadar teşvik
1: lazım.
0: Etmek
1: evet,
0: lazım. Evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
1: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası
0: evet.
1: Ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o
0: çok
1: vaziyette.
0: Güzel. Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
1: evet, olur,
0: hangi branşlar olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden söyleyeyim.
1: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor.
0: Hı-hı.
1: Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
0: Evet.
1: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, işte zorbalık, akran zorbalığı,
0: evet,
1: akran nezaketi, bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket.
0: Hareket, evet.
1: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım? Hı-hı. Bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, 2 mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, 2 kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelir.
0: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
1: Tabii canım.
0: Alışverişten yani, dönüşte torba
1: zaman,
0: taşıyorsun ve yürüyorsun.
1: Tabii 20 dakika
0: dengeli olacak
1: yürüdüğünü
0: sadece.
1: Düşünsene bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin 40 dakika. Evet. O sana yeter artık.
0: Evet.
1: Bana diyor ki ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
0: Tabii, harekete bakarım.
1: Ben harekete bakarım.
0: Tabii canım,
1: yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü yürümedin mi?
0: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani.
1: Ama
0: bir işe yarıyor en azından.
1: İş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak işte
0: değil yani,
1: kas
0: değil,
1: abartmak
0: kimseye faydası
1: değil
0: yok.
1: Yani
0: o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
1: Bence de
0: çok
1: yani.
0: Büyük enerji gidiyor orada.
1: Ben çocukken...
0: Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşıları gıda takviyeleri falan ne gereksiz.
1: Biz sokakta çamurla oynadık.
0: Evet.
1: Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle
0: tamam,
1: büyüdük.
0: Oldu.
1: Anladın mı? Levent'in
0: tamam,
1: göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
0: Bir şey
1: yerde.
0: Geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet. Şey oldu.
1: Tabii öyle Anadolu'da falan değil de evet, İstanbul'da doğdum büyüdüm.
0: Evet.
1: Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
0: Evet.
1: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. sürekli bir iş yapma doğru. şeyi vardı.
0: Var, gerçekten
1: ve
0: öyle.
1: Ekosistemi öğretirlerdi. Evet. Kes Oğuz domatesi 2,

0: Böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy. Kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu çok önemli bir eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
0: Senin işte bu. Ben yani çılgın bir çocuktum. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Hocam ondan çok iyi geçmiş bu hakikaten.
0: Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz ya, çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatırım. Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var. Çünkü
1: işte
0: o canlının
1: işte
0: yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye
1: müthiş
0: çalışıyorsun.
1: Bir şey, müthiş bir merak.
0: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
0: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun. Tamam. Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay. Belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra
1: canlı yani.
0: Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler büyük bir fasulyeyi büyütüyorduk.
0: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesini izledik.
1: Bundan mesela niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi
1: sabrı,
0: gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en doğru. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir sabır koyman lazım. Sabrederek
2: kim adam
1: bekleme.
2: Oldu? Ben
1: kim
2: adam? Daha sonra geçtik.
1: Evet, aynen.
0: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: çok güzel.
0: Adamın hiç
1: güzel.
0: Uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok.
1: İyiymiş bu.
0: Yani işte
1: çok
0: korku güzel. İklimi denen şey yok. Hobin varsa, hadi dur, benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyle kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler, bir yandan tığ işte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
0: Yani doğru bak orada da bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: musun? Tabii, iç sesinden memnun sana işte.
0: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan bir adam değilim.
1: Neden?
0: Ben huysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah, olur mu canım?
0: Öyle canım.
1: Hayır, öyle bir şey kabul eder miyim?
0: Ya? Yok ya.
1: Şeker gibi.
2: Şimdi öğrencisi olmadın, bilmiyorsun.
0: Ya, tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben ya, çıldırdığım noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım, duvara kızarım yani. O kadar enteresan. Bir şey. Hayır, ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya, aşırı bir kortizol yükleniyorsun.
2: Evet.
0: Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu, tıklım tıklım misafirlerim var, arkadaşlarım. Ben derim ki arkadaşlar bana biraz izin verin, köşeme çekilmek istiyorum.
2: Evet.
0: Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle, ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
0: yaşındayım.
1: Evet, o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var
0: çok
1: hocam.
0: Güzel.
1: 70 dediniz ama. Peki hocam, sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik
1: yolculuk?
2: Ben tahmin hayır, ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden
1: yine de
2: bahsedeyim abi ben. Bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var.
1: Hı-hı.
2: Mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii tabii.
2: Enerji
0: her
2: metabolizmamızın
0: şey
2: enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu enerjide çok etkindir.
0: Evet.
2: Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal olarak.
1: Tabii tabii.
2: İntravenöz olsun, hap olarak vesaire.
1: Evet.
2: Ama mesela deminki o konu işte egzersiz dediğimiz olay.
1: Hı-hı.
2: Artı bakın hı-hı. doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
0: Çok önemli.
2: Bir başka şey daha söyleyeceğim, soğuk. Soğuk. Üçü, mesela üçü

0: bize NAT sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey
0: söyleyeyim? Hepsini yapabilirsin.
2: Hepsi olasın, soğuk.
1: Hepsini bir arada yapmayalım hocam.
3: Çok soğukta davranabilirsin.
2: Abi soğuk davranmak böyle o da psikolojik olarak evet şeyi ya arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
1: koyuyor. Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buz dolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
2: Bu fazla program soğuk bitmez. Bu program bitmez.
0: Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum mesela. Evet, evet. Soğuk direnç. Hmm. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması oluyor. O dediğim şey o. Yani. Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor ve koruyucu bir noktaya geliyor.
3: Kesinlikle.
0: Bu önemli işte soğuk dediğim olay o.
1: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk su da kendine gel falan böyle
0: bir rutinleri var. Adam.
1: Çok
3: tabii iklimlerin de etkisi var hayatım.
0: Tabii, yani tabii, şimdi, tabii.
3: Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacağım?
0: Yani
2: doğru.
1: İyi hocam ama soğuk dedin, uyku dedin, harekete soğuk, uyku, bu ikisini
0: egzersiz,
1: ekledin.
0: Egzersiz, kas mikrobiyumumuzun olması. Bakın kaç
1: o zaman NAT'a olalım, gerek olmaz mı diyorsun?
0: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
1: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor
0: NAT'a
1: gibi
0: çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet, çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
3: O ben en çok korktuğum şey o.
0: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey D vitamini almak gerekebiliyor. B evet, vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemleri olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekimize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım ve içeyim.
1: Olmamalı değil mi yani?
0: Değil. Evet.
3: Hemen olmasa yazmışım buraya onu söyleyeceğim. Yazdım onu. Çok sıkıntı yani.
1: Bazılarında evet, da evet, bu hani devir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
0: Demir
1: yani
0: ve D vitamini
1: dolma hikayelerinde.
0: Evet. Tabii.
1: Yani işte bir feritin onu destek alayım yok D bilmem nesini alayım oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalıkta ama öyle, herkes için evet, tek bir doğru herhalde olmaması
3: mümkün
1: lazım.
3: Mümkün değil.
0: Kişisel
3: mümkün
0: sağlık, kişisel anlamda iyi bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
1: Fazla gelir. Kesinlikle
3: yani gelmez.
0: Şimdi bir şey olur mesela ben bir rahatsızlık geçtiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar ama benim
3: bana uydu
0: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Tabii. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet, gerçekten insanın.
1: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan şeyini, içeride.
0: Evet.
1: Uyuyor musun iyi diye.
0: Bravo doğru.
1: Bence de önemli.
3: Ama çok kimse uyuyamıyor ki.
0: Evet, evet,
3: eskisi
0: evet
3: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
1: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku. Sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok azaldı. Gece oturuyor insanlar.
3: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Bir kere şu. Tabii. Çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
0: Evet.
3: Ve uyanıyorsun. Evet. Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
1: Uyudun mu
3: yazıyor. Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu?
1: Yazıyorsun.
3: Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
1: Var, ne olur zaten.
3: Ve uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu o remler.
0: Kesinlikle.
1: Gider mi hocam uyku?
3: Çöp oldu.
1: Çöp oluyor gidiyor.
0: Gidiyor.
3: Tamam. Daha yeniden
1: o
3: nasıl sağlayacaksın?
1: O zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
0: Net
1: yani.
0: Çocukların iPad, da iPad alabilirsiniz.
1: Daha büyük bir ekran bir şey
3: daha
1: olsun.
3: Daha büyük
1: bir garantili uyandırır.
3: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı isteyemem. Çünkü şöyle doğru, bir şey seyrediyorsun muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet.
1: Onları
3: sen
1: yani
3: onun içinde de
0: aynı
3: olacaksın.
0: Çok doğru söylüyorsun.
3: Tam senin konuların yani.
0: Rüyanda görüyorsun ve terliğe de
3: düşünebiliyor musun? Kortizol yükleniyorsun.
1: Yani. Sonra sabah bir uyanıyorsun. Ne kadar güvensiz bir dünyada yaşıyorsun. Yani ne oldu bir şey olmadı böyle uyandım.
0: Ama uykuyla alakalı sözünü kesin.
1: Yok hayır estağfurullah.
0: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
3: evet,
0: şeyler
3: çok
0: çalışıyor.
3: Çalışıyor.
0: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak daha az böyle sakin
1: bir hazırlığı var yani.
0: Ya uykunun bir hazırlığı var aslında.
3: Evet.
0: Hani direkt olarak ben yatayım uyuyayım
2: olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması
1: lazım. Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani. Evet, evet. Yani ben de oluyordu her
2: çok
1: zaman.
2: Çok duyarsız.
1: Yatar yatmaz. Şey

0: Peki hocam, şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
1: Doğru.
0: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük
1: direnci,
0: stres olarak
1: direnci
0: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik, bu konforlu şeylerden de mi birazcık arada uzak durmak lazım? Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda, bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
1: Hareket burada var işte. Hareket, evet. BMW bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
2: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
1: Doğru.
2: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan doğru. Yani tabii, tabii. Bazı şeyler gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor. Çünkü bu şart, yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya.
1: Evet, doğru.
2: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
0: nehir
2: mu?
0: İzlersin, bir denizi izlersin, yani bir gün batımını izlersin.
2: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
0: Harika bir şey. Peki hocam, biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
2: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
0: Sen hocam basmadın evet.
2: Hayır, ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
0: Seçici davranıyorsun.
2: Yani şöyle, idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşıma uygun bulmuyorum.
0: Okey, tamam, ama çok yaptın yani.
2: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Evet. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı, ben bundan mutlu oluyorum.
0: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
2: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturacağım, bu koltuk benim falan, bunlar çok tehlikeli şeyler.
0: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
2: yok ediyor.
0: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
2: Ama öyle bir dünya yok zaten.
0: Kesinlikle yok. Şimdi hocam, o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
2: Evet.
0: Ama bunu kendi tercihlerinde,
2: kendi,
0: ne istediğini
2: kendi
0: bilerek yapmak.
2: Bravo.
0: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
2: Bravo.
0: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
2: Evet.
0: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
2: konuları şey. Ama Tunç'um, yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
0: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
2: Yemek.
1: İşte beslenme, tam onu söyleyecektim.
2: Ne yedin, ne içtin değil mi? Beslenmek. Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
0: Tamam, çok güzel.
2: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
0: Tamam. Hay, sonra bir daha acıkıyorsun.
2: Ha, tuz yedin, şeker yedin, karbonhidratla şiştin ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı, işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
0: Evet, doğru, doğru.
2: 12 yaşa indi obezite ya.
0: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
2: Doyuran ama beslemeyen.
0: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissi hem psikolojik olarak yapıyor hem fizyolojik olarak yapıyor.
2: Bir paket cips ye kesin doyarsın.
0: Onu da hocam
2: yani
0: şöyle yapıyorum, şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. ya burada bir telefon ekranı var.
1: Tabii.
0: Ya bir şey izliyor o ya da büyük ekran var. O da otomatik olarak diyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
2: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
1: Çok doğru.

0: oyuncağını getirmeni istememiştir.
1: Tabii doğru.
0: İki sevdiğin iş, iki iş aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
1: Evet.
0: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaradan bir ağız vermiş.
1: Evet.
0: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor? Lapidin
1: onu döndüreceksin yani. Tamam,
0: yani doğru. O fast food kavramı benim için bir kabus.
1: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
0: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Ama nerede yiyeceğin önemli.
1: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan şey oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
0: Hızlı yemek
1: yaşıyoruz
0: belki. O ne ya?
1: Tabii yanlış
0: bir şey. Ayakta, bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
1: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
0: Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
1: Hiçbir anlamı yok yani.
0: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Oo, ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
1: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyor. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
0: Sabahın
1: nereden
0: köründe
1: yani?
0: Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık.
1: Uyarılmış bir
0: uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
1: Doğru.
0: Deli misin?
1: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
0: Niye transfer ediyoruz?
1: Şey. Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
0: Tabii.
1: Sonra yerleştiriyor.
2: Evet.
1: Sonra işte
0: pencereye yapıyor, koyuyor,
1: önüne koyuyor. Facebook'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şey eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani bir annem, babam, işte kardeşim bir çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
1: Çok önemli tabii.
2: Yani bir masa kültürü vardı ve babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
0: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin dedim yok baba sen gel biz başlayalım. Yani ölmeyiz.
0: Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
1: Birçok heyecan.
2: Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
1: nasıl halatır sorma var işte. Halatır
2: gibi.
1: Var.
2: Yani sohbeti. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yeni.
0: Korkunç.
1: Evet, evet herkes bu, için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
1: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp
0: bir
1: oluyor dedi.
0: Çöp.
1: Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
0: Ama ben, çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken, midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyni kurcalıyorsun.
1: Evet. Aa, tabii tabii doğru.
0: Ya ondan sonra da uzun
1: orada
0: yaşamak istiyorsun.
1: Başka türlü,
0: 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu olayım bin kat daha.
1: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ve üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
0: Tabii ki.
1: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli.
0: Evet.
1: Yemek yerken başka bir şeyle uğraşmak. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz lafı çok çok önemli bence.
0: Tabii ki.
1: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işi bitiremedim diyenler.
0: Başarılı olamıyorlar.
1: Başarılı olamıyorlar.
0: Hiçbir zaman.
1: Tam hatı bir kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürgeyi evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
2: Yanlış.
1: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin

0: Genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
1: Biz alışverişi söyledik, çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi, hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım, ona mı dokunayım, buna mı dokunayım, onun tadına bakayım. Görsel, dokunma, yani her şey, bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıkların da temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
1: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
1: O benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme
1: çok
0: oluyor.
1: Fazla
0: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
1: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
0: Bu iyi fikir. Aynı şey yapar mı? Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dedi. Ne yiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
1: Çok iyi.
0: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz, işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamızla longevitimizi etkiliyor.
1: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o, hatırlıyorsun sormuştun,
0: evet,
2: ikinci
0: evet,
2: bağırsak,
0: evet.
2: İkinci beyin
0: i̇kinci
2: diye.
0: Beyin diye konuştuk.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sisteminde bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız, bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi, hem ruhsal bariyerimizi, hem hücresel bariyerimizi, hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz,
2: evet,
0: bu yanlıştan.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler. Bir günde değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı. Hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

0: Diz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balcın.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy,
4: gelişi güzel, lafları döndü, yeminlerin, tövbelerisin.
0: Ve Nil Karataş.
5: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de A

0: Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı Harika Bir İnsan Hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz? Ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizma vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması,
2: evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor ama kronik
0: bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklar kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor, evet. Ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı oluyor. Var evet. Gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Anladım. Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Zor zarar veriyor. Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında, ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık. Hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte o zaman anlatacak beslenme kısmını.
0: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu yani?
1: Tabii yani. Nerede hasar varsa orada netice. Yani değil mi?
2: Savaş neredeyse orada
1: aynen savunma yani. Sistemik de oluyor. Yani.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii
0: sanki.
1: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile evet. Yani mental bir problem değil.
0: İlacın etkisini azaltıyor.
1: Hatta düşünün tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? Tabii. İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bunda yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik artık. Tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek. Yani.
1: Doğru.
0: Tamam bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler, inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak kadar şey.
1: Coşturur.
0: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam var mı bu konuda söyleyeceğin beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
0: böyle
2: insanlarıyız.
0: Varken yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
0: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
0: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani kilosu. Bir kilo az değil yani.
2: Tabii canım. Yani. Ben yerli muz.
0: Vaktinde ye yeter ki
2: ya
0: yani.
2: Tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil.

0: tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela şey çalışıyorum, arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
1: Aa, yani ne kadar güzel.
0: Tabii şey antik çağdan günümüze evet. ne yediler, ne içtiler ve
1: zeytin
0: sağlığı
1: hep var herhalde değil mi hocam? Zeytinyağı var. Hep var.
0: Yani üzüm hep var.
1: Üzüm hep var.
0: Yani sirke olmuş, işte o şaraba dönmüş, şu olmuş.
1: Bu. Çok kullanım
0: hep
1: var.
0: Hep tedavi amaçlı.
1: Pekmez olmuş.
0: Hep pekmez olmuş. Hep tedavi amaçlı. Evet. Hayatımıza sürekli girmiş. Evet. Yani bunu keyif verici olarak değil, tamamen tedavi amaçlı tedavi kullanmışlar. Mesela hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler lifler. Bağırsak sisteminin o demin biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor. Hmm.
1: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
0: tabii,
1: için.
0: Tabii. Yani şimdi sizi besleyen ama şey doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Hmm. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz. Mikrobiyata beslenmiyor. Hmm. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada. Dışarıya boşaltım yapamıyorsun. Evet,
1: çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
0: Nasıl sağlıklı olmayı
1: hocam düşünün. Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
0: Etkilemez.
1: Yani gün boyu gündemin orada
0: gündemin
1: oluyor
0: orası.
1: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım değil. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
2: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
0: Değil mi?
2: Abi ne kadar su içiyoruz?
0: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
1: Ha tabii su.
2: Kabızlık mesela yani tabii, su suyla içtikçe şimdi, ne kadar az su içiyoruz?
0: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
1: Evet.
0: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
1: Allah Allah.
0: Evet. 250-300 mililitre.
1: Vay, çok iyi.
0: O ya sabah karışımı erken ilginç. Saatte ya gece
1: hocam,
0: içilecek.
1: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
0: Tabii.
1: Yani insanımız bunu uygulasın.
0: Yani şöyle bir bardak süt alın.
1: Ha gerçekten süt de var içinde.
0: Süt.
1: Ha,
0: sütün içine bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Hmm. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Evet. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
1: O da onun içine.
0: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
1: Hocam mideye zarar bozmaz
0: tam
1: değil mi?
0: Tam tersi bağırsaklarını.
1: Müthiş müthiş.
2: Muazzam bir şey.
1: Çok iyi bir haber.
0: Deneyeceğim.
2: Ben deneyeceğim ama.
0: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. Hmm. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitrede öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Hmm, ona göre hesabını kitabını.
1: Maden olacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
0: Sıvılarım içinde.
2: Hmm. Mineral takviyesi.
0: Evet, şeklinde. Mineral takviyesi. O bravo. Hmm. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
1: Zaten karşıladım bir muz.
0: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da alıyorsun.
2: Nasıl saati de önemli yani maden suyunu. Gece içersen saati. Ben... Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
0: sen
2: bilmiyorum.
0: Sen söyle.
2: Ya daha erken mi saatlerde herhalde?
0: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle garklıya kurklaya yatılmaz
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru. Ha, doğru,
0: bir de şunu
1: doğru.
0: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
2: Yemekten
0: yiyor. Onu diyor ay ben bir maden suyu içim diye.
1: Öyle bir şey
0: gargut diyor. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. Hmm. O seni

0: o sen beyin olarak.
1: O lavabo açacağı gibi yok.
0: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Hmm. Gün içerisinde tükettim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım.
2: Elma sirkesini.
0: Elma sirkesini mutlaka içerim.
1: Ama bu sıvı takviyeleri, yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
0: Benim boyum 1.70. Hı. 70-80 kilo arasında olan, boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir. Hmm.
1: Çay dahil olabilir mi?
0: Çay, burada biz onu kabul etmiyoruz.
1: Yapmayın hocam ya.
0: Yani
1: edin ya şunu.
0: Hayır.
1: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü.
0: Orada hayır, istediğin kadar çay içebilirsin. Ha. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen evet, lazım.
1: Ha, tamam.
0: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
2: Kahve de öyle.
0: Bu olduğu gibi sıvı, aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
2: O zaman bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
0: Aa, evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
1: Doğru.
0: O nedir ya?
1: Doğru, o alışkanlıklardan geldi. Kahve içmeden
0: Amerikan
1: uyanamıyorum.
0: Amerikan filmlerinden.
1: Ne kadar öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
0: Çok hızlı öğreniyor.
1: Ama kahve de uyarıcı. Yani öyle tabii, öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
2: Sabah evet. Bir daha yükseltiyorsun.
1: Bir daha ya, yükseltiyorsun.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen, dedene kahvemi içirdi sabahın köründe?
1: Yani hayır.
0: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
1: Hadi çay olabilir çok, belki.
0: Çay da bizim hayatımıza sonradan girdi. Tabii.
1: Evet.
0: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı tabii, anda doğru. Kaynatırız, ekmek doğrarız içine.
1: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
0: Ekmek doğrarız, onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı.
1: Hmm.
0: Onun içine normal çay da konur.
1: Evet, bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
0: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına, yok, onu getirirdim.
1: Ama hayır, yani bu doğru beslenmenin tarihsel evet kökenimizden gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
0: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
1: Tekrar geliyor.
0: Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplayıcı ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle evet. Korkunç bir yaşamımız var doğru. Şu anda.
1: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin evet. İçinde.
2: İşlenmiş
1: sıcak suyla şey oluyor.
0: İşlenmiş gıda çağımız.
1: Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar
0: senin
1: ucuz
0: senin de
1: mu?
0: Hayatın o kadar ucuz ve oluyor
1: yani
0: ondan sonra.
1: Bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan. Tabii ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
0: Korumaz mı?
1: Yani
0: korumaz mı?
1: Yani doğru
0: bir
1: hareket
0: de şu ol. Var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir.
1: Bunlar da
0: yani mesela kandidalar yerleşir.
1: Kötü ajanlar geliyor.
0: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum. Ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve tabii işte pul pul dökülmeler falan evet. Filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor. Doğru. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
1: Tabii doğru.
2: Tabii.
1: Yavaş yemenin böyle bir avantajı da var.
0: Yavaş
2: yiyeceğim. Aç kal. Otofajiyi destekler. Longevite otofajı al bir şey.
0: Ama bu kadar basit yani.
1: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimizi de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun buna. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
2: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı çok. Bir mekanizması var yani. Ve çok artıyor. Hijyen de burada etkili işte. Kesinlikle. Çocukluk çağında erken dönemde mikrobiyatı

0: organizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
1: Tabii.
0: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler tamam, sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
2: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
0: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor.
1: Tabii, tamam.
0: Ve diyor ki yok diyor, bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, İmmün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
2: Burun akıntısı falan bunların hepsinde. Burun
0: saman nezlesi dediğimiz olabiliyor. Olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes ağırlıkları, bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz yaşam tarzı.
1: Yaşam tarzına.
2: Ama bunların çözümleri var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük, solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde, onunla uğraşma durumunda kalıyor.
0: Bir şey ekleyeyim. Bir alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil, stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsunuz, stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
2: Tabii doğru, doğru.
0: Ama burada stres de burada sizin
2: bunu harekete geçirebiliyor.
0: İtiker, çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
1: Eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
2: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
1: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
2: Ve kıyafetler de artık bir garip.
1: Hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
2: Işıklar.
1: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evde üzerinde oturmuyorsun. Tamam. Nefes almıyor o binalar.
2: Hep de binalar böyle kaplı. Evet, yani. Isı geçirmeyen sistemler.
1: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
2: gürültü
1: boyalar.
2: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
1: Bu ne ya?
2: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii. Doğru.

0: Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabi nerede sallanacak?
1: Dal yoksa başka? Avizede
0: dal sallanacak. Dal yok, oraya tırmanacak.
1: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizede sallanan. Yani, bu Bizans hanlarda.
0: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
1: Evet evet, kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında ha, bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyorsun.
1: Egzozun içinde
0: nasıl
1: koşmak.
0: Nasıl bir insansınız
1: saçma
0: yani.
1: Saçma bir fikir değil mi?
0: Saçma sapan şeyler
1: bir bunlar. Otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
0: Bunun parayla bir pulla alakası yok.
1: Otobüs yani gerçekten gitmek istediğin yere.
0: Abuk subuk şeylere ha, para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesin. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini
1: bence
0: konuşmamız
1: daha önemli.
0: Lazım.
1: Bence daha önemli.
0: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkartılmaz.
1: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
0: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Böyle bir temizlik sistemi yok.
1: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor.
0: Tabii onlar da
1: kedi.
0: Salın parka gitsin, herkes oynasın. Parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin. Çamur
1: salın kedinizi öyle durumlarda parka.
0: Hayır çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
1: Evet.
0: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
1: Doğru.
0: Bu ben doğru, işte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın, ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
1: Evet.
0: Dikin paçavraları.
1: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
0: Çocuk tepedikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
2: kesinlikle.
0: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan şey değil yani.
1: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
2: Evet.
1: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
0: doğru.
1: O aldığı
0: ama doğru söylüyor.
1: Halısı, kıyafeti
0: doğru,
1: tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
0: Ne gördün?
1: O bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak iyi kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
0: Ama her şeyde öyle. Gıdada gıda, da öyle.
1: Gıdada da öyle.
0: En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yok. Yoksa
1: orada bir terslik var o zaman.
0: Orada terslik
1: tabii
0: var.
1: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
0: Ona
1: bunun
0: hele yani,
1: yani
0: olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
1: çünkü
0: değil.
1: Kolay yapılmıyor yani.
0: Üretim
1: kaşar peynirini öyle yapamazsın.
0: Silsilesi var.
1: Balı öyle yapamazsın.
0: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık tabii yani. İnanılır gibi değil.
1: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa
0: hayır,
1: mikrop mu?
0: Mesela,
1: kedi köpek beslemek?
0: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim.
1: Evet.
0: Benim kapımın önünde 12 tane kedi var.
1: Evet.
0: Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gitti, koştuk, su verdik. Hayvan.
1: Sağ olun
0: yani,
1: hocam. Daha bir şey, değerli bir şey mi var?
0: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir onları yer.
1: Evet.
0: Yani bizim bakış açımız bu.
1: %100 katılıyorum.
0: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
1: %100.
0: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
1: Değil. Hatta insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
0: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
1: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evren de sana

0: yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım?
1: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
0: Yani.
1: Yani senden sonra da bir hayat olabilirsin.
0: Önce kendine saygı duymazsan kimseye saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
1: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
0: Tabii ki.
1: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde. Ve haldır hüldür o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada.
0: Şimdi tam öyle bir noktaya geliyoruz Mehmetciğim, yani. Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
1: Çok büyük stres.
0: Bir yere yetişmek zorundasın. Evet. Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
1: Evet.
0: Bugün sabah
1: saat
0: 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim. Evet. Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
1: neredeyse
0: zaman geriliyorsun.
1: Evet, doğru.
0: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
1: Tabii canım.
0: Geçerken korna öttürüyor.
1: Hep etkileşim var orada. Olumsuz bir etkileşim var maalesef.
0: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
1: çevresel düzenleme şart.
0: Tabii yani psikolojin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Ben Türkiye için konuşmuyorum. Bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil. Çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
1: Tabii, yaşam bilgisi.
0: Yaşam bilgisi vermemiz
1: yaşam
0: gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları. Evet. Yani bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
1: Evet.
0: Hiçbir kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
1: Doğru.
0: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
1: Yapabilir her şeyi.
0: Herkes.
1: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
0: Tabii ki.
1: Kendine uygun yolları bulacak.
0: Yani,
1: o yollardan gidecek.
0: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
1: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin,
0: yok
1: sen
0: öyle bir şey.
1: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
0: Hayır.
1: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
0: Evet.
1: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi orada ben bir şey metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
1: Hı hı.
2: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerim tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün. Ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek oradaki iklimi bilin. Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var. İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum
1: çok
2: orada
1: güzel.
2: Ben. kitapta. Evet. Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
2: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan mı?
2: Yani psikolojik

0: yavaşlama benim, hı, bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
1: Evet ya.
0: Yani koşmayalım, yürüyelim. O anı yaşayalım.
1: Acelemiz çok, yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem, evet, diye. Yani evet, evet, o anı, evet, yaşayabilmek.
2: Biz onu kıymetli
0: her zaman söylüyoruz. Tabii, anı yaşayalım.
3: Sonra oldu işte o.
0: Abi oturuyorsun, evet, arkadaşınla.
3: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun, evet, arkadaşınla.
2: Evet, evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
3: tabii
0: yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
3: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
3: Çok katılıyorum.
0: Yani yataktan önce, uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
3: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli, ha, bir şey.
3: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
3: Çok net bulgu.
0: Çok net bir,
3: evet,
0: şey bu.
3: Aa, bunun üzerine.
0: Peki sigara içmeyen insanlarda kanser olur.
3: Hı hı.
0: Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
3: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
3: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite. Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak
3: önlem alarak
0: gider. Obez olmayabilirim.
3: Tabii. Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam o genetiğe karşı kazanmış olurum.
3: Çok iyi.
2: Tabii ki.
3: Çok iyi.
2: Tabii ki.
3: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
3: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması.
3: Hı-hı.
0: Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
3: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
3: Ben çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
3: boyunca? Yine aynı
0: boyunca?
3: Şey. %70 değil hiç mi gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
3: Evet.
0: Yani
3: sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor.
0: Evet. Sürdürebilmek önemli burada, evet, olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte 21 günlük süre var. Bu alışkanlığa dönüşüyor o zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
3: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. O zaman neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekanları, baklavaları
3: ya,
0: iyi olmak.
3: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Yani mesela hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer, evet, bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
3: Yok. Evet.
2: Sürdürmek ne demek?
3: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
3: İstikrar belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak.
0: Hı-hı.
2: Yani evet, tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor.
0: Hmm.
2: Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
3: Evet.
2: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
3: Evet, tabii, tabii.
2: Yemeği gördüğün, evet, zaman hemen onu yutmak ihtiyacını, evet, izlemek. Evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor.
3: Doğru.
2: Hani o sustainability denen kavram, evet, orada hayatımıza göre. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalışıyorum.
3: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, İşte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkününkini de yiyor. Allah kurdu da böyle duruyor.
2: Ama işte.
3: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tabii, tüketim. O başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
0: Saldırgan hayat.
3: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
2: Ne öğrendin ya?
3: Nasıl bir öğrenme
2: bu? Nasıl bir öğrenme?
3: Hep bunlar işte öğretti onu? Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz dedim üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi içinde takım olmayı öğren.
0: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok şu an trafikten şey örnek söyleyeyim. Vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar... kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
3: Yani
0: yeni çıktı değil
3: çıktı,
0: mi?
3: Evet.
0: Yeni çıktı. Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
3: Çünkü video çekiyordu herkes.
0: Abi çıkardı insanları önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de tabii arabalarını ki binerlerdi, dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
3: Evet.
0: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza. Yaptırım uygulanıyor artık stresin kontrolü için.
2: Evet.
0: Yaptırım uygulanıyor insanlara.
2: Başka türlü baş edemeyeceksin.
0: Evet.
2: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
0: Evet.
2: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında
0: bir şey
2: evet, yönetmek yani gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyor.
0: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
3: Egzozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
0: Evet bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii son Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mami Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
3: Evet hocam lütfen çok iyi olur.
0: Bu Mami Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda longevity konusunda Mami Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
3: Harika yapıyorsunuz hocam. Müthiş bir şey.
0: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
3: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız orada çalışan biri olarak.
0: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
3: Evet.
0: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz
3: evet,
0: hocam.
3: Çok,
0: yani
3: çok iyi
0: şu an burada kök hücreye işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
3: Evet.
0: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
3: Evet.
0: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
3: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
0: Yok sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte tamam, biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
3: Evet,
0: bu
3: çok iyi hocam.
0: İşin ilk basamağı aslında neticede.
3: Çok iyi hocam. Tamam bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
2: Tabii onu
3: çeşitli
2: göremeyiz.
3: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
2: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
3: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
2: Evet.
3: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
2: Yani
3: yakınız yani.
2: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
3: hocam nasıl
2: bakıyorum.
3: Okuyorsun onları ya?
0: Ben aynısını sordum ya.
2: Şurası yakın gözlüğü,
3: ha,
2: burası uzak gözlüğü.
0: Ama bir şey
2: söyleyeyim. Burası miyop, burası hipermetrop öyle bir cins gözüm var.
3: Gözlük bunu okumuş tamam.
0: Abi altı bence büyüteç.
3: Büyüteç o yani.
0: Yakın gözlüğü de okumaz.
3: Yazı olduğunu sonra anladım ya.
0: Ama okumaz onu yani.
3: Vallahi.
2: Ben okuyorum şimdi.
3: Vallahi,
2: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan

0: Hollanda'da da Ikaria var,
1: evet.
0: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket, yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağların güçlü tutulduğu bir sistemde. Ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu, bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
1: Bunun zararı yok tabii ki.
0: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Hmm. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
2: Motivasyon.
0: Niçin oradasınız. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
0: Yani evet, bunlar üzerinden mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Ömrü vefa etmedi ama, hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
0: yani
1: var.
0: Sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii,
0: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
0: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
0: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralarda. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok.
1: Evet.
0: Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da
0: değişmiyor.
1: Büyük şehir ve çok uzun.
0: Hep büyük
1: ki.
0: Şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden
0: yani,
1: biri.
0: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin kadar git ormana topla. Yani devam mı çalışır
0: yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzleşmiş İşmeyi öğrenirsen orada
1: evet,
0: da üretirsin.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun. Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
0: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
0: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
1: Araba teyini falan onunla gelmişim.
0: Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında duruyor. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam yani benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir,
0: gelir
1: derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi. Yani o zelafi
0: ama o çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
0: Tabii.
1: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
2: Evet
1: tarafı.
2: Ya en zor, şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
2: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu
2: evet,
1: arada.
2: Evet, yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından, yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını
1: çok önemli.
2: Yani
1: çok
2: bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, anlatıyoruz, girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor. Bak, örneklerle verebiliyor.

0: Ve çıktı örnekleriyle veriyor olmak bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre kongre dedin ya.
1: Evet.
0: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
1: Kök Hücre ve?
0: Hücresel Tedaviler Derneği.
1: Hücresel Tedaviler Derneği.
0: O derneğin bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam, harika.
0: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyleydi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken babama sokamadım ama. Kulaklar için nasıl?
0: Zaten şey dedi kardeşim de yani. Abi dedi güzel oldu da dedi. Biraz dedi daha kılın yazarsan daha
1: yok. Yok hayır hayır. Ben buna bayılıyorum.
0: Benim için.
1: Bu harika. Biraz
2: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
1: ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu ya kitap beyefendi için. Size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla bir tür
0: şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap
2: hediye ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
2: Valla ben onu yazdım, okuyayım.
1: Tamam.
2: Çünkü madde çok kıymetli benim evet. için okuyabilir misin?
1: Sen okuyabileceksin zaten.
2: Ben okuyabilirim.
1: Ben okuyayım desem okuyamayacağım o zaman o yüzden okuyorum.
2: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
0: Çok güzel gerçekten.
1: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
0: Benim diyebileceğim
1: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
0: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
1: Çok güzel.
0: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Harika bir süper. Ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek aman şu... Hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum. Çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitelisini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Ahpara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup, onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Diz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, Gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy.
4: Gelişi güzel, lafları döndü, yeminledin, tövbeleri sığ.
0: Ve Nil Karataş.
5: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ahbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: İyiydi o. Az bekle oğlum. Ali abinin üstü meselesi.
1: Asım.
2: Ali.
1: Ne arıyorsun burada? Cevap versene.
2: Ya nereye gitseydim Ali?
1: Asım ne demek nereye gitseydim ya? Ben seni Mersin'e göndermedim mi?
2: Evet.
1: Evet diyor. Ne arıyorsun burada?
2: Gitmeyeceğim.
1: Nasıl gitmeyeceğim?
2: Gitmeyeceğim.
1: Kızım başıma bela mısın sen ya? Delirtecek misin sen beni? Git buradan Hasan. Hasan git. Buradan git. Git buradan Hasan git. Git buradan git. Git.
2: Sokakta kaldınız. İçeri gelin.
0: Yok böyle iyi.
2: Bunu keşke almasaydık içeri ya. Alacığım nereden bileceğim? Bu kız daha yeni kaza geçirmedi mi?
0: Geçirdi de.
2: Bize nişanlısıyım dedi.
0: Hay Allah. Şimdi bakacağız şimdi.
2: Ses kesildi galiba.
0: Kavga bitti mi?
3: Bitti bitti.
4: Eve girelim mi?
0: Girelim oğlum. Hadi Tacil.
3: Ya bana müsaade.
0: Niye?
3: Gelmeyeyim evden beklerler.
0: Sağ olasın ya. Buraya kadar yorduk seni.
3: Safla kardeşim. Lafım olur. İyi günler Melih Hanım.
2: İyi size de Taci Bey.
5: Güle güle Taci abi.
0: Hadi çocuklar.
2: Sami. Bak bu Ali'nin hali halleyle. Bırak çocuklar bana gelsin.
0: Yok ya kavga bitti zaten. Hadi bakalım.

0: Yürüyün içeri.
1: Ahsen, git buradan. Ahsen git. Ahsen git. Ya, hayatımı kararttın ya. Çektin gittin. Ulan Allah'ım, daha ne istiyorsun?
0: Ali, sakin olur musun?
1: Olamam. Ahsen git.
0: Ya nereye gideyim Ali?
1: Bilmiyorum, git işte bir yere. Mersin'e git, başka bir yere git. Cehennemin dibine git.
0: Gitmeyeceğim.
1: Ahsen bak, birbirinizin yüzüne bakamayız artık. Olmuşsun.
0: Gitmeyeceğim Ali, gitmeyeceğim.
1: Ahsen, elinden bir şeyler çıkacak. Ahsen, git buradan Ahsen. Git buradan Ahsen, git, git, git.
2: Ali,
1: git.
2: Ali, Ali.
1: Abi sen karışma.
2: Oğlum dur, oğlum dur.
1: Abi, al şu kızı şuradan.
0: Ya akşam oluyor Samim abi, nereye gideyim?
1: Samim abi ya. Ulan ne zaman abin oldu senin?
3: Ali dur.
1: Abi kafayı yiyeceğim, delireceğim ya. Ahsen git buradan kızım, git.
2: Oğlum hele dur, sakin ol bir ya. Akşam oluyor, koca şehir. Bir başına sokağa mı atacağız kızı?
1: Ne yapacağız abi? Burada mı kalacak?
2: Gerekirse kalacak. Allah Allah, yarın ola hayırola.
1: İyi tamam abi, kalsın. Ben gidiyorum.
2: Ali.
4: Ali abi, gidiyor musun?
5: Gidiyorum.
2: Nereye?
4: Ali abim nereye gitti abla?
6: Bilmiyorum ablacığım.

0: Kusura bakma Samim abi, sizin de tadınızı kaçırdık.
1: Bu mesele değil de, senin İstanbul'da kalacak yerin var mı?
0: Yani vardı ama artık yok.
1: Bakarsan biz seninle daha önce tanışmadık.
0: Ali sizden çok bahsetti.
1: Etmiştir, o benim kardeşim. Burada onun evi. Bugün olan oldu. Akşam misafirimizsin. Ama yarın bir çare düşüneceksin, tamam mı?

0: Yaşamımıza girivermiş durumda.
1: Hoş geldin Samim diyorum. Ses yok. İşte çocukları bana ver. Beyefendi bana tavır yapıyor.
2: Yapar tabii ablam.
3: Ay abla sen de bir acayipsin ha. Kaç gündür kan alıyorsun adamı kaçırdım diye.
0: Hastalıklara karşı daha...
1: Feride.
3: Ne var ya yalan mı?
2: Ablacığım uzatma işte.
3: Çocuklar nasıl özür dileyecekse sen de dileyeceksin abla.
1: Allah Allah.
0: Ardından Doktor Ender Saraç'ın mucizevi olarak nitelendirdiği tarih...
1: Seyhan kavga bitti mi?
0: Saraç doğal karışımları...
2: Ulan bitti herhalde ablam. Ses soluk kesildi.
3: Kızdı malın gözü.
1: Feride.
3: Ne var yalan mı ya? Allah Allah bir geldi çocuğa yapıştı barıştılar.
2: Barıştılar mı?
3: Barıştılar herhalde kız baksana çıt yok.
0: Uzmanı doçent doktor sayın.
1: İyi hadi sofraya.
0: Sorgu sırasında sayın. Bir iddiaya getirdi.
3: Ne oldu kız?
2: Yok bir şey abla.

0: Sen artık burada mı kalacaksın?
1: Bilmem, kalayım mı? Mersin'de mi oturuyorsunuz?
2: Evet, birkaç gün önce geldim.
3: Daha önce böyle geliş gidişler oldu değil mi?
2: Evet, oldu abi. Kısa bir süre için.

0: Şimdi ne kadar kalacaksınız?
1: Bilmiyorum. Henüz belli değil. Ali'ye bağlı işte.
2: Eda kızım, sen bu kanepeyi hazırlayıver ablan için.
3: Tamam dayı.
2: Battaniye dolaptım.
1: Siz zahmet etmeseydiniz.
2: Yok, zahmet değil. Bir gün için idare ederiz ha.

0: Hadi iyi geceler bakalım.
1: İyi geceler dayı.
2: İyi geceler.
3: Dayı bekle, ben de geliyorum.
4: Hadi bakalım gel.
3: Masalı anlatacak mısın yatarken?
0: Masalımı özledin mi?
3: Çok.
0: Kolay memleket seç ha. Zambiya, Mambiya falan olmasın.
3: Tamam.
5: Ne olsun abi?
0: Sen neredesin? Ne yapıyorsun?
5: Hiç.
0: Nerede gideceksin bu gece?
5: Ne yapacağım abi? Gideceğim bir yere, yatacağım işte.
0: Nereye gideceksin oğlum?
5: Ne abi, gideceğim işte bir yere.
0: Paran pulun var mı?
5: Var var.
0: Ya şu evin durumuna bak ya. Her gün bir kıyamet. Aliço, sabah olsun haber vereceğim ben sana, her şeyi halledip. Tamam mı?
5: Tamam abi. Sen beni merak etme.
0: Hadi iyi geceler.
5: Hadi sana da iyi geceler.

0: Evet. Hayırlısıyla işlemlere başlıyoruz artık. Ha şu ev işini de hallettik mi tamamdır bu iş. Ya anacığım artık Adana İstanbul arası idare edeceğiz artık, ne yapalım ya. Yok tarif belli değil, belli olsun ben seni arayacağım, tamam mı anacığım? Hadi ellerinden öperim tatlım benim. Hadi. Cumali, hadi.
1: Usta moralmanın yerinde bu sabah.
0: Yerinde, yerinde, moralmanım yerinde. Bak, şimdi mahallenin ne kadar gariban çoluğu çocuğu var hepsini topluyorum.
1: Niye ki ustam?
0: Dinle. Fasulyeydi, pilavdı, oydu, buydu, hepsini karnını bir güzel doyuruyoruz.
1: Hayırdır?
0: Oğlum ben artık dünya evine giriyorum. Benim adam var, mahallede ne kadar gariban çoluk çocuk var, hepsini karnını doyuracağız, ben de öyle.
1: Kaç kişi doyuracağız usta?
0: Oğlum ne bileyim ben yani işte. Ya ne kadar tanıyorsan işte gariban çoluk çocuk hepsini çağır, elini korkak alıştırma oğlum. Tamam.
1: Tamam usta.
0: Hadi kolay gelsin bak, hadi.
1: Sağ olsun.
2: Can. Yumurta, ekmek, peynir hepsi bitecek ha.
3: Dayı.
2: Efendim?
3: Yumurtanı çok özlemişim.
2: Yok ya. Siz dün kahvaltı etmediniz mi?
4: Uydurma Mertcan. Meli abla yaptın ya.
2: Dün börekleri löp löp götürüyordum.
3: Ya bir daha gitmesin diye yapıyorum.
2: Cingöz seni. Siz?
4: Perişan. Beyefendi sabah kalktı. Mutfağa girdi, bardaklar nerede diye soruyor.
2: Kime? Sana.
5: Bana?
2: Ya ne bileyim, alışkanlık işte.
4: Dayı, biliyor musun en çok o özledi seni.
2: Eda.
4: Ne var?
2: Yüklenme çocuğa ya. Biz onunla anlaşma yaptık değil mi Yiğido?
3: Dayı.
2: Ha canım.
3: Ali abim ne zaman gelecek?
4: Ahsen abla.
2: Şşş, ne zaman gidiyor?
0: Bugün yollayacağız hayırlısıyla.
4: Günaydın.
2: Günaydın Ahsen, geç otur kahvaltıya.

0: Feride.
1: Niye ya? Ne oluyor?
0: Çocuklara yaptım.
1: Aman bırak beni. Ne çocuğu? Samimi yaptım desene sen şu börekleri.
0: Aman. Akıl vermeye gelince pabuç kadar değil. Kim dedi bana Sabib'in kalbini kırdın diye? He? Ablam hem suçlusun hem güçlü falan. Gideceğim gönlünü alacağım ne?
1: Ya ben bir iki çift güzel laf ettim. Bir tepsi börek mi yap dedim gözünü seveyim.
0: Aman eşkere konuşma Feride.
2: Abla hadi çıkıyor muyuz?
1: Yok benim moralim bozuldu Seyhan gitsem.
2: Niye?
1: Ya mis gibi evi kokutmuş bir tepsi börek yapmış ve bir damla vermedi bana ya.

0: olsun.
1: Yiğido, şefinle konuşuyorsun. İş gene yarım gün. Tam güne çıkartmak yok.
2: Tamam.
1: Unutma, söz verdin. Okulu aksatmayacaksın.
2: Tamam.
3: Görüşürüz ablacığım.
4: Görüşürüz abla.
3: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle çocuklar.
6: Hoş geldin Samim abi.
1: Hoş bulduk ciğerim.
3: Günaydın Samim abi.
1: Günaydın Seyhan.
3: Çocuklar iyi dersler.
7: Sağ ol Seyhan abla.
8: Sağ ol Seyhan abla.

0: Nasıl?
1: İyiyim, iyiyim. Dönmüşsen mi abi?
0: Ha, döndü ama öldük meraktan Ali.
1: Yanında misafir de var.
0: Yok, Samim abin değil.
1: Kimin?
0: Ali'nin nişanlısı.
1: Annenin nişanlısı bu mu?
0: Ha.
1: Hay güzel Allah'ım ya, ne mübarek günmüş bu ya. Vallahi en hayırlısı oldu Seyhan'ım ha.
2: Anacığım ben çıkıyorum.
3: Kenan! Şu oturma odasına bir bakaydın be oğlum.
2: Ne var anacığım oturma odasında?
3: Diyorum ki koltuğu atar bir çek yat alırız. Bana mis gibi oda olur.
2: Niye, senin odan var ya.
3: Onu size vereceğim.
2: Anne.
3: İtiraz istemem. Ben ne yapacağım bu yaştan sonra o koca odayı?
2: Anacığım bak, senin mis gibi evin var. Bırak biz de kendi evimizi tutalım, tamam?
3: Yazık değil mi oğlum? 3 kuruş maaş alıyorsun, onu da kiraya mı yatıracaksın?
2: Anacığım ben şimdi Feride'ye nasıl diyeyim bunu?
3: Ha güzel. Maşallah o her istediğini söylüyor ama. Oğlum bak, sokaklarda sefil oldun. Ben koca kadın bu yaşımda gittim, o nobran meyadan özür diledim. Yalan mı?
2: Doğru. Doğru da.
3: Bak oğlum, ana her zaman anadır. Akıllı ol, ananı küstürme. Evlenmek mi istiyor? Tamam evlenin. Ama biraz da senin istediğin olsun oğlum. Sen gel benim yamacıma. Ben sana aslanlar gibi bakarım.
2: İyi tamam, konuşacağım.

0: Börek sıcak, çocuklara yetişemedi.
1: Sağ ol, zahmet etmişsin.
0: Yok canım, ne zahmetti de. Koca yanak burada mı?
1: Burada, içeride.
0: Ha, gelsin istersen, sana kalabalık etmesin.
1: Hacet yok, biz böyle iyiyiz.
0: Samim.
1: Efendim Meryem.
0: Sen bana tavır mı yapıyorsun?
1: Tavır?
0: Ha.
1: Evet.
0: Niye?
1: Ya ne namussuzluğum kaldı, ne sahtekarlığım. Şu kapının önünde ettiğim lafları unuttun mu beni?
0: Ya ben o lafları niye ettim?
1: Ya geldiğimden beri zaten ne yapsam kabahat ya.
0: Ya bir sor.
1: Yok, sormayacağım. Sen benim yüzümü görmek istemiyor musun? Tamam. Bundan böyle karşına da çıkmayacağım. Börek için sağ ol. Çocukla gönderirim tepsiyi. Sana iyi günler.

0: Sen!
1: Ne oldu, ne yaptın?
0: Yok, özür dile. Yok, gönlünü al.
1: Ne oldu ablam?
0: Elini kör oldu. Elimde bir tepsi börekle malamat etti beni Feride.
1: Kim ya?
0: Samim. Ama suç bende, kabahat bende, aptal bela kafa yok ki.
1: Ya tamam dur şimdi, dur bir sakin ol, şöyle otur gözünü seveyim, bir nefes al. Yani şimdi ne oldu? Sen şimdi böreği götürdün, verdin.
0: Verdim.
1: Hah, ne dedin?
0: İşte Mertcan yok mu?
1: Ne Mertcan ablam, özür, ne oldu?
0: Feride, bir tepsi börek götürdüm, daha ne yapacağım?
1: Ya adam senin içini mi okuyor ablam? Hepiniz üstüne geldiniz, kalbi kırıldı adamın. Evini barkını terk etti ya, sen bir özü çok görüyorsun.
0: Feride!
1: Ablam şimdi Feride'si Meride'si yok. Şimdi sen gidiyorsun, bir güzel kendini affettiriyorsun, tamam mı? Güzel haberlerini bekliyorum senin, hadi ablam, hadi.
2: Gayet ferah temiz gördüğünüz gibi. Arkada 3 oda, bir ardiye odamız. Mutfak komple yeni değiştirildi.
3: Güzel.
2: Buyurun.
3: Vay vay vay vay.
4: Ersay Hanım, nasıl? Beğendin mi?
5: Çok güzel Halimciğim, çok güzeldi. Biraz büyük değil mi?
4: Yok, tam bize göre işte.
2: Binanın önü yeşillik. Çok kaliteli bir bina.
4: He?
5: Halim, biraz şey değil mi? Buranın kirası falan yüksektir.
4: Yok, kiralık değil, satılık satılık.
5: Satılık mı?
4: He? Ya ayağımız yere bassın güzelim. Ben öyle kirayla mirayla olmaz yani. Ne oldu güzelim? Ne oldu, beğenmedin mi?
5: Yo, güzel güzel. Çok güzel.
4: He, tamam.
6: Ay çok güzel ya. Vallahi bayıldım.
7: Güzel de biraz şey değil mi hayatım?
5: Ne?
7: Ne bileyim, sanki bizim evin sıcaklığı yok ha?
6: Ya ısıtırız Kenancığım. Ne bileyim, şöyle koltuklar, renkli perdeler falan, duvarları da tablolar.
8: Hanımefendi haklı.
6: Ya içine girelim, her şey hallolur, sen merak etme.
7: Aşkım, perdeyse perde, resimse resim, hepsi bizim evde var.
6: Kenan, biz bunu 50 kere konuştuk seninle değil mi? Ben Muazzez teyzeyle aynı evde yaşayamam, aşk olsun ya.
7: İyi, tamam tamam.
8: Kenan Bey, dün eve bir aile daha geldi. Eğer kararlıysanız ona haber vermem gerekir.
6: Biz kararımızı verdik.
7: Feride.
6: Siz evi tuttular deyin.
8: Olur. Kapora.
7: Kapora?
6: Kenancığım, işte konuşacaktın ya, sen şey demedin mi?
7: Daha şey demedim Feride.
8: Hayır, öbür aile olmasa?
6: Ben veririm, tamam. Bir bankaya uğrayıp geleyim, olur mu?
8: Olur, hay hay. Kenan Bey, buyurun kartım. Buyurun, size de takdim
6: sağ
8: edeyim.
6: Sağ olun.
8: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
7: Sağ olun.
8: Hayırlı olsun.
6: Sağ olun.
9: Abi ne oldu, nedir durum?
10: Ya durum aynı Alişo, sen nasılsın?
9: Olsun abi işte. Burada mı hala?
10: Burada burada, mutfakta.
9: Mutfakta mı?
10: Ya dur oğlum, konuşacağım, usulünle yollayacağım. Allah Allah. Sen kahırlanma. Tamam, takma kafana.
11: Özlettin kendini koca yanak. Ne yapıyorsun? Hadi gel.
10: Hadi ciğerim, görüşürüz. Cancan, ne oluyor orada?
12: Melih abla çağırıyor da, gidebilir miyim?
10: Hacet yok, ben bugün evdeyim. Sen gel yanıma.

0: Yani gül gibi eve burun kıvırdın ha Seher Hanım.
1: Burun kıvırmadım Halimcim. Ya sonuçta bir ev alacaksın.
2: Alacağız, alacağız. İkimizin evi.
1: Tamam da.
2: Ya beğendiysek, paramız da varsa yani alalım diyorum, yani uzatmanın anlamı yok.
1: O da doğru.
2: Ey peki hadi.
3: Güzel oldu ha.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Kolay gelsin.
2: Sayanım sen gene de bu ev işini iyi düşündün. Nikaha da fazla vakit kalmadı. Elimizi çabuk tutalım yani diyorum.
1: Tamam.
2: Hadi hayırlı işler.
1: Sağ ol.
2: Sana da geçmiş olsun.
3: Niye?
2: Nişanlını araba çiğnemiş diye duyduk. Ailece müteessir olduk. Allah daha beterinden saklasın. İyi çalışmalar.
4: Cancan hazır mısın oğlum?
5: Hazır Semih abi. Montunu da giydi değil mi Cancan?
6: Mertcan.
4: Ya Cancan'ı ben diyorum da. Bizim Aliço da Merda diyor. Melia da öyle koca yanak, pambuk, çıtırık falan diyor.
5: Tamam. Ben de başka bir isim bulurum.
4: Yok ya, bir gün için yorma kendini. Şimdi biz Cancan'la alışverişe çıkıyoruz.
5: Hı hı.
4: Sen de orada işlerini halledersin. İşte otobüs bileti, telefonların falan. Bir ihtiyacın var mı?
5: Yok.
4: O vakit sana iyi yolculuk. Hadi bakalım Cancan. Abin hazır çorbayı, bisküviyi yığmış. Dolaptan takır, gidip biraz alışveriş yapalım. Kapşonu da takalım.

0: Mehmet Bey, kapıranız.
1: Yarım kira?
0: Aynen.
1: Tekrar hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkürler.
1: Nişanlınızla gelirseniz sözleşmeye, peşinat ve diğer teferruatı konuşuruz.
0: Tamam. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoşçakalın. Alo Kenan. Aşkım müjdemi isterim. Kaparayı verdim. Ev bizim.
2: Bizim mi? Amma acele etmişsin Feride. Yok sevindim, sevinmez miyim? Yok buluşamayız, benim biraz işim var. Akşama konuşuruz. Tamam bay bay. Ah be Feride, ah be Feride.
3: Osman Bey gönderdi bunları.
0: Sağ ol.
3: Ya İtalyan grup rezervasyonu iptal ettirmiş. Sen iyi misin?
0: Ben iyiyim. Ne oldu?
3: Hiç öyle, sabahtan beri yüzüne sık. Ne oldu, bir şey mi canın sıkıldı?
0: Yok.
3: İyi, peki.
0: Ali. Hı. Evde her şey yolunda mı? Dün bir tatsızlık oldu galiba.
3: Ya oldu bitti. Hasan iyileşti, Mersin'e dönüyor.
0: Kesin mi?
3: Kesin. Her şey yoluna giriyor.
4: Ali.
3: Buyurun.
5: Aleyküm selam.
6: Sen çarkası düştü.
5: Bir şey olmaz.
6: Hayır yani üstecek çocuk.

0: üşümez.
1: Meryem abla sen de gelsene.
0: Ya biz böyle iyiyiz, sen önüne bak.
2: Mertcan şapkanı tak. Mertcan!
0: Arkana bakma, önüne. Dayın ne dese onu yapacaksın, tamam mı can canım? Ver elini.
2: Bana inanılan çocuğu heder edecek.
3: Muharrem, iki bilemedin üç hafta kardeşim. Ha, yakın olsun, yakın olsun, yakın. Tamam, Seyhan da nüfus cüzdanı bende. Hadi bak sana bırakıyorum, gözünü seveyim, hallet şu işi, tamam mı canım kardeşim benim? Hadi, hadi Muharrem, görüşürüz, hadi.
4: Abi.
3: Ya Cumali, kaç kişi tabaklarını yiyorlar oğlum bunlar?
5: Ustam çocuklar kurduğu süre yetişmiyor.
3: Allah'ım yarabbim, yani hep beraber de suyunu çıkartırız ha işin. Ya tamam işte, bir iki tabak yiyen kalksın yani, bitti yani. Tabak oğlum, işlemleri başlattım, düğündü dernek giderken ben koskoca bir yemek vereceğim bunlara yani.
1: Abi, tamam.
3: Bak tevkiye, bak tevkiye, Allah'ım yarabbim. Oğlum ağzında dişim kalmamış, gözümün önünde tıkanacak ya. Vallahi tok evin aç tevkeleri bunlar ya.
0: Ciğerim sen oradan bir kilo domates, nane, maydanoz yut.
2: Çocuklar da salatayla doyacak.
0: Bir de marul ver, kıvırcık salata, turp da ver.
2: Mertcan, akşam yemeğe bana gel de kusamdan sıcak bir şey gelsin ha canım.
1: Tamam.
0: Tamam, ne tamam? Yemek yapacağız işte, malzeme alıyoruz.

0: mı?
1: Evet.
0: Bunu sizin için bıraktılar.
1: Kim?
0: Bilmiyorum.
1: Sağ ol. Bugün üstünde siyah montun vardı. Orhan Veli heykelinin önünde sen bir saat bekledin, ben üç. Haklısın, korktum. Çıkıp sana kendimi göstermeye cesaret edemedim. Bir şans daha veriyorsun kız. Ne demiş Orhan abi? İstanbul'un o çevresine mi?

0: yapacağım.
1: Mertcan, sabahtan kurabiye yapmıştım, istersen gel al. Gelebilir mi dayısı?
2: Tamam, bir ara gelip alır.
1: Tamam, geleceğim. Hoş geldiniz.
3: Arsen?
1: Efendim Samim abi.
3: Sen çıkıyordun, hayırdır?
1: Vazgeçtim.

0: Teyze, acil bir durum oldu. Misafirimiz oldu.
1: Samim abi.
0: Şşş. Çocuğun ciğeri yandı. Deliriyorsa bir sebebi var, biliyorsun.
1: Biliyorum ama...
0: Aması maması yok. Evinden barkından oldu bu adam. Bırak, şimdi burada huzur bulsun. Çantanı al, Mersin'e dön. Böylesi ikiniz için de daha hayırlı olacak.

0: Ya senin benle zorun ne Feride? Ha? Ya adam ne konuşuyor ne yüzüme bakıyor. Anacığım ben seni dinledim. Vallahi billahi kuduz gibi düştüm peşine ya.
1: Ya çok
0: kırılmış.

0: Bacım hayırdır, ne oldu?
1: Yok bir şey.
0: Bakayım. Ha, yok bir şey de gözler olmuş kan çanağı ha? İyi misin, kötü bir şey mi oldu? Anacığım bir mendil bir vereyim mi? Bir kolonya, bir bardak su, bir şey içer misin?
1: Konuşamayacağım.
0: Ya kız tıkandı. Dur. Hadi gel bir bardak su iç. Tamam, öyle gidersin. Allah Allah.
2: Ya Aliço, bak bak. Ciğerim sen merak etme ya. Dedim bak kıza, dedim ki bak ciğerim dedim, bu böyle olmuyor dedim. Efendi gibi gitti kız bak. Bir sefer dedi anladı. Tamam, sen şimdi işine bakacaksın. Akşam görüşeceğiz. Hadi ciğerim ben. Evet Can Bey, önümüzde ne yiyoruz bakalım?
3: Köfte.
2: Köfte mi? Ya mis gibi kebap dururken köfte yedim.
4: Şöyle akşama güzel bir kebap yapalım ciğerim, Adana kebap. Soğanlı sarımsaklı he.
2: Ne böyle yapıyorsun? Ye de gör. Cancan.
3: Efendim?
2: Hani siz bana gelmiştiniz ya. Hani Yaşar'ın tekneye. Ali abiniz çağırmıştı.
3: Evet.
2: O zaman siz Meryem ablanıza haber verdiniz mi?
3: Verdi hiç.
2: Ha. Gelmek istemedi mi?
3: Galiba.
2: Galiba ne galiba? İstedi mi istemedi mi?
3: Bilmiyorum.
2: İstemiştir, istemiştir. De inadından gelmemiştir. Ama inatsa inat. Geldi burama dayandı ya. Ne şiir okumadığımız kaldı, ne çiçek almadığımız kaldı. Yeter ya. Biraz da kendi düşünsün.

0: İyi misin? Biraz açıldın mı? Allah Allah. Şimdi bak, bu Samim'in ipiyle kuyuya inilmez. Ama yani iyi de öldüreceksin, hakkı diyemeyeceksin. Öyle kalpsiz, vicdansız bir adam da değildir. Yani hani ne oldu da bu adam senin böyle kapının önüne koydu?
1: Ali istedi.
0: Sebep?
1: Öyle.
0: Nasıl öyle?
1: Ben bir su alabilir miyim?
0: Tamam tamam, sen otur. Ben getireceğim.
2: Pambık. İnlettin inlettin bütün gün, şimdi mi geldin kuzum?
3: Dayım kurabiyeyi al gel dedi.
2: İyi, gel hadi gel.
3: Kurabiyeler nerede?
2: Yukarıda, çanağın içinde. Sen şimdi çık, ben su alıp geleceğim.

0: Nacho.
1: Heh, al suyunu.
0: Sağ ol Meli abla. Buldun mu kurabiyenin kuzu?
2: Buldum.
0: Heh, çok iyi tıkanma yemekten önce.
2: Tamam.
3: Anacığım niye gelmiş bu kız Mersin'den? Ne istiyormuş? Bilmiyorum abla, barışmak istiyor herhalde. Aa, bizim çocuk kazayı bu yüzden geçirmedi mi?
2: Evet.
3: Kız bir hatlar karıştırdı herhalde. Çocuk boşuna çıldırmadı değil mi Seyhan?
2: Abla ben ne bileyim, bana niye soruyorsun ya?
3: Seyhan, aynı iş yerinde çalışıyorsunuz.
2: Kız Mersin'e dönmüş. Tamam mı abla, şimdi içi rahat etti mi?
3: Ay iyi tamam be, zaten burnundan geldi.
0: Yani senin bir günahın yok.
2: Yok Melih abla.
0: Bu çocuk seni yanlış anladı.
2: Evet.
0: Tamam, sen üzülme. Ben konuşacağım onunla, halledeceğim.
2: Sağ ol Melih abla.
3: Ay alacım ya, çok güzel yemek kokuyor.
2: Ay yemek galiba.
0: Kızlar hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk abla. Bu akşama misafirimiz var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Seyhan, sen Ali'nin...
1: Biliyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: evliliğini yaptırıyor. Evlenelim evlenelim. Ayrılalım ayrılalım. Şöyle beğendim, başkası olmaz.
1: Ya ne işi var bu kızın burada? Bilmiyorum. Ali nişanlısı değil mi bu kız?
2: Evet.
1: Allah Allah. Ya ablam aldı herhalde. Kendi de gelmiş olabilir.
2: Kız mı?
1: Ha. Ablam deli mi durup dururken alsın içeri? Ali'yle de bir şey olmuş olabilir. Zaten naneydi araları.
2: Ayrıldılar mı sence?
1: Bilmiyorum.

0: Güzelim, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ya Feridem, şu ev işi benim kafama takıldı.
1: Evi hallettik.
0: Aşkım, hallettik de. Acaba diyorum, yani biraz acele mi ettik?
1: Yo, niye?
0: Ne bileyim, daha düğün tarihimiz bile belli değil.
1: Olacak herhalde Kenan. Senin anan benim babama he dedi. Artık ne bekliyoruz?
0: O zaman acaba... Yani bak, bir şey geldi benim aklıma şimdi. İlk birkaç ay annemle mi otursak? Düğün masraflarını çıkartana kadar ha?
1: Kenan!
0: Yahu bir düşün.
1: Ya ne düşüneceğim Kenancığım ya?
2: Hani söz vermiştin? Ha?
1: Hani bundan sonra kararları beraber alacaktık?
0: Tamam, tamam da.
2: Tamam da ne ya?
1: Yine en başa mı dönüyoruz Kenan?
0: Yok.
1: O zaman evi tuttuk, kaporayı verdik. Tamam, kapandı artık bu konu ya, ev bizim.
0: Evet. Hadi akşamlar.
1: Hadi.
3: Ne oldu?
1: Aman yok bir şey ya. Yok bir şey ya.
4: Vallahi oğlum. Daha baştan ipleri eline aldın. Yok, o kızın istediği evde oturursan benden de zerre kadar yardım bekleme.
0: Of ya, of. Alo Mehmet Bey, yani... İyi akşamlar, ben Kenan. Bugün nişanlımla evinizi gezmiştik.
5: Ha. Banyoyu kontrol et.
0: Biz o evi tutmaktan vazgeçtik de onu söyleyecektim. Evet. Maalesef. Tamam, söylerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Evet.
1: Aa, Ali Ço, gel ya. Ne haber?
2: Ne olsun abi?
1: Dün akşam aklım sende kaldı ha.
2: Abi kusura bakma ya. Zaten bin tane derdim var, bir de bizimle uğraştın.
1: Yok ya, uğraşmadım. Uğraşmadım da. Bu kızın seni bırakacağı yok.
2: Nasıl bırakmayacak abi? Dünyanın en büyük adiliğini yaptı bana. Sonra geçmiş karşıma hiçbir şey olmamış gibi.
1: Öyle de. Kafayı takmış sana.
2: Yok abi, geçmiş olsun.
3: Dayı yemek hazır.
1: Aa, geldik ciğerim.
2: Mertol, sen ne yaptın?
1: Hasret giderdik ya.
2: Yenge?
1: Görüşmedik.
2: Yalnız bıraktınız kadını ha?
1: Öyle oldu ya. Değil mi Cancan?
3: Yalnız değil ki, yanında öbür abla var.
1: Hangi öbür abla?
2: Seyhan.
1: Peri kızı.
3: Ahsen abla.
2: Ahsen mi?
1: Melihan'ın yanında.
3: Evet.
2: Abi sen karşıya mı yolladın kızı?
1: Yok ya, karşıya ne göndereceğim ben kızı? Cancan bakar ya, başka birini görmüş olma. Emin misin oğlum?
3: Eminim.
2: Abi inanmıyorum ya.
1: Melia, Feride, Seyhan. Ali Ço.
2: Hı.
1: Bu Ahsen hangisi? Arkası dönük olan mı?
2: Galiba.
1: Galiba ne galiba? Nişanlını tanımıyor musun?
2: Eski nişanlı.
1: Ya neyse ne işte, kabak gibi duruyor karşında.
2: Abi omzu duruyor, ben omzundan nasıl tanıyayım?
1: Bak Cancan, gene soruyorum, emin misin? Melia ablanın yanındaki Ahsen miydi, gördün mü?
3: Gördüm.
4: Yeter ya.
1: Dur Ali Ço, nereye oğlum?
2: Abi bırak, gidiyorum ya.
1: Ya dur, akşam akşam rezalet çıkarma ciğerim.
2: Ne rezalet abi, rezilliği yapan kendisi.
1: Oğlum dur, bir sakin ol ya.
2: O zaman git sen konuş.
1: Ben konuşamam, kapıyı çalacağım, Meriye açacak kapıyı ya.
2: O zaman bırak beni ya.
1: Ya dur diyorum sana, Allah Allah.
4: Ya.
5: Ahsen. Senin annenle babam varsın deme.
6: Evet Meriye abla, annem orada. Babam yok.
5: Hmm. Aç canım.

0: Feride ne oldu?
1: Ablam ben bir sen mabilere kadar gidip geliyorum.
0: Niye?
1: Ufaklanıcını kurabiye çekmişken ya götürüp geleceğim.
0: Ver bana ben götüreceğim.
1: Yok ablam ben gidip geleceğim de gel bak.
0: Yok yok yok ben götürürüm Feride ver.
1: Ablam ya ben gidip geleceğim diyorum boş ver.
0: Yok yok yok ben gideyim götüreyim hem konuştaki ya abla.
1: Yok bence hiç üstüne varmadım boğmadım.
0: Yok yok yok hiç boğmayacağım konuşacağım.
1: Konuşma boş ver.
0: Feride ver şunu.
1: Ablam.
0: Aşkım ben götüreceğim.
1: Ablam.
0: Abla ne oluyor?
2: Abi şeytan diyor git dağıt ortalığı.
3: Ya Feride gelecek halledeceğiz tamam.
2: Abi neyi halledeceğiz ya?
3: Ya konuşacağız yollayacaklar tamam.
4: Dayı zaten gitmemiş miydi?
3: Gitmişti. E Meloş abla da ne arıyor? Ya siz de durun cırcır böcekleri gibi.
2: Yok abi bu akşam bir rezalet çıkacak yani. Vallahi beni delirtmek için yapıyor ya.
3: Hah geldi işte. Melo.
5: Mert o kurabiye istemişti onu getirdim.
0: Meloş'un kurabiyesini mi özledin çıtırık?
3: Alişe siz konuşun ben yukarı çıkıyorum.
5: Hayırdır?
2: Yenge, Bahsen sizde ne arıyor?
5: Ne yapacağım?
0: Bir takım vicdansızlar gibi sokağa mı atacağım?
2: Ya yenge.
5: Ali, ben gecenin bu saatinde kimseyi evimden kovmam.
2: Tamam o zaman sabah yollarsın.
5: İyi, onu sabah konuşuruz.
0: Al.
2: Hadi yeme.
4: Barıştılar galiba.
6: Ay yok ablam. Sayın abinin yüzünü görmedin mi?
4: Allah. Her şeyi mahvettim ya.
5: Ben Ali ile konuşur hallederim. Yani biz barıştıktan sonra.
4: Aha. Hadi inşallah.
6: Geliyor geliyor.
4: Özür diledin mi?
5: Ha, özür diledim Feride. Elini öptüm başıma koydum. Başka arzunuz Feride Hanım?
4: Anlasana Melih abla ne dedi?
5: Şimdi bu Ali ile konuştum.
4: Ne diyor?
5: Öncelikle senin bu evde kalma durumuna...
4: Evet.
5: Pek sıcak bakmıyor.
4: Ablam şunu açık açık söylesene. Ne diyor uzatma. Abla bir dur.
5: La havle ve la kuvvete. Aslen sen yat. Tamam yatmazsan ben bunun kalbini fena halde kıracağım. Sabah konuşuruz. Hadi iyi geceler.
4: Ay bugün bana taktı galiba.

0: Hadi bakalım canavarlar. Güzel uykular, tatlı rüyalar.
1: Dayı. He. Sen bir daha Melih ablayla konuşmayacaksın mı?
2: Muratcan, sen karışma ablacığım.
3: Konuşmayacağım.
1: Hiç mi?
3: O nasıl bilmiyorum ama bir süre böyle.
2: Ama dayı, kadıncağız bir tepsi börek getirmiş.
3: Bana değil, Cancan'a yapmıştır. Öyle değil mi Cancan? Hadi bakalım, gece yatmaz sabah kalkmazlar.

0: Seyhan. Ay bu kız ne kadar kalacak burada?
1: Ne bileyim, ablam almış getirmiş.
0: Ağlayan çocukları falan getirirdi de koskoca kadın bir acayip oldu.
1: Yani acayip oldu, evet.
0: Ay bir de havalar. Ali ile barışacağız falan. Bir yılanlık var bu kızda.
1: Abla.
0: Ne var? Allah biliyor ya, barışmalarını hiç istemiyorum. Gerçi ablamın elinden de bir şey kurtulmaz. Barıştıracağım dediyse kesin barıştırır ama.
1: Barışırlar mı sence?
0: Bilmem. Boş geç, bize ne ya? Bile abla anlamadan çekip gitti. Eskiden de böyleydi. Hep kavga ederdik. Bir parlar sonra sönerdi. Bensiz yapamaz o. Yani senden ricam Meli abla. Bir Ali ile konuşsan.
2: Konuşacağım. Sen merak etme, halledeceğim. Ben bu işi tatlıya bağlayacağım.
3: Hadi bakalım ablacığım. Bu ekmeğin hepsi bitecek.
4: Nilo, konuştun müdürünle?
5: İş konusunda.
4: Ha.
5: Konuştum konuştum. Yarım gün çalışacağım.
4: Hadi bakalım, karneler de iyi gelsin. Zayıf istemiyorum ha. Tamam mı Ido?
5: İnşallah dayı.
4: Eda? O zaten bir numara ya. Zayıfın yok değil mi kızım?
3: Yok dayı.
4: Aslanım benim.
6: Ben baktım. Yenge.
7: Günaydın. Sen gelsene benimle.
6: Nereye?
7: Ya mızmız etme, hadi şuraya.

0: Ablam?
1: Kızlar hadi.
2: Yenge.
1: Devrilik yapma. Hadi paylaşın kozlarınızı. Hadi kızlar.
0: Kolundan getirdin çocuğu.
1: Kız zaten bir kendime faydam yok. Ali.
2: Ahsen. Bak. Mesele Melih ablanın meselesi değil. Senin meselen.
1: Sen?
2: Ben yok. Zaten de yokmuş. En iyi arkadaşım da yokmuş. Nişanlım da yokmuş. Ben öyle salak gibi bir hayal için çırpınıyormuşum.
1: Eskisi gibi olabiliriz Ali.
2: Olamayız. Bak, bu insanlar iyi insanlar. Bunları boşuna üzme. Benim için geri dönüşü yok artık. Al çantanı, çek git. Bu işi

0: Ferde. Ablam nasılsın? Seyhan'a? Ne oluyor ya? Bir Ali'yi koşarken gördüm. Kızcağız ne arıyor burada?
1: Allah, ablam çağırmış. Dün gece bizde kaldı.
0: Ne işi varmış ki?
1: Onu ablama soracaksın Halim. Bilmiyorum.
0: Tövbe tövbe. Hay canını yediğim anlamda bakalım daha neler göreceğiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Akşam gidiyor musun sinemaya?
3: Bilmiyorum ya.
2: Bence gitmeyesin. Hem ben de gelirim, otururum arkada güvenlik olarak.
3: Kızım saçmalama.
2: Eda, kaç zamandır yazışıyorsun her cayı aşağı, her cayı yukarı. Hala merak etmiyor musun?
3: Ediyorum.
2: O zaman.
3: Duru, bak ders başlıyor.
2: Ha, sen de bunu bahane ediyorsun.
4: Hastayı sedyeyle aldık, yürüyerek çıktı adam. Şaşırdık kaldık onu.
5: Feride.
6: Kenan, hoş geldin aşkım.
5: Hoş bulduk.
6: Hayırdır, gitmedin mi dükkana?
5: Bir saat izin aldım.
6: Ha, gel bakayım şöyle, hayırdır?
5: Resa bile konuştum.
6: Ha, sözleşmeyi mi yolladı?
5: Yok. Bir aksilik çıkmış.
6: Ne aksiliği?
5: Avustralya'da bir oğlu varmış.
6: Ev sahibinin?
5: Hı hı. Acil Türkiye'ye gelmesi gerekmiş. Adam da kusura bakmayın, evi oğluma vereceğim diyor.
6: Kenan ne diyorsun, biz daha dün konuştuk, el sıkıştık bu adamla.
5: Öyle de son anda belli olmuş.
6: Son anda avcılardan mı geliyor bu adam? Koskoca Avustralya.
5: Feride, adam evi vermiyor, ne yapacaksın?
6: Ya, of ya.
0: Hamza, şunu arkaya götür, bana da bir...

0: Sağ ol ablacığım, sağ ol. Biz de çok iyiyiz, Allah'a şükür. Hayırdır ablacığım, misafirleriniz varmış. Ben dedim bir eksik geldik, bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Gidiyor. Mersin'e. Niye? Yok. Ali'nin nişanlısı değil miydi o kız? Ayrıldılar. Yok ablacığım, yok. Meraktan soruyorum ya, yoksa niye soracağım yani? Neyse ablacığım, hadi. Sağ olasın, sağ olasın. Tamam ablacığım. Hadi, hakkımızda hayırlısı. Sağ ol ablacığım, hadi sana da iyi günler.
1: Buyurun müdür bey, beni istemişsiniz.
2: Seyhan gel, geç otur.
1: Durum nasıl müdür bey? İptal olan rezervasyonların yerine bir şey bulabildik mi?
2: Yok, bulamadık. İnsanlar bırak seyahat etmeyi, yediğinden içtiğinden kısıyor. Durum felaket.
1: Biraz daha indirim yapsak?
2: Yapabileceğimizin maksimumunu yaptık. Ama kurtarmıyor.
1: Peki ne yapacağız?
2: Mecbur eleman çıkartacağız.
1: Nasıl?
2: Burada 10 arkadaşın ismi var. İçinden 5'ini seç, yarına kadar bana haber ver. Oldu mu?
1: Tamam müdür bey. Peki.
3: Seyhan. 2 dakika var mı?
1: Yok. Biraz işim var. Her şey için çok teşekkür ederim.
4: Rica ederiz. Sen şimdi güzel güzel git. De Ahsen. Yani bu oğlan kararlı. Tamam mı? Bak Nuh diyor, peygamber demiyor.
1: Seyhanları da Allah'a ısmarladık diyemedin.
4: Ben derim.
1: Allah'a ısmarladık.
4: Hadi güle güle.

0: Alo Mehmet Bey. Merhaba, Feride ben. Dün evinize bakmıştık hani. Avustralya'dan oğlunuz geliyormuş galiba. Yok mu? Başka bir yerde? Ama siz evi kiralamayacağım, oğluma vereceğim demişsiniz.
1: Ben kiralamam demedim. Nişanlınız kiralamaktan vazgeçti. Öyle karar vermişsiniz.
0: Bir yanlış anlaşma oldu herhalde. Kaporayı aldın mı peki? Tamam, ben alabilir miyim o zaman? Tamam, çok sağ olun. Teşekkürler, geleceğim ben. İyi günler.
2: Samim Altın. Evet. 45. Gazetedeki bu iş ilanı için arıyorum. Hayır, tekstil alanında bir tecrübem yok ama tabii ne işi olsa yaparım efendim. 3 tane çocuk. Efendim, bu tabii ihtiyaç büyük. Evet. Efendim? Anlıyorum. Peki. İyi günler size de.

0: Cumali, ben sana dedim oğlum. Garibanlara yemek verelim dedim. Tevkiler bütün dükkanı yediler. Ya neyse, bir şey değil de. Yani neyse artık. Ferde? Ferde? Kız dükkanın önüne geçiyor, selam vermiyor.
1: Halim?
0: Ne oldu sana böyle?
1: Yok bir şey Halim.
0: Yüzün kireç gibi olmuş, gözlerin dolmuş.
1: Yok bir şey ya, gideyim ben.
0: Gel 2 dakika gel.
1: Yok ya, gideyim ben.
0: Ya gidersin, gel 2 dakika soluklan. Gel bakayım, neyin var senin kızım? Geç.
2: Yok anam babam, bir tane iş yok ya. Bu ne biçim iş ya?

0: can can.
1: Meli ablama gidip gelebilir miyim?
0: Nalia mı? İyi git gel ama fazla oyalanma ha.
1: Tamam.
0: Yavaş. Yavaş.
2: Neredesin ben kızım ya?
1: Ne yapayım, dayı mı yollamıyor?
2: Oh, namussuz o dayı. Mertcan, sen şunu dayına versene.
1: Bu ne?
2: Sen ver, o anlar.
1: Tamam.
2: Dur dur, bohçanı unuttun kuzum. Oh, hadi.
1: Dayı.
0: Efendim canım, canım ciğerim.
1: Meli abla sana şunu gönderdi.
0: Neymiş o? Bakalım.
3: Bugün 3:30'da sahildeki otobüs durağında bekleyeceğim. Lütfen gel Meliha. Lütfen gel Meliha. Özür dileyecek. Duydun değil mi Can canım? Ha?

0: Al şunlar. Ya biz ev beğendirmek için akla karayı seçelim. Herif beğenilmiş evden vazgeçsin.
1: Aynen öyle vallahi.
0: Ha, niye?
1: Hep böyle Halim. Bütün işleri yokuşa sürüyor yani.
0: Ya kızım bu herif hırpo işte hırpo.
1: Ya sen kimseye bir şey söylemeyin dedi kurban olayım.
0: Yok be canım yani kime laf edeceğim Allah aşkına.
1: Şimdi ablan falan duyarsan zaten laf söylemeye yer arıyor bunu duysa.
0: Yok söylemem kızım tamam Seyhan'a bile laf etme.
1: Sağ ol.
0: Merak etme sen. Ha?
2: Buyur yenge.
1: Bu ne ya?
0: Saray sarmağı.
1: Ya yok yemeyeyim ben
0: anne. Ya ya ya ya ye.
1: Vallahi hiç şimdi gerek.
0: Kız at bir çatal moralmanın yerine gelsin ye diyorum ye. Ye.

0: De koskocaman genişçecik bir salon. Arkada ardeye 3 oda.
1: 3.
0: Ha, bebeler için.
1: Ay ne güzel Halim ya. Vallahi her şeyi düşünüyorsun.
0: Ya yeşillikler içerisinde koskoca bir mutfak, tertemiz. Ya sahile 2 adım. Bahçe desem bir gör 10 numara. Biliyorsun benim bir bahçe olayım var ya.
1: Biliyorum biliyorum.
0: Yani ne diyeyim, çam ormanları içindeyiz işte.
1: Ah be Seyhan.
0: Ya anam babam ya ne yaptıysam beğendiremedim Ferde.
1: Ama şimdi bir dakika, yani sende de hata var kardeşime yüklenme.
0: Kim?
1: Şimdi açık konuşuyoruz diye söylüyorum.
0: Ya söyle ya.
1: Bir kere bir romantik hediye, bir sürpriz. Ne bileyim sinema. Hiç yaptın mı öyle bir şey?
0: Ya Feride. Evlenelim diyorum ya işte, bundan daha romantikisi olabilir mi?
1: Ya tamam o da var ama yani sonuçta insan bir jest istiyor.
0: Jest?
1: Misal. Şimdi iş yerine bir çiçek yollasan, ha? Ne bileyim sinemaya götürsen, romantik bir hediye falan. Kızlar sever böyle şeyleri Halim.
0: Seyhan?
1: Seyhan da. Pardon, film tam vaktinde başlıyor mu acaba?
2: 10-15 dakika reklam var. Girecek misiniz?
1: Yok. Ben biraz daha bekleyeyim.

0: Can Can nerede kaldı bu ablan ya?
1: Bilmiyorum.
0: Bu saate kadar gelirdi.
1: Evet.
0: Ne yapacağım ben şimdi, seni bırakıp öyle mi çıkacağım?
1: Melih ablamı bırak.
0: Melih ablan yok, onun da işi var.
1: Ne işi?
0: He? Var bir şey ya. Sorma işte.

0: O koltuğun sahibi var.
1: Biliyorum ben. Benim.
0: Ha?
1: Hercai.
0: Saçmalama.
1: Ne saçmalaması ya? Orhan abinin şeyleri işte. Eda Hanım, senin yüzünden bu halim. Hercai.
0: Nasıl ya? Biraz sessiz olur musunuz? Ya inanmıyorum ya.

0: Seda. Buraya kadar gelmişsin. Bir kelime laf söylemeyecek misin bana?
1: Ne lafı ya? Ne diyeceğim sana?
0: Nette söyleyecek bir sürü şey buluyorsun.
1: Ya sen salak mısın? Kafan hiç mi çalışmıyor senin?
0: Biraz ayıp oluyor.
1: Abimi tehdit ettin, tartakladın. Bana yalan söyledin.
0: Ya ben onun senin abin olduğunu bilmiyordum.
1: Ya sen... Ama salaklık bende.
0: Eda.
1: Burnumun dibinde beni gerizekalı gibi kandıracaksın.
0: Bir dakika beni dinler misin?
1: Sinemada karşıma çıkacaksın. Ben de hiçbir şey yapmadan oturup seni dinleyeceğim, öyle mi?
0: Eda.
1: Uzak dur benden. Yanıma yanaşma, çok fena olur.

0: Hay Allah, vakit geldi çattı. Nerede kaldı bu kız ya?
1: Abim arayalım.
0: Yok, onun işi var.
1: Ali abi?
0: Onun da işi var ya. Ya bendeki şansa bak. Ciğerim şimdi gitmesem 20 sene daha konuşacak. Eda!
2: Dayı?
0: Ya Eda, sen neredesin sen ya?
3: Ne oldu?
0: Ya ne oldusu var mı? Kaç saattir seni bekliyorum ya.
3: Bana bir şey söylemedin.
0: Tamam, çocuk sana emanet, ben gidiyorum. Fazla gecikme. Allah!
3: Ne haber Mertu?

0: Furkan.
1: Ayça, ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: İyi. Ya, mahallede dolaşamıyorum. İnternet kafede yasak. Gideyim dedim, sakin bir yerde oturayım.
0: Aa, niye?
1: Öyle.
0: Ay, iyi öyle olsun. Bir şey içer misin?
1: Çay var mı?
0: Ya var.
1: Ne kadar veriyorsunuz çay?
0: Ya boş ver, ben ısmarlarım.
2: Ne istiyormuş?
0: Furkan mı?
2: Ha.
0: Bilmem. Bir şey canı sıkın. Kız meselesi herhalde.

0: Neredesin Memel ya?
1: Alo, efendim. Akşam iki kişilik masa geliyor saat 7'de. 7 kişi iş yemeği.
0: Tamam.

0: Neredesin sen Melia'ya?
1: Buradayım.
0: Bu ne bu şimdi? Hem pusula yazıyorsun hem gelmiyorsun.
1: Geldim.
0: Ya iki saattir ağaç ettin beni burada. Elim yüzüm dondu, şu halime bak ya. Olmaz böyle şey. Allah Allah. İnsan bir saat bekletilir mi ya?
1: Ben senin 20 sene bekledim sanırım. Hani niye böyle sinirlisin diyorsun ya. İşte özür dilemeyince avır tavır yapıyorsun.
0: Tavır değil de.
1: Bak bir saat bekleyince ne hale geldi. Yağmurda, çamurda, bayramda, seyranda, milletin düğününde. İşte ben 20 sene seni böyle bekledim.

0: yapma.
1: Masaları yazdık.
2: Evet.
1: Sen mutfağa söyle, ben de geliyorum.
2: Tamam.
1: Seyhan.
3: Efendim.
1: Senin bir derdin mi var?
3: Yok.
1: Ya Seyhan, ne oluyor, söylesene.
3: Yok bir şey.
4: Seyhan Hanım kim acaba?
3: Buyurun benim.
4: Buyurun efendim, çiçekler size.
3: Bana mı?
4: Evet efendim.
3: Teşekkür ederim.
4: İyi günler.
3: İyi günler.
5: Seyhan'ıma.
3: Halim? Bunlar nereden çıktı?
5: İçimden geldi.
3: İçinden mi geldi? Sen hiç.
5: Beğendin mi?
3: Beğendim. Beğenmez olur muyum? Sağ ol.
5: O zaman işim bittiyse sen hazırlan. Ben seni sinemaya götüreceğim.
3: Sinemaya.
5: Ben. O zaman kapıdayım.

0: Ya o liste...
1: Bu liste ne zamandır sende?
0: Daha bir şey belli değil.
1: Sen buna mı üzülüyorsun sabahtan beri?
0: Ali bak öyle değil.
1: Bak boşuna sıkılma. Müdüre söyle, listeye misteye gerek yok. Ben kendim gidiyorum zaten.
0: Ali! Ali! Ali bir dinle!

0: Diz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy.
4: Gelişi güzel, lafları döndü, yeminledin, tövbelerisin.
0: Ve Nil Karataş.
5: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ağbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Cancan, domatesi aldın mı?
1: Aldım.
0: Yelpaze?
1: Elimde.
0: Hadi bakalım. Ladies and gentlemen, etin hası, baharatın en klası, Samim'in bıçak kıyması, buyurun size Adana kebabısı.
1: Tamam mı, hazır mı dayı?
0: Daha dur, daha hazır da ne kelime ama daha işimiz var.
2: Ya gerçekten onların hepsini sen mi yaptın dayı?
0: Yo, Cancan'la beraber yaptık, öyle değil mi? He, mambık, he?
1: Evet. Peki ne zaman yiyeceğiz?
0: Dur, daha pişireceğiz. Cancan, hadi daha çok işimiz var oğlum. Hadi canım ciğerim. Yavaş oğlum, yavaş. Heh. Biraz soğan, biraz biber. Bazıları üzerine turun çeker. Samim'in kebabını yemeyen zevap öbür dünyaya gözleri açık gider. Baksana acısını yapıyor. Usta, oradan ver bak domates.
3: Verdim usta.
0: Aferin sana oğlum.

0: Russia.
1: Korkuttu anacığım, korkuttu. Bütün mahalle tütüyor ha.
2: Ne oluyor abla?
1: Sami kebap yapıyor.
2: Uy, nasıl geldi burnuma ya?
1: Aman Feride, sana da yemek olsun da.
2: Bizde ne var bu akşam?
1: Zeytinyağlı pırasa.
2: Pırasa mı? Ablam, her akşam masayı donatırsın. Yapa yapa pırasa mı yaptın bugün?
3: Feride.
2: Ya Feridesi Meridesi yok ya. Adamlar orada kebapları löpledecek. Biz burada pırasa yiyoruz. Ah Seyhanlar.
1: Geç kaldı onlar. Hayırdır?
2: Sinemaya gittiler. Halime hızlandırılmış romantizm kursunu aldım ablam.
1: Kapıya bak deli.

0: Vay vay vay vay vay, Samim abim Adana gibi kokutmuşsun ya buraları.
1: Yo fasulyeci, gel gel gel, kebaba gel gel.
0: Bak deyim sana abim, bu kebabın hasını benim rahmetli Şah babam yapardı ha.
1: Onun için mi kuru fasulyeci olmuş?
0: Ya deme böyle ya, aşk olsun ha.
2: Kolay gelsin Samim abi.
1: Sağ ol, yerim ben.
0: Kebabından bekliyoruz ha.
1: Geliyor geliyor.
0: Tamam. Hadi kolay gelsin.
2: Hoşçakal.

0: bakın ortada. Telefon açıyoruz, telefonu cevap vermiyor.
1: Yok öyle, biraz dolaştım ya. Hayırdır, ne kutluyoruz?
0: Ya bugün düşündüm de, geldiğimizden beri çocuklara bir kebap yapamadık, biliyor musun?
1: Evet Cem abi, bir kebabımız eksikti ya.
0: Dalga geçme lan. Hadi içeriden ne baş kap gel. Şey bir de Eda'ya söyle de sofraya şalgam çıkarsın ha ciğerim.
2: Tamam abi.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk ablam.
4: Biraz geç kaldık, kusura bakmayın.
3: Ay kalın canım, ne olacak? Gönüller bile olsun. Nasıldı film?
4: Güzeldi.
1: Ya bırak Seyhan Allah aşkına ya. Ne güzeldi, şerefsiz. Ablam kıza ümidi verdi verdi. Kız tam dolmayı lüpletecek. Tak diye bıraktı kızı ya.
4: Yapma Halimciğim, romantik bir filmdi.
1: Ya bırak Allah aşkına ya Seyhan. Ferde sen lokması bitmemiş bir kızı ne bırakıyorsun? Böyle romantiklik olur mu ya? Olur mu ablam?

0: çevirme Samim, bırak acık pişsin.
1: Yok yok, çok güzel olacak, 10 numara olacak, sen merak etme.
0: Göreceğiz.

0: Yengeyle aranız düzelmiş.
1: Yok ya.
0: Düzelmiş, düzelmiş.
1: İki gündür peşimde biliyor musun? Pusula gönderiyor Can Can'la. İlla konuşalım falan diye. İşte öyle özür mözür. Affettik.
0: İyi.
1: Ne yapsaydım? Affetmese miydim?
0: Yok abi, iyi yapmışsın ya.
1: Can Can bak. Bunları alıyorsun, Veli ablana götürüyorsun. De ki, daim de bunları Husisi kendi eliyle hazırladı, başka hiçbir yerde bulamazsın diyeceksin, tamam mı canım?
2: Tamam.
1: Hadi bakalım. Hadi görüm seni. Ha, yetişiyor ha. Aferin sana. Hadi Ali Çoğu, yemek hazır ha.
0: Tamam abi. Yavaşa mı söylüyoruz bunu?
1: Yok yok. Şöyle götürelim, içeride sayıracağız orada.
2: Bunu dayım yolladı, elleriyle yapmış.
3: Sağ ol koca yanak.
4: Afiyet olsun Meliham.
3: Sağ ol, sağ ol, eline sağlık. Hadi durma soğukta,

0: Feride casus gibi.
1: Sen Mavi ile barışmışsınız.
0: Feride.
2: Kebapları almışsın.
0: Bak hala kebap diyor ya.
1: Yok, küsseniz ben yerim ha ablam.
0: Allah Allah. Abla, ne oldu, barıştınız mı?
3: Barıştık.
1: Nasıl?
3: Ya o da anladı canım hatasını. İşte bir anda çok sinirlendim de işte sen de kusuruma bakmayacağım falan.
2: Anacığım kuduz gibi peşine düştüm diyordun. Ne oldu?
3: Ne düşmesi canım? Bilakis özrünü diledi. Affettim.
0: Net ben de. Erman seni de. Bizimler gelip. Hadi buyurun sofraya.
4: Ablam
0: yanına ayran içer miyiz ha? İçeriz gülüm içeriz. Koş yalgam da getir.
4: Ya Seha bir de turşu getir be.
0: Hadi. Hadi hadi hadi soğutmayalım hadi. Halim.
4: Tamam yeter oğlum.
5: Oğlum bak öyle çıkla yeme ya. Dürüme sar öyle ya. Ekmeğe sar ciğerim benim.
6: Abi hakikaten şahane olmuşsun.
5: Afiyet olsun canım ciğerim.
0: Dayım kebap için şiir bile yazdı biliyor musun Ali abi?
5: Yazarım tabii ya.
7: Abi beğendin mi?
8: Çok. Ya bir de şu soğan olmasa.
5: Soğanı yemeyen yasta. Bol bol ye olma hasta. Ne gülüyorsunuz ya?
0: Ama dayı çok fena yazıyorsun.
5: Ya benim kaç tane defterim var ya. Allah Allah. Kötü mü yazıyorum ben Ali Çocuk?
6: Yok abi döktürüyorsun maşallah.
5: Soğansız hayat geçer sanma. Bir onu severim, bir de Melika.
0: Abla müdür bir liste yapmış, 10 kişilik liste. Bunlardan 5'ini seç dedi.
1: Bak gülüm ya.
0: Üstüne de yazmış mı kocaman böyle işten çıkarılacaklar diye. Beni de cellat gibi dikti başına. Bütün gün sakladım abla. Sonra Halim bir geldi. Sağ olsun elinde böyle kocaman çelenk gibi bir şey.
1: Çiçek o çiçek. Ay sana da yaralanıyor be.
0: Tamam tamam çiçek. Neyse işte o ara Ali listeyi gördü. Kestirip attı sen uğraşma ben giderim diye.
1: Nasıl ya?
0: Öyle işte bıraktı çekti gitti.
1: Aa sana mı kızdı?
0: Bilmiyorum Halim kapıda bekliyordu. Bir şey de soramadım.
1: Hay Allah ya. Patron işten çıkartıyor fatura sana patlıyor iyi mi? Ya gülüm sen üzme kendini ya. Senin bir kabahatin yok ki.
9: Ya abi ne yapsaydım? Kovulana kadar bekleseydim.

0: Bir şey yapmadım, çektim gittim.
1: Oğlum kızın ne kabahati var?
0: Abi tamam ya, of.
2: Ali ama otur oturduğun yerde, anca beraber kanca beraber. Gerekirse limon satacağız, gene de birbirimizden ayrılmayacağız. Oo, duydun mu beni?
0: Duydum.

0: Ceyhan? Bu saatte ne yapıyorsun?
1: Uyku tutmadı. Sen?
2: İyiyim Ertuğrul falan.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
1: Dün olanlar için özür dilerim.
0: Ya özür dileyecek bir şey yok. Asıl sen kusura bakma öyle. Konuşmadan çektim gittim.
1: Yok haklısın. Ben de çok üzüldüm.
0: Ya ben seni üzmek için gitmedim. Listeden birini seçmen gerekiyordu.
1: Yok tamam da zaten.
0: Ya, beni seçsen dert, seçmesen dert. Ben seni sıkıntıdan kurtarmak için gittim.
1: Ne yapacaksın? Gideceğim mi?
0: Tura? Krizden önce kayıkla gezerim. Sen?
1: Valla benim durumum pek parlak değil. Rezervasyonlar iptal, müşteriler gelmiyor. Öyle ne kadar idare ederiz bilmiyorum.
0: Bunlar bir şeyler, üzme kendini.
1: Seyhan! Geliyorum abla.
0: Günaydın yenge.
1: Görüşürüz.
0: Hadi.
3: Ne yapıyordun sabah sabah sokakta?
1: Hiç abla. Ali'ye bir şey söylemeye çıktım.
3: Hayırdır? Rüyanda mı gördün?
1: Ne rüyası abla? Ali dün işten ayrıldı.
3: Aa! Niye?
1: Vallahi otelde durumlar hiç iyi değil abla. İşten adam çıkartıyorlar.
3: Hayda! Ne olacak?
1: Bilmiyorum abla. Ben de bilmiyorum. Allah Allah!
4: Bir kiralık şeker yapmış. Çocuğu aldırayım mı?
5: He. Sevdi gözlerimiz. Çarptı kalplerimiz. Bu mutlu günümüzde.
4: Ustam.
5: Havamı kaçırma. Bu mutlu günümüzde. Sizleri de bekleriz.
6: Oldu ha Cumal. Vallahi. Dur bakayım şu ikincisini de bir oku bakayım sen bir. Ben bir dışarıdan dinleyeyim.
4: Bir günü sevdim.
6: Yavaş.
4: Bir günü sevdim. Bir seni sevdim.
6: İçli.
4: Bir seni sevdim. Gülü bir gün, seni her gün.
6: Evet.
4: Ey dostlar, bu mutlu günümüze siz de gelin.
6: Olmuyor, olmadı bu, olmuyor ya.
4: Niye ustam?
6: Ya bu gülle şeyi birleştiremiyorum ben.
4: Neyi?
6: Düğünü oğlum Cumali düğünü. Kılıksızlık yapma bana. Bir dur bozma beni. Gülü bir gün seni her gün. Ömür boyu beraberiz. Dostlar düğünümüze sizler de bekleriz.
5: Oldu ha?
7: Harika usta.
6: Vallahi oldu.
5: Ya oğlum bu Adana'dan boş adam çıkmaz diyorum ben size tevgeler bak.
6: Yılmaz Güney abim, Yaşar Kemal'im, Şener Şen babam.
4: Fatih Terim.
6: İmparator. Ya biz Adanalıyız kardeşim, bizim içimiz şair. Ya ya içimden geliyor, benim de içimden geliyor. Neyse dur Cumali. Al şunları. İçeriden şeker mi alacaksın, neyin alacaksın?
4: Tamam ustam.
6: Hadi hadi biz işimizin başına. Oldu.
3: Aferin ablacığım. Saçını da çiz. Adı ne bu

0: Çocuğum?
1: Mertcan.
0: Mertcan. Dünyanın en tatlısı. Alo. Duru, ne haber?
2: İşte biz de Mertcan'la resim yapıyoruz.
0: Tatilde?
2: Hiçbir şey.
0: Ha, anladım. Anladım.
2: Ya şey, ben gelmesem... İyi, tamam. Sorarım.
0: Dayı.
3: Hı.
0: Durular Uludağ'a gidiyorlarmış. Beni de çağırıyorlar.
1: Ben de geleceğim.
2: Ablacığım, bir saniye dur.
4: Burada?
0: Evet, iki günlüğüne.
1: Lütfen abla.
2: Ablacığım, birazcık müsaade et.
4: İstiyorsan git kızım.
2: Ya dayı, ben ne yapacağım Uludağ'da?
4: Ya tatil oldum, pırlanta gibi karnına getirdim. Evde böyle boş boş oturuyoruz.
2: Olsun.
4: Olsun olur mu olsun? Geçen defa da evlenme çağırdılar, gitmedin. Git bari, ayıp olmasın, ne bileyim ben.
2: Dayı.
4: Ya ben seni bir yere götüremiyorum Eda kızım yani. Çok olmasa git orada iki gün, öyle gönlünce tatil et. He? Biz buradayız.

0: καιρό τους.
1: Müdür bey, şimdi kusura bakmayın, ben bir seçim yapamadım. Ali Yaman istifa etti. Hala birini çıkarmanız gerekiyorsa beni çıkarın.
0: Tamam Seyhan, zaten gerek kalmadı.
1: Kalmadı mı?
0: 5-10 tane eleman çıkartmakla bu iş düzelmeyecek.
1: Haklısınız, tabii.
0: Müşteri gelmiyor. Daha kötüsü, ümit yok.
1: Nasıl?
0: Bir hesap yaptım. Her gün daha fazla zarar ediyoruz. Zararın neresinden dönersek kar. Arkadaşlarla konuş.
1: Evet.
0: Bu ay maaşları tam ödenecek. Ama ay sonunda paydos.
1: Paydos mu?
0: Gazete ilan vereceğiz. Başka çare yok. Oteli devrediyoruz.

0: Hanımefendi, ayakkabı satmak için söylemiyorum. Gerçekten çok yakıştı.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Kerancığım.
0: Hoş geldiniz Feride Hanım.
2: Konuşabilir miyiz biraz?
0: Affedersiniz, buyurun.
2: Yine hanım olduk Kenancığım.
0: Sevgilim, müşterinin yanına labali olmayalım diye.
2: E işi ne oldu?
0: Bir şey oldu yok. Bakıyoruz bulamıyoruz.
2: Bulamıyoruz.
0: Evet.
2: Ev sahibini bulduk demişsin.
0: Hangi ev sahibine?
2: Kapıyı verdiğimiz ev sahibine Kenan.
0: Hayatım.
2: Ya ayıp be Kenan.
0: Feride sevgilim.
2: Hani aramızda artık yalan yoktu?
0: Feride.
2: Ya Feridesi Meridesi yok Kenan.
3: Allah Allah. Yahu ev tutsam annem defterden siliyor, tutmasam sen siliyorsun. Ne yapacağımı şaşırdım.
2: Annen niye siliyormuş defterden?
3: Tutturmuş beraber oturalım diye.
2: Ya Kenan.
3: Yahu biliyorum hayatım, biliyorum. Ama bana da hak ver. İkinizin arasında şamar oğlanına döndüm.
1: Bakar mısınız?
0: Geliyorum. Yarın annem alışverişe çıkalım diyor, söz tepsisi.
2: Tepsi mi?
0: Sen, ben, Melih abla, annem. Bak, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Feride. Biraz daha sabret.
1: Tamam. Affedersiniz.
0: Nasıl oldu? Beğenmediniz mi?
1: Evet.
0: Peki, hemen bak, şunu deneyelim.
4: Koca yanak, dayın kebabı fena yapmamış ha. Bak ben vallahi kolay kolay yemek beğenmem ama afiyetle yedim. Ama acıyı azıcık daha koysaymış. Alo.
1: Alo abla, nasılsın?
4: Seyhan. Ben iyiyim canım da sesin bir datsız geldi, ne oldu?
1: Öyle.
4: Nasıl öyle?
1: Otel kapanıyor abla.
4: Kapanıyor mu?
1: Aha. Gazeteye ilan verdik. Şu andan itibaren hepimiz işsiziz.
4: Nasıl ya? Seyhan'ım, hani adam çıkaracaktınız?
1: Yetmiyormuş abla.
4: Yani satacaksınız oteli öyle mi?
1: Yok yok, satmıyoruz. Satmıyoruz. Müdür de kiracı zaten. Bu yeni krizde yeni kiracı bulundu. Bulundu. Olmadı. Kapıya kilidi asıyoruz.
4: Tamam Seyhan'ım ya. Sen üzmeyeceksin kendini bak. Her şeyin başı sağlıktır ha. Sen kendini ferah tutacaksın. Akşam geleceksin, konuşacağız.
1: Tamam. Tamam ablacığım, hadi görüşürüz, bay bay.
4: Tamam gülüm, hiç üzme. Hiç üzme kendini, hadi Seyhancığım. Hadi gülüm.
5: Durun. Ya dayımla konuştum, sorun yok da. Ben gelmek istemiyorum ya. Nasıl niye? Mertcan burada, Yiğit burada. Of, yine çıktı karşıma ya. Percahim yine. Yok, ben mahalledeyim.
6: Bir dakika bakar mısın?
5: Ya ne var? Yok, sana söylemiyorum.
6: Eda.
5: Ne diyordun? Ya durun, fazla kalmayacaksınız değil mi? Aa, ne yapıyorsun sen?
6: 2 dakika.
5: Telefonumu ver.
6: 2 dakika.
5: Telefonumu ver.
6: 2 dakika.
5: Hey Allah'ım.
6: Bak, ben bu mahallede oturuyorum. Mesajı aldım. Şiir miir yok, Ercai de yok. Daha da Orhan abinin şiirlerini kendin okursun. Ama beni her gördüğün yerde bana fırça atmaktan vazgeç. Tamam mı?

0: ben şu Arap Şeyh'in işine gitmedik, hep ondan oldu bunlar ha Aliço.
1: Arap Şeyh'i mi?
0: He. Adamın bedduası tuttu bak.
1: Ne alakası var abi ya?
0: İş yok, güç yok, paralar suyunu çekti. Evde bir tek Yiğit çalışıyor ha. Onun eline bakıyoruz ha.
1: Yapma abi ya.
0: Oy oy oy, bir mucize olsa da bir iş bulsak ya, delireceğim Aliço.
1: Dur bakalım abi.
0: Durayım. Nereye duracağım?
1: Abi sen değil misin her kışın sonu bahar diyen?
0: E
1: tamam işte, bulacağız bir şey.

0: Gülle bülbül, gel güldür. Yüzümüzü bir ömür. Dostlar siz de katılın. Bugün mutluluk günüdür. Yok, ben bu üçüncüsünden pek emin değilim ya. Bilmiyorum ya.
1: Ay niye yabancı üçü de çok güzel.
0: Aferin.
1: Ya Halim, yok sende bana edebiyata kabiliyet var.
0: Allah aşkına, yani ne bileyim, ben de kendi çapımda bir takım çalışmalarım oluyor ama. Sen ne diyorsun?
1: Olur Halim.
0: Hangisi?
1: Hangisi olursa fark etmez.
2: Seyhan. Yani böyle bu kadar sıkma canını. Şimdi Allah bir kapıyı kapıyorsa başka bir kapıyı açar.
1: Doğru.
0: Biz de seni unuttuk, kendi derdimize düştük ha.
1: Yok, önemli değil.
0: Ya Seyhan'ım, senin derdin iş olsun ya. Zaten yarın bir gün bebeler olunca bırakacağım.
2: İyi ha, hadi buyurun sofraya, hadi. Karartmayın içinizi, hadi.
0: Evet, peki, hadi.

0: Beyler, Uludağ yolcusu. Nerede kalacaksınız?
1: Bilmiyorum.
0: Durumun ailesi zevklidir. Mutlaka güzel bir yer bulmuşlardır.
1: Umurumda değil.

0: ben Uludağ'a falan gitmek istemiyorum.
1: Niye? Kartepe'ye gelecektin.
0: Gelecektim tabii akıllı. Oraya hep beraber gidiyorduk.
1: Kızım boş ver, yine gideriz.
0: Tabii, kesin gideriz.
1: Bana bak, orada salak salak surat asmak yok, tamam mı?
0: Bana karışma.
1: Bak, bu kar tatilinin üçümüz de köpek gibiyiz. En çok da Mertcan.
0: Biliyorum.
1: Eğer aramızdan bir tek sen gidebiliyorsan bunun keyfini çıkarmak zorundasın. Üçümüz için.
2: Oğlum tabii şimdi Adana'da bizim eş, dost, akraba, zebil. Bir de salon faslı var tabii. Şimdi büyük salon tutsak samimi olmuyor. Küçük olsa sığmayacağız bilmiyorum ben.
0: Doğru. Halil, daha bizim anam babamın onların tarafı var.
2: Tabii.
0: Aa, babam gelecek mi? Kız gelecek. Adam hasta ama yok yani geleceğim diyor, başka şey demiyor.
3: Allah, canımızı okuyacak.
2: Okusun ya, eski pehlivanlardan kim kaldı canım ablam benim?
0: Halim, Tahsin amcaya yaz.
2: He.
0: Şey vardı ya, bizim Halide teyze. Halide teyze.
2: Halime.
0: Zinet ana. Fazilet hala.
2: Yavaş yavaş, Zinet ne? Fazilet.
0: Fazilet halayla Zinet ana.
2: Zinet.

0: Bugün bir tekstil atölyesiyle konuştum.
1: Hayrola abi, bu yaştan sonra overlockçu mu olacaksın?
0: Yok, yine arayacağım. Hanım, biz seninle doğru dürüst bir şey konuşamayacak mıyız?
1: Tamam abi, konuş. Ne diyeceksin?
0: Bırak ya, ne diyeceğim? Şurada ay sonunu getirecek paramız yok. Sen burada mavra yapıyorsun ya.
1: Ya tamam Sabun abi ya. Sen de her şeyi anlıyorsun ha.

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Demem o ki. Acaba diyorum yani başka bir iş mi baksak diyorum yani.
2: Ya bizi anlamayız ki başka işte.
3: Sami.
1: Gel Melih ya.
3: Ne yapıyorsunuz burada kukumak kuşlar gibi?
2: İş arıyoruz.
3: Siz de mi?
2: Başka kim arıyor ki?
3: Seyhan. Sen biliyorsundur.
2: Yo.
3: Otel devroluyor, yeni kiracı arıyorlar.
1: Yapma ya.
3: Vallahi billahi.
2: Osman Bey?
3: Yok, o beceremedi.
1: Vah Seyhan Hanım ya. Ne olacak şimdi?
3: Vallahi bilmiyorum ne olacak.
1: Gelme Leha ya.

0: kötüymüş ya. Bacağımız yahtık, o kadar uğraştık, gene de çalışmak kısmet olmadı ciğerim.
1: Öyle abi.
0: İmkanın olacak, bastıracaksın parayı, hava parasını. Vereceksin kirayı. Sen mis gibi işleteceksin.
1: Biz.
0: Ne abi?
2: Parayı nereden bulacağım?
0: İşte onu bilmiyorum.
1: Mesele zaten orası abi.
2: Samim Otel. Vallahi çok yakıştı.
0: Yok ya, adı güzel ya. Güzel otel. Güzel otel, güzel.
1: Ya abicim ya.
0: Bak Aliço, yemin ediyorum sana. Kutu gibi yavrum orası ya. Ciğerim varım. Belki kiraladık.
1: Hangi payı?
2: Ya bir dur. Samim sen anlat.
0: Finger show'u yapacağız. Türk yemekleri. 10 numara servis.
2: Vallahi alasını yapar ha.
0: Yaşa Meliha be. He? Ulan imkanımız olsa vallahi ihya ederiz, ihya.
1: Ederiz doğru.
0: Böyle hayali bile insanı kıpırdatıyor.
2: He? Samir, bak otele Seyhan'ı alacaksın ama ha.
0: Tabii tabii alacağım. Seyhansız otel olur mu canım diyorum ben. Aha. Bizden daha iyi kimse bu işi yapamaz. Bak buraya yazıyor.
1: Vallahi buraya yazıyor.

0: Sen şimdi bu işi oteller zincirine bağlarsın. Bir tane otel kesmez seni.
1: Bu da benimle dalga geçiyor.
2: Abla? Seyhan? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Hayal kuruyoruz.
0: Gel gel.
2: Ne hayali? Sami'mle Ali senin oteli kiralıyor bak.
3: Ne? Ya
0: hayal.
1: Nasıl zibil ediyor, hayali görüyor musun?
2: Sen üzülme ya. Ben geleceğim senin oteline.
1: Gel gel Meryem. Yaşa.
0: Ya yenge bir akıllı sendi, sen de sen mavi uydun ha.
1: Uyacak tabii oğlum.
2: Aslında ne güzel olurdu.
1: Ya boş ver ya. Şimdi seni böyle haybeden heyecanlandırıp üzmeyelim. Öyle konuşuyoruz işte.
0: Ya asma suratını ya. Sen mi abi bu? Olur mu olur?

0: Eda, iyi eğlen orada ha.
1: Tamam.
2: Bizi merak etme, tamam mı?
1: Gideceğim tabii ki.
3: Ne kadar kalacaksın abla?
1: 2 gün ablacığım, bir şey değil.
3: Sonra geleceksin değil mi?
1: Geleceğim tabii ki. Ben seni hiç bırakır mıyım? Bu gecelik bonbonla uyu, sonra yine beraberiz.
2: Sen bizi merak etme ya. Güzel güzel gez, eğlencene bak.
1: Sağ ol dayı.
0: Şunu da al da yanımda. Lazım olur.
1: Dayı.
0: Al al, zaten al. Tamam, ben... Yok yok, iyiyim ben.
1: Geldi.
0: Ne oldu?
2: Günaydın kardeşim. Eda, gidince alo ödemeyi unutma, tamam mı canım?
1: Unutmam dayı.
3: Gece olacak, yatacağım, uyuyacağım, geleceğim değil mi?
1: Geleceğim tabii ablacığım, gelmez miyim?
0: Hadi eyvallah.
4: Eda, Cümleten günaydın.
2: Günaydın peri kızı.
4: Canım bunu al, acıkınca yersin.
1: Bu ne Melih abla?
4: Kurabiye, ablamın sevgi göstergesi.
2: Kurabiye yolluk veriyorum.
4: Canım dursun işte yanında, ne sakıncası var?
0: Ya adam ağaç oldu, hadi.
4: Hayatım, iyi eğlenceler.
2: Güle güle.
3: Bana kar getir, tamam mı abla?
2: Oğlum ne karı?
1: Getiririm ablacığım sana kar.
2: Hadi, hayırlı yolculuk.
1: Bay bay.
4: Şeride su dök, dökeceğim abla. Hadi Allah kavuştursun.
2: Ya gidip gelecek, büyütme be Melia. Hadi Mert'cim düşünme, gel.
4: Koca yanak, bize de gel arada ha.
3: Tamam.
0: Abi,
2: ha?
0: Ben de gidiyorum.
2: Nereye?
0: Ya otelde bir iki parça eşyam vardı, hem milleti bir de alasmalık diye.
2: İyi halüçün.
0: Hadi eyvallah.
2: Hadi güle güle.

0: Seyhan'ım, davetiye işleri tamam. Bir de şu şekerciye uğradık mı? Ne oldu ya?
1: Otelin ilanı çıkmış. Hala inanamıyorum Halim ya. Böyle birdenbire her şey.
0: Ya sıkma güzelim canlı. Ticaret bu. Adam doğrusunu yapıyor. Zararın neresinden dönülse kârdır, ben bilirim.
1: Dur bakalım ya.
0: Ne var? Kafanda başka bir iş mi var?
1: Yok, yok da. Samim abiler alacak belki oteli.
0: Oteli?
1: Ya kiralayacaklar işte, almak dediğim.
0: Hangi parayla ya?
1: Kesin bir şey yok Halim, belli değil daha.
0: Vallahi sen mi abi ha? Allem eder, kallem eder, bir yolunu bulur, olur mu olur diyorum ha.
1: Ali de öyle dedi.
0: Ali mi? Ne dedi yani? Nasıl ya, oteli o da mı alacakmış?
1: Ne işe girerlerse beraber girecekler
0: Halim. Ya gece mitilde yatar, sabah çalım atar. Ya Seher Hanım, siz sordunuz mu Ali Bey ayağında tonu var mıymış diye?
1: Ay Halim.
0: Ya bırak Allah aşkına ya, otel alacakmış. Bak bak bak bak bak.
1: Ne var şimdi bunda kızacak, ben anlamıyorum ki.
0: Aklı sıra hava atacak.
1: Kime?
0: Sana kime olacak? Otel alacakmış da yok, patron olacakmış da, bak bak. Rahatsız lan bu herif.
1: Ay Halim, Allah aşkına, Allah aşkına.
0: Bah ya, sabah sabah benim sınırımı zıplattı, gördün mü sen? Allah Allah ya.
2: Akşam ben siz kaynatmışsınız.
3: Ne kaynatması Ferzi?
2: Ne bileyim, kapı önü muhabbetleri falan, maşallah.
3: Feride.
2: Ne olacak, Samim abi kiralayacak mı bu oteli?
3: Sus, nasıl kiralayacak?
2: Ne bileyim ya, bir hava parasına bakar, bir de kira yani.
3: Feride nereden verecek o, bulacak da o kirayı?
2: Of ablam, bir güzel olurdu ya. Ha? Ya Samim abi ne bileyim, satışı iyi bir adam, böyle gülüyor, eğlendiriyor, güldürüyor.
3: O gençken de öyleydi. Bak mahallede aslan gibi delikanlılar var misal. Yok anacığım ya. Bu ne yapar ne eder? Bütün kızları kendine aşık ederdi.
2: Biliyoruz. Ya biz de bir şey yapamayız.
3: Neyimiz ne?
2: Ya ne bileyim ya. Ne bileyim yani, babamdan falan istesek.
3: Samim hayatta izin vermez böyle bir şey. Hayatta.
2: Ali dede mi yok ha? O da mı bir şey yapamaz?
3: Kız Ali'nin ne farkı var? Onun da parası olsa gelip burada bunlarla oturmaz herhalde. Al birini vur ötekine, aynı.
2: Uf ya ablam ya. Keşke olsa, halletsek bir şekilde, ne bileyim ya. Ya sen aklına koyduğunu yaparsın ablam. Bak, bir çocuğun da hayatı kurtulur.
3: Öyle ha.

0: Neyse ya hanım. Hadi hayırlı işler sana. Üzme daha fazla kendini. Tamam. Hadi kolay gelsin, sen bak.
1: Sağ ol.
0: Hadi görüşürüz kardeşim.
2: Görüşürüz.
0: Eyvallah. Seyhan. Ne oldu sen?
1: Bir şey yok. Ya kapıdaki ilanı gördüm de. Hani alıyordunuz?
0: Oteli. Ya biz nasıl alacağız ki? Öyle hayal kurduk işte.
1: Valla ben inanmıştım.
3: Seyhan Hanım, bir bakar mısınız?
1: Geliyorum.
0: Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Dayı ben de çıkıyorum.
1: Ha, iyi dur. Güle güle. Akşama gecikme.
0: Tamam.
1: Bu ne? İyi dur.
0: Eve bir şey lazım olursa diye.
1: Ha. Sağ ol ya. Sağ ol da sen onu al sen onu.
0: Dayı zaten...
1: Sen ne dursun? Sok cebine. Biz daha ölmedik oğlum.

0: Sami, çocuğun nesi var?
1: Yok, bir şey yok.
0: İyi, hadi hazırlan, gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Bankaya.
2: Ne bankası ya?
0: Otel için kredi çekeceğiz.
2: Ne kredisi Melia?
0: Allah Allah.
2: Ya sen delirdin mi? Akıl var, mantık var.
0: Terazi var, tartı var. Her bir şeyin vakti var. Sami, bu işi bugün yaptık, yaptık.
2: Ben senin paranla otel açmam.
0: Sami, krediyi sen çekeceksin.
2: Ben mi?
0: Evet.
2: Bana kim kredi verecek?
0: Yahu gideceğiz, bir soracağız, bir dur, bir şansımızı deneyeceğiz.
2: Melia.
0: Hadi.
2: Can.
0: Yahu Feride bakacak. Vallahi şuraya kadar gideceğiz, geleceğiz. İçimi kuruttun he.
2: Allah Allah.

0: latten, bir kap içiyorum var.
1: Tamam.
0: Masa beşin kahvesi hazır mı?
1: Geliyor.
0: Masa üç hesap istiyor.
2: Tatilde ne yapıyorsunuz?
1: Hiç.
2: Hiçbir yere gitmiyorsun.
1: Eda hepimizin yerine gitti.
2: Nereye?
1: Uludağ.
2: E sen?
1: Ben iyiyim ya.
2: Nasıl ya? Geçen hafta ölmüyor muydunuz Kartepe diye?
1: Gidemedik. Yani artık istesem de gidemem zaten.
2: Niyeymiş o?
1: Çünkü evde tek çalışan benim. Ben de çalışmasam hepimiz açız.
0: Arka

0: Tamam.
1: Oh ne güzel yiyorsun. Anlat bakayım, ne yaptırıyor ablam sana bütün gün evde?
2: Hiç, oynuyoruz.
1: Başka?
2: Yemek yapıyoruz.
1: Aa, yemek mi yaptırıyor sana?
2: Yardım ediyorum.
1: Ha, aferin, akıllı bıdık.
2: Sen işe gitmeyecek misin?
1: Ben izinliyim bugün, gitmeyeceğim. Tefsi alışverişine çıkacağız. Gelin de damat için alışveriş. Güzel bir şey.
2: Ha. Ne olacak?
1: Kenan'a. Ne bileyim, ne isterse.
2: O.
1: O. Ne bileyim, o da alır herhalde. Annesi bir arıza çıkarmazsa. Ya ablam aramadı hala ya. Nerede kaldı?
0: Ya dedim sana Melia ya. Evsiz baksız adama kim kredi verir ya?
3: Yahu biz sorduk işte, ne olacak?
0: Ne olacak var mı? Adam bizle dalga geçti ya, öküz ya.
3: O kendisine baksın. Sanki kendini bankanın sahibi zannediyor.
0: Kabahat bizde, bile bile lades.
3: Alo.
1: Ablam ne oldu, aramadın?
3: Ha yok. Şimdi çıktık Feride.
1: Ha ne dediler?
3: Yok, olmuyor.
1: Hadi ya, olmuyor mu? Ha. Tanıdık mandık. Yapma ya. Neyse ya, hayırlısı olsun be ablam.
3: Öyle oldu Feride.
1: Ablam bak, şu alışveriş olayını unutmadık değil mi? Şimdi geçmiş kalırsak Muazzez teyze çamura yatar falan, ne bileyim.
3: Ha, bir Muazzez'le alışverişimiz eksikti ha Feride.
1: Ya ablam, Seyhan'a tepsi alırken fellik fellik geziyordun ama.
3: Ya tamam, yapacağız, daha vakti var onun.
0: Sen acelen varsa sen git.
3: Geç kalmayacağım, merak etme.
1: İyi tamam, hadi. Çifte standart.
3: Ya Muazzez, ne acelem olacak?
0: İyi o zaman, hadi gidip bir yerde oturup çay içelim.
3: Hadi.
4: Bak Ali, bunlar tehlikeli adamlar. Bu işin şakası yok.
5: Biliyorum abi.
4: Biliyorsun da iyi düşündün mü?
5: Düşündüm.
4: Sonra beni Samim'le karşı karşıya getirme.
5: Ya ben her şeyi halledeceğim abi, sen merak etme.
4: Hadi bakalım.

0: Piyango hayali kuran gençlere benzedik ha.
1: İnsan hayal edebildiği müddetçe yaşar sanırım.
0: Bizimki de biraz yurt hayali oldu be Melia.
1: Samir.
0: Amelia.
1: Benim bir evim var. Onu ipotek ettirsek ya.
0: Olmaz öyle şey ya. Bir tane evim var, onu da bana mı vereceğiz?
1: Ya niye illa da kaybedeceğiz? Belki kazanacağız.
0: Bırak Allah'ın aşkına ya. Olmaz öyle şey.
1: Eski Samim olsa alırdı ha.
0: Eski Samim şimdi Bahamalardaydı.
1: Ne yapalım? Kaybedersek de Tanrı'ya taşınacağız.
0: Bize?
1: Evet, orada artık tüm bir cemaat otururuz.
0: Tacettin ya. Kadersiz adam ne? Tam anası beni satacaktı. Ben çıktım geldim. Üç tane de yeğen üstüne.
1: Bir de Ali.
0: Sırf Ali geldi. Geldi bir de arabasını alacağım Adem.
1: Tamam işte, bir de biz taşınacağız. Tam olacak artık.
0: Vallahi illallah der Tacettin ha. Ah Meliyam ya. Her gün adım.

0: arkadaşı tanıyorum diyorsun.
1: Ya evet, arkadaşımın arkadaşı. Mert çocuktur. Gemilerde çalışıyorlar.
2: Kruz gemilerinde. Gerçi şimdi çalışmıyorum ama.
0: Çalışmıyorsun.
2: Ya çalışacağım. Yani bu para iş için.
0: Bak kardeşim, bizim işimiz para satmak. Bu paranın da ille de bize dönmesi gerek. Dönmezse iyi olmaz.
2: Biliyorum.
0: Ne diyorsun, ödeyebilecek misin?
2: Ödeyeceğim. Yani bir yolunu bulacağım.
0: 50.000 lira.
2: Evet.
0: Tamam. Yarın gel paraya.
2: Sağ ol. Seher Hanım, nasılsın güzelim?
3: İyiyim Halim, nasıl olsun?
2: Bak sesin kötü geliyor hala.
3: E işte, toplanıyoruz yavaş yavaş.
2: Yapma güzelim, yapma bebeğim, bak üzme beni. Geleyim alayım seni, bir çıkıp dolaşalım, hava alalım ha?
3: Yok yok Halim, zaten...